بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. قيمة المؤمنين، hiç şüphe yok ki Allah Teala insan oğluna sorumluluk yüklemiştir. Dolayısıyla insan oğluna tüm canlılardan daha üstün bir vazifeyi de ondan dolayı yüklemiştir. Yani insan oğlunun dünyada yüklenmiş olduğu çok kıymetli bir vazife var. Nedir o? Allah Teala insan oğlunu yeryüzünün halifesi kılmıştır. Bakınız Allah Teala ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. قَالُوا melekler de şöyle demişlerdi: اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Melekler dediler ki, biz seni övgü ile tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada, yani yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Onun üzerine Allah Teala, kâle inni a'lemu mâ lâ ta'lemûn. Buyurdu ki Mevla Teala, hiç şüphe yok ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Evet, bunda hiç şüphe yok. Allah Teala her şeyi bilir. Biz sadece bize bildirilenleri biliriz. Onun ötesinden haberdar değiliz. Dolayısıyla Allah Teala yeryüzünde imtihan bu ya, insanoğlunu halife yaptı. Çünkü insanoğluna akıl gibi üstün bir nimet verdi. Ve onu yeryüzünün halifesi yaptı. Ne demek halifesi? Yeryüzünde yapılacak olan işler ki onları Mevla Teala, Allah Teala gönderecek olduğu peygambere vahiy ile zaten beyan ediyor. İşte o ahkamı yeryüzünde uygulayacak olan insanoğludur. İnsanoğlunun halife olması o demektir. Yükümlülük alması o demektir. Sorumluluk alması o demektir. Yine Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî câlekum halâife, halâifel ardı. Yeryüzünün halifeleri sizi, yeryüzünün halifeleri kılan odur. O Allah'tır Celle Celaluhu. Ve rafa bâdakum fevka bâdin derecât liyebluvekum fîmâ âtâkum. Size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi, kiminizden derecelerle üstün kılan odur, Allah Teala'dır. Bu imtihandır. Denemedir, sınamadır. Yani bizler yeryüzünde insan olarak hem yeryüzünün halifesiyiz, hem de yeryüzünde Allah Teala tarafından imtihan edilen, denenen, sınanan kişileriz biz. Allah bizi imtihan ediyor. إن ربك سريع العقاب.

Sen dünya hayatındaki bu imtihanı anlamayarak nefsinin arzu ve istekleri doğrultusunda bir hayat yaşayacak olursan vay senin haline. Çünkü senin Rabbinin cezası çok çabuktur ha. İnanın 100 yaşında olan adama sorun, bu hayattan ne anladın? Yahu ne kadar çabuk geçti. Bundan başka bir ifade kullanmaz. Dolayısıyla bu hayat gerçekten çok çabuk geçen, oyun ve eğlenceden ibaret olan bir hayat. Biz bu hayatı mamur hale getirmemiz, ebedi olan ahiret hayatını kazanacağımız hayat şekline sokmamız tek bir yolla oluyor. İkinci bir yolu yok. Nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu ahkamı yaşamakla oluyor. Başka türlü olması da zaten mümkün değil. Ve innehu lagafurur rahim. Hiç büyük ki Allah Teala çok bağışlayan ve rahmeti çok bol olandır. Biz yanlış yaparız, hata yaparız. İnsanız biz. Bizden hata sadır olur, yanlışlar sadır olur. İş odur ki derhal tövbe edip Mevla Teala'dan affımızı dileyip, isteyip o hataya, o yanlışa, kardeşlerimize karşı yapacak olduğumuz o yanlışlara bir daha dönmeyelim. Ne kötü zamandayız yahu. İnsanlar birbirine selam vermiyor be. Allahu Ekber. Bu hakikaten acınılacak bir durumdur Müslüman için. Müslümanların birbirleriyle olan manevi irtibatı neredeyse ortadan kalktı. Yahu biz birbirimizi gözetmek için varız dünyada. Çünkü biz şu dünyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu, yaşamış olduğu, yapmış olduğu işleri, yaşamış olduğu hayatı, bizlere bırakmış olduğu emaneti, yani dini mübini İslam'ı yaşamak için varız bu dünyada. Bizim varlığımızın başka bir gayesi, maksadı yok. Bunu her daim söylüyoruz. Böyle ama ne yazık ki insanlar nefsin elinde oyuncak olmuş, şeytan aleyhillanenin dürtüleriyle hayatını devam ettirmekte olduğundan ve bu alanda maalesef Müslümanlar da oldukça heder edildiklerinden, kendilerini heder ettiklerinden dolayı yanlış işler başımızdan eksik olmuyor. Hep söylüyoruz. Eğer inananlar, inandıkları bu İslam davasını hakkıyla yaşayacak olsalar, kafirler Müslümanlar üzerine galip olabilirler mi? İmkanı yoktur. Biz kendi dinimizi hakkıyla yaşamadığımızdan dolayı, nefse çok paye verdiğimizden dolayı, şeytan aleyhillanenin yolunu fazlaca açtığımızdan dolayı kafirler Müslümanlarla uğraşmakta. Şu an dünyanın her tarafında maalesef Müslüman kanı dökülmekte. Ve Müslümanlar buna karşı öyle caydırıcı bir şey de yapamamakta. Rabbim uyandırsın bizleri. Allah Teala bizleri uyandırsın. Yahu ayetler, hadis-i şerifler bize her şeyi anlatıyor. Hiçbir şeyi boşta bırakmıyorlar ki. Aha şimdi okuyalım bir hadis-i şerif, bakınız ne diyor bize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh. Bu zat anlatıyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ederek anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ne dünya hulvetun. Dünya tatlıdır. Hadiratun. Göz alıcı bir yeşilliktedir dünya. Dünya ne? İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhunun ifadesiyle dünya Müslümanı manen Allah'tan uzaklaştıran her şeydir. Bizi Allah'tan ne uzaklaştırıyorsa, onun göndermiş olduğu peygambere tabi olmaktan ne uzaklaştırıyorsa, o peygamberin getirmiş olduğu ahkamı yaşamaktan bizi ne uzaklaştırıyorsa, bilin ki o dünyadır.

0: İşte o dünya tatlıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Göz alıcı bir yeşilliktedir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve innallaha müstahlifukum. Allah Teala sizi halife kıldı fiha dünyada. Yahu Allah Teala inananları şu dünyanın halifesi kıldı yahu. Yani sorumluluk yükledi mümine, inanan kişilere. Neyin sorumluluğu? İnandığınız dini hakkıyla yaşama ve insanların yaşaması için gerekli olan ortamı oluşturma. Bu vazife bize ait. Bu vazifeyi biz Müslümanlar yapacağız. Allah bu vazifeyi bizim üzerimize yüklemiş. Feyanduru. Yükledi de ne oldu? Feyanduru. Keyfe tamelun. Bakıyorum evladım. Gözetliyor bizi. Nasıl davranacaklar? Ne işler yapacaklar? Yaptıkları işler, onlara bir peygamber gönderdim. O peygamberin yaptığı işlerle örtüşüyor mu? Yoksa kafalarına göre bir hayat mı yaşıyorlar? Allah Teala buna bakıyor ha. Fettekud dünya diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyadan sakının. Yani sizi Allah'tan uzaklaştıran ne varsa ondan sakının. Ondan korunun, kendinizi koruyun, yanlışa düşmeyin. Ha. Allahu Ekber. Vettakun nisa, kadınlardan da sakının. Niye? Fe inne evvele fitneti beni İsrail, İsrail oğullarının ilk fitnesi kânet fin nisa, kadınlar yüzünden olmuştu. Yani sen mahremin olmayan bir kadınla irtibatın nasıl olmalıysa, senin peygamberin nasıl irtibat kurmuşsa sen de öyle ol. Kafana göre değil, aklına göre değil, etrafındaki insanların yaşadığı gayri İslami hayata göre değil. Eğer öyle onlar gibi yaşayacak olursan o fitnenin içine sen de düşersin. Allah muhafaza eylesin. Koruyalım kendimizi be. Koruyalım kendimizi. Fitneden koruyalım kendimizi. Yanlışlardan koruyalım kendimizi. Hayatımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ashab-ı kiramın, Allah'ın veli kullarının, dostlarının, ehli sünnet çizgisinde olan alimlerin yaşadığı şekilde yaşama gayretiyle tüm vakitlerimizi geçirelim. Başka işlerle uğraşmayalım. Yoksa hepimiz çok ama çok pişman olacağız. Çok pişman olacağız. Kafirler ne diyecekler? Hep söylerim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena ferci'na. Ey Rabbimiz bizi dünyaya gönder. E dünyadasın. Yapsana. İslam'ı kabullen kafir isen. Ve İslam'a göre bir hayatı yaşasana. Siz zannediyor musunuz ki İslam'dan haberi yok şu an dünyada olan kafirlerin? İnan herkesin her şeyden artık çok kolay bir şekilde haberi var. Ama nefis ve şeytan bırakmıyor. Bırakmıyor. Yanlışlarda yüzdürüyor insanları Allah muhafaza eylesin. Onun için çok dikkatli olalım biz de. Mevla Teala gökleri, yeryüzünü, dağları. Şimdi dikkat ediniz, bir ayet-i kerime okuyacağım. Allahu Ekber. Allah bize ne muazzam bir vazife yüklemiş yahu. Ne muazzam bir vazifeyi biz insanların üzerine yüklemiş. Allah Teala bu vazifeyi, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüklendiği o vazifeyi diyor ki göklere, dağlara, yeryüzüne her şeye teklif ettik. Hepsi yüz çevirdiler. Onu insanın üzerine yıktı Mevla Teala. Bakınız ne diyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradna al-emanete ala semavati vel ardi vel cibali fe beyne en yahmilneha. Biz emaneti göklere, yer küreye, yeryüzüne, dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Yüklenmek istemediler bunu. Ve eşfakne minha, Ve ondan korktular. O emaneti yüklenmekten korktular. Nedir o emanet? Şeriat-ı Garra'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirmiş olduğu, Allah katından vahiy yoluyla bize getirdiği şeriat-ı Garra'dır. İslam ahkamıdır. Bak, dağlar, o koca dağlar, onu yüklenmediler. Yani bize anlatıyor ki bu ayet-i kerime, ey insanoğlu, senin sırtında öyle muazzam bir yük var ki sen hayatında o yükü taşımak, gereğini yapmak dışında hiçbir şeyle meşgul olamazsın. Ağır bir yük altındasın sen ya. Ağır bir yük altındasın. Ya. Ve hamelehe el insanu. O emaneti kim yüklendi? İnsan yüklendi. Allahu Ekber. Yani insanoğlu o muazzam davayı ne yaptı? Yüklendi. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Hiç şüphe yok ki insan çok zalim ve çok cahildir. Allah diyor bunu. Dağlara teklif ettik, semavata, göklere teklif ettik. Bu emaneti yüklenmediler. Korktular onu yüklenmekten. Onu insanoğlu yüklendi. Yani biz öyle bir davayı yüklendik ki semavat onu yüklenmekten iraz etti, yüz çevirdi. Çok yüce bir dava var bizim sırtımızda. Müslümanların sırtında olan dava şu yeryüzündeki en mükemmel, en muazzam davadır. İslam davası yahu. Şeriat-ı Garra ahkamı yahu. Sen bunu hem nefsinde yaşayacaksın hem de bulunduğun çevrede İnsanların yaşaması için elinden gelen gayreti göstereceksin. Bu senin vazifen. Niye yükledi Mevla Teala insanoğluna bunu? Ama insanoğlu ne diyor ayetin sonunda? Çok zalim, çok cahil. Yüklendiğini değil, onun dışında nefsin arzu ve isteklerini, şeytan aleyhillanenin yönlendirmelerini dikkate alarak hayatını devam ettiriyor. Bundan dolayı çok zalimdir insan. İnsanoğlu hayatını neye göre devam ettirmesi lazım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şeriat-ı garraya göre. O ahkama göre hayatını devam ettirmesi lazım. Öyle mi peki? Öyle değil. Hepimiz bunu biliyoruz. Çok cahil insanoğlu. Allah aşkına. Her şeyi anlamak için kılı kırk yararcasına aklını yoruyorsun da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sana getirmiş olduğu ahkamı hakkıyla anlamak için niye gayret etmiyorsun ya? Onu hakkıyla anlasan zaten yaşantın böyle olmaz. Senin yaşantın o zaman Allah'ın senden dünya hayatında istediği yaşantı olur. Ama maalesef öyle değil. Peki insanoğlu bunu yüklendi. Allah insanoğluna bu vazifeyi yükledi. Niçin? Ya bir sonraki ayette bunu anlatıyor. Ne diyor Allah Teala? Bismillahirrahmanirrahim. يُعَدِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Böyle yaptı ki Allah Teala münafıkîn, münafık erkekleri, münafıkat, münafık kadınları, müşrikîn, müşrik erkekleri, müşrikat, müşrik kadınları, onları cezalandırsın diye Allah Teala böyle yaptı. Yükledi bu vazifeyi ama bunlar ne yaptılar? Münafıklar, müşrikler, münafıkat, müşrikat, kadın, erkek, inanmayan bu zümre Allah'ın dinine karşı çıktılar. Öyle inançlar var ki yeryüzünde insanoğlunun aklı durur. Çok gariptir. İnsanoğlu gerçekten çok gariptir. İnsana tapanı duyarsınız da hayvanlara tapanı da duyarsınız. Yahu öyle hayvanlara tapanları da var ki Allah muhafaza etsin. Allah'ım sana ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Biz sana tapıyoruz ya Rabbi. Bize bunu ikram ettin. İman gibi muazzam bir nimeti ikram eyledin. Sana hamdü senalar olsun. Sana şükürler olsun ya Rabbi. İnanın sadece bunun şükrünü biz eda edemeyiz dünyada. İman gibi bir nimeti, bir cevheri Allah Teala kalbimize koydu. Ölene kadar kalbimizde kalsın. Son nefesimizi de onunla teslim edelim inşallah. Mevla nasip eylesin bize bunu. Çok dikkatli olalım. Çok. Ve yetuballahu alel mu'minin vel mu'minat. Bunları verdi ki bu görevi Allah Teala insanoğluna, inanan erkeklerle inanan kadınların tövbelerini kabul buyursun. Onun için tövbe etmekten geri kalmayalım. Yanlış yaptık. İnsanız ya, yaparız. Söylerim hep. Evvelü nasin derler. İlk insan ilk unutandır. Adem Aleyhisselam. Dolayısıyla bizde hata var. Yanlış var. Hem de çok fazla var yaşadığımız bu dönem itibarıyla. Onun için Allah'a sürekli tövbe edelim. Ya hocam ediyoruz ama sonra ne olursa olsun tövbeden geri kalma. Çünkü Allah Teala bir kulum bana tövbe etsin de onu bağışlayayım diyor yahu. Ama yaptık, gel tekrar döndük. İnsansın zaten. Eksiğin noksanın olur. Hiç dönmemek üzere tövbeni yap. Ama dönsen de yine tövbeni et. Allah'ın huzuruna tövbe etmeden sakın çıkma ha. Gurur ve kibire kapılma. Allah muhafaza eylesin. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Allah Teala çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Dolayısıyla biz Allah'tan bağışlanmayı sürekli olarak ne yapalım? İsteyelim. Rabbim bizleri uyandırsın yahu. Rabbim bizleri uyandırsın. Bizi Allah Teala dünyaya niye gönderdi? İmtihan için ya. Biz bu dünyada imtihan için varız. Başka bir gaye yoktur dünyaya gelişte. Allah Teala bizi imtihan ediyor. İlk insanın peygamber olması da ondan dolayıdır. Neden? Çünkü Allah Teala'nın insanlara en büyük ikramı nedir? Peygamber göndermesidir. Yahu bizi Allah bize bıraksa ne yaparız biliyor musunuz? Bu dünyanın altını üstüne getiririz. Gücü olan gücü olmayanı ezer, yok eder. Şu anda dünya onu yaşamıyor mu yahu? Dünyada şer'i hükümler, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu ahkam yaşanmadığından dolayı akla, nefsine, aklını nefsine tabi kılanların, şeytana tabi kılanların oluşturdukları sistemlerle dünya idare edildiği için dünyanın her tarafında kan ve gözyaşı var. Aksi de olamaz zaten. Peygamber onun için geldi. Ne için geldi? Allah aşkına ya. Bir makinayı yapandan daha iyi bilen olur mu? İcat etti adam bir makine. Onu en iyi o bilir. Yahu bu kainatı yoktan var eden kim? Allah Teala. Kainat içerisinde dünyaya insanı gönderen kim? Allah Teala. Bizi yaratan, kainatı yaratan, her şey yoktan var eden kim? Allah Teala. Öyleyse biz insanoğlunun yapısını Allah Teala'dan daha iyi bilen olabilir mi yahu? Olamaz. Ve Allah Teala'nın, hep söylerim bunu, biz insanoğluna en büyük ikramı içimizden bize peygamber göndermesidir. Ey kullarım, kainatı içinde bulunduğun dünyayı yaratan benim, sizi yaratan da benim. Benim size merhametimdir. İçinizden birini seçiyorum. Vahiy yoluyla yaşayacak olduğunuz hayatın ahkamını ona öğretiyorum. O da size öğretiyor. Bitti. Burada çıkıp da Allah'ın dininden başka yollara sapanların yanlış yapmaları, orada adaletsizliğin olmaması mümkün değil. Olacak, oluyor da zaten. Yaşanıyor şu anda. Tüm dünya insanları bunu seyrediyor yahu. Görüyor zaten. Niye bunlar? Bunların tek sebebi var. İslam ahkamı insanların hayatına uygulanmadığından dolayıdır. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderilen tüm peygamberler Allah'a elçilik görevi yapmak için gelmişlerdir. Yani Allah'ın ahkamını o dönemde yaşayan insanlara duyurmak, kendileri yaşayarak göstermek için gelmişlerdir. En son peygamber de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bakınız Allah Teala ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. İnsan için bu. İnna hedeynahu sebile İmma şakiran ve imma kefura. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Allah Teala bizlere, yani insanoğluna doğru yolu gösterdi mi? Evet. Çünkü peygamber gönderdi. O peygamber vasıtasıyla doğru yolun ne olduğunu, insanların yaşaması gerektiği hayatın nasıl olduğunu, ahkamın ne olduğunu, onun dışındaki ahkama kayacak olurlarsa sonlarının ne olacağını hem dünyada hem ahirette bize o peygamberle beyan etti mi? Etti. Şimdi ne kaldı? İmma şakiran ve imma kefura. Artık ister şükrederler, Allah'ın peygamberle gönderdiği ahkamı yaşamak şükretmektir. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Biz anlamazdık. Sen bize gönderdiğin peygamberle her şeyi, tüm hakikatleri anlattın. Manası bu. Ve imma kefura. İster nankörlük eder. Bitti. Hak ve hakikat yolu beyan edildi. Bundan sonra insanoğlu ya kafir olacaktır, mel'un olacaktır ya da mümin olacaktır. Allah'ın istediği kul olarak dünya hayatını yaşayacaktır. Hocam Müslümanların başına çok belalar geliyor. Bela gene bizden. Niye? Çünkü biz o dini hakkıyla yaşamıyoruz. Kendimizi kandırmayalım. Osmanlı döneminde de İslam yaşanıyordu. Var mıydı böyle zulüm? Bırakın zulmü Müslümanlara. Kafir kafire zulmettiği zaman Müslümanlardan yardım istiyordu ve Müslümanlar müdahale edip o zulmü ortadan kaldırıyorlardı. Bizim dünyadaki varlık gayemiz bu zaten. Önce kendi aramızda ahkam olarak şeriatın, İslam'ın ahkamını yaşamak ve bütün dünyada huzuru temin etmektir. Kimseyi zorla Müslüman yapamazsınız. Ama kafir olup zulmediyorsa onun zulmünü de durdurmak zorundasınız Müslüman olarak. Yahu Allah bize ne kadar ikram etti be. Allah bize ne büyük ikramda bulundu şu iman gibi nimeti vermekle. Biz şu tesbihi elimize alsak, ömrümüzün sonuna kadar ya ilahe illallah desek, bunun şükrünü yapamayız ya. Bu muazzam bir şeydir. Hamdü senalar olsun Mevla'ya. Kur'an'da insanlar inanç bakımından 4 grup olarak anlatılır. Bunlar kimler? Müminler, inananlar. Elhamdülillah onlardanız. Rabbime şükürler olsun. Kafirler, melunlar. Allah'a karşı haksızlık yapanlar. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği her türlü nimetten sonuna kadar istifade edip Allah'a kulluk etmeyenler. Kulluk nedir? Kulluk Allah'ın gönderdiği peygamberin getirdiği ahkamı yaşamaktır. Kulluk budur ha, başka bir şey değil. Ben Allah'ın iyi kuluyum. Sen şeriatı, garrayı, tüm ahkamını yaşıyorsan evet sen çok iyi bir kulsun. Hiçbir şey yaşamıyorsun, iyi yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Aldatmayalım kendimizi yani. Münafık. Müslümanlardan, üçüncü grupta münafıklar. Müslümanlardan görünür ama inançlı değil. Dördüncü grupta müşriklerdir. Allah'a ortak koşanlardır. Allah muhafaza eylesin. Şimdi bakınız, bu kadar grup insan var. Allah Teala bize ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Peygamberiyle bize ilettiği haber ne? Kur'an'da Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. De ki ey Habibim, hak Rabbinizdendir. Doğru Rabbinizdendir. Hak olan şey Rabbinizdendir. Size doğruyu, hakkı kim öğretir? Rabbiniz. Dolayısıyla hak Rabbinizdendir. Bunu bil, ondan sonra mı? Ondan sonrası da şudur diyor. Ayet-i kerimede. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. Dileyen iman etsin. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dileyen de inkar etsin. Ama bilin ki hak, hakikat sadece Rabbimizden size gelendir. Onun dışında yeryüzünde hak olan bir sistem olamaz. Mümkün değil bu. Çünkü yaratan Allah'tır. Yaşatan Allah'tır. Şu teneffüs ettiğimiz havayı 10 dakikalığına Allah Teala yeryüzünden alsa kalır mı insanoğlu yeryüzünde? Kalmaz. Hepsi ahirete gider. Yahu Allah Teala bize, herkese yani tüm insanlara hayat hakkı tanıyor. Tayin ettiği bir süre var. O süre gelene kadar yaşama hakkı tanıyor sana. Kim? Allah. Yaşadığın o süre içerisinde ihtiyaç duyduğun ne varsa onu yaratan kim? Allah. Ben yaptım, beni bırak onları ya Allah aşkına. Allah vermese hiçbir şeyin olmaz. Kendini kandırma. Her şeyi Allah'tan bil. Öyle olursan kazanırsın. Yoksa kaybedersin. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla hak Mevla'dandır. Madem ki hak Mevla'dandır, Allah Teala adeta tehdit ediyor ondan sonra. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Artık onu da sana bıraktı. Elhamdülillah, biz iman ettik. Ve bütün insanların, inanın, ister miyim ya bir mümin olarak insanlar gitsin cehennemde yansın? İsterim ki hepsi iman etsin. Ama etmiyor. Maalesef olmuyor. Yapmıyor. Yapmıyorsa cezasını tabii ki çekecektir. وَالَّذ۪ي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ Sizi yaratan O'dur, Allah'tır. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümin? Yahu hepimizi yaratan Allah değil mi? Bunun aksini söyleyen zaten işi ta başından kaybetmiştir. Yaratanın Allah olduğunu bir kimse demiyorsa o zaten kaybetti. Yaratan Allah'tır. Dolayısıyla durum böyleyken yaratan Allah ise kiminiz kafir? Durum böyle. Ama kiminiz bakıyoruz kimi kafir, kimi mümin? Dünya hayatı bu şekilde devam ediyor. Ne mutlu iman eden kişilere. Ne mutlu müminlere. Ne kadar büyük bir nimet içindedirler. İnanın bana, onun da farkında değil inananlar. Çok büyük bir nimet içindeyiz elhamdülillah. Peki iman ediyoruz da nelere iman etmemiz lazım? O konuda her gün yatsı namazından sonra okunan Amener Resulü var. O onu anlatıyor ha. Bakınız ne diyor Allah Teala o ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Amener Resulü bima uncile ileyhi min rabbih vel mu'minun. Peygamber Rabbinden kendisine indirilenlere iman etti. Vel mu'minun. İnananlar da iman etti. İman bu. Nedir iman? Peygamber Allah katından vahiy yoluyla bize ne getiriyor? Ahkam getiriyor. Yaşayacak olduğumuz hayatın ne şekilde yaşanılması gerektiğini bize anlatıyor. Kur'an bu yahu. Sünnet bu. Yani sen inanan bir mümin olarak dünya hayatını ne şekilde yaşayacaksın? Hangi ahkam altında yaşayacaksın? Nelere tabi olacaksın? Neleri reddedeceksin? Neleri kabul etmeyeceksin? Hangi şeyler benim asla vazgeçemeyeceğimdir diyeceksin? Hepsini sana peygamber Allah katından getirdi vahiy yoluyla. Yani Kur'an ve sünnette bunlar anlatıldı bize. İşte Resul ve inananlar buna iman etti. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Hepsi Allah Resulü de müminler de Allah'a iman etti. Meleklere iman etti. Kitaplara iman etti. Ve Resullere iman etti. Peygamberlere iman etti. Dediler ki la nuferriku beyne ahadin min rusulihi. Peygamberleri arasında hiçbirinin arasını ayırmayız. Evet. Nasıl ayırabiliriz ki zaten Allah aşkına? Hepsi Allah'ın peygamberi değil mi? Evet. Ve hepsi aldıkları vahiy ile insanlara yaşayacakları hayatın ne şekilde yaşanılması gerektiğini gösteren ve bilfiil uygulayan değiller miydi? Evet. Öyleyse biz onların arasını ayırır mıyız ya? Hepsi Allah'ın seçtiği peygamberler bunlar. Ve kalu. Biz ayırt etmeyiz. Ve şöyle dediler. Semi'na, işittik. Ve ata'na, itaat ettik. Ufraneke Rabbena, ey Rabbimiz senden bağışlanma dileriz. Bizi bağışla ya Rabbi. Hatalarımız, eksiklerimiz olur. Yanlışlarımız da olur bazen. Ama biz asla şeriat-ı garraya aykırı olan, İslam'a aykırı olan hiçbir şeyi asla kabul etmeyiz. Asla gönlümüzle tasdik etmeyiz. Bizim gönlümüzle tasdik ettiğimiz Allah Resulü'nün Allah katından getirmiş olduğu ahkamdır. Onun dışında bir takım hükümleri bizim kabul etmemiz, kalben onaylamamız asla söz konusu değildir. Ne olursa olsunlar, değil mi ki Allah ve Resulü'nden gelmiyor bize? Bizi ilgilendirmiyor. Ah be kardeşler, söyleyecek o kadar çok şey var. Çok şey var. Ve ileykel masir, hiç şüphe yok ki dönüş sonunda, işin sonunda dönüş kimedir? Yalnızca sanadır ya Rab. Allah aşkına. Getiriyorlar, musallaya koyuyorlar. Allahu Ekber deyip namazını kılıyoruz. Nereye gidiyor? Ahiretin ilk merhalesi olan kabre gidiyor. Dünya ile irtibatı kaldı mı? Kalmadı. Ya bu adam çok zengindi. O kadar serveti vardı. Muazzam bir serveti vardı. Neredeyse dünyadaki insanların hepsini bakabilir. Ne getirdi ondan? Kabre bir şey getirdi mi? Getiremedi. Peki kabre ne getirdi? Kabre dünya hayatında İslam adına ne yaptıysa onları götürdü. Dini adına kendisine yap denilenleri yaptıysa onu götürdü. Şunu bırak denildi. O da bıraktıysa onu götürdü oraya. Başka bir şey götürmedi. Kabre getirdiği o. Ya işma şi'te fe inneke meyyitun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar yaşarsan yaşa, öleceksin. وَلْدَمَّا شِئْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهُ Ne kadar şeyi kendine gerekli sayarsan say, ayrılacaksın. Ya bunu gözümüzle görüyoruz zaten. Ayrılmıyor mu Allah aşkına? Hayattayken o da lazım, bu da lazım, şu da lazım. Bitmiyor lazımlar. Allah bizi kimseye muhtaç etmiyorsa inanın ondan daha büyük nimet yok. Dünya senin olsa ne olacak ya? İnan bana derdin artacak. Başka bir şey olmayacak. Ama şunu Allah'tan isteriz. Ya Rabbi bizi kimseye muhtaç etme. Ne merde ne namerde. Muhtaç etme ya Rabbi. Helalinden kazancımızı bize ver öyle geçinelim. Ve senin yolunda olalım. Asla senin yolundan ayrılmayalım. Biz hiçbir şey götüremeyeceğiz abi. Ben 35 belki de 40 yıla yaklaştı. Efendi Hasan'ın emriyle sulh davalarına bakarım. Sulh yaparım, dava demeyeyim. Sulh yaparım yani insanlar arasında. Miras meselesi olduğu zaman da acıdığım tek kişi var kabirde olan. Onu kazanmak için neler çekti neler Allah bilir. O evlatlar o baba için bir şey yapalım diye düşünmüyorlar. Ne kadar daha fazla alabiliriz oradan diye onu düşünüyorlar. Bu hep böyle yahu. Benim için de öyle olacak, senin için de öyle olacak. Bunu bilerek dünya hayatında hayatını yaşa yahu. Allah'ı memnun edecek işlerle uğraş. Mevla bizleri korusun yahu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnektir Müslümanlar için. Hepimizin örneği kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için Allah Teala ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke ala hulukun azim, sen ey Habibim üstün bir ahlak üzeresin. Üstün ahlak bir Müslümanda öncelikle olması gereken o ahlaktır. Hazreti Ayşe validemize soruyorlar radıyallahu anha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı neydi? Cevap bir kelime: El Kur'an. Nokta. O kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dı. Yani Kur'an ahkamıydı. O ahkamı yaşamak yeryüzünün en ahlaklı insanı olmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yaşadı. Başka bir şey yaşamadı. Hele hele bir de kendisine teklif edilenleri bilirsiniz hepsini, söylemeye bile gerek yok. Yeter ki bırak bu yolu. Ne istiyorsan al bizden dedi Ebu Cehil ve arkadaşlar. Ne istiyorsan, reisimiz olmak istiyorsan ol. En güzel kadını almak için al. Ne istiyorsan al. Yeter ki bu davandan vazgeç dediler. Vazgeçti mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Haşa ve kella. Geçmedi. Onun için gerçekten Allah Teala şu ayeti okuyayım. Bugünkü dersi tamamlayayım size inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Ant olsun diyor Allah. Yemin ediyor Allah Teala. Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ümit eden, Allah'ı çok zikreden kişiler için güzel bir örnek vardır. Bitti. Bizim örnek alacağımız tek kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala hepimize iman ile ahirete gitmeyi nasip eylesin. İnanın şu dünya hayatında en büyük kazanç budur. İmanla ahirete gitmek. Onu başarana ne mutlu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hüsamettin Mannoğlu Hoca Efendi ile vaaz-ı nasihat sona erdi.
1: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Biliyorsunuz Filistinli Müslümanlar İsrail, Beni İsrail demek lazım. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. Beni İsrail'in, Siyonistlerin ateşi altında şehit oldular. Şu anda bütün dünyanın gavuru, bütün Siyonistler Müslümanları öldürmek için, çoluk çocuğunu öldürmek için, Gazze'yi işgal etmek için, zaten küçücük bir yer kaldı Müslümanlara. Açık hava hapishanesi, zindan. Ne ilaç gidiyor, ne gıda gidiyor, ne bir şey gidiyor. 2 milyon, 3 milyon insan efendim hisar altında, sınır altında, hapishanede. On binlerce Müslüman esir, tutsak Siyonizmin hapishanelerinde yıllardır eziyet çekiyorlar. Artık bıçak kemiğe dayanmış, kemiğin de içine girmiş. Müslümanların yapacak bir çareleri kalmamış. 50 küsur İslam halkı Müslüman diyelim. İslam devleti pek dünyada kalmadı. 52-53 halkı Müslüman olan devletlerin çoğunun, hemen hemen tümüne yakınının başında Müslüman geçinen, adı efendim Muhammed olan veya adı işte efendim İslam isimlerinden biri olan kişilerin bulunduğu, fakat dünya menfaatlerinden, hırslarından, ihtiraslarından, riyaset sevgilerinden ve paralarının çokluğundan dolayı elimizden malımız, mülkümüz alınır, dünya bankalarındaki milyar dolarlarımıza el konulur diye korktuklarından dolayı çoğu mason olmuş, farmason olmuş, lobilere kayıt olmuş, localara çalışıyor. Bu yüzden Filistin'deki birkaç milyon kalmış Müslüman erkek kadın Siyonizmin insafına bırakılmış. Bu da demektir ki onların zulmüne teslim edilmiş. Biz de buralarda yiyoruz, içiyoruz, diyoruz, gülüyoruz, evleniyoruz, doğuyoruz, doğuruyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ama orada Müslümanlar zaten yıllardır hapishanelerde, zindanlarda çürüyen Ehl-i Sünnet Filistinli Müslümanlar, bir de üstüne devamlı yenileri ekleniyor. Her an kafalarına bomba yağıyor. Her an evleri, ocakları işgal ediliyor. Artık ne yapabilirler? Allah'tan başka sığınacakları bir kuvvet yok. Müslümanlardan hemen hemen ümidi kesmişler. Müslümanların üzerine ölü toprağa serpilmiş. Müslümanlar uyutulmuş, uyuşturulmuş. Müslümanlar dertleriyle, birbirinin derdiyle dertlenmez hale gelmiş. Dolayısıyla men asbaha ve lem yehtemme bi umuril muslimin felesi minhum. Sabaha çıktığında, şimdi bu gecenin sabahı, Allah afiyetle, sıhhatle kavuştursun, amin. Bu gecenin sabahına çıktığımızda eğer bir insan Müslümanların derdiyle dertlenmediyse ve sabaha kalktığında nerede kahvaltı yapacağım, nerede daha güzel ekmek var, nerede daha güzel tereyağı var derdine düşüp de Filistin'deki Müslümanlar kafalarına bomba yağan, efendim Gazze'deki Müslümanlar, dünyanın her neresinde varsa zulme uğramış Müslümanları düşünmez bir halde sabaha çıktıysa, o kişi Müslümanlardan olamaz. Olamaz. Şimdi 2 milyara yakın Müslüman var. 2 milyara yakın. Siyonistleri tükürükleriyle boğarlar. Yapsalar 5-10 milyon Siyonisi nefessiz bırakırlar. Ama Müslümanlar dağınık vaziyette, birbirleriyle uğraşır vaziyette, dünya şehvetlerine, zinetlerine takılmış vaziyette, Müslümanın Müslüman umurunda değil, Müslümanların çoğunun derdi din değil, İslam değil, şeriat değil, Kur'an değil, baş olayım, reis olayım, öne geçeyim, yuh olsun bunların hamervahına demek icap eder. Nerede birlik? Nerede istima? El küfrü milletü vahide, küfür tek millet olmuş. Birleşmiş bir iki milyon garibanın, silahsız Müslümanın üstüne çullanmak üzere karar almış. Bütün dünya Müslümanları, neredeler bunlar? Yazıklar olsun. Biz bu ahlarla zor yaşarız. Biz de vatanımızda, memleketimizde güven bulamayız. Hiçbir İslam alemi de güven bulamaz. O Müslümanlara yardım etmedikten sonra. Bütün Müslüman milletler, devletler akıllarını başlarına devşirsinler. Çok büyük bir savaş başlamıştır. El cihadu mazın ilâmül kıyamet. Zaten bu cihad kıyamet gününe kadar devam edecektir. Devam edecektir. Ve nihayet Mescid-i Aksa hür kalacaktır. Mescid-i Aksa Hazreti Mehdi'nin camisidir. Orada Hazreti Mehdi ve orduları cemaatle namaz kılacaktır. Ve Mescid-i Aksa'nın Hazreti Mehdi'nin gelmesinden evvel hadis-i şerifte Süfyani'nin Mescid-i Aksa'da olacağı beyan ediliyor. Bu demektir ki Hazreti Mehdi'den seneler evvel de yine Mescid-i Aksa Siyonistlerden, Yahudilerden kurtulacaktır. Yani Hazreti Mehdi'nin imam olmasına kadar Mescid-i Aksa Yahudinin elinde kalacaktır. Tezi yanlıştır ve hadisi şeriflere muhaliftir. İnşallah çok yakında Mescid-i Aksa tahrir edilecektir ve özgürlüğüne kavuşacaktır. Size bize nasip olmasa da Allah'ın dostları Müslüman kullarına nasip olacaktır. Allah bize de görmeyi nasip eylesin. Şimdi biz dua ediyoruz. Salavat-ı şerifeler eşliğinde buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Allahümme bihakkü seyyidina Muhammedin ve cahil seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya Rab, elhamdülillah Rabbil alemin. Sana hamdü senalar olsun. Habibine sonsuz salat selamlar olsun. Senin vaadin haktır. İnne vaadallahi hak buyurdun. Sen buyurdun ki inna Allah la yuhliful miat. Şüphesiz Allah vaadine hulfetmez, sözünden caymaz. Sen yemin ettin, an olsun buyurdun ki kıyamet gününe kadar bunların başına en büyük işkencecileri göndereceğim. Biz de buna iman ettik. Senin acelen yok. Sana zaman geçmez. Sen sabur ismi şerifiyle müsemmasın. Ama Müslümanların sabırları kalmadı ya Rabbi. Tahammülleri kalmadı ya Rabbi. Filistin yangın içinde ya Rabbi. Gazze yanıyor ya Rabbi. Milyonlarca Müslüman, Habibinin Muhammed Mustafa'nın ümmetleri aç ilaç, bi'ilaç, susuz, perişan. Şimdi bütün dünya bombaları hazırladı başlarına yağdırmak üzere. Kurban olduğum sana Allah'ım. Biz sana inandık, tasdik ettik. Vaadin haktır. El 40-50 senedir, 60 senedir bunlara bir devlet yüzü gösterdin. Yine ifsad ettiler, yine zulmettiler, hiç insaf etmediler. Bütün Müslümanları katlettiler, kahrettiler. Sen de bunları kahreyle ya Rabbi, mahveyle ya Rabbi, perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi umduklarını buldurma ya Rabbi, korktuklarından kurtarma ya Rabbi, silahlarını çalıştırma ya Rabbi, füzelerini çalıştırma ya Rabbi, mermilerini isabet ettirme ya Rabbi, birbirlerine düşür kahreyle ya Rabbi, mahveyle ya Rabbi. Amerika'nın da gücünü iptal eyle ya Rabbi. Bütün dünyanın küffarının güçleri senin elinde, iptal eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bunların üzerine en büyük zalimleri Kahhar ismi şerifin hürmetine musallat eyle ya Rabbi. Cebbar ismi şerifin hürmetine musallat eyle ya Rabbi. Müntakim ismi şerifin hürmetine Müslümanların kanlarının, canlarının, ırzlarının intikamlarını ahzeyle ya Rabbi. Muktedir bir aziz ve muktedir ehzinle bunları ehzeyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. metanetler, sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. İslam ülkelerine birlik beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen Müslümanları, Arapları uyandır ya Rabbi. Şuurlar ihsan eyle ya Rabbi. Bu milletimizi de uyandır ya Rabbi. İslam derdiyle dertlendir ya Rabbi. Müslümanlara yardım şuuruyla şuurlendir, bilinçlendir ya Rabbi. Teheccüdlere kaldır bizi ya Rabbi. Elimizden bir şey gelmiyor. Şimdi sınırlar açılsa, Müslüman Filistin'e yardım için çağrı yapılsa, ben inanıyorum ki Türkiye'den milyonlar gider. Vallahi gider bu millet. Bu millette cevher var. Ama elimizde bir şey yok. Buradan haberlerde bomba yağmasını mı seyredeceğiz? Ne yapacağız? Dualara devam edelim. Sadakalar verelim, hayırlar yapalım, teheccüdlere kalkalım, Allah'a yalvaralım ama boş durmayalım. Haberleri de takip edelim. Bütün Müslümanlar faaliyetler, seferberlikler yapsınlar. Bu Müslümanlara ne şekil, nasıl bir yardım eli ulaşılabilir? Efendim bunların takibinde olalım, derdinde olalım. Ya Rabbi dertlerimize dermanlar halk eyle. Bu Müslümanlardan hayır haberler almamızı nasip eyle. Bir an evvel ya Rabbi Siyonist'in gücünü kır, devletini yık, şevketini kesreyle ve bir an evvel onların dünyanın en korkak milleti olduğunu, onlar kadar yaşamak isteyen bir millet bulunmadığını, ölümden en çok korkan onların olduğunu Kur'an-ı Kerim'de beyan ettin. Kalplerine korkular ilka eyle ya Rabbi. Onları Müslümanlardan korkut ya Rabbi. Bizim birimizi bin eyle ya Rabbi. Onların binini sıfır eyle ya Rabbi. Zelil eyle ya Rabbi. Hakir eyle ya Rabbi. وَضُرِبَتْ عَلَيْمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ Beni İsrail milletine, Siyonist Yahudi ümmetine, milletine yaşadıkları müddetçe zillet, alçaklık, horluk, hakirlik, dışlanmışlık, meskenet, korkaklık, firarlık, mühür gibi vuruldu benim tarafımdan. Al artık o mühürü kimse açamaz. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunlar hep senin ayetlerin. Kurban olduğum. Tabii ki 7000 senelik dünya müddeti içinde 50-60 senelik devlet gibi görünen, köpük gibi üste çıkan bu efendim Tel Aviv hükümeti, bunlar seni aciz bırakamaz, seni korkutamaz, senin vaadini bozduramaz, senin hükmünden caydıramaz. Biz buna iman ettik, biliyoruz. Ama sana göre hiçbir şey değiller. Velakin Müslümanlardan şehit almak istiyorsun. وَاتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى buyurdun. Buna da iman ettik. Eceli gelenleri bari boşu boşuna ölmesinler, şehit olsunlar da yüksek derece alsınlar murad ediyorsun. Bunu da biliyoruz. Kurban olduğum Filistin'de Siyonistlerin eliyle katledilen şehitlerimizin şehadetlerini mübarek eyle, makamlarını âli eyle, derecelerini yüce eyle, seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle ve ya Rabbel alemin bir an evvel kalanlara yardım eyle, yardım eyle, feth-i mübin nasip eyle, nasran azize sırrına mazhar eyle, rahmeten lil alemine bahşeyle, onun hürmetine kurban olduğum sana Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdin, onun ümmetine yardım etmesini nasip eyle, şefaat etmesini nasip eyle, ruhaniyetinin yetişmesi nasip eyle, Bedir ehlini irsal eyle, Hudeybiye ehlini irsal eyle, ya Rabbi bütün sahabe-i kiramın ve şühedanın ervahıyla Filistin'e, Gazze'ye yardım eyle. Kurban olduğum ya Rabbel alemin ve ya gayrun nasirin ve ya gayrul fatihin. Biz de buradan kelime-i tevhid gönderelim. Kelime-i tevhidi 3 kere tekrar edeceğiz. Kelime-i tevhidin kuvvetiyle, nuruyla, bereketleriyle, onun kelime-i tevhidi yüzlerce, binlerce radyodan kadar dinleyenler var şimdi. Ben bilmiyorum ki kaç kişiler. Burada birkaç bin kişi olabilir. Ama dünyanın her yerinden dinleyenler var. Hepimiz ihlas ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e rabıta üzere, Ravza-i Mutahhara'yı göz önüne getirerek Allah Resulü'nün yardımının irsali için sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetine şahit olarak, ümmetine şahit, şahit O ayeti okudu Hoca Efendiler. Tanık demek, o şahidimizdir. Burada da bizim şahidimizdir. Allah onu bize şahit olarak gönderdi. Onun ruhaniyetinin, Hazreti Sıddık'ın ve bütün sahabe-i kiram, Bedir ehlinin, şühedanın, hepsinin ervahinin de irsali için biz de kelime-i tevhidlerin manevi kuvvetlerini ve ruhaniyetlerini Gazze'ye göndermek üzere üç kere kuvvetli bir şekilde efendim herkes bir anda okuyalım. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: hacim ve nefesin adede ma veş'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanuke ve Celle. Ya Rabbel Alemin, bu tevhidlerimizi kabul eyle. Fazl-ı Kerem'inle bu tevhidlerden hasıl olan cümle kuvve-i maneviyeleri, cümle medeni inayetleri, cümle lütfu keremleri Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin Filistin Gazze'deki Müslümanlara takviye olmak üzere irsal eyle. Ve bu kelime-i tevhidden hasıl olan cümle kuvve-i manevileri, kuvve-i maneviyeleri ve gazab-ı ilahileri ve cebri ilahileri ve mekri ilahileri ve ahzi ilahileri Siyonist Yahudilerin üzerine şu saatte irsal eyle. Başlarını beladan kaldırma ya Rabbi. Dertlerine düşür ya Rabbi. Kendileriyle meşgul eyle ya Rabbi. Müslümanlardan ellerini çektir ya Rabbel Alemin. Amin, amin, amin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
3: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
4: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Muhterem Müslümanlar, Mevlana İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu ya mektup yazan demişti ki, Efendi Hazretleri dedi, ben dedi nefsimi terbiye ederken, nefsimle mücadele ederken dedi, insanları beğenmemezlik durumu hasılıyor bende. Bakıyorum kendim çok şahaneyim, iyi tesbih çekiyorum. Ondan sonra riyazetlerim tıkır tıkır gidiyor. Başka ameli salihlerim o biçim vesaire. Benim gözümde ben bir taneyim. Ve insanları bu sefer yani hakir görme duygusuna kapılıyorum. Kendimi beğeniyorum. Gururlar geliyor vesaire falan filan. Bir bu hal oluyor bende. Bir de bunun ardından diyor şeriata muhalif bir iş yapsam, bir şeriatsizlik yapsam bu sefer de üzülüyorum, yıkılıyorum, kahroluyorum diyor. Bunun tedavisi ne olacak diyor. Bir şey yapsam gurur geliyor. Şeriatın yap dediğini mesela yapmayacak olsam bu sefer yıkılıyorum. Kaldım iki arada bir derede. Bu ne iştir buyurdu. Sultan buyurdu ki İkincisi var ya, ikincisi çok güzel bir şey. Bu bir muazzam Allah'ın bir nimetidir bu. Kadir ve kıymetini bil dedi. Yani ne o? Şeriatsizlik yaptığın zaman, şeriata aykırı bir şey yaptığın zaman içinde bir kırıklık duyuyorsun, bir eziklik duyuyorsun. Bu çok güzel bir şey. Ona dokunma. İnsan işlemiş olduğu günahın ardından tevbe etmeli. Pişmanlık tevbenin peki bir şubesidir buyurdu. İnsan nefsi bir şey yaptığı zaman ondan lezzet alır. Günah maalesef tatlı bir şey gelir insana. Ama bu hal işlemiş olduğu hata ve yanlıştan oh be! Ulan oh olsun işte sana şöyle yaptım böyle yaptım şeklinde yapılan günahtan lezzetlenmek bu ise günahta ısrardır diyor. Israr ise eğer günah konusunda oluyorsa ben bu günahtan vazgeçmem. O zaman bu günah, bu küçük şey insanı daha büyük günaha işlemeye sürükleyecek. Büyük günahta ısrar ise kafirliğe doğru giden bir dehlize benzer. Yani artık dinden ve imandan sıyrılma, vazgeçme meyli kazandı bu adam. Artık heyelan var demektir maazallah. Büyüklerin buyurduğu gibi la sagirete ma'al israr ve la kebirete ma'al istiğfar. Bir insan eğer bir küçük günahı sürekli yapıyorsa, ısrar ediyorsa, hayır, orada küçük günah diye artık bir mefhum ve kavram yoktur. Sürekli ısrarla yapılan küçük günahlar büyük günahtır. Ama istiğfarın olduğu yerde de büyük günah kalmaz diyorlar. Onun için o pişmanlık duygusu geliyor ya sana, bir şeyler yapıyorsun vesaire. Yani ondan dolayı Allah-u Teala'ya şükret, hiç olmazsa içinde yapmış olduğun günaha karşı bir nedamet duyuyorsun buyurdu. Şükredersen Allah-u Teala bunu artırır. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirruhu'ya filan kişi hiç günah işlememiş dediler. Bir adamdan bahsettiler. Öyle güzel adam ki hiç onda günah yok dediler. Pırıl pırıl dediler. Mevlana Celaleddin Rumi durumu esefle böyle dudak bükerek karşıladı böyle, yani falan dedi. Ya, o kadar bunu bir büyük ve müjde haberi kabul etmedi. Buyurdu ki keşke işleseydi de sonra pişman olsaydı buyurdu. Bak burada derin mesaj var. Derin mesaj var. Yani burada Cenab-ı Hak Celle Celal'in kulun pişmanlığına ne muazzam, ne kadar değer verdiğine mesaj var burada. Keşke işleseydi de ama ardından da pişmankar olsaydı dedi. Şimdi Sultan buyuruyor ki devamlı وَحَاسِلُ شِقِّ الْاَوَّلِ Birinci şık var ya, birinci şık neydi? Nefsimle uğraştığım zaman, nefsimi tezkiyeyle uğraştığım zaman bende bir istiğna ruhu hasıl oluyor demişti mektubu yazan. Bende bir gurur oluyor, kibir oluyor. Bende kendimi dev aynasında görme vesaire falan. Sarığım şöyle, cübbem, şalvarım öyle. Yani kendimizden örnek verecek olursak böyle söylemek gerekiyor. Nedir peki bu hal? Efendi Hazretleri diyor. Asılı şıkkın evvel, birinci şıkkın kulasası şudur. Husulul ucbi ba'de ityanil a'mali salihati. A'mali saliha işledikten sonra, Allah'ın sevmiş olduğu bir şeyi yaptıktan sonra insanda ucub oluyor. Ucubtur o. Kendini müstağni görmek, insanlara tepeden bakmak. Buna biz ucub diyoruz diyor. وَاَذَا الْعُجْبُ Peki bu ucuk var ya, سَمُّنْ قَاتِلٌ وَمَرَضٌ مُحْلِكٌ Bu öldürücü bir zehirdir, aynı zamanda yine öldürücü bir hastalıktır. Peki يُبْتِلُ الْاَعْمَالَ الصَّالِحَةَ İnsanın bütün ameli salihlerini sıfıra eşitler bu.

caridir. İnsan iyi gider, has gider vesaire ama bir yerde takıldı bir yere, eyvah! Her şey allak bullak oldu, adam dibe vurur da farkında olmaz. Kendini beğenmişlik. Bir de Allah göstermesin, bu kendini beğenmişlik duygusu insanın bir takım Allah dostlarına karşı olursa artık zararın boyutunu, enini boyunu varın siz takdir edin. İmam Rabbani Kuddise Sirruhu bir mektubunda bir takım makamlardan bahsederken diyor ki, tarikatta diyor ders yapan salik diyor bazen ders esnasında kendisini şeyhinden üstün görür diyor. Yani öyle bir noktaya gelir ki, ben şeyhimi de geçtim, şudur budur vesaire falan filan. Hakikaten öyle baktığı zaman şeyhi aşağılarda gözüküyor. Kendisi ta yukarılarda vesaire. Bazen salih kendisini böyle görür ve de görenler de var. Bu şikayetler size belki geliyor ama bize daha fazla geliyor. Güya biz adam olduk da millet bize bir takım şeyler söylüyor veya işte neyse dertlerine çare arayıp işi bizi de bir merci gibi kabul ediyorlar. Neler oluyor neler, neler oluyor neler. Sultan diyor ki salik derviş bazen kendisini şeyhinden üstün görür. Sultan diyor ki bir defa diyor yavrum sen bir defa aşağılardasın. Evet, senin gözünde diyor makamın yüksek gözüküyor, şeyhin aşağıda gözüküyor, onu efendim daha alt makamlarda sürünür görüyorsun diyor. Fakat ben sana bir misal vereyim diyor. Yağmur diyor sıcakta diyor su, sıcakta ne olur diyor? Buhar olur değil mi? Buhar olur. Buhar yukarıya yükselir. Yukarıda hava katmanları var. Stratosfer, troposfer vesaire falan. O soğuk hava katmanlarında o buhar peki soğuk hava katmanlarında çiseye, yağmura dönüşür ve neticede aşağı inmeye başlar. Senin şeyhin diyor, senin geçtiğin yollardan yıllarca önce geçti diyor. Buhar gibi yükseldi fakat sonunda yağmura döndü, aşağı iniyor diyor. Sen diyor hala buharsın diyor. Buhar yukarıda kendisini yağmurdan aşağı görüyor diyor. Bu mantık mıdır diyor? Bu mantık mıdır diyor? Bak atarlar seni aşağı, indirirler seni aşağıya. İmam Rabbani Kuddise Sirruhu buyuruyor ki ma'rifet-i hudâ-i celle ve alâ beran kes'haram eski hudrâ eskâfiri bihterdânet fekeyfe zekâbiri din. Ma'rifet-i hudâ-i celle ve alâ, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tanımak ve bilmek, beran kes o insanlara haram eski, haramdır ki peki hodra kendisini ez kafiri filan bihter danet. Eğer bir insan kendisini kafirden üstün görürse, bu ne biçim adam ya, bunun boyu ne biçim, gözü kaşı ne biçim, hilkatini peki küçümsüyor, tahkir ediyor. İngiltere'nin kuzeyinde İrlanda var. Oradaki insanların boyunları ile başlarının arası 20 santim. Bu ne biçim mahluk? Bilmem bunun gözlerine vesaire. Ahlakını, karakterini tenkit et. Allah da tenkit ediyor. Resul-i Ekrem de tenkit ediyor. Ama bu ne biçim gözleri var, ne biçim kulakları var. Vay bilmem orası böyle, vay bilmem burası böyle vesaire. Kafiri bu şekilde tahkir eden birisinin Allah Celle Celaluhu'yu tanıması haramdır diyor. Arkadan gelen ilave çok dehşetli. Fekeyfe ez ekabiri din. Ya bu adamın peki ucu bu kibri, ya bu adamın insanlara tepeden bakması Allah'ın dostlarına karşı oluyorsa bunun hali ne olacaktır diyor. Müslümanın bir küçüğü yoktur diyorlar. Müslümanın küçüğü yoktur diyorlar. Müslümanın küçüğü olan çocuğa bile hakaretle bakmak caiz değildir diyorlar. Niye? Senin gözünde küçüktür ama, senin gözünde küçüktür ama Mevla'nın indinde çok büyüktür diyor. İmam Rabbani buyuruyor Kuddise Sirruhu. Yani artık tarikatı bitirmiş diyelim, urucunu bitirmiş, dönüşte de hala yolda devam ediyor ama inişi daha tam tamamlayamadı. Bu adamın kalkıp da Nasr'a yan sıra okuyan bir çocuğa tepeden bakması caiz değildir. Ondan sonra hafızlıkla uğraşan peki çocuğa tepeden bakması caiz değildir. Velev ki bu adam, bu okuyan talebe ileride bu ilmiyle eğer insanlara faydalı oluyor olacaksa ve olursa, gururu ve kibiri dahi olsa, bir tarikatlının, bir ilimsiz kişinin buna hakaretle ondan sonra onu tahkir edercesine bakması

0: yapması caiz değildir diyor. Neden? Amme yararına çalışıyor çocuk çünkü. Amme yararına çalışıyor. Gururu, kibiri olmasa çok daha iyi ama ilim de bazen gurur yapıyor. Hem ne gurur yapıyor? Kimisi parasının bolluğundan gurur yapıyor. Kimi hoca peki ilminin efendim bolluğundan gurur yapıyor. Yani yandık, yandık senin anlayacağın. Gurur ve kibir içerisinde, yani gurur ve kibir deryasında denizdeki efendim dalgaların kaldırıp da indirdiği, savurduğu, sonunda sahile fırlattığı kavun karpuz kabuğuna döndük. Amme yararına çalıştığı müddetçe peki o çocuğa kimse hakaretle bakamaz diyor. Allah'ın diniyle uğraşıyor vesaire. Olmaması iyiydi ama bazen de oluyor işte. Velev ki öyle de olsa ya o ilme çalışan kişi sade elindeki tesbihiyle yetindi dervişliğiyle çalışandan daha üstündür buyuruyor sultan. Ha ne zaman ki diyor, ne zaman ki tarikata çalışan insan seyri sülükün, Allahu Teala'ya giden yolun hem yükselişini, urucunu, hem nüzulünü itmam eder, bitirir. Yani seyr ilallah, seyr fillah, seyr anillah billah, seyr fillah, seyr fil eşyaya iner. Yani kalkış yaptığı yerin tam paraleline iner. Ha o zaman diyor bu derviş hükmen kadir ve kıymeti o ilimle uğraşandan diyor daha üstündür diyor. Hükmen yani hakikaten değil ha. Hükmen. Şimdi derviş olacağım diye ondan sonra ne alim beğenirim ne ilme çalışanı beğenirim. Bu dervişin işi ne olacak? İmam Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki bir meselede şeyh olan zat konuşuyor, bir de alim olan zat konuşuyor. Alimin tarikatı yok. Gene Allah'a kulluk yapıyor. Namaz işte orucu vesaire tamam vesaire. Ama öbürü tarikatlı, onun da ilmi yok. Ama iyi ders yapıyor, iyi muntazam gidiyor, has gidiyor vesaire. Sultan diyor ki bir meselede şeyh diyor ki olmaz, caiz değildir. O fakih olan zat ilmi fıkıhta peki pişmiş, ayetlerin, hadislerin, nasların altında ezilmiş olan diyor. O adam var ya hoca peki, ha, o ise diyor ki, yo öyle değil, fetva budur, yecuz, caizdir. İmam Rabbani diyor ki, kimin diyor fetvasını alacağız diyor. Şeyhin fetvasını mı, yoksa peki ilimsiz olan şeyhin fetvasını mı, yoksa ilimli olup da onun gibi tarikat dersi olmayan alimin fetvasını mı? El cevap, fakihin fetvasını almak lazım diyor. Fıkhı bilen alimin fetvasını almak gerekiyor. Sırf tasavvuf ve tarikatla meşguliyet insanı peki ayağına kaydırabilirdi İmam Rabbani. Fıkıhla niye meşgul olmuyorsunuz diyor. Dini kontrol altına alan, haram ve helal çizgisini efendim belirleyen ilmi fıkıhtır. İlmi fıkıhtır. Tasavvuf tam zevki bir şeydir. İnsana hoş haller verir vesaire ama men tasavvufa velem yetefekka fakat tezandaka. Fıkıhsız tasavvufa giren, tarikata giren zındık olur diyor. Bunu ulema söylüyor. Ha ama yok senin fıkhın mesele. Öyleyse fıkıhla alakalı meselelerde mutlaka ehline sormak gerekiyor. Aa ben işte murakabe yaptım, şu oldu, bu oldu vesaire falan filan. Yani bu kadar kitaplar niye yazılıyor? Ne oluyor yani? Aa benim keşfimde gördüm şöyle şöyle vesaire falan filan. İnşallah doğrudur keşfin ama keşif her zaman da isabet etmiyor. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fuka. Ondan sonra keşif diye bir beşincisi yok. Kitaplarda böyle bir şey yok. Ha keşif ne yapar? Meseleye yardımcı olur eyvallah. Ama ilham hüküm kaynağı değil diyor ulema. Evet. Şimdi bu var ya, bu ucuk var ya, kendini beğenmişlik hali bu. İnsanı öldürücü bir zehirdir diyor sultan. İnsanı yok eden bir hastalıktır. Ne kadar ameli salih varsa hepsini peki eritir bitirir. Kema ye'külün narul hatabe. Ateş nasıl ki peki odunu yer, kül duman yapar, aynen böyle bir akıbete insan maruz kalır. Sonra yani gurur ve kibirin mantığı ne oluyor? İmam Gazali Kuddise Sirruhu'nun rahimeullahu teala'nın tabirini aktaracak olursak İmam Gazali buyuruyor ki Kimya Saadetinde, ne gurur yapıyorsun ya? Ne oluyor sana ya? Sen ne yapmak istiyorsun diyor. beni bağışlayın, kusuruma bakmayın. Bazen var ya, onların kullandığı kelimeleri aynen kullanmak durumundayım. Biz çünkü nakiliz biz. Ben size bir misal vereyim. Bazılarından öyle bir tenkit geliyor yani. Ama velakin delilin varsa söyle. Delilin yoksa sus lütfen. Resul-i Ekrem buyuruyor ki "Men te'azza bi'azza'il cahiliyeti fe'idduhu biheni ebi ve la tekno" buyuruyor. Kim soyuyla, sopuyla, peki sülalesiyle eğer gururlanıyorsa "Ben işte falanca zatın torunu, bilmem dedem şuydu, ezerim keserim, adamı katlarım mendil gibi vesaire. Kendim kuşubun müsennede" buyuruyor Mevla. O münafıklar uzun çizgili, Yemen kumaşı giydirilmiş kalaslar gibidir diyor onlar Allah Celle Celaluhu. Bak ne fena vurdu. Ne fena vurdu. Gazali Rahimallahu Teala buyuruyor ki ne gururlanıyorsun? Ne oluyor ya, insanların yanından geçerken rüzgar gibi geçiyorsun böyle vesaire. Benim amelim, benim işte efendim zikrim, fikrim vesaire. Ne bu yapılanmalar ya diyor. Sen bir babanın peki idrar yolundan geldin, bir ananın yolundan idrar yolundan geldin. Nereden geldiğin belli diyor. Nedir diyor bu? Sen ilah mısın diyor. Bazı insanlar kendi enkazının altında kalmış. Yani adam deprem geçirmiş, enkazı yıkılmış kafasına, o enkazın altında bocalayıp duruyor. Bunun ne mantığı vardır? Sultan diyor yıkar seni. Öldürür seni, bitirir seni. Tevazu gibi bir nimet var iken bu hareketin anlamı ne oluyor? Şah-ı Nakşibend Kuddisi Ruhu var ya, Şah-ı Nakşibend Kuddisi Ruhu var ya, domuza bile hürmet ediyordu biliyor musun? Sen Müslümanı kesiyorsun, sen onu bitiriyorsun, sen onu bakışlarınla kalbura çeviriyorsun veya ben, fark etmez. Ya hayvanı görüyor böyle sabahleyin güneşe bakıyor böyle, gözlerini açıyor açamıyor, dişlerini çıkarmış böyle, böyle bakıyor. Şah-ı Nakşibend'in gözleri doluyor. Şöyle bir teveccüh ediyor, diyor ki ona, bak diyor Hınzır diyor, sen diyor şu an diyor Cenab-ı Hakk'a münacatla meşgulsun diyor. Sen şu an derdini ve ihtiyacını Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya arz etmekle meşgulsun diyor. Mevla'ya yalvarmakla meşgulsun diyor. Bana benim için de yalvar diyor, ne olur diyor. Ve buyuruyor, bir insan yolda giderken yatan bir köpeğe hoş dese hayvanına bir şey yapmış değil. Ama yolda giderken hoş diyor mesela, duran hayvanı kovu kovuyor. Hala bu salik diyor, hala bu derviş ki o yani hakareti yapmadan önce murakabeyle meşguldü. Hala murakabenin tat ve lezzeti onda devam ediyorsa bu istidraçtır diyor. Yani bu adamın işi tehlikeye gidiyor. Niye? Hayvan sana ne yaptı peki? Hayvana kart yapıyorsun. Yani ne tabanımız var, ne tavanımız var. Allahu Teala eksikleri görüp gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Süleyman Aleyhisselam'a diyorlar ki, yani bir insan günah işlediği zaman, yani ardından da mesela hasene yapıyor. Hasene iyilikler de yapıyor. Tarikatı var, iyilikleri var, hayru haseneti var. Bununla birlikte peki her türlü hayrı yaptığı halde yok yani. O günah gene devam ediyor. Adam hakikaten mesela bakıyorsun yani insan gıpta ediyor. Öyle güzellikleri var, öyle hayrı var vesaire. Fakat diyelim mesela ucbu, kibri vesaire gene bundan vazgeçmiyor. Veyahut da herhangi bir günahı var. O haseneleri, o yaptığı iyilikler, o günahları sıfırlamıyor peki. O çirkin şey gene devam ediyor. Bu niye oluyor diyorlar. Buyuruyor ki gurur ve kibiri atmadığından dolayı oluyor diyorlar. Bu ucup meselesi, bu efendim kibir meselesi, hepsi birbirine yakın kelimeler bunlar. İnsanı böyle berbat alel berbat yapıyor. وَمَنْ شَيْهُ الْعُجْبِ Peki, ucbun kendini beğenmişliğin kaynağı nedir? وَاَنْ يُرَى الْاَلْعَمَالُ صَالِحَةٌ İnsanın yapmış olduğu ameli salihler مُزَيَّنَةً وَمُسْتَحْسَنَةً فِي نَزَرِ الْعَامِلِينَ O güzel şeyleri yapan adamın gözünde yani çok muazzam gözüküyor. ucub dediğimiz şey budur. Bir şey yapıyorsun ondan sonra Allahu Teala'ya hamd etmek için, Mevla'ya şükre vesile olmak için oh ne güzel oldu ya elhamdülillah dersin vesaire. Ama ben bir taneyim, ben yeganeyim, ben acayip ders yapıyorum. Oturdun mu hemen arşın fevkinde kendimi görürüm vesaire. Sultan Fatih cennet mekan, Edirne Kapı Camisi'nin yanındaki Mevlana kapıdan İstanbul'a girdi. İstanbul düştü, fethedildi ve hocalar, alimler yanında Sultan Fatih dediler ki, efendim dediler, padişahımız dediler, dualarımız, kerametlerimiz sayesinde İstanbul'u fethetmek diyor, zat-ı alilerinize müyesser oldu. Yani dualarımızla, bizim naz-ı niyazlarımızla, münacatlarımızla İstanbul'u fethettiniz dediler. Böyle bir havaya girdiler böyle. İşte artık yani halleri onları meşgul eder gibi oldu. Sultan Fatih buyurdu ki, hocalarım, hocalarım dedi, dediğinize itikad ederim dedi. Yani dualarınızın, himmetlerinizin çok büyük payı olmuştur. Fakat kılıcını çekti çıkardı. Şu dedi çifte su verilmiş, kılıcın hakkında unutmayın dedi. O kadar, o kadar. Vel muhalecetu, peki bunun tedavisi nedir? Bil ezdadi, zıtlarıyla olacaktır. Kibrin mesela diyelim, ucbun mesela çaresi nedir? Zıtı nedir peki? Neyse onu yapacaksın. Nedir o? Tevazudur. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anhu, sahabe-i kiramın alimlerindendi, müştehitti kendisi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı zamanda vahiy katibiydi. Gelen ayetleri yaz diye Resul-i Ekrem'in 40 kişilik bir komisyonu vardı. Onlardan bir tanesi de Zeyd ibn-i Sabit'ti. Ayağını bineceği atın özengisine soktu. Yanında Abdullah ibn Abbas vardı. Abdullah ibn Abbas peygamberimizin amcaoğlu. Ve tam atına zıplayıp binecekken Abdullah ibn Abbas üzengideki ayağını öptü. Mut dedi. Ne yaptın dedi Zeyd ibn Sabit. Dedi ki biz dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim sahibi olan insanlara böyle tevazu göstermeyi gördük dedi. Böyle tevazu gösterilmesini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize emir buyurdu. Ona binaen bunu yaptım dedi. Ya öyle mi dedi. Ha bu sefer Zeyd ibn Sabit şeye saldırdı. Abdullah ibn Abbas o da onun elini öptü. Sen ne yaptın dedi. Biz de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beyti olan, yani kan hısımlığı olan insanlara böyle hürmet göstermekle emrolunduk dedi. Abi, abi neredesin? Kendini teraziye koy. Kıratın, sikletin, ayarın ne kadar abi? Yavuz Sultan Selim Han'ın babası Sultan Bayezid-i Veli, o Bayezid'deki camiyi yapan zat, onun önünde yatıyor. Şeyh Hamdullah Efendi vardır, Reisül Hattatin devrinde bütün hattatların, Kur'an-ı Kerim'i güzel yazan ehli hünerin reisiydi Şeyh Hamdullah Efendi. Alemdağında yatıyor. Eskiden hattatlar onun mezarına kamış bırakırdı. Ertesi gün alırlardı. Bu ondan manen icazet alındı anlamı ifade ederdi. Adamın ölüsünden bile icazet alıyorlardı. O kadar büyük bir adamdı. Şeyh Hamdullah Efendi, Şeyh Hamdullah Reisül Hattatin Sultan Beyazıd-ı Veli'nin makamına geldiği zaman Sultan Beyazıd-ı Veli tahtından aşağı atlardı. Hocasını efendim şeyi oturturdu, tahta oturturdu. Kendisi ise diz çöküyordu dizinin dibine, efendim hokkasını tutardı. O kamışı, kalemi efendim hokkaya sokar, Sultan Beyazıd-ı Veli'ye hat gösterirdi, hat meşk ederdi. Tevazu'nun yaptığın hiçbir şey yapmıyor. Tevazu miskinlik değil, enayilik değil, enayi olmak değil affedersiniz. Adam sana vurdu peki sen de haklı olduğun halde işte abi ne güzel vuruyorsun ya. Bir tane de buradan patlatsana ya vesaire falan. Bunun tevazu ile mevazu ile alakası yok. Ruhama'u beynuhum eşiddâ vel küffâr, ruhama'u beynuhum vardır. Küfre karşı peki şiddetli, onurlu ve dişli ama Müslümana karşı pelur kağıt gibi, gül yaprağı gibi dokundun düşen çiçekler var ya, yaprağına dokunuyorsun düştü aşağıya, ha öyle olacak. Müslümanın Müslümana hali vav gibi olacak diyor büyükler. Vav'ın başı böyle boynu büküktür böyle ama kafire karşı elif gibi dimdik olacaksın. Vel muhalecetu, peki bunun peki efendim yani tedavisi ne oluyor? Bil ezdadi, zıt sıfatlarla peki oluyor. Öyleyse feyenbegi gerekiyor ittihamul hasenati, insan yapmış olduğu iyilikleri var ya, yani itham edecek yani. Ya namaz kıldım ama hiç içime sinmedi ya. Birisi seni sana mesela gaz veriyor. Ya bırak kardeşim ya, Allah aşkına ya. Oram dağınık, buram dağınık. Yıkılmışım ben ya. Doğru dürüst ne tavanda kiremit kaldı, ne cam çerçeve kaldı gibi yani. Benim amelimden ne olacak ya vesaire falan filan. Fudayl ibn İyaz kuddise sirru Hacı Paris'e faslı kitabında söylüyor bunu. Arafat'tayım diyor. Baktım herkes dua ediyor, ağlıyor, sızlıyor vesaire vesaire. Bir delikanlı gördüm diyor. O dua etmiyor diyor. Elleri yerde, boynu bükük, sürekli murakabedeki gibi bir hali var diyor. Geldim delikanlı, dedim ki delikanlı bak burada bütün hüccaç, hacılar efendim dua ediyor, ağlıyor. Sen niye etmiyorsun? Edemem ben dedi. Ya niye ya, burası dua yeri ya. Dünyanın en mübarek yerlerinden bir tanesi. Yalvar işte, burada dualar makbuldür. Yapamam üstadım ben dedi. E niye? Ben dedi, çok karayım ben dedi. Ya Allah Allah, işte Allah'tan umut kesilmez yavrum, şudur budur falan filan, istiğfar gibi bir sabun varken kirli kirli kalma ne anlam var diyor. Yalvarmak gibi bir nimet varken peki böyle susup kalma ne anlam var, ağlasana, sızlasana vesaire. Hocam ben yapamam dedi. Ben dedi bir tane beyazım yok dedi. Her tarafım simsiyah dedi. Umutsuz olma, olma, olma dedi. Kaldır ellerini. Kaldıramam hocam dedi. Sen kaldırırsan ellerimi dedi. Ne ala dedi. E peki tamam dedi. Fudayl ibn İyaz kuddise sirru gencin ellerini kaldırdı ayağa. Bu sefer yani destek veriyor. Çocuğun elleri böyle. Delikanlı olan dedi ki. Haşim dedi ki şey Fudayl ibn İyaz ona. Hadi şimdi yalvar dedi. Yalvarayım mı dedi. Yalvar yalvar dedi. Peki peki yalvarıyorum dedi. Allah'ım dedi gitti. O kadar Allah'ım dedi, gerisini getiremedi. Kalp durdu, nefesler tam oldu. Ne diyor Hasan Basri rahimallahu teala? Biz öyle insanlara yetiştik ki dağlar gibi amelleri olsaydı yine de siz bunlarda efendim hiç amel yokmuş gibi onları görürdünüz diyor. Adamların dünyaya sığmayan amelleri vardı diyor. Bununla birlikte hiçbirisinde peki amel yokmuş gibi diye onları zannederdiniz diyor. Şimdi ise öyle insanlar görüyoruz ki yani ne kapısı var ne bacası var bir ev gibi yani tam takır amel diye pek bir şey yok. Bununla birlikte Allah dünyada bizden daha büyük amel salih sahibi yok diye gözüküyorlar diyor. Siz onları görseydiniz onları deli derdiniz diyor. Sahabe-i kiram için söylüyor bunu. Onlar sizi görseydi derlerdi ki bunların dini imanı yok. Allah-u Teala böyle çaprazlara düşmekten hepimizi mahzunu mahfuz eylesin. Sonra nasıl yani gülebileceğiz yani insanlara? Hele hele şu İslam'ın garip olduğu zamanda neye karşı gurur yapacağız, kibir yapacağız Allah aşkına ya? Ya gülmeye bir defa hakkımız yok ya. İmam-ı Şarani buyuruyor ki men dahike ev istemte'a bi zevcetihi ev lebise mubakharan ev zehebe idel mütenezzehat eyyamen nüzul bela'il müslimin fe o vel behâm sevâ buyuruyor. Men dahike kim gülerse ev istemte'a bi zevcetihi hanımıyla sürekli meşgul oluyor vesaire, yatmak, kalkmak, oynamak vesaire. Ha bunlara takılıyor. Ev lebisi mubakharan, grand tuvalet giyiniyor. Üstü başı o biçim cam gibi vesaire. Üstüne başıyla efendim yani sürekli meşgul oluyor. Ev zehebe ile mütenezzehat veya bu adam kır, çayır, çimen, orman, deniz, meniz seyahate gidiyor, eğleniyor vesaire. Ne zaman ha bunlar oluyor? Ne zaman bu gülmeler, ne zaman bu efendim şık giyinmeler, ne zaman peki bu eşiyle oynaşmalar, ne zaman peki sağa sola kıra bayıra çayıra çimene gezmeye gitmeler. Eyyâmen nuzûlül belâyi alel müslimîn. Müslümanlara, Müslümanlara bela ve musibetler sağanak yağmur gibi yağarken, Müslümanlar ahu enin çekerken, birileri kalkıp da ha bu işlerle meşgulursa fehuve ve behay müsava, bu insan değildir diyor. Bu insan değildir. Bu, affedersiniz, hayvanlarla müsavidir bu adam. Bu, hayvan kere hayvandır bu. Sen kendinle uğraş. Ondan sonra insanlara peki ondan sonra tepeden bak bilmem ne. Çirkinlerle peki yat kalk vesaire. Ne kadar zamanın var senin ya veya benim ya. Allah bizlere mededü inayet eyle ya. Kaldı ki yani işte layık olamadık yani. Rabbim hepimizi layık eylesin. Bu kapıda mesela bulunuyoruz. Bir takım günahlar bazı insanlardan sadır olsa o kadar yani sansasyona sebep olmuyor. Yani toplum o kadar etkilemiyor da bu kapılı ol ondan sonra yine bazı şeylerde ısrarkeş ol vesaire. Bu hiç hoş hal değil. Biz büyükleri görebildiğimiz kadarıyla İmam Rabbani'nin tenkit ettiği ha bu işlere bulaşmış görmedik peki. Salik şeyhiyle peki meşgul olmalı. Şeyhi, gözü bir defa ondan ayrı kalmayacak ki, peki istifade etsin ondan. Eskiden tarikatta ben diyeni tarikattan kovarlardı. Benim cübbem, benim sarığım, benim bilmem ne çakım, bıçağım diyeni kovarık derlerdi. Senden bir şey olmaz derlerdi. Bu kapıda ben tabiri bile yasaktır. Nerede kaldı insanlara peki? Aha, çapaklı gözlerle bakmak. Ebu Bekir'in Varrak Kuddise Sirru buyuruyor ki Külli muridin la tughnihi ru'yetu şeyhi anı ta'am ve şerab üsbu'an felese bi sadik. Eğer bir salik bir derviş diyor şeyhini gördükten sonra bir insan şeyhini gördükten sonra eğer haftalarca yemekten ve içmekten kesilmiyorsa bu mürit sadık değildir diyorlar. Bu mürit sahtekardır diyorlar. Bu mürit iki yüzlü davranıyor diyorlar. Bir kere görmenin vermiş olduğu haz ve lezzet eğer insanı bir hafta yemekten ve içmekten kesmiyorsa hayır diyorlar. Bu mürit sadık değil diyorlar. Bu meslek çok ince meslek. Kuyumculuk bile bunun yanında soğuk demircilik kalır. Allah hepimize tevfikini yar eylesin.
1: Amin.
0: Feyenbegi ittihamul hasenati. Öyleyse insan ne yapacak peki? Hasenelerini yapmış olduğu iyilikleri töhmet edecek. Yani yapamadım, edemedim, iflasa gidiyorum, şudur. Ümitsizlik yok. Ümitsizlik yok asla ve kat'a. İmam-ı Rabbani bir mektubunda böyle küçük bir satırda diyor ki insanları diyor ümitle ümitsizlik arasına bırakın diyor. Ya işte şudur da budur da vesaire. Allah'ın peki rahmeti gazabından üstündür. Eyvallah. Ama hiçbir zaman peki Allah'tan umut kesmek yok. Eyvallah. Ama bununla birlikte insan sürekli kendisine ithamda bulunmalı. Yani benim bir şeyim yok, şudur, budur vesaire. İşte yani kalite böyle yani basılıyor. Kalite böyle elde ediliyor. Yani yeni tabirle turbo amel böyle elde ediliyor. فَيَنْبَغِ اِتِّهَامُ الْحَسَنَاتِ Yapmış olduğun haseneleri diyor, itham et diyor. Yani bunlar kara kara şeyler. وَاَنْ يُزْعِرَكَ بَائِحَهَا فِي النَّزَرِ Peki yani gözünde o ameli salihlerin peki çirkinliklerini peki izhar et diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimiz diyor ki, namazla alakalı 12 bin edep vardır, ben 8 binini ancak yapabiliyorum diyor. 4 bin de bilemiyorum diyor. Bir namaz 12 bin edep götürüyor, sürüklüyor. Kaç tanesini biliyoruz? Oflu Hacı Ferşet Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Yani ömrü boyunca iki şeyden bahsetmiş. Temizlik, namaz, başka bir şey yok. Ama temizlik derken buna beden temizliği giriyor, ruh temizliği giriyor. Namaz derken hangi namaz? O namazın içerisinde dinin tümü var peki. İki şey, temizlik ve namaz. Ömrün, zamanın, ha bu iki meseleyi bile düzene sokmaya yetmiyor. Ben fırsat buluyorum, insanlara tepeden bakıyorum vesaire. Çok acayip bir haldeyiz. Allah bizi insan ede. Alvarlı Efendi söylediği gibi Allah bizi insan ede. Ve en yensibel insan nefsehu ve a'malehu ve insan kendi nefsini de amellerini de idel kusuri eksikliğe nispet etmeli. Eksik. Kova dolsun diye çeşmenin altına koyduk. Kova bir türlü dolmuyor peki. Ne güzel de şeyler su akıyor ya. Ya ne güzel ameli salihleriniz var. Kova dolmuyor. Dolmuyor niye? Meğer kovanın dibi delik. Ve bel yecide müstehakken littardı ve la'ni. İnsan kendisini peki kovulmaya layık görmeli. Hadi lan oradan konuşma. Zip. Çekil lan bir kenara, ondan sonra günahlarını ağla vesaire. İnsan otokontrol yapmalı. İnsan kendisi hem hakim hem mahkum olmalı peki. Kendisine sitemkar olmalı icabında. Kale aleyhi ve ala aleyhissalatü ve teslimat. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Rubbe kari'in lil Kur'an vel Kur'an yel'anuhu. Nice Kur'an okuyanlar vardır. Kur'an ona lanet eder. Kur'an ona beddua eder. Yani Allah'ın laneti senin üzerine olsun. İnsan cehenneme girmek için Kur'an okuyor. İşe bak. İnsan cehenneme girmek için namaz kılıyor. İnsan cehenneme girmek için tarikat dersi alıyor. İnsan cehenneme girmek için hacca gidiyor. Ya böyle şey olur mu Allah aşkına? Aha bak. Kur'an okuyor diyor Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mel'un diyor Kur'an ona. وَكَمْ مِنْ سَائِمٍ لَيْسَ لَوْ مِنْ سِيَامِ اِلَّا زَمَعْ وَالْجُعُ Nice oruçlanlar vardı, tuttuğu oruç ona susuzluktan başka, açlıktan başka bir şey bırakmıyor. O da oruçluyuz ya vesaire falan filan. Hangi oruç diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Orucun ona verdiği veya bıraktığı diyelim güzellik sadece ne? Açlık ve susuzluk. وَلَا يَتَخَيَّلَ Ve insan düşünmeyecek. اَلَّا كُبْحَ لِحُسْنِهِ Peki benim yaptığım peki iyiliklerin, güzelliklerin çirkinliği yoktur. Bunlar on numara araba gibi, dumanı üstünde ekmek gibi amel-i salihlerin vesaire. Yok, yok, yok, öyle değil, öyle değil. Yanlış yoldasın diyor. Ya öyle yapma diyor. Bel, bilakis, lev teveccehe ileyi kalilen, azıcık bir şey diyor, şeye baksan diyor, yani düşünsen kendini yaptığın şeyleri diyor, levvacede bi'inatillah subhanahu, Allah'ın yardımıyla göreceksin küllehu yaptığının alayı, kubhan, hepsi berbat, hepsi çirkin. Konyalı Hacı Beyizzade, kuddise sirruhu, rahmetullahi aleyhi, rahmeten vasiaten, hanımı yanında bir gıybet yaptı, hanımına dedi ki, ya hanım dedi, var ya öyle bir çirkin yaptın ki, öyle bir çirkin yaptın ki, öyle bir çirkin yaptın ki, Konya'nın dedi Beyşehir Gölü'nü var ya, senin üzerinden akıtsalar dedi, ondan sonra bu günahı temizleyemez dedi. Veyahut da şu gıybetin var ya, şu yaptığın gıybet var ya, bu gıybeti Konya Beyşehir Gölü'ne atsalar, tükürük olarak atsalar, gölün suyu var ya bir anda zehir olur diyor, içilmez diyor. Tek bir gıybet. Tek bir gıybet, tek bir gıybet. Şimdilerde yaşıyor gene hala o paşa, ismi mühim değil. Bir defasında rüyamda gördüm, buradan giriyor arabayla, gidiyor, şu ilerideki büyük kurse kadar gitti, döndü, gelirken İsmaila Camisi'nin kapısında durdu burada. Şöyle çıkarttı kafasını, elini kaldırdı, bize hitaben şöyle dedi, aminu dedi. O zaman efendi burada sağ tarafta itikaftaydı, Ramazan'ın son günüydü. Geldim anlattım bana, efendi hazırdı dedim, böyle böyle oluyor. Ne anlıyorsun sen dedi. Yani aminu Arapça iman edin demektir. Ey İsmaila, iman edecekseniz yani iyi iman edin. Böyle yani defolu iman olmaz falan. Doğru dedi. Bir şey daha var dedi. İhvan dedi tefrika yapıyor dedi. İhvan arasında birbirini sevmemeklik var dedi. O onun kuyusunu kazıyor, o onun kuyusunu kazıyor. İhvan, ihvanda birlik, beraberlik yok. Herkes birbirinin dedikodu ve gıybetiyle meşgul dedi. Ona işaret olsa gerektir dedi. وَلَا يُحِسُّ رَائِحَةً مِنَ الْحُسْنِ İnsan yapmış olduğu işlerden dolayı bir güzellik kokusu almayacak. وَلَا يُحِسُّ رَائِحَةً مِنَ الْحُسْنِ فَاَيْنَ الْعُجُوبِ Ya kibir nerede diyor sultan. Kibir nerede? Senin yapman gereken buydu. Amellerini sen eksik göreceksin peki. Kendini kusurlu göreceksin. Feynel ocup nerede kendini beğenmiştik? Gurur kibir. Velimen liste istiğnau. Ya sen kime karşı istiğna yapıyorsun? Kime karşı peki tepeden bakıyorsun vesaire? Bel yekun min illeti istillai ru'yetil kusur fil amal min feylen. Belki insan yapmış olduğu amellerden dolayı yani amellerindeki eksiklikten dolayı ya yıkılmalı ya. Ya ben kafayı yedim ya. Ya kardeşim böyle olur mu ya? Nasıl sen bunu yaptın diye kapat odayı, kendini sorgula orada icabında vesaire. İşlemiş olduğu ya yanlışlığın yüzünden dolayı kendini peki yani kendine kahretmesi lazım gelirken bak neler oldu diyeyim Rabbani. Böyle olmasın. Ve müstehiyen min itiyanil a'malil haseneti peki. Utanması lazım peki. Yapmış olduğu ameli salihten dolayı utanması lazım. Yavuz dedi, mukaddes emanetleri alıyor, gündüz saraya gelme imkanı varken yok diyor, yok yok yok. Üsküdar'da kalıyor, yatsıyı kılıyor, ondan sonra geçiyor saraya. Hem de padişahlık elbisesini çıkartıyor, bir yeniçeri sıradan bir asker elbisesi giyiyor ve de padişah ve saltanat kayığıyla değil, bir kayıkçı, sıradan bir kayıkçının, boğazda işte kayıkçılık yapan bir kayıkçının kayığına bitiyor, biniyor, yanına iki tane muhafız alıyor, onlarla beraber hemen Topkapı Sarayı'na geliyor, girişinden değil de arka taraftan, şeyden, Bodrum'a giren kapıdan giriyor, içeriden öyle odasına çıkıyor, istirada, millet dışarıda, izdihamdan birbirini kırıyor padişaha, çünkü tezahürat yapacak. Savaş kazanıldı vesaire. Hey Allah'ım hey. Bir şey yapıyorlar peki, utançlarından toprağın üzerinde gezmeye utanıyorlar. Bir şey yapmıyor peki, sanki yani her şey onun elinden geçiyormuş gibi, iktidar ve otorite ondaymış gibi havamızdan geçilmiyor. Bir yer bul da beraber gidelim oraya, tamam mı? Orada bir sen ol, bir ben ol. Ben sana günahlarımı söyleyeyim. Ha, sen bana ağla. Sen bana günahlarını söyle, ben de sana ağlayayım kardeş. Ve la mu'ciben ve müstagniyen. Peki. İnsan utanmalı yani. İyi bir şey bile yapsa, bakın şükretme demiyor sana, eyvallah. Ama yine hep böyle içinde bir eziklik olacak. Çünkü yani defa olabilir. Feyze asale ruyetil kusur fil amali, eğer yapmış olduğun ameli salihlerde bir kusur söz konusu oluyorsa, bunu da görüyorsan, tezidü kıymetül amal, o zaman senin yapmış olduğun işin kalitesi yukarıya basıyor, tamam mı? 12 ayar bir altın gibi ise bir anda 22 ayara da dönüştürüldü o amel. Eğer yapmış olduğumuz işin fayda vermesini istiyorsak, kıymet ve değerin artmasını istiyorsak, yaptıktan sonra peki kusurlu olduğunu itiraf ettiğimiz an ayarı değişiyor. Kıratı değişiyor. Feize hasala ru'yetul kusuri fil amali tezidu kıymetul amali. Amellerde eğer kusur görülüyorsa kişi tarafından, kendisi tarafından, tezidu kıymetul amali, yapılan işlerin peki değer ve kıymeti tamamdır diyor. Artar. Artar da artar. Ve tekunu hakikaten bil kabul. Kabule de layık olur o zaman. Öyleyse ve yenbeği es-sa'yum, çalışmak gerekiyor. Hatta yahsul azir ru'yetu, işte kendi amellerini kusurlu görme melekesini ve kabiliyetini elde edinceye kadar insan didinmeli. Sonunda feyetekallasa minel ucub, ucubten kurtulmalı. Bu çok büyük bir merettir bu. Şeytanı bile cennetten kovduran nesne bu. Ve dunahu kartul katadi, bu duygu olmadan kesinlikle kesinlikle yapılan amellerden bir şey beklemeyelim. Bir insan çıplak elini dikenlerin üzerine koysa, çek bakayım elini, çekemezsin. Ve dunahu kartul katad, kart çekmektir, katad ise dikendir. Rahmetli Sadreddin Yüksel Hoca da ders okurken öyle derdi yani. Çıplak elinizi koyun derdi dikenin üzerine, çekin bakayım, çekebilir misiniz, çekemezsiniz. Bu ibare onu söyler. Yani işin güçlüğünü, çetinliğini bildirmek için Arapçada kullanılan bir deyimdir derdi. İlla en yeşe Allah, Allah dilerse eyvallah. Tamam, köşeyi dönersin. Amma ve lakin, amma ve lakin, kendine kalırsan yani durum zor. Ve taifetun minellezine teyesseret lehum ru'yetul kusuri fil a'mali ala vecil kemali. Bak Allahu Teala'nın kendisine güzellik vermiş olduğu dostları var. Mükemmel tarzda mesela, çok çok güzel bir tarzda işlemiş oldukları amellerden dolayı kendisini kusurlu görenler var ya. Allah'ın böyle bir nimeti kendisine vermiş olduğu Mevla'nın dostları var ya, yezunnune, onlar şöyle düşünürdü. Enne katibel yemini muattal, benim sağ tarafımdaki melekler çalışmıyor. Ve ennehu la husne lehu, peki. Sağ taraftaki meleklerin yazabileceği hiçbir tane iyi tarafım yok. Sağ taraf durdu. Ve katibu şimal, peki. Ve katibe şimali, sol taraftaki melekler ise fişuli, daimen. Onlar devamlı yazıyorlar. Yaz babam yaz, yaz babam. Babam yaz, yaz babam yaz. Peki İmam Rabbani Kuddisi Sirru buyuruyor ki bakın diyor, büyükler öyle söylüyorlar. Büyükler öyle söylüyor. Rabetul Adeviyye Kuddisi Sirruha, hanımefendi öyle söyler ama Feridun Attar diyor ki, bir insan fena fille bekabille olduğu zaman hanımlık manımlık biter diyorlar. O hanım hanım değildir. Er oğlu erdir diyor Feridun Attar. Hanımefendi diyoruz işte, yani mecazen bir yerde. Manada erdir, Aziz Mahmud Hüdayi'nin buyurduğu gibi. Eğer diyor, bir Bir insanın mesela sol tarafındaki melek, sol tarafındaki melek yazacak bir günah bulamıyor. 20 sene uğraşıyor, sol taraftaki melek yazacak bir şey bulamıyor. Tamam, bu mürit sadıktır diyor. Hep iyi şeylerle uğraşıyor. Eğer bulamazsa sol taraftaki melek, yazacak bir şey bulamazsa. İmam Rabbani diyor ki, 20 yıldır diyor, 20 yıldır benim sağdaki melek çalışmıyor diyor. Bir de arkadan diyor ki, tevazu da yaptığımı zannetmeyin diyor. Yine buna rağmen diyoruz ki işte, makamı böyle konuşmayı gerektirir. Eyvallah, ama burada müthiş bir ibret var. Allah almaya muvaffak eylesin. وَاَنَّ فِي لَهُ كَب۪يحٌ وَسَيِّعٌ Ve bu kişinin yapmış olduğu her şey çirkin vesaire falan filan oluyor yani. Bununla birlikte peki hep sol taraf yazıyor, sağ taraf bir şey yazmıyor. فَيْزَنْتِهَتْ مُعَامَةُ الْعَارِفِ اِلَى هَذَا الْحَدِّ Evet, عُمِلَ مَعَهُ مَا عُمِلَ Eğer bir insan hali var ya, bu noktaya geldiyse ona ne muameleler olur, ne muameleler. Yani of anam of, ah anam ah, ah ulan bu sol taraf bizi bitirdi. Sol zaten ne zaman bitirmedi ki insanları? Ondan sonra sol gitti vesaire falan filan. Sağ taraf çalışmıyor. Ne olacak ya Rabbi bu sağ tarafın hali vesaire falan. Yandan sonra bir şeyim yazacak bir şeyim olmuyor vesaire falan filan. Eğer bu kahır var ya, bu insanın kendisine var ya sitem eğer oluyorsa umile ma'hu ma'umile bu adam var ya öyle ekstra öyle şahane işlemler yapılacak ki kendisi bile ya bu güzellik benim neyimden kaynaklandı diye hayrette kalacak. Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Amin. Makbulinden eylesin. Amin. Ne kendinden ne dininden mahrum eylemesin. Amin. Sultan Fatih devri meşayihinden Eşrefoğlu Rumi Kuddise Sirr'in söylediği gibi. Ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin didarından ayırma. Seni sevmek benim dinim imanım, ilahi dini imandan ayırma. Allah bizleri onlara yar eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Amin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
3: Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı niye ateşe atıyor? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bunu bizlere nasıl beyan ediyor? Kısaca da olsa inşallah anlatmış olalım. İbrahim Aleyhisselam putları kırmıştı biliyorsunuz. Putları kırdı. Ve baltayı da o putların başı olan, çünkü irili ufaklı putlar yapmışlar böyle sağından solundan, bir de iri bir put yapmışlar. Onların gözüne pırlanta koymuşlar, mücevheratlarla süslemişler. İşte onu kırmadı, onun boynuna baltayı astı. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu, فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا Putları parça parça etti, اِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ Ancak onların büyüğünü bıraktı. Baltayı da boynuna astı. Niçin böyle yapıyor? لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ Umulur ki ona dönerler. Yani ona dönerler derken, bakacaklar ki şimdi onlar madem ilah diye tapıyorsunuz, bunlar kırılmış, dökülmüş, kendini koruyamamış. İlah dediğin ne yapmalı? Seni korumalı. Sen ona sığınıyorsun. Mesela ne diyor? Ya Rabbi bizleri muhafaza et diyorsun. Şimdi bizi koru diyorsun. Şimdi bu kendi kırılan dökülen şey, kendini koruyamayan seni nasıl koruyacak? Yani kafalarında bir soru işareti oluşsun. Kendilerine dönsünler. Kendilerini koruyamayan şeyler bizi nasıl korusun? Biz bunlara niye tapıyoruz diye düşünsünler de kendilerine gelsinler ve hakkı hakikati bulsunlar düşüncesiyle böyle bir şey yapıyor İbrahim Aleyhisselam. Tabii geldiler baktılar putlar efendim parça parça olmuş. Orası molozhaneye dönmüş öyle diyeyim. Her taraf efendim molozlarla dolu. Kırık var, dökük var. Paramparça olmuş her şey. Tabii kızdılar efendim köpürdüler. Dediler ya bunu kim yaptı? Dediler bu iş olsa olsa İbrahim adında bir genç var. Kalu dediler. Feteyezkürum yukalüle İbrahim. İbrahim diye bir zat, bir kimse vardı. Bir genç, genç bir kimse. Yani bu putları dinle doluyordu. Olsa olsa. Yapsa yapsa bu yapmıştır dediler. Sorguladılar, ettiler. Tabii Uzun uzun Kur'an-ı Kerim bunları anlatıyor. Ve neticede İbrahim Aleyhisselam kale buyuruyor ki اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ. Onlara diyor ki Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyecek şeylere mi tapıyorsunuz? اُفِّلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Size de yazıklar olsun, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da, putlara da size de yazıklar olsun diyor yani. Şimdi burada okuyoruz, geçiyoruz ama şöyle bir düşünsek, şöyle bir empati yapabilsek. Tevhid kahramanını görüyor musun? Nasıl haykırıyor, nasıl kükrüyor? Kime karşı? Kendisini öldürmeye azmetmiş, putlarına küfretti diye adeta kudurmuş büyük bir halk kitlesi ve herkesin karşısında tir tir titrediği Nemrud'un karşısında tüy bile titremeden hakkına sahip kırıyor. Tevhidin sembolü İbrahim Aleyhisselam. Nasıl bir yiğitlik gösterisi var. Nasıl bir hakkı hakikati haykırma tablosu sergileniyor orada. Putperestler tabii öfkeden deliye döndüler, kudurmuşlar. Hani dediler ki, hani linç ederiz ama yani bu öyle kim vurduya gitmesin. Öyle bir ceza verelim. İbrahim'e Aleyhisselam öyle bir ceza verelim ki ondan sonra gelen hiç kimse putlarımıza böyle yapmaya cesaret edemesin. Evet, bazı kararlar vardır. Başkalarını sindirmek için, etrafı korkutmak için, öyle yapacak olanların önünü kesmek için. Şimdi burada da kendilerince böyle bir ceza verecekler. Kalu dediler. Nasıl bir ceza verelim? Kalu dediler ki hadrikuhu, onu yakın dediler. Onu yakın. Vensuru ehliyetekum. İlahlarınıza yardım edin. İn kuntum fa'ilin. Eğer bir şey yapacaksanız ilahlarınıza yardım etmek için onu yakın dediler. Ve böyle bir karar alındı. Hala İbrahim Aleyhisselam'ın o baltayı boynuna asma sebebiyle o raddeye gelmemişler. Onu düşünmüyorlar. Kendilerini bile koruyamayan, korumaktan aciz olan, keresteden, demirden, tunçtan bir takım el emeğiyle yapılan şeylerin ilah olamayacağını hala anlayamıyorlar da ilahlarınıza yardım edin diyorlar. Bir şey yapacaksanız onu yakın diyorlar. Yani yakma kararı aldılar ve o halk, o putperest halk 7'den 70'e odunlar toplamaya başladılar. Ağaçlar kesmeye başladılar ve işte o meydana, o balıklı gölün olduğu meydana topluyorlar. Bir hafta, 7 gün 7 gece topladılar ve onları tutuşturdular. Öyle bir alev, öyle bir ateş göklere yükseliyor ki yani bir günlük mesafeden o alev gözüküyor. Ve öyle bir sıcak, öyle bir hararet yani o bölgede artık kuş uçamıyor. Biraz yakınından kuş uçacak olsa kebap oluyor, düşüyor aşağı. Öyle bir sıcak, öyle bir şey. Tabii bu arada İbrahim Aleyhisselam'ı hapsetmişler ve ne yaptılar? Çıkardılar, ateşe atacaklar ama nasıl atacaklar? Kendileri yanaşamıyorlar ki. İşte Urfa Kalesi yukarıdan, orada Nemrud'un sarayını yaptığı yer, o surlar falan orada duruyor hala, direkt orada duruyor. İşte o sütunların arasına mancınık yaptılar ve oradan İbrahim Aleyhisselam'ı ne yapıyorlar? Ateşe atıyorlar. Tabii Nemrud Aleyhillâne de oradan seyrediyor, halk seyrediyor, belki de tezahürat yapıyorlardır, zafer çığlıkları, naraları atıyorlardır. Yani onu siz artık kendi kafanızda tasavvur edin. Bu kadar kafir, bu kadar putperest, içinde bir tane imanlı Allah'ın halili var. İbrahim Aleyhisselam havada gidiyor. Ateşe doğru gidiyor. Kim kurtaracak? Kim mani olacak? Onun yanmasına kim engel olacak? Dünyada bir tane mümin var, o da ateşe doğru atılıyor. Tabii İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Bu zikri yapıyor. Evet. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Ne diyor? Allah bana yeter. O ne güzel vekil. Allah bana yeter. Beni tutan varmış, yokmuş. Herkes bana düşmanmış. Benim arkam yokmuş. Kurtaracak, edecek. Ateşe düşmeme mani olacak, engel olacak. Bu kararı kaldıracak kimse yokmuş. Önemli değil. Allah bana yeter. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Demek lazım. Değil mi? Yani her sabah, akşam 7'şer defa mutlaka söylenmesi tavsiye ediliyor. Bu zikir kötülüklerden insanı korur. Bizler de bunu yaparak hasbiyallahu ve ni'mel vekil ve hasbunallahu ve ni'mel vekil evden çıkarken 7 defa söylemek lazım. Dışarısı da hakikaten ateş yani fitne ateşi, günah ateşi, haram ateşi. Allah o ateşlerden, fitnelerden, haramlardan, isyanlardan cümlemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu muhafaza buyursun. Amin. Evet, havada giderken o tevekkülle, o zikirle Cebrail aleyhisselam geldi. Helleke min hacetin ya İbrahim. Bir hacetin var mı, bir isteğin var mı ey İbrahim? İbrahim aleyhisselam ne diyor? Emma ileyke fela. Senden mi? Yok. Hani biz olsak, değil mi, şöyle bir düşünelim yani. Yani bir isteğin var mı? Hani bir yardım istiyor musun falan? Sen tabii biraz hapis yatmışsın. Orada seni çıkarmışlar, mancınığa bağlamışlar. Hala yardım gelmemiş. Bu kadar sıkıntı, bu kadar meşakkat çekiyorsun. Yardım yok. Ateşe gidiyorsun. Gelmiş melek diyor ki hacetin var mı? Ne dersin? Mübarek, görmüyor musun yani? He? Nerede kaldın dersin belki. Nerede kaldın ya? Ateşe atıyorlar. Beni kurtar. Ama o Halil makamı. İbrahim aleyhisselam ne diyor? Senden mi? Senden yok. Senden ne isteyeyim? Sen de Allah'ın mahluku benim gibi. Cebrail aleyhisselam tekrar diyor ki Ela tes'elu rabbeke. Rabbinden bir şey istiyor musun? Rabbinden istemiyor musun? Ha, Rabbimden istemiyor musun derken bakın İbrahim aleyhisselamın ifadesine. İlmuhu bihali hasbi min su'ari. Rabbimin benim halimi bilmesi benim ondan bir şey istememe mahal bırakmıyor. Ne demek? Rabbimin benim halimi bilmesi. Rabbim beni biliyor mu? Evet biliyor. Görüyor mu? Görüyor. Yani ateş orada, ben burada, havada ateşe doğru iniyoruz. Ha, benim halimi biliyor. O zaman benim ondan bir şey istememe gerek yok. Eğer Rabbim beni kurtaracaksa zaten kurtaracak. Ama eğer Rabbim beni kurtarmayacaksa, eğer Rabbim beni yakacaksa, Rabbim beni yakmayı murad etmiş, bu kadar düzenek var, bu kadar olaylar, hadiseler cereyan etmiş. Ama ben diyorum ki ya Rabbi beni yakma. Ne kadar ayıp. Rabbim ister bakar, ister yakar. Çekil aradan, kalabak yaradan. İşte Halil makamı. Ha, biz öyle yapabilir miyiz? Bize göre değil tabii. Biz ne yapacağız? Vebtehu ileyhil vesile. Biz vesile ile Rabbimize yaklaşmaya gayret edeceğiz. Bazıları öyle kibirli, burunları büyük, kimseye tenezzül etmez. Ben direkt Allah'a bağlıyım. Ben direkt trafoya bağlıyım. Belli, trafoya bağlısın ama motoru yakmışsın, patlatmışsın. Sen İbrahim Halilullah mısın? Halil makamında mısın? Peygamberlik makamı ayrı. Onların durumları, farkları, Mevla ile olan efendim münasebetleri çok farklı. Sen ben gibi değil ki yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ayakkabınızın kopan bağına kadar Allah'tan isteyin buyurdu. Senin benim durumumuz farklı. Dolayısıyla İbrahim aleyhisselam Cebrail aleyhisselama böyle deyince, yani ister yakar ister bakar, çekil aradan kala baki aradan deyince Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapıyor? Ateşe emrediyor. Ne buyurdu? Estağfirullah. Kulna ya narukuni bardan ve selamen ala İbrahim. Ve eradu bihi kayden fecaalnâhumul ahsarîn. Sadakallahul azim. Kulna, biz dedik ya nar, ey ateş. Kuni berden ve selamen ala İbrahim. İbrahim'e karşı aleyhisselama serin ve selamet ol dedik. Çok enteresan, burada müfessirler buyuruyor ki eğer berden buyurdu ve selamen buyurmasaydı, yani ateşe soğuk ol buyurduktan sonra ve selamen buyurmasaydı ateş öyle soğuk olurdu ki İbrahim aleyhisselam donabilirdi diyor. Ama berden ve selamen, serin ve selamet ol, ne yandır ne dondur diyor yani. Ve aradü bi'keyden fecalnâhumul ahserin. Onlar tuzak kurmak istediler ama biz onları hüsrana uğrattık diyor Mevla. Ve işte İbrahim aleyhisselam Cebrail aleyhisselamın nezaretinde yumuşak bir iniş yapıyor. O alevli olan ateşler suya dönüşüyor. O odun parçaları efendim balıklara dönüşüyor. Oradan pınarların, suların fışkırdığı, nergislerin, güllerin olduğu bir bahçeye, gülistana dönüşüyor. Cennetten bir yaygı üzerine İbrahim aleyhisselam yumuşak iniş yapıyor. Ve hayatımın en güzel günlerini geçirdim dediği günleri işte orada geçiriyor kıymetli kardeşlerim. İbrahim aleyhisselam nefsini nirana, oğlunu kurbana, malını da ihvana bezleden Allah'ın halili, büyük zat.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi.
4: Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cumartesi Virdi.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Ona vesileyi, faziletleri ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaad ettiğin makam mahmuda ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Allah'ım, onun şanını yücelt, burhanını açık, delilini parlak kıl, faziletini beyan eyle, ümmeti hakkındaki şefaatini kabul buyur. Bizlere onun sünnetiyle amel etmeyi ve onun sünnetine hizmet etmeyi nasip eyle, ey alemlerin ve yüce arşın Rabbi olan Allah'ım.
1: اللهم يا رب احشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته آمين يا رب العالمين.
0: Allah'ım, ey Rabbim, bizi kıyamet günü onun zümresi içinde ve sancağı altında haşreyle. Havzının kenarındaki kaselerle bizlere su içir ve onun muhabbetinden bizleri faydalandır. Dualarımızı kabul buyur, ey alemlerin Rabbi.

Allah'ım, ey Rabbim, ona bizden selamların en eftalini ulaştır. Bir peygamberi, ümmeti sebebiyle mükafatlandırdığın şeylerin en eftaliyle Efendimiz'i, bize olan hizmet ve ihsanları sebebiyle mükafatlandır. Ey alemlerin Rabbi!

0: Allah'ım, ey Rabbim, beni mağfiret etmeni, bana rahmet eylemeni, tevbelerimi kabul buyurmanı, bütün zahiri ve batını, yerden çıkan ve semadan inen belalardan afiyette kılmanı istiyorum. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Rahmetinle bu isteklerimi kabul eyle. Aynı zamanda erkek kadın, bütün müminleri ve Müslümanları, hayatta olanlarını ve vefat etmiş bulunanlarını da mağfiret etmeni istiyorum.
1: وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ

Allah'ım, gözümü nurlandırmanı, dilimi gece gündüz zikirle meşgul etmeni ve bana ameli salihler nasip etmeni istiyorum. Beni bunlarla merzuk eyle Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de bereketler ihsan eyle.

Allah'ım, salatlarını ve bereketlerini Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ihsan eyle. Tıpkı onlar Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline ihsan eylediğin gibi. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Erkek kadın bütün müminlere ve Müslümanlara salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline ilminin ihata ettiği, kitabında yazılı olan ve meleklerinin şahit olduğu şeyler adedince, mülkün devam ettikçe devam edecek olan bir salatla salat eyle.
1: Allahümme inni es'el

Allah'ım, senden bildiğim ve bilmediğim büyük isimlerinin hürmetine istiyorum. Yüce zatını isimlendirdiğin, benim bildiğim ve bilmediğim isimlerin hürmetine istiyorum. Kulun, peygamberin ve resulün olan Efendimiz Muhammed'e, sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerlerine sabitlenmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş parlamadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıklanmadan, denizler dalgalanıp akmadan ve ağaçlar meyve vermeden evvel yarattığın şey

0: Eller edince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede kelimatik.
0: Allahüm, Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e hilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kelimelerin adedince salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ni'metik. Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede fadlik. Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede cudik.

0: melaiketik.
1: Efendimiz Muhammed'e nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e lütufların adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cömertliklerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e semaların adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arzın zerreleri adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e 7 kat semada yarattığın melekler adedince salat eyle.

0: غيرهما من الوحش والطير وغيرهما.
1: Efendimiz Muhammed'e, yeryüzünde yarattığın cinler, insanlar ve onlardan başka vahşi hayvanlar, kuşlar ve bunların dışındaki diğer mahlukata dediğince salat eyle.

0: القيامة، وصل على سيدنا محمد عدد القدر والمطر.
1: Efendimiz Muhammed'e kalemin gayb ilminde yazdığı ve kıyamete kadar bununla cereyan edecek şeyler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e her bir damla ve yağmur adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ وَيُهَلِّلُكَ وَيُمَجِّدُكَ وَيَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e sana hamd eden, şükreden, tehlil getiren, tazimde bulunan ve senden başka ilah olmadığına şahitlik eden kişiler adedince salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ağaçlar ve yaprakları, toprak ve ağırlıklara dediğince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e bütün seneler, onlar içinde yarattığın şeyler ve onlarda ölüp yok olan şeyler dediğince salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e kıyamete kadar vücut bulan, her günün içinde yarattığın şeyler ve onlarda ölüp yok olan şeyler adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sema ile arz arasında akıp giden bulutlar ve yağdırdıkları sular adedince salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيَاحِ الْمُسَخَّرَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَجَوْفِهَا وَقِبْلَتِهَا.
0: Efendimiz Muhammed'e yeryüzünün doğuları ve batılarında, içinde ve kıble tarafında Allah'ın emri altında esen rüzgarlar adedince salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e dünya ve ahiret devam ettiği müddetçe salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cennetlikler cennette kalmaya devam ettiği müddetçe salat eyle.

0: Ok.
1: Efendimiz Muhammed'e cehennemlikler cehennemde kalmaya devam ettiği müddetçe salat eyle. Efendimiz Muhammed'e onu sevdiğin ve ondan razı olduğun miktarda salat eyle. Efendimiz Muhammed'e onun seni sevdiği ve senden razı olduğu miktarda salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ebediyetler boyu sonsuz salat eyle. Onu katındaki en yakın makama yükselt. Ona vesile makamını, fazileti, şefaat yetkisini, yüksek dereceleri ve kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'u ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Allah'ım, senden şunun için istiyorum ki sen benim malikim, efendim, sahibim, güvendiğim ve ümit beslediğim merciğimsin. Haram belde, Meş'aril Haram ve Nebi-i Ekrem'in kabri hürmetine bana ancak senin bilebileceğin kadar hayırlar lütfetmeni ve ancak senin bilebileceğin kadar çok kötülüğü benden uzaklaştırmanı istiyorum.''

0: يحيى ولسيدتنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظ ابنة سيدنا شعيب أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين.
1: Ey Efendimiz Adem'e, Efendimiz Şiit'i, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail'i ve İshak'ı veren ve Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a geri döndüren Allah'ım! Ey Efendimiz Eyyub'dan belaları gideren! Ey Efendimiz Musa'yı annesine geri veren! Ey Efendimiz Hızır'ın ilmini artıran! Ey Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı, Efendimiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı hibe eden ve ey Efendimiz Şuayb'in kızlarını muhafaza eden Allah'ım! Senden Efendimiz Muhammed'e, bütün nebilere ve rasullere salat etmeni istiyorum.''

0: Ey Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şefaat yetkisini ve yüksek derecelere lütfeden Allah'ım! Günahlarımı mağfiret etmeni, bütün ayıplarımı örtmeni, beni cehennemden kurtarmanı, rızana, emanına, gufranına ve ihsanına ulaştırmanı istiyorum. Kendisine nimetler ihsan eylediğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte cennetinde beni de nimetlendirmeni istiyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ma ez'acetir riyahu sahaben.

0: Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e ve âline rüzgarlar kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibi ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Allah'ım, Darüsselam'da selam ehline selam, tahiyye ve selametler ihsan eyle.
1: Allahümme efridni lima halaktani lehu ve la teşgalni bima tekeffelteni bihi ve la tahrimni ve ana es'eluke ve la tuaddibni ve ana estağfiruke.

0: Tek.
1: Allah'ım, beni kulluk yapmam için yarattın. Sadece kullukla meşgul eyle. Beni vermeyi tekeffül ettiğin rızkım hususunda endişeye düşürme. Ben senden ister, sana dua ederken beni mahrum bırakma. Ben senden affımı isterken bana azap etme. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline salat ve selam eyle. Allah'ım, katında seçtiğin Habibin Mustafa'yı vesile edinerek senden istiyor ve sana yöneliyorum. Ey sevgilimiz ve Efendimiz Muhammed! Biz seninle tevessül ederek Rabbine yöneliyoruz. Yüce Mevlamızın katında bize şefaat eyle. Ey son derece güzel ve temiz Resul! Allah'ım, katındaki makamı hürmetine onu bize şefaatçi kıl.

Bizi ona salat ve selam edenlerin, ona yaklaştırılanların ve cennette havzının başına varanların en hayırlılarından eyle. Bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevenlerin ve onun katında sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Mahşer meydanında bizi Efendimizle sevindir. Onu bize herhangi bir zahmet, meşakkat ve hesaba çekilme olmadan naim cennetine götüren bir rehber eyle. O, bizden memnun olarak bizi tebessümle karşılasın. Bize kızacağı bir halde olmayalım. Bizi, anne babamızı, hayatta olan ve vefat etmiş bulunan bütün Müslümanları mağfiret eyle. Duamızın sonu şöyledir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: Senden istiyorum ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Hay ve Kayyum, ey Celal ve İkram sahibi. Senden başka ilah yoktur. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben kendisine zulmedenlerden oldum.
1: أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك.
0: Kürsinin taşıdığı azametin, celalin, izzetin, kudretin ve saltanatın hakkı için yarattıklarından hiç kimsenin muttali olmadığı gizli ve saklı pak isimlerin hakkı için istiyorum.

0: فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, denizlere koyup onları akıttığın, pınarların üzerine koyup onları kaynattığın ve bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın isimlerin hürmetine istiyorum.
0: وَاَسْأَلُ

0: الملائكة، وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش، وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك، وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم.
1: Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın ve bütün meleklerin alınlarında yazılı olan mübarek isimlerin hürmetine istiyorum. Arşın etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Kürsinin etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Yüce Zat'ın isimlendirdiğin en büyük ismi azamın hürmetine istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim bütün ismi şeriflerin hürmetine istiyorum.
0: Ve

0: والأحباء.
1: Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yuşa Aleyhisselam'ın, Hızır Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın, Elyasa Aleyhisselam'ın, Zülkifl Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve Peygamberin, Resulün, Habibin ve seçkin kulun olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Ey Allah! Sizi ve yaptığınız amelleri yarattı buyuran ve sözü hak olan Allah'ım! Onun kullarından söz, fiil, hareket ve sekanat olarak her ne sadır olduysa, onun nasıl olacağının ilmi mutlaka daha önceden Allah'ın ilminde, kaza ve kaderinde mevcuttur. Nitekim bana bu kitabın toplanmasını ilham ve takdir etmen, bu işi yapmak için sebepleri ve yolları bana kolaylaştırman, bu kıymetli ve yüce ahlak sahibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında kalbimden şek ve şüpheyi uzaklaştırman ve onun muhabbetini benim yanımda bütün akraba ve sevdiklerimden üstün kılman da böyledir.

0: Azizu ya Ali.
1: Ey Allah'ım! Ey Allah'ım! Ey Allah'ım! Senden beni ve Efendimiz'i seven, ona tabi olan herkesi kıyamet gününde herhangi bir münakaşa, azap, azarlama ve kınama olmadan onun şefaati ve beraberliğiyle rızıklandırmanı istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Ey Vahhab! Ey Gaffar! Cennetlerden daha üstün bir nimeti lütfettiğin ikram gününde sevdiklerimizle birlikte mübarek cemal-i kerimine bakmayı ihsan etmeni, amelimi kabul buyurmanı, bildiğin bütün hatalarımı, nisyanlarımı ve sürçmelerimi affetmeni, en büyük amelim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ederek ona ve iki arkadaşına selam vermeye muvaffak kılmanı istiyorum. Lütfunla, fadlınla, cömertliğin ve kereminle kabul eyle. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Ben ve Müslümanların hayatta olan ve vefat etmiş bulunanlarından ona iman ve ittiba edenler sebebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kullarından birine mükafatlandırdığın en faziletli, en tam ve en umumi karşılıkla mükafatlandırmanı istiyorum. Ey Kavi, ey Aziz, ey Ali!

0: محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: اللهم sana yemin ettiğim şeyler hürmetine senden istiyorum. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yükselmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, denizler insanların emrine boyun eğmeden, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan ve yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince nasıl olduğunu senden başka kimsenin bilmediği bir şekilde salat eyle.
0: Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede kelamik. Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede ayet.

عدد ما خلقت في سبع سماواتك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت

0: Ona ve âline mübarek sözlerin adedince salat eylemeni, ona ve âline Kur'an'ın ayetleri ve harfleri adedince salat eylemeni, ona ve âline ona salat edenler adedince salat eylemeni, ona ve âline ona salat etmeyenler adedince salat eylemeni, ona ve âline arzının dolusunca salat eylemeni, ona ve âline kalemin levh-i mahfuza yazdığı şeyler adedince salat eylemeni, ona ve âline yedi kat semada yarattığın varlıklar adedince salat eylemeni, ona ve âline yedi kat semada kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince her gün bin defa salat eylemeni, ona ve âline yağmur damlaları adedince ve dünyayı yarattığın günden kıyamete kadar semadan arza düşen her bir damla adedince her gün bin defa salat eylemeni istiyorum.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi Cumartesi Virdi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Ne yapıyorlar? Ve yücevizüğüne tecviz ediyorlar. Yani caiz görüyorlar. Fi hakkıyım. Hazreti Ali'nin karşı tarafında duranlar hakkında neyi? Enva attani. Türlü türlü taanları, tenkitleri ve teşni'i. Teşni'i senaata nispet etmek. Yani ağza alınmayacak hakaretler, müstehcenlikler, efendim onlar hakkında söylemeyi, konuşmayı, onlara kafir, münafık, işte zındık, mürtet demek dahil olmak üzere her türlü hakareti efendim caiz görüyor yani dinen caiz. Yani dinen caiz yani bunlara bunu yapman caizdir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a beddua diyorum namazın içinde. Sabah namazının konusunda Ebu Bekir ile Ömer Kureyş'in iki tağutuymuş, putlarıymış. O ikisine lanet ediyor. Kızlarına da lanet ediyor. Ayşe annemize, Hafsa annemize. Hümeyni'nin her sabah namazdaki kunut duası bu. Tabii Hümeyni de bunu kendi uydurmadı. O da geçmiş Şia sapıklarının efendim kadrına uğradı yani. O da onlara kandı ama mazur değil, araştırsaydı. Kendine göre bütün medreseleri bitirmiş, Ayetullah olmuş onlara göre. Ayetullah el-Uzma çok büyük, ne onun adı, söz sahibi, otorite yani, kavurcası. E peki, niye incelemedi hakkı? İşine öyle geldi, canı ekşir istedi yani. Mazur olur mu şimdi? Olmaz. Ya bunlar sahabeye kafir demeyi falan ibadet sayıyor ya. Tövbe estağfurullah. Namazda dua yerine Ebu Bekir Ömer'e beddua diyor. Ömer abimiz var. Afganistan'da da çok hizmetleri, faaliyetleri oldu evvelce. Babası da Hacı Efendi çok Şia ile ilgili mütehassıs, çok böyle kültürlü insan, malumat sahibi insan yani. Tabi biz de biliyoruz, size de anlatıyorduk Haçlı Şabi olaylarını, bunların yaptıkları pislikleri vesaire. Hizbullah, Lübnan'da Hizbullah diye geçiren fırka, Şia fırkası yani Hizbü Şeytan. Ne Hizbullah? Bunlar Allah'ın taraftarı olabilir mi? Hizbü Şeytan bunlar. Lübnan'dan kalktı geldi bütün askerlerle Suriye'ye. Suriye'de kim var? Suriye'de Fransız mı vardı? İngiliz mi vardı? Niye geldiniz buraya? Ehl-i Sünnet'i kesmek için. Ya sen git Yahudi'yle uğraşsana. Siyonist devamlı öldürdüğü Müslüman sayısını artırıyor, işgal ettiği toprak sayısını artırıyor. Bütün hapishaneler Müslüman dolu. Sen Tel Aviv'le uğraşsana. Yok, nereye gel Suriye'ye? Tam Ehl-i Sünnet'in merkezi olan Suriye'deki Müslümanları. Müslümanları kırmaya gelmiş. Ne dini ne imanı ya Müslümanı öldürmeye, cihat mı denir aşağı? Ondan sonra birine sordular, efendim ne yaptın, ne yapmadın? Ya dedi, bana dedi 72 mi dedi, 73 tane Sünni öldürme vazifesi verildi. Ben 67'de kaldım dedi, çok pişmanım, çok üzgünüm dedi yani. Adamlara bak ya. Adam ibadet niyetiyle Sünni öldürüyor. Şia'nın mezhebinin itikadına bakarsan efendim Johnny'yi öldürmek haram. Tabii ki zimmiyse, vatandaşsa, pasaportluysa, irhabi değilse, terörist değilse, bilmem ne değilse bize göre de haram. Şimdi gelmiş orada İngiliz turist diye Sultanahmet'te öldürebilir misin aşağı? Öldürürsen 500 senelik cennetin kokusu 500 seneden duyuruyor. Cenneti koklama bile haram olur diyor Tirmizi hadisinde. Yaman'la gelmiş, zimmi gelmiş, şu gelmiş, terörist değil ki bu. Durup dururken efendim sen gavur diye birini öldüremezsin. Ben onu konuşmuyorum. Şia'nın mezhebinde Johnny'yi öldürmek haram. Sünni'de de öyle haram. Sebepsiz yere bir terör yokmuş yok. Sana saldırmıyor, nefsi müdafaa durumu yokmuş yok. Durup dururken bu gavur diye adam öldüremezsin ki. Harbin şartları var. Yani Şia'da bu haram derken Sünni'de helal anlamda konuşmuyorum. Ama şunu konuşuyorum. Sünni'de o haram ama Müslüman daha ziyade haram. Anladın mı? Sizde gavuru öldürmek haram, Sünni'yi öldürmek sevap. Nasıl oluyor? Onun için adamlar bunu caiz görüyor. Caiz görüyor derken hatta sevap kazandıracak ibadet görüyor ya. Zındık kadına tecavüz etti. Ne ehl-i sünnete tecavüz etti kadınla, ne tecavüz etti. Onun sayrıyla bu şey. İşi güçleri ehl-i sünnet Müslümanların karılarını, kızını, babasının, kocasının gözünün önünde tecavüz etmek olan adamlara. Bu ordunun başı buydu, o yaptırıyordu. Kadına tecavüz etti, ondan sonra kalktı, işte üstünü çekti. Efendim, pantolonunu çeker çekmez kıbleye döndü. Dedi, ya Rabbi, bunu senin rızan için yaptım dedi. İşte bu. Zihniyet budur. Onlar da takıya iman şartıdır. Onlar bizi gördükleri zaman Müslüman görünmeleri gösteriştir. Kalplerinde iman olsa, bir Müslümanın karısına, kızına, seni helalın değil, nikahın bir şey değil. Efendim, tecavüz ediyorsun, saldırıyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun diyorsun ki, ya Rabbi, ben bunu senin için yaptım. Bir insan zina yapsa, velev ki zinanın da tabii münkeratın çeşitlerini saymayalım şimdi burada. En beter çeşitlerini düşünelim. En beter, en ses, mense, en beterlerini düşünelim. Ama bir adam dese ki ben nefsime uydum yaptım, haram işledim. Biz ona el-i sünnete göre kafir diyemiyoruz. Helal harama inandığı için. Ama bir adam zina yapmasa bile başkasının yaptığı bir zinaya tecavüze için ne var ya yapsın dese kafir oluyor. Yapmasa bile kafir oluyor. Çünkü neden? Caiz görmekten dolayı. Yani harama helal demek. Sen bir fiil zina yapıyorsun. Tecavüz hatta saldırı. Karşı tarafın rızası da yok. Şimdi karşı tarafın rızasıyla olan da efendim kul hakkı meselesinde fark çıkıyor. Ama Allah hakkı baki kalıyor. Oradan dolayı zaten zinanın azapları yine tahakkuk ediyor. Çünkü Allah haram ettiği bir şey yapıyor. Ama tecavüzle de rızalı olan ikisi de zina ama onların da azapları bir değil şimdi tabii. Onların da azapları bir değil. Hal böyleyken sen bunu Allah rızası için yaptım dersen bir haramı ne olursun ya? Bunlar böyle zındık. Siz neden bahsediyorsunuz? Ehl-i sünneti müdafaadır. Ehl-i sünnetin gençlerini bu takiyeci zındıklara karşı uyarmak en büyük hizmettir dinimize ya.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Hatmi Şerif. Beşinci cüzü dinliyorsunuz.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel muhsanatu minen nisa'i illa ma melekat eymanukum. كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم

ينصرون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.

يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن يشرك بالله فقد ضل ضلالا

فمن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.

من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا.

0: Hatmi Şerif. Beşinci cüzü dinlediniz.
1: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
2: Şu kıssayı duymadınız mı? İyi dinleyin de sonra inleyin. Sultan Abdülmecid'in babası Sultan Mahmud, Süveyş kanalını açmaya, genişletmeye mecbur kaldı. Gemiler rahatça geçsin diye. Vehhabiler Arabistan'ı almaya çalışıyorlardı. Sultan Mahmud Süveyş kanalını açarken Rus hükümeti Türkiye hudutlarına tecavüz etti. Toprak almaya başladı. Türkiye hiç cevap vermedi. Rus kralı elçi gönderdi. Sizin bu kadar topraklarınızı geçtik, hiç cevap vermediniz. Eğer cevap vermeyecekseniz bir an önce söyleyin, biz de müsterih olalım. Verecekseniz verin, ona göre hazırlanalım, dedi. Sultan Mahmud o elçiyle haber gönderdi. O çorbacıya söyle, şimdi ben Hicaz'ı kurtarmakla meşgulüm. Buradaki işim bitince geleceğim. Sonra bir bahçıvan havucu çıkarıp toprağını silkelemek için nasıl yere vurursa ben de onu öyle silkeleyip vuracağım, dedi. Sonra Sultan Mahmud vefat etti. Onun yerine Sultan Abdülmecid geçti ve dedi ki, babamın vasiyetini ben yerine getireceğim. Sultan Abdülmecid, İsmet Efendi babaya müntesip idi. Rusya'yı almaya gitmeden önce, onlarla meşgul olurken bize karşı çıkmasınlar diye İngiliz ve Fransızlardan yardım alarak deniz ve kara orduları aldı. Onları Selimiye kışlasına doldurdu. Böylece düşmandan emin oldu. Kendileri de gidip Rusya'yı kısa zamanda kuşattılar. Fakat aradan zaman geçiyor, bir türlü Rus teslim olmuyordu. O sırada yaşlı bir nine geldi. ''Siz bunları alamazsınız. Bunları yenmenizin sırrını biliyorum. Hayatımı teminat altına alırsanız söylerim.'' dedi. Kabul ettiler. Bunun üzerine nene, ''Felan dağın altında bir tünelleri var bunların.'' Oradan devamlı azıklarını temin ediyorlar. Siz orayı kapamadıkça bunlar teslim olmazlar, dedi. Hemen orayı bulup kapattılar. Koca Rus yattı aşağı. Ruslar ümitlerini kesince generaller toplandılar. Konuşuyorlar. Ne yapacağız? Bu Türklerle boğuşmaya gelmez. İşte teslim olduk, dediler. Kraldan başka bir odaya geçmesini istediler. O çıkınca aralarında şöyle konuştular. Bu iş kralın yüzünden oldu. O halde bunu hayatıyla ödemesi gerekir. O ölünce karısını ve çocuklarını Türkiye'ye, Dolmabahçe Sarayı'na göndeririz. Padişaha der ki, sen şu yetimlerle ve dul bir kadınla mı savaşacaksın? Kocam intihar etti. Türkler merhametli ve merttir. Bir kadınla savaşmazlar. Sonra kralı çağırdılar ve ona sordular. Bir kişinin ölmesi mi yoksa koca bir memleketin mahvolması mı daha önemli? O halde sen kendini feda edeceksin, dediler. Kral, bir şişe zehir getirin, dedi. Getirdiler, içti ve geberdi. Ailesi çocuklarını alarak Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Aynı şeyleri planlandığı gibi söyledi. Sultan Abdülmecid, ölüsünü görmedikçe inanmam buna, dedi. Laşesini gemiye koyup Dolmabahçe Sarayı'na getirdiler. Sultan Abdülmecid baktı. Tanıyordu onu. bu kadar karışıklıklara sebep oldun diyerek yüzüne tükürdü. Karısına da dedi ki, tamam, sizi affettim. Savaş masraflarını da almıyorum. Koca Rusya'yı da affetti. Sonra Fransız ve İngiliz ordularına gidin dedi. Onlar, biz iş görmeye geldik, gitmeyiz diye tutturdular. Onlara dedi ki, hemen toplanıp gitmezseniz sizi topa tutarım. Korkarak gittiler. O sırada bu yabancı askerlerin kıyafeti Sultan Abdülmecid'in ilgisini çekmişti. Kıyafetleri daha hafif olup hareket serbestliği verir askere diye düşünüyordu. Şeyhülislam'a haber göndererek bunların kıyafetlerinden yapsak dinen bir zararı var mıdır diye sordurdu. Şeyhülislam evet vardır dedi. Sultan Abdülmecid tekrar haber gönderdi ve eğer zararı olduğuna dair bir ayet, hadis verirse kabul, yoksa ulul emre itaat etsin dedi. Şeyhülislam da fesin üzerine sarık bağladı, pantolonun üzerine cübbe giydirdi, topuklara kadar. Böyle olursa caiz ve ulul emre itaat ediyorum dedi. Sonra, keşke padişahımız onların kıyafetini almasaydı. Korkarım şimdi bu geldi. Arkasından Avrupa'dan dinleri gelecek dedi. Evet, insan ulemadan delil istememeli. Ulemanın fikrine hürmet etmeli. Sarığı bırakınca başladık titremeye. Gele gele bugünkü hale geldik. Ali Haydar Efendi babam kuddise sirruhu derdi ki, sahabe o kadar fakirdi ki, göbek ve diz kapağı arası hariç çıplaktılar. O ikisi arasında olan örtüleri de delik deşikti. Örtünmek için birbirlerinin arkasına geçerlerdi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bu dünyada bir kum tanesi kadar kimsenin ortaklığı yoktur. Bu dünyada yaşamak için üç şart vardır. 1. Allah'a ve ahiret gününe inanacak. 2. Allah ve Resulünün haram kıldığını haram, helal kıldığını helal bilecek. 3. Hak dini yaşayacak. Bu üç şartı kim yaparsa benim mülkümde yaşamak helal olsun ona. Yapmazsa haram olsun. Ya Rabbi, sen bize tevazu ver. Doğru yoldan ayırma. Diğer insanlara karşı örnek olacak hal ve hareketleri yapabilmeyi nasip eyle. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Amin.
0: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
3: Ecir
0: sunar.
3: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahissemî'ul alîmî mineşşeytânirracîm. Rabbi a'udubike min hemezati şeyatîn ve a'udubike rabbi en yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت ابدا ودفعت عني وعنكم السوء لا حول ولا قوه İlla billahil aliyyil azim. Dua kabul saatinde Kehf suresini okuyoruz. Yani Kehf suresi acayip bir şey. Hakkında çok hadis-i şerifler var. Cuma gününde okunması hakkında. Cuma gecesinde de var. Hatta bazı hadis-i şeriflerde Cuma gecesi ayrı okunuyor, Cuma günü ayrı okunuyor. Esasına bakarsan hadis-i şeriflerin gece ayrı okunuyor, gündüz ayrı okunuyor. Ama biz hani sadece gündüz canlı yayında okumak suretiyle sizlere bu hayrı ulaştırıyoruz. Canlı yayın olmak hasebiyle, kabul saatine denk gelmesi hasebiyle bir haftalık, üç günde ziyadesiyle beraber buyuruyor. 10 gün oluyor. Büyük bir koruma, muhafaza. Ondan sonra hastalıklardan, tümörlerden özellikle koruma ve tepesinden tırnağına nur olur buyuruyor. Bütün marazları, illetleri içerisindeki zulümat, karanlıklar, şek, şüphe, nur olunca, tepeden tırnağına nur olunca artık vesvese, şek, şüphe, bunalım, onlar kalmaz. Çünkü nur geldiği zaman en-nuru izâ dehele fil kalbi inşaraha diyor hadis-i şerif. Kalbe nur girdiği zaman kalp münşerih olur. Münşerih ne demek? Açılır, genişler, vüs'at kazanır. İnşirah neye bağlı? Nurun girmesine bağlı. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ diyor Kur'an. Zümer suresinde olacak. Allah bir adamın gönlünü göğsünü İslam'a şerh ederse, İslam'ı kabullenmeye ve yaşamak için genişletirse, mutmain yaparsa ve razı yaparsa artık o Rabbinden bir nur üzeredir buyuruyor. Onun için فَوَيْلُ لِلْقَاسِدِ قُلُوبُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrinden uzak oldukları için Kur'an okumazlar, dinlemezler, ilim meclisine katılmazlar, cemaate namaza gitmezler, kalpleri katılaşmış. Vay onların haline buyuruyor. Çünkü zikirden uzak kalmış. Onun için sizler zaten cemaatlerle namazlara devam ettiğinize hüsnü zannediyorum ekseriyetiniz bakımından ve böylece Kehf suresinde okumakla, dinlemekle her cuma gününde ne oluyor? Men kara suretel kehfi ultiye nuran min kademihi min rasi ila kademi. Kehf suresi okuyan, dinleyenle okuyan müşterek. Şimdi çoğunuz kendiniz okusanız hata yapacaksınız. Harfleri çıkartmayı tam bilmeyen var. Hani hadi birkaç sureyi namazda kılacak kadar diyelim, talim, tecvid düzelttin. Ama şimdi Kehf suresi 10 sayfa kadar ve küsuratı da var. Bir sure-i celledir. Bunu şimdi oku desek, yani içinizden herhangi birinize bilmiyorum, hafız olmayan, belki bazı hafızlar bile yanlış okuyor da, dolayısıyla oku bakalım desek, bir dinlesek, bir sayfada kaç yanlış çıkar. Yani ben buna eminim yani. Ben buna eminim. Çünkü Efendi Hazretleri'nin zamanında bile 40 sene evvel, 50 sene evvel İhsan Efendi hocamız bu ihvan-ı kiram, yaşlı başlı adamlar, sarıklı cübbeli görsen hepsi evliya, konumunda hakikaten de veli de olabilirler yani manen ama işte zahiri ilimleri olmadığı için bunları bir halaka kuralım. Hoca efendiler sabah namazında Hatip-i Şerif'e geliyor. İşte Mustafa Efendi, Hasan Efendi vesaire şey herkes 10 kişi 10 kişi. Öbürü Mustafa Efendi kılıç var mı? Talim Tecvid hocası zaten. İşte onlar Hoca Efendi'ler İhsan Efendi bir halakaya oturdu. Efendi Hazretleri de oturdu bir halakaya diye hatırlıyorum. O zaman ben de oradaydım yani. Maalesef birkaç kişi dışında inne atayna ve kulü Allah'tan bile Fatiha'dan bile geçemediler. Ben bunu yaşadım yani. Onun için ben sizin çoğunuzun Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okurken talim tecvid üzere okuyabildiğinizi düşünmüyorum. Ve bu düşüncemde de maalesef haklıyım. Ha bu böyle olmalı mıydı? Olmamalıydı. Çünkü insan Kur'an'a önem vermeliydi. Mutlaka çalışsa bile akşam yatsı araları gidip bir işte ne bileyim imam müezzin diyoruz da imam da yanlış okuyor. Yani öyle imamların arkasında namaza rastladım, namazı iade ettik. Mustafa Kılıç Hoca Efendimiz, benim de hafızlık hocam, talim tecrid hocam, rahmetullahi aleyh, kabrını olsun, hocamız birçok şeyde, hatta İsmaila Camisi'nde bile kıldığı bazı namazları, misafirler geldiği zaman kıldırdıkları namazları iade ederdi. Siz en meşhur hafız diye adam, meşhur diye hafız diyorsunuz, Mustafa Kılıç Hoca Efendi şurada şu hatayı yaptı derdi, namazı iade ederdi arka odada. Dolayısıyla bu işler ciddi işlerdir. وَلَخْزُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ وَمَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ لِأَنَّهُ بِالْإِلَٰهُ اَنْزَلَى. Yani bu İmam Cezeri'nin olacak. Efendi Hazretleri çok uğurdu bunu. Efendim وَهَكَزَا اَجْتَ مِنْهُ اِلَيْنَا وَسَلَى diye hatırlıyorum. Tecvidle okumak farzdır, vaciptir, lazımdır. Kur'an'ı tecvidle okuyan günahkardır. Çünkü Allah'tan bize böyle indirildi, bize Resulullah'tan böyle ulaştı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için en azından namaz kıldığınız surelerin talim tecvid üzere doğru okunup okunmadığını en azından bi inna a'dayna bi kul huvallahu ehadi, en azından şu iki sureye ağzı düzgün femi muhsin sahibi birinden, yani senin bununla namaz olur denecek bir onay almanız lazım. Onun için normal imam müezzin de diyemiyorum. Çünkü şu anda camilerde bazı imam müezzinler var. Hakikaten okuduklarıyla namaz olmayacak kadar yanlış harfler okuyorlar. Ben buna denk geliyorum. Bundan dolayı şimdi Kehf suresini siz okuyun, şu suresi şu okuyun derken kendini okuyabilmen eftal olandır. Ama yanlış yunuş okuyup da günaha gireceğine dinlemek, ben size onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sihir için bu hafta toplanacağız herhalde. Yazmadınız, onu da ilanda da yok. He? Bu hafta değil mi? Bu cumartesi değil. Tamam, ondan sonra toplanacağız. Tamam, Bakara suresi okunacak. E şimdi Bakara suresi 50 sayfa yani. Bakara suresini bir adam okusa talim tecvid bilmeden ne olacak yani? Büyüyü bozmak bir yana dursun, kendi hepten çinlenir yani. Yanlış okuduğu için şeytanlar musallat olur. Yani dolayısıyla dinlemek, dinlemenin önemi yani. Dinlemenin önemi. Çünkü ne buyuruyor Hadis-i Şerif'te? Es-sâmi vel kâri'u şerîkâni fil ecrî. Dinleyenle okuyan sevapta ortaktır. İmam Fatiha okuyor, sesli okuduğu zaman, sesli okuduğu zaman Hanefi mezhebinde özellikle. Biz okuyor muyuz? He? Ama ne buyuruyor? La salate illa bi fatihatil kitab. Fatiha okunmadan namaz olmaz diyor. Ama imam Fatiha okudu şimdi. Ben okumadım akşamda. Siz okudunuz mu Fatiha? Farz namazda okudunuz mu? Niye? Hanefisiniz de onun için. E tamam da koca Hanefi mezhebi. İmam-ı Azam yanlış mı buyurdu şimdi? Haşa! Haşa! E o zaman ne Fatiha'sız namaz olmaz. Ama öbür hadisi oku. Femen iktedâ bi imâmin fekirâtul imâm leukirâ. İmama uyarsa imamın okuduğu onun içinde okuma sayılır. Şimdi bak, Fatiha'sız namaz olmaz ama imama uyduğun zaman Fatiha'yı okumaz, okumuyorsun. Niye okumuyorsun? İmamın okumaz, sen okumaz. Dinliyorsun ya. Şimdi nasıl oldu? Kehf suresini ha okudun ha dinledin. Dinleyenle okuyanın

0: Hadis o kadar uzun sureyi. Bundan dolayıdır ki biz sizi buluşmaya, cem olmaya, uzaklarda da olsak bedenler bakımından canlı yayınlar vasıtasıyla aynı anda dinlemeye teşvik ediyoruz. Çünkü Kehf suresindeki tepesinden, başından ayağına kadar nur olur. Şimdi nur olunca ne olur? Tependen tırnağına olunca kalp de içinde mi? İçinde. Peki nur kalbe girdiği zaman kalp ne olur diyor hadis-i şerif? Genişler. Bunalımları geçer. İbadete karşı hevesi artar ve sıkıntılarından kurtulur diyor. Yani bu Kehf suresi sadece hastalık için değil ki. Muhafaza, koruma, deccal çıksa bir şey yapamaz diyor. Düşün ki deccal dünyayı kavuracak. Ama Kehf suresi cuma günü okumuşsa, dinlemişse, o hafta deccal çıksa deccal ona zarar veremez diyor. Deccal zarar veremediğine başka hangi şeytan zarar verebilir? Deccal bu ya. Adem aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün peygamberler deccaldan sığındı, ümmetini sığındırdı. Ondan daha büyük fitne yoktur buyuruyor sahih hadis-i şerif. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Demek ki Kehf suresini Allah bize her hafta okumayı, dinlemeyi nasip eylesin.
1: Amin.
0: Ölene kadar nasip eylesin.
1: Amin.
0: Vefat edeceğimiz haftada nasip eylesin.
1: Amin.
0: Ta ki şeytan gelip imanımızı son nefeste çalamasın ve bizi bu yoldan ayıramasın. Böylece dualar ediyoruz. Hep akşam ezanına 45 dakika kalarak inecek o. Mecburen o akşam ezanına bağlı. Çünkü akşam ezanıyla cuma çıkıyor. Bizim bu sohbet gibi değil. Yani istediğimiz saate ayarlayamayız onu. O çünkü akşam ezanından evvel bitmesi lazım. Önümüzdeki haftaki sohbette yani dışarıdan dinleyenler için 20'ye alacağız. Artık ezanlar geri geldi akşam. Sohbeti 20'ye alacağız. Şimdi 20-15'ten 20'ye alacağız. Yani akşam 8'de sohbet başlayacak. Yani uzaktan dinleyenler için. Tabii tekrar her zaman dinleyebilir. Ama biz tabii burada akşam namazında gelebilenler gelip akşam namazında cemaatle kılsak eftal olur tabii. Yani zaten cemaatle kılıyoruz da kalabalık cemaatle kılsak cuma gecesi çünkü çok daha eftal olur. Allah cuma gecesi cemaattan bizi mahrum etmesin. İlim meclislerinden, zikir meclislerinden uzak bırakmasın. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Amin. Ondan sonra tabii bir iki hafta, üç hafta sonra ezan daha da inecek. 7.30'a alalım mı, almayalım mı ya karar verelim. Yani sohbeti 7.30'a kadar indirebiliriz. Ama oradan geri gidilmez. Çünkü hiç kimse gelemez. Ama 8'de kalsın mı? Ne dersiniz buna? 20'de, 8'de kalsın mı? He? 8'de kalsın değil mi? Tamam, 8'de kaldı. İnşallah böyle 8'den devam eder. Hatta yatsı bile evvele gelirse, yatsıyı bile kılıp da sohbet bile 8'de başlayabiliyordu bir zaman. Öyle dönemde gelecek inşallah. Önümüzdeki aylarda sohbeti 20'ye sabit ediyoruz. Bu saatten sonra önümüzdeki hafta itibariyle. Ama şey değişmiyor. Şifa Şerif'le mektubat değişmiyor. O 21-15 onlar devam edecek inşallah. Buradaki sohbeti 20 olarak sabitliyoruz. İnşallah Rahman. Kardeşlerim. Şimdi sizi de 20'ye sabitlersem 1,5 saat sohbet yapıp işte inşallah 21.30'da sohbeti bitirip yatsıyı da kılıp da 10'da sizin de çıkmanızı düşünüyorum, planlıyorum. Allah sözümde durmayı nasip etsin. Çünkü uzaktan gelemiyorlar. Gelenler zorluk çekmesinler. Sohbeti çok uzun yapmamaya çalışacağım. İnşallah Rahman. Yani bu aralar biraz daha dikkat ediyorum. Şimdi büyük günahlar şeyini Rabbül Evvel ayını uğurladık. Rabbül Ahir'e girdik. Rabbül Ahir Cemaziyel Evvel Cemaziyel Ahir ne geldi? Recebu Şehrullahil Haram. 3 ay kaldı 3 aylara. 3 aydan bile düştü bir iki gün. Recep ayına Allah bizi hayırla, Şaban ayına Ramazan-ı Şerif'e kavuştursun.
1: Amin.
0: Amin. Rabiül Evvel'e de önümüzdeki sene tekrar Muhammed Mustafa'mızı sallallahu teala aleyhi ve sellem met etmek, anmak, mevlitler okumak, okutmak için bir dahaki seneye de kavuşmayı nasip eylesin.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Bu arada büyük günahlar 3 ayda Bu dersleri tabi Recep Şerif

0: işler girince biraz günlerin, gecelerin ibadetleri falan da mecburen giriyor. İnsanları teşvik akımından, insan geçen sene söylediğini kimin aklında kalır? Dün söylediğini adam unutuyor. Yani insanları oruca, namaza teşvik ediyoruz. Ama bu üç ay güzel bir seri dersler yaparak büyük günahlardan bayağı bir maddeler okuyacağım. İnşallah Rahman. Şimdi Sıla-i Rahim'i bayağı anlattım. Üzerinde çok durdum. Önemli miydi? Önemliydi. Hakkında müstakil ciltlerce kitap yazılmış bir konuydu. Biz yine tabii hakkını verdik mi veremedik diyelim ama epey bir ayet hadis okudum. Şu anda bir iki eserden daha size ilimler vereceğim bu usta ve bu konuyu kapatacağım. Haftaya bakacağım, sırasına göre yeni konulara gireceğim. İnşallahü Rahman. Şimdi İmam Birgivi Hazretleri Muhammed adı herhalde. Muhammed herhalde adını şey mi? Birgivi diye meşhur biliyorsunuz. Onun eserlerinde en mühim Tarikatül Muhammediye, Tarikat-ı Muhammediye diye bir kitabı vardır. O kitapta çok ilimler konuşmuş. Yani ben bu büyük günahları bitirirsem yani Allah da bana ömür verirse Tarikat-ı Muhammediye'yi ders olarak okumak istiyorum. Çünkü Alaaddin Efendi babamız Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Tarikat-ı Muhammediye kitabı tepesinden tırnağına ihlastır evladım. Takvayı bir anlatıyor, bir anlatıyor, bir anlatıyor. İşte bu sabah onları inceledim. Yani zaten evvelden biliyorum da şerhler geldi. Yeni şerhler geldi. İbn-i Allah'ın şerhi basılmış. Sabah o geldi. Dolayısıyla mesela güzel ahlakı toplamış diyelim 78 maddede. Kötü ahlakı toplamış 60 maddede. Dilin afetleri bilmem kaç madde. Gözün afetleri, elin afetleri, ayağın afetleri, kalbin afetleri. O kalbin afetleri var ya, haset, ucub, kibir, uf, riya. Kalbin afeti ne demek? Kalbin musibeti, belası yani. Münkeratül kulub. Kalpte olmaması gereken şeyler. Ama hepsi de bizde mevcut yani. Bunların madde mübarek. Nasıl yazmış? Güzel de şeyler var. Hadimi Hazretleri duydunuz herhalde. Büyük Hadimi Evliyaullah'ın reislerinden Konya Hadim'de kabrini ziyaret etmek nasip oldu. O mübarek zat ona güzel şerh yapıyor. İbn-i Allan çok büyük Mekkeli alim. 400 sene evvel yaşamış. İbn-i Allan aşağıya. İmam Nablusi zaten tanıyorsunuz. Abdülgani Nablusi Hazretleri şerh yapmış. Daha çok alimler yapmış. Bize ulaşan bu şerhlerle ders götürmek lazım. Evvela kitaba, Kur'an'a, sünnete sarılmak, ehl-i sünnet itikadından başlamış. Çünkü neden? Kalbin en mühim meselesi nedir? Evvela bid'atlardan, şirkten ve büyük şirkten kurtulması. Sonra küçük şirk, riyadan kurtulması, ihlas kazanması. Kitabın tümünü topladığın zaman haramlardan sakınmaya giriyor. Yani takva nedir diyorsan bu kitabı bitirmen lazım. Okuman lazım. Sonra işte ayağın afetleri, yürümek, nerelere yürümek, ne niyette yürümek. Allah Allah. Sonra bedenin, bütün bedenin afetleri. Bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Yani yarısı güneşte, yarısı gölgede oturmak bile bedenin afetlerinden. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada, öyle yerde tam şeytan oturur, sen de oraya oturdun mu çarpılırsın. Yarısı gölgede, yarısı güneşte olmayacak. Ya tam güneşte, ya tam gölgede, ama güneşte oturmak zaten kasıtlı uzun oturmak nehyedilmiş. Yani güneşlenmek için oturmak nehyedilmiş. Ama zaten giderken, gelirken güneş yüzüne vurdu, eline vurdu. Onlar ayrı bir şey. Anladın mı? Bu itibarla o eserden de Sıla-i Rahim'le ilgili bir bahis gördüm sabah bakarken. Dedim bari hitamı misk olsun. Tarikat-ı Muhammediye'den onun şerhi Berikay Mahmudiye Hadim Hazretleri'nin, sonra İbn-i Allah'ın Hazretleri'ni, bunları okuyacağım şimdi kısaca. Bugün de bu dersi yapıyorum. Ve haftaya yeni bir ders ile inşallah buluşmayı Rabbim müyesser eylesin. Amin. Şimdi buyuruyor ki Tarikat-ı Muhammediye metni var burada. Metnini okuyorum şimdi. İ'lem şunu bil ki diyor İmam Birgivi Hazretleri. Muhammed değil mi adı? Muhammed Birgivi Hazretleri. Ona da çok kere gideceğim, yoldan döndüğüm, araba şey oldu, uçak şey oldu. Elhamdülillah gittim geçenlerde biliyorsunuz. Elhamdülillah çok feyizli bir kabri şerifti, çok etkilendim. Mübarek Veliyullah. Ama Efendi babamız da buyurdu, Tarikat-ı Muhammediye kitabı tepeden tırnağa ihlastır evladım. Ama yapraklarıyla şifa niyetine yeseniz, gram zerre ihlas kazanamazsınız. İlla ihlası kazanmanız için amel etmeniz lazım. Yani şeriat, tarikat, hakikate ulaşmanız lazım. Onun için, ama tabii ilim olmadan da amel olması mümkün değil. Konuyu bilmiyorsun ki ne yapacaksın yani. Önce yine iş ilme dönüyor, sonra o bildiğinle amele dönüyor, sonra o yaptığını da Allah için yaparak gösterişten vesair, ıvazdan, garazdan, maksatlardan arındırmak. O da ihlası temin ediyor. Mevla bunları bize ölmeden becettirsin. Ama işin başı yine nereye dayanıyor? Bu ilim meclislerine, bu sohbetlere dayanıyor. Çünkü ilimsiz bunların hiçbirine yol bulmak mümkün değil. Bilmediğim şeyi nasıl yapacak? Onun için amel ve ihlas ilimsiz olmaz yani. Şeriatın üç tane cüz'ü var. Rüknü var. Efendi Hazretlerimiz, Efendi babamızdan naklen öyle buyurdu. Yani bu şeriat sofrası neyin üzerine kurulmuş? Üç saç ayağı üzerine. Mesela sofra koyuyorlardı eskiden. Efendi Hazretlerinin sofrası da öyleydi. Böyle üç saç ayağı var. Ki sofra dengelenip dengeyi bozup da biri elini değsin bilmem ne çorbalar dökülmesi. Altta üçlü olunca o onu dengeliyor. Üçlü. İşte o üç nedir? Birincisi ilimdir. Kitaplardan okuyarak, hocalardan dinleyerek hasıl olur. İkincisi ameldir. Bu bildiğini yapmakla müyesser olur. Üçüncü ihlastır. İhlas da seyri sülük, tasavvuf yoluyla, rabıta, murakabe ve zikir yoluyla bir mürşid-i kamilin riyasetinde, sefaretinde hasıl olur. Dolayısıyla bu üçünden biri eksik olunca şeriat sofrası düzgün durmaz. Bir tarafa yamulur, dökülür. Onun için ama ihlas tarafı işte Tarikat-ı Muhammediye kitabı tepesinden tırnağına ihlastır evladım derdi. Ama derdi illa amel etmeden tarikat derslerini, vazifelerini, zikirlerini yapmadan, haramlardan sakınmadan takva riayet etmezsen o kitabı yaprakları ile şifa niyetine yesen yutsan bir şey hasıl olmaz derdi. Ama iş nereye dönüyor? Birincisi ilim. Şimdi başlayacağız. Vazifelerimizi yapmaya çalışacağız. İnşallah şu büyük günahlarda bir toparlarız birkaç seneye inşallah. Birkaç sene sürer tabii. Artık o uzunlar bitti. Yani ana babaya isyan, içki, kumar. Kumarı yaptık mı? Zina. Efendim bunlar çok büyük günahlar. Adı insan öldürmek. Bunları yaptık. Sihri de yaptık sanki. Sihir. Bunları yaptık. Bunlar önemliydi. Bundan sonrakilerde belki daha az konuşulabilir. Ve dolayısıyla madde madde bu konular işlenir. Ondan sonra Tarikat-ı Muhammediye'den takvanın esasını ve haramlardan sakınmanın yollarını okuruz inşallah. O da bizi amele, ihlasa teşvik eder inşallah. Niyetim böyle. Allah niyetime göre bana muamele eylesin. Sizler de niyet edin. Bu derslere devam edeceğiz ölene kadar. Allah sizi Celle Celaluhu elden ayaktan düşürmesin. Amin. Kimselere muhtaç etmesin. Amin. Rabbim sizi gördüğünüzden geri etmesin. Amin. Maddi manevi imkanlarınızı ziyade eylesin. Noksan etmesin. Amin. Allah bu yolda her cuma geceleri derslerde, meclislerde cem olmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala Seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Bana dua ettiğim zaman aminler cılız çıkıyor. Siz de ettiğim zaman aminler acayip patlıyor yani. Ne hikmettir bu? İşte insan, herkes kendi de oradan bir nasibi olunca teşvik oluyor. Bu teşvik iyi bir şeydir ha. İyi bir şeydir. Çünkü ben size dua etmesem olur mu ya? Ben size dua etmesem işim rast gider mi ya? Sabah sizin için hizbi imamın evvelin hizbini okudum sizin niyetinize. Vallahi okudum, billahi okudum ya. Hem canıma, malıma, ehlime, çocuklarıma ve ashabi arkadaşlarım deyince kimi niyet ettim? Buraya sohbete gelen bu sizi niyet ettim. Ne belalardan kurtarıyor, ne belalardan kurtarıyor. Sizi niyet ederek okuyorum. Onun için inşallah bu fedakarlık ister. Yani işten çıkıyorsun, geliyorsun, yarın iş günü. Yani fedakarlık ister. Eve gidip çay içeyim, çorba içeyim, her akşam gidiyorsun mübarek. Cuma gecesi de biraz ibadete ayır. Efendim, ondan sonra şuradan bir sandviç yersin, bir şey yersin, bilmem ne, miden tutar ya. Ne olacak? Yani mühim olan cemaati kaçırmayalım. Cemaatle namazı, cuma gecesi ihya edelim, ilim meclisinde oturalım. Bin rekattan eftal bir ilim meclisi ya. Nasıl bin rekat kılacağız? Gece yetmez. Onun için bu dönüşü işte geç kaldım, metro bulamadım, bilmem ne. Şimdi yani nefis devamlı vesvese, vesvese, usrel ettirir adama. Mesele ne? Ya insan biraz bu yarın ahirette karşına çıkacak. İlim ehli olduğuna, ilim meclisinde bulunduğuna dair bu meclisler, bu mübarek cuma geceleri, cuma günleri ve şahidin ve meşhut diyor Kur'an şahitlik yapacak ya. Sen kimse evde televizyondan izlersin, radyodan dinlersen ilim alırsın. İlim alırsın ama buraya gelmenin sevabını alamaz. Çünkü neden? Burada adım atıyorsun ya. Yani. Burada zikir meclisinde bulunma hakkındaki bütün rivayetlerde efendim Allah için bir araya gelmek var yani. Şimdi sen evde çay içerken, ben burada ağzım kurumuşken nasıl birleşeceğiz yani? Ha ilim alır mısın? Alırsın. Ama bu meclisin ehli olmak Allah için adım atmaya bağlıdır. Maalesef bu fedakarlıklar günümüzde çok azalmıştır. Azalmıştır. Azaldıkça da azalıyor. Ama Allah size zarar zeval vermesin.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve Şimdi el mevâibul fethiyye ala tarikat-ı Muhammediye. Tarikat-ı Muhammediye metindir. Arada şerhlerden de okuyacağım. O şerhin adı da İbn-i Allan Hazretleri'nin el mevâibul fethiyye. Yeni çıktı. Bilmiyorum artık geldi mi şeylere, kitapçılara. Mollalara çok lazım. Buyuruyor ki İmam Birgivi Hazretleri metin olarak enne kat ar-rahim akraba ile ilişkiyi kesmek yani sıla-i rahimi kesmek haramın. Tabi zaten büyük günahlardan bahsediyoruz. O da diyor ki büyük bir haramdır diyor. Dolayısıyla ve vaslaha demek ki rahimi eklemek annenden dolayı, annenin rahminden dolayı yakınların olan teyzen, dayın değil mi? Babaannenin rahiminden dolayı yakının olan işte efendim amcaların, halaların yani hep rahimden gidiyor. Veyahut işte efendim senin annenin rahiminden yine dolayı olan erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin hep rahim vesilesiyle akrabalık oluşuyor. Bu yüzden bunu eklemek vacibun vaciptir. Yani vaciptir. Vacip farz manasında da kullanılıyor zaten. Bir şey haramsa, bir şeyi sıla-i rahimi kesmek haramsa, sıla-i rahim yapmak da ne olur? Haramın tersi en azından vaciptir. Vacip de burada farz anlamındadır. Mesela vitri vacip diyorsun ama kılmadığın zaman, kaçırdığın zaman kazası lazım. Zaten vacibin manası amel bakımından farzdır. Ve manâhu, peki sıla-i rahimin manası nedir? Yani anlattım çok ama burada güzel bir özet yapmış. Yani ben akrabamı vasfetmek, bağları güçlü tutmak, eklemek istiyorum, kopartmamak istiyorum. Ben burada ne yapmam gerekiyor? Bunun manası diyor en la yensaha ve etruke terkel mensi diyor şeyde yani. Şerhle beraber okuyun. Yani şu benim akrabalarım var diye bir defa kafasından çıkartmayacak. Bir defa bu konuyu hiç unutmayacak. İrtibatı kestiği, terk ettiği, selamı sabaha kestiği kişilerle onları bir tutmayacak. Bir defa aklında olacak. Birinci mana. Sonra ve tefakkadeha o sılayı vasfetmek için akrabasını arayıp soracak. Şimdi bu arayıp soracaktaki mesele de neyle? Bir ziyareti. Ziyaret etmek suretiyle. Şimdi ziyaret deyince efendim ne oluyor? Gitmek gelmek. Yani ayaklarınla gidip babanı ziyaret edeceksin. Anneni ziyaret edeceksin. Teyzeni ziyaret edeceksin. Halanı ziyaret edeceksin. Dayını ziyaret edeceksin. Tamam. Bu en önemlisi, yani en güzeli bu. Bu noktada vel ihtali ma kader aleyh ileyhi, gücü yettiği nispette de bir hediye. Bir hediye götürülecek. Paran varsa durumuna göre verirsin 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 lira, durumun çok zengin verirsin 50.000 lira, 100.000 lira, veyahut ne bileyim sen elma götürürsün, armut götürürsün, bir hediye. Bu normal Müslümanların birbirine hediye vermesi de sünnettir. Ama tabi burada sıla-i rahimi güçlendirmenin yöntemlerinden biri olarak hediye vermeyi söylüyor alimlerimiz. Sonra vel ihaneti, yardım edilerek. Yardım ne usta? Bir işi düştü, bir ihtiyacı oldu. Mesela evi taşıyor, evini taşıyor, yardımcısı yok. Eşyaları taşıması ona zor geliyor tek başına. Koltuktur, kanepedir, fırındır, buzdolabıdır. Bir kişine iki kişine zor taşıyorlar. Sen akraba olarak gidip bil fiil, bil yedi elinle yardım etsen taşınmasına, arabaya eşyanın konmasına, sonra yeni eve dizilmesine mesela. Bu çok iyi bir şeydir diyor. Böyle yardımlar sıla-i rahimin en iyi tatbik yöntemleridir diyor yani. Elinle yardım etmek, kazaya bağışta. Evil kavli, yahut sözlü yardım edecek. Herkes eliyle bil fiil bizzat yardım edemeyebilir. O da hasta olabilir, beli ağrıyor olabilir, o da yaşlı olabilir, sen de yürüyemeyebilirsin veyahut da yük taşıyamayabilirsin. Mesela yani veyahut vakit bulamazsın veyahut mesafeler çok uzak, onun işi düştüğü anda sen oradan gidemezsin, senin de işten ayrılamıyorsun, izin alamıyorsun, durumun olmayabilir mesela. O zaman sözlü yardımlar da icabında makbule geçer. Bu da nedir diyor mesela? Min isali mazlum edin la hakimi lerfa. Mesela birisi ona haksızlık etti. Komşusu ona zulüm yaptı. Sonra o da onu bir hakime, mahkemeye şikayet etti. Orada şahitlik yapmak. Yani bu benim amcam, halam, dayım neyse haklıdır yani. Bu burada eziyete uğradı diye. Bir şahitlik yaparak. Veyahut bir sıkıntısı var işvereniyle, amiriyle vesairesiyle, senin de orada nazın geçiyorsa, hatırın geçiyorsa, gidip oraya bir şefaat deniyor buna, aracılık, yani aracılık, iyi aracılık. Bu zaten genel manada Müslümanların birbirinin işini görmeye aracı olması zaten çok sevap. En faziletli amellerden biridir bir Müslümanın. Men kaza hacete ehil müslim, kadallah hacete ömür kıyamet. Müslümanın işini gören kıyamet günü Allah'a bütün isteklerini verecek diyor. Hatta birisi geldi işte İbn Abbas Hazretlerinden, ya falan adama bir işim düştü, o seni dinler, şu ihtiyacımı görsek ona gitsen de, benle beraber gelsen de falan dedi. İbn Abbas Hazretleri Ramazan'da sünnet-i müekkede kuvvetli itikafa girmişti. Yani itikaftan çıktı. Yani itikafı bozdu demeyelim. Belki niyet etmiştir önceden. Hani mühim bir şey için. İtikaftan çıktı. Gitti o adamın işini gördü. Geri evine gitmeden tabii yeniden itikafa mescide döndü. Dediler ya İbn Abbas, Ramazan'ın sonu kuvvetli sünnet-i müekkede itikaf, ya sen nereye çıktın geldin? Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Men sa'a li haceti ehî fi hayrul yevmin i'tikafi fi mescidi hadi 10 senin. Bir Müslümanın hayırlı bir işini görmek için gayret etmek, çaba sarf etmek, işte gitmek veya şu anda telefon etmekte de bazı işler görülüyor. Bunu yapmak benim mescidimde, Medine mescidinde 10 sene sıralı camiden çıkmadan ihtikaf ibadet yapmaktan daha hayırlıdır. Ben 13'ünde de hem ihtikaftayım hem arada da bir Müslümanın işini gördüm. Yani sen 10 günlük itikafın sevabını aldın. Ben arada 10 senelik itikaftan daha fazla da bir ile arada bir de bunu yaptım. Anladınız mı? Onun için Müslüman işini görmüyor. Hele bu senin annen veya baban, amcan, dayın, halan, teyzen ise veya daha uzak akraba da olabilir. Yakınlığına nispetle ecrin ne olur? azimken azam olur. Büyükken daha büyük olur. Evet. Onun için veyahut bir sıkıntısı var, bir şey çözemiyor. Ona çıkış yolunu öğretmek, onu doğru yapmaya irşat etmek, ona nasihat etmek, medet olmak, yardımcı olmak. Bu zaten her Müslümana yapılsa çok efsane ameldir ama akrabaya yapıldığı zaman bu aynı zamanda ne olmuş oluyor? Sıla-i Rahim vazifesini ifasından sayılıyor. Bunları beyan etmiş. Tabi diyor bu ve ihtelifu zelike bihasebi halil vasılı vel mevsul. Yani sıla-i rahim yapanla sıla-i rahim kendisine sıla-i rahim yapılanın hallerine göre de bu işler değişir. Yani çünkü senin gücün ne kadar? Yani sana da Allah gücünün yetmeyeceği şey yüklemeyeceğine göre şimdi kaymakamı ara, benim şu işimi düzelsin falan. Tamam da ben şimdi kaymakama ulaşacak telefonum yok veyahut da kaymakam beni açmaz. Yani benim orada bir dahlim olacak gücüm yok. Gücüm varsa eksik etmemem lazım. Ama gücüm yoksa da Allah da bana niye sen bunu bu işini görmedin diye de mesul etmez. Çünkü neden? Bu senin imkanına elindeki imkana göredir. Ama sen dersen ki şimdi ben ne diyorsunuz ona bir laf var ya şeyimi kullanmayayım kredimi kullandırmayayım. Çünkü neden? Yarın benim bir işim düşer. Şimdi halam için bu krediyi kullanırsam yarın o adama ben bir daha bir şey diyemem. Onun için ben halamın işini görmeyeyim dersen bu sıkıntılı bir süreçtir. Neden? Senin yarın işin düşecek mi düşmeyecek mi bir defa meçhuldür. Böyle bir şey şu anda senin bir sıkıntın yok. Sen bir sıkıntım olursa adama yüzüm olsun diye vehmederek mevhum bir olaydan yola çıkarak orada mevcut bir sıkıntıyı çözmüyorsan kredimi kendime saklayayım diyorsan bu da İslam'a uygun bir şey değildir. Mevla senin imkanın var mı yok mu? İmkanını kullanıyor musun kullanmıyor musun? Gücün kadar mı kullanıyorsun? Ne kadarını eksik ediyorsun? Bunları Mevla bilmiyor. Onun için İslamiyet insanların geneli, özellikle Müslümanlar, özellikle ne bileyim yol arkadaşların, ömrü hacı arkadaşların, ders arkadaşların, ondan sonra vesaire vesaire. Komşular, komşu hakları. Bunların en kuvvetlisi ne oluyor? Akraba hakları. Sıla-i rahim, yakınların bunlar senin. Bunlarla ne yapman lazım? İlgilenmen lazım geliyor. Evet. Şimdi ve kalluhu. Ya ben sıla-i rahim yapmak istiyorum ama bir şekilde nasıl kurtarırım? Çünkü sıla-i rahimi terk edersen kaç ders başına gelecek lanetleri, belaları, bereketsizlikleri, hayırsızlıkları kaç ders okudum ben sohbetler derse. Kimi de burada ders yaptık, kimi yaz günlerinde gittiğimiz yerlerden canlı yayın yaptık. Bunları anlattım, kaç hadis okudum. Şimdi ben bu belalardan kurtulmak istiyorum. Ve sıla-i rahim yapmanın bereketlerine nail olmak istiyorum. O zaman ne yapalım? Bunu en azından bana bir yol söyle. İmam Birgim Hazretleri diyor ki bunun en azı et teslimu. Bir defa gördüğün zaman bir selam vermek. Şimdi başladı. Selama sen başlayacaksın ama. Çünkü selamı veren mi daha fazla sevap alır, alan mı daha fazla sevap alır? He? Mesela bir soru soruyorlar. Ne diyorlar? Hangi sünnet hangi farzdan daha sevaptır? Kimsenin aklı ermiyor. Ulan sünnet farzdan daha sevap olur mu? Olur işte. Çünkü neden? Selam vermek sünnet, selam almak farz. Hangisi daha sevap? Vermek daha sevap. İşte burada da böyle bir değişik hal var. Yani diyelim işte 100 derece ise başlatana 90 mesela. Şimdi hadis-i şerifte var da belki rakamları yanlış söylemeyeyim. Lilbadi diye başlıyordu. Başlayana. Sonra eğer yanındaysa veya şimdi görüntülü aranıyor veya telefonla aranıyor. O zamanlar bu imkanlar yoktu. Hemen selamı evvela sen vereceksin. Selamun aleyküm. Ve rahmetullah amcacığım. Ve berekatuhu dayıcığım. Hem selam. Selam lan. Bunu en azından sen. Çünkü selamı da kesersen ne oluyor? Küstürmeye dönüyor. Küstürmeye döndüğün zaman zaten 3 günden fazla Müslümana küstürmek en büyük haram. Bir de akrabanla olursa o zaman hepten çuvalladın. Peki görüşmemedin, yani telefon veya sesli veya görüntülü veya bir mecliste bulunmak veya evine gidip ziyaret ederken falan, bu durumlar olmadı. O zaman ne yapacaksın? Ev irsalü selam, selam göndereceksin diyor. Eski durumlarda tabii şimdiki gibi telefon imkanı da olmadığı için. Kiminle mi aynı insan? Bir insanla beraber diyelim ki halan köyde. Giden birine ne diyeceksin? Halama çok selam söyle, elinden öperim, duasını beklerim. Bir şey ihtiyacı var mı falan, böyle bir selam göndermek. Bu da bu hususta ikinci bir basamak. Evil mektup. Yahut mektup yazacaksın. Tabii şu anda mesaj yazıyorlar falan. Dolayısıyla ama imkanlar ne kadar genişlese de o zamanın imkanlarıyla aynı kıyaslama yapılabilir. O zamanki mektupsa şimdiki telefonla araması var, mesaj atması var. Ama telefonla aramak mümkünken mesaj atmak da büyüklerimiz için özellikle ayıp bir şeydir. Ayıp bir şeydir. Ayıp denen de bir şey var. Onun için hem şu anda telefon imkanı var. Ama mektup göndererek de veyahut hapiste adam, bizim başımıza geldi yani. Kaç sene. Yani telefon imkanında yok ki. Ya bu zamanda bile niceleri sesli selam da veremez. İşte ziyaretçi gelirse online selam gönderir falan ama yine mektup, mesela hapishanelerde en çok çalışan iş nedir? Mektuptur. Dolayısıyla yani İslamiyet'in hükümlerine hiçbir zamanı geçmez. Her zaman ona göre bir hüküm vardır. Mektup göndermek de burada uzaktakini için sıla-i rahim sayılır. Şimdi bunun bir süresi var mıdır? Mesela bunları konuşmamıştık. Yani haftada bir, ayda bir, günde bir, yılda bir, bayramdan bayrama gibi bir şey var mıdır? İmam Birgi Hazretleri diyor ki وَلَا تَوْقِيْتَ. Burada bir vakit söz konusu değildir. Yani İslamiyet vakit olarak cumayı geçirdiğin zaman anneni babanı aramadın, bir cuma geçti haram. Böyle bir şey İslamiyet bir vakit koymamış. Bu da önemli bir husustur. Muayyen vakit, yani ne gibi? Her gün gibi, haftada bir cuma günü gibi veya ayda bir gibi bir tevkit vakitlendirme yoktur. Bel bilakis medaru alel imkan, alel urf vel ade. Örf ve adete göre. Yani örf ve adete göre ne demek? Şimdi bizim milletimizin de bir örf ve adeti var. Yani bir insan anasını babasını, hadi bir hafta çok işi çıktı, şu oldu bu oldu, arayamadı soramadı. Bir ay geçti, anasını babasını arayamadı soramadı. Bizim örfümüzde bu biraz anne baba için ayıp kaçar yani. Öyle mi?
1: Evet.
0: Ama şimdi hala teyze, bu amca dayı buna benzemez. Bir ana baba başkadır yani. Dolayısıyla onları da diyelim 3 ay 4 ay geçti veyahut da 2 bayramda aramadı veyahut hastalandı, ameliyat oldu, aramadı, geçmiş olsun, aramadı. Bu durumlarda da mesela 2 bayram geçti, insan halasını, teyzesini vesairesini aramadıysa bizim örfümüze göre de ne karşılanır? Çok ayıp bu yani. Nasıl bir iştir insan halası teyzesini bir sene geçmiş, iki bayram geçmiş aramamış yani. İşte o zaman bu sıla-i rahimi terk etti sayılır. Ama diyelim ki amca dayı gibi hala gibi yakınlarımızı bayramlarda bile arasak mesela, çok arasan daha sevap, ama bayramlarda bile arasak örfümüze göre halasını, anasını, halasını, teyzesini arıyor denir mi? Denir. Bir de mesela hastalık oldu, zaten ararsın. Bir durum oldu, geçmiş olsun dersin. Yakını öldü, onun bir yakını öldü, taziye için aranır. Baş sağlığı, başınız sağ olsun, Allah izniniz azim etsin. Gidilebilirse gidilir, gidilemezse yine bir taziye yapılır falan. Örf bunlardır değil mi? Örf bunlardır. Ama anne baba da bunu diyemiyorum. Çünkü sen anne babasını bayramdan bayrama aramak da biraz cefadır yani. Vefasızlık olur yani. Örfe göre bakılacak olursa. Ben böyle anlıyorum. Siz bilmiyorum başka bir şey. Anlıyorsanız konuşun. Burada diyor, bazı alimler diyor, İbn-i Allan Hazretleri, bu zamandaki bazı alimler demişler işte 3 senede bir arasa sıla-i rahimi kesmiş sayılmaz. Sıla-i rahim yapmış sayılır. O kadar da değil diyor yani. O kadar da değil diyor yani. Ne desin artık? Çüş mü desin? Yuh mu desin yani? Benimki bazı bozuk değil ki yani. Ben şimdi bazı kere yuh olsun diyorum yani. Şimdi İbn-i Allan da ne demiş yani? Bazı bu zaman çoluk çocuk diyor yani. Onlara da çoluk çocuk diyor. Alim de demiyor da İbn-i Allan doğru mana verelim. Bu zamanın çoluk çocuğu. Ya çoluk çocuk da çoluk çocuğun böyle bir hüküm vermeye zaten hakkı yok ki. Demek ki bazı alim geçinen çoluk çocuklar var yani. 3 sene ile bu iş takdir edilmiştir. 3'ü geçirirsen, ya arkadaş 3 sene ananı babanı aramasan, 3 sene içinde arasan kurtarır mı ya? Kurtarmaz. Amcana, teyzene, halana kurtarır mı 3 sene ya? Kurtarmaz abi ya. Ayıp denen bir şey var ya. Değil mi? Ben onun için ne dedim? Yani bir bayramıdır, seyranıdır, hasta ziyaretidir, hastalığıdır, cenaze olur, taziyesidir. Bunları zaten toparladığın zaman vesilelerle bu örfe göre arıyor, soruyor, denir. Ama o kadar uzatılmaz yani. Burada İslamiyet kaydı şöyle koyuyor. Diyor ki bel medaru alel imkan ve ademil harac minel canibeyn. Bunu da herhalde İmam Nablusi Hazretleri bunu anlatıyor. Yani diyor İslamiyet şuna bakar. Mümkün olduğu kadar, gücünün yettiği kadar, bir de iki tarafı da zora sokmadan, yani İslamiyet biliyorsunuz ve ma ceale aleykum fiddini min haracın diyor Kur'an. Allah İslam dininde size çok büyük zorluklar çıkartmadı. Yani şu İslam'ın farzlarını, vaciplerine baksan 7 yaşta çocuğun yapacağı kadar kolay ya. Size zorluk çıkartmadı. Onun için bakarsın. Sıkışmadan, sıkılmadan, bunalıma girmeden, sıkıntıya düşmeden gücünün yettiği nispette arayıp sorarsın. Bu da ne olur? Seni sıla-i rahimi terk etme günahından, haramından, vebalinden kurtar. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Bunu da beyan ediyor. Peki bu şimdi, bunu ben geçen derslerde işte Şam'da söyledim ya, bir Şam'a işte zirahimin mahrem, mahrem rahim sahibi diye bir şey yaptı. Şimdi burada tabi İmam Birgivi Hazretleri vesaire bazı ulema diyor ki وَيَجِبُ لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ. Her rahimi mahrem sahibinin ne sıla-i rahim yapmak farzdır, vaciptir. Mesela burada anne baba zaten başta geliyor, ondan sonra hemen hatta hala, teyze, dayı, amca geliyor. Onun altında hemen kız kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz geliyor. Bunlar. Fakat buna biraz temas etmiştim. Ama burada güzel bir açılım yapmış. Diyor ki وَاَخْتُلِفَ فِي غَيْرِ الْمَحْرَمِ مِنُوا rahimi mahrem olmayan akrabaya sıla-i rahim yapmak vacip midir, değil midir? İhtilaf var diyor. Bunun örneği nedir? Amca kızı, hala kızı, teyze kızı, dayı kızı veya oğlu gibi kuzenler. Kuzen mi deniyor onlara? Bu durumda ne olur? Bunu bir kere bir daha konu yaptık. Hani bunlara sıla-i rahim yapmak vacip değil. Çıkıyor buradan. Neye göre çıkıyor? Ve yedullu ala ademi vücubihi, yani kuzen gibi yakınlara, işte aynı bu hükümler müvaciyesinde arayıp sormak vesaire vesaire, bunun vacip olmadığına ne delalet eder? Cevazun nikah, onlarla evlenmenin caiz olması delalet eder. Çünkü neden? Zirahimin mahrem ne demek? Birini erkek, öbürünü kadın kabul etsen nikahı caiz olmazsa bu mahrem oluyor. Anladın mı? Sen erkeksin, öbürü teyzen, evlenebilir misin? Yok, mahremin. Buna sıla-i rahim yapmak ne oldu? Farz. Ananı zaten konuşma lüzum yok. Diyelim ki kızdan bahsedelim. Orada amcası var. Burada da bir kız çocuğu, bir kız var. Bir kadın var. Orada biri erkek, biri dişi. Bunlar evlenebilir mi? Amcasıyla, dayısıyla evlenemez. O zaman ne oldu? Bunun buna sıla-i rahim yapması farz. Daha netleşti değil mi şimdi? Çünkü neden? Teyze kızından evlenebilir misin? Evlenirsin, dayı kızıyla evlenirsin, hala kızıyla evlenirsin, amca kızıyla evlenirsin. O zaman evlenebildiğine göre demek ki yakın bir mahremin akraban değil.
1: Dalegül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
8: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
8: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 252 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın. Ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
12: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
13: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
14: bir kazan kaynıyor. Ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
15: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
17: Reklamları dinlediniz.
18: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
19: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
20: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
21: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
22: Lale Gül Efendi dinlediğiniz program devam ediyor.
0: O zaman da farzlıktan, vaciplikten çıkıyor diyor. Yani Hanefi mezhebinde. İmam bir gibi Hanefi'dir zaten. Mevzu bu, bunu söylüyor. Ondan sonra yani birini erkek kabul etsen, öbürünü dişi kabul etsen, birbirine haramsalar, evlenemiyorsalar orada sıla-i rahim vacip. Evlenebiliyorsalar yakın akraba, yani yakın derken işte amcanın kızı yakın sayılır ama evlenebiliyor musun ondan? Evlenebildiğine göre oradan kaideyi sana diyor, balık tutmayı öğretiyorum diyor. Balık vermiyorum diyor. Balık tutmayı öğretiyorum sana diyor. Kayde veriyorum sana diyor. Anladınız mı? Şemam inşallah anladınız. Bu da önemli bir veri. Ancak tabii Berikayı Mahmudiye'de Bu da Tarikat-ı Muhammediye'nin şerhi. Bunu kim yapmış? İmam-ı Hadimi Hazretleri. Çok büyük. Onun da adı Muhammed diye biliyorum. Muhammed el-Hadimi. Hadim Konya'nın kazasıdır. Bu mübarek zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tayyi mekan ile Hadim'den geceleri Ravza-i Mutahara'da biliyorsunuz ders kitap elinde bir anda Ravza-i Mutahara'ya gidip ders okuyup dönen sabah namazına. Teheccüde ders okuyor Ravza'da Resulullah Efendimiz'le görüşüyor. Değil mi? Bunu kaç kere şahit oldu. Kim? Beşir Ağa. Beşir Ağa Harem Ağası. Harem Ağası derken Ravza-i Mutahara'nın bekçisi. Ama çok büyük alimler tabii. O zaten Ravza-i Mutahara'nın o zamanki bekçileri en büyük alim orada bekçilik hizmeti yapıyor. Mesela Utbi. Utbi ne? İmam-ı Şafii'nin şeyhi Ravza-i Mutahara'nın süpürgeye hizmetçisi. Kurban olalım hepimiz Ravza-i Mutahara'ya. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah sahibine salat selam eylesin.
1: Amin.
0: Bu itibarla Beşir Ağa nerede yatıyor? Ebu Ayyub el-Ensari Hazretlerinden mezarlık tarafına değil de çarşı tarafına çıkarken hemen sağda en büyük mezar. Yani Ebu Ayyub el-Ensari'den sonra orada ne kadar ağalar, paşalar, sadrazamlar, şunlar bunlar var. Ama hepsinden büyük mezarı rahat yeri kime vermişler? Beşir Ağa'ya vermişler. Çünkü neden? Çok ihlaslıydı. Ravza-i Mutahara'ya çok hizmet etti. İşte o Ravza-i Mutahara'yı beklerken gece teheccüd zamanında bakıyor ki biri geliyor, Ravza-i Mutahara'nın kapısı açılıyor. İçeride kalıyor bir saat, iki saat, çıkıyor. Ondan sonra da camide, cemaatte, sabah namazında Mescid-i Nebevi'de yok. Her gece geliyor, ders ne yapıyorsa kitabı koltuğunda giriyor, çıkıyor. Bu nasıl iş dedi ya? Medineli olsa tanırdık dedi. Uzaktan gelse kalması lazım. Hemen dönemez. Bu şimdi her gece nereden geliyor, nereden gidiyor? Camide de hiç görünmüyor. Bir gün çıkarken kollayacağım diyor. Kolladı, bir yakaladı. Allah aşkına sen kimsin dedi. İsmisin, cin misin dedi. O da mecbur oldu dedi ya, benim bu sırrımı kimseye söyleme dedi. Ben dedi Konya'da Muhammed Hadimi'yim dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'le geliyorum, dersimi okuyorum. Ondan sonra Buhari Şerif'te vesaire işte hadislerden olacak herhalde. Dersleri yapıyorum, gidiyorum dedi. Ama dedi bunu kimseye söyleme dedi. Onun için sonra bunu tabii padişahlar duydu bu şeyi. Beşir Ağa'da İstanbul'a da geldikten sonra falan Hadimi Hazretlerine çok çok tazim ettiler ama o şeyi kabul etmedi. İstanbul'a yerleşmesini istediler. Buralarda ona çok büyük medreseler, tekkeler teklif ettiler. Yok dedi, ben köyümde okutuyorum, bayağı da talebem var dedi. Ondan sonra orada hizmetini devam ettirdi. Allah şefaatine nail eylesin. Onun çok risaleleri var. Çok istifade ediyoruz onun ilimlerinden. Çok. Hem de Nakşibendi tarikatından. İbn-i Allan da Nakşibendi tarikatından. Hikmet-i İlahi. Bu Hadim Hazretleri de Nakşibendi tarikatından. Ama onlar Mevlana Halid'den evvel oldukları için. Yani Halid'i kolundan değiller. Ama ikisinde de benim bildiğim yani bir Hadimi kesin biliyorum. İmam Rabbani'ye, o silsile İmam Rabbani'ye gidiyor da İbn-i Allan belki daha yukarı gidebilir. Şimdi burada Hadimi Hazretleri diyor ki şimdi amca kızına, dayı kızına yani uzak akrabaya, kuzenlere sıla-i rahim yapmak vacip değildir deyince müstehap da değildir anlamına gelmiyor. Bunu da yanlış anlamayın diyor. Yani buradan birisi çıkıp da aman amca oğlunu, teyze kızını hiç aramayalım, ölürse ölsün. Yani biz sana vacip değil deyince caiz değil demedik yani. Yardım etmek yedi kat yabancıya bile müstehap. Bir işini görmek. Anladın mı? Ama tabii ki teyzenin kızıyla halvet yapamazsın. Senin mahremin olmadığı için efendim yabancı bir kadın muamelesi yapacaksın. Tesettüre riayet, halvet olmamak bakımından. O ayrı bir şey. Halanın kızıyla halan bir mi? Halanla tek başına bir odada oturursun. Ama halanın kızıyla tek başına odada oturamazsın mesela. Değil mi? Halan çarşafsız da senin yanında durabilir. Ama halanın kızı açık vaziyette veyahut da normal dışarıda gezdiği haliyle senin yanında durmamalı. Tabii şimdi çünkü dışarıda gezdiklerini bayağı açık saçık geziyorlar. Allah muhafaza tabii. Onun için burada nefsül vücub kastediliyor diyor. Yani ne demek nefsül vücub?

Uzağa doğru gidiyor. Ama öbür adam senin hiçbir şeyin olmuyor yabancı yani. Ama burada senin akrabanda muhtaç varken onu kollamak önce gelir. Bu da önemli bir husustur diyor. Onun için ne buyuruyor? Burada müstehaplık vardır. Bunun müstehap oluşunu efendim gözden kaçırmayalım ve onlara yapılacak. Yani burada şöyle de bir şey var. Şafii mezhebi herhalde bu görüştedir. Hanefi de dediğim bu ama Şafii'de fark var. Mesela İmam-ı Nablusi, o da Hanefi'dir, Nakşibendi'dir. İmam Rabbani de şey yapar, savunur İmam-ı Nablusi. Onun da kitabında da El-Hadikatü Nediye Fişer-i Tarikat-ı Muhammediye şerhi bu da. Yani İmam Birgivi'nin şerhlerini yapmışlar hepsi. İmam Birgivi'nin ne kadar önemli ki kitabı. Bu kadar alim şerh yapmış. Yapmak lüzumu hissetmiş. Çünkü bütün din içinde Tarikat-ı Muhammediye kitabı oldu. Bütün din içinde hepsini toplamış. Nasıl maddelemiş, nasıl maddelemiş, nasıl fikir üretmiş. Ya yani hayran kalmış bütün ulema kitaba. Ali'l-Kari, koca Ali'l-Kari methediyor. İmam Münavi methediyor. Bütün ulema diyorlar bu nasıl bir kitap. Yani onun için önem veriyorum ona da. Şimdi İmam Nablusi de diyor ki İmam-ı Nevevi Müslim şerhinde bu, dedi ki diyor İmam-ı Nevevi Şafii mezhebinin en büyük fakih ve müştehitlerinden mezhep içinde. Hu amun bir Şafii'de de kesin değil. Ama diyor bir kavil var bizim mezhepte de diyor. Hu amun fi kulli rahim min zevil erham fil miras yestevil mahrem ve gayru. Burada mahrem ve diğerleri de eşit olur. Akrabadan yakınıyla uzağa da fark etmez. Tabii en yakın olandan başlar ama diğer akraba da sıla-i rahim yapılmaya elverişlidir. Hatta onlara da sıla-i rahim yapmak vacip olduğunu bir görüşte böyle var diyor. Bizim mezhebimizde müstehaptır. Müstehap zaten yabancıya da arayıp sorsan müstehaptır ama bu tabii daha kuvvetli müstehaptır. Akrabalık bağı var. Onun için. Hatta şimdi Nablusi diyor ki bu görüş daha doğru olsa gerektir diyor. Çünkü mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki seteftehune Mısra, yakında Mısır'ı fethedeceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mısır fethedilmedi. Şimdiki Mısır, Kahire o bölgeler. Ama adı yine Mısır'dı. Zaten Kur'an'da da Yusuf aleyhisselam zamanında da adı Mısır'dı. Anladın mı? Ne diyor Kur'an? Udhulu Misra inşallah aminin. Mısır şehir demektir. Ama normal İstanbul'a da Mısır denir. Ama o zaman herhangi bir şehir olur. Mesela dediler ki bize bakla, soğan, Beni İsrail çölde 40 sene bıldırcın kudret helvasından bezdiler. Her gün cennetten geliyor. Bıldırcın yesek, kudret helvası yese her gün aynı yemek bezdi. Ne dediler? Soğan yok mu ya? Sarımsak yok mu? Mercimek yok mu? Dedi Kur'an'da meşhur. O zaman ne dedi Musa Aleyhisselam'a Mevla ne vahyetti? Onlara söyle ki İbdu Misran. Şehirlerden birine inin. Misran bak tenvilli. Şehirlerden birine inin. Fe inne lekum ma seltum. İstediğiniz şeye soğan, sarımsak, mercimek şehirlerde ekenler, biçenler çarşıya getirir alırsınız. Orası herhangi bir şehir. Ama Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselam babasına babası annesi geldiler ya son toplandıkları şeyde. O zaman udhulu Misra. Bak orada tenvin yok. Çünkü neden? O bölgenin özel ismi Mısır. Herhangi bir şehir değil. Mısır'a girin. İnşallah Allah'ın dilemesiyle. Aminin güvendesiniz. Artık size açlık, susuzluk bir tehlike yok. Uçaktan indim. Mısır'a çok gittim Kahire'ye. Kabir ziyaretlerine. En az 3 hatırlıyorum. Belki 4 var. Bölge bölge de gittiğim var. Sina bölgesine bir kere gittim. O zaman Kahire tarafına gelmedim. O bölgedeki ziyaretleri yaptım. Uçaktan inince Mısır havaalanına öyle karşıma ilk oya geldi. Hemen uçaklardan inenlerin işte güvenlik kontrol noktasına giderken ki merdivenden ineceği merdivenin karşısına bu ayeti yazmışlar. Kafaları çalışmış.
Ödhulû

0: İnşallah aminin. Güven içinde inşallah Mısır'a girin. Çok hoşuma gitti ayeti görünce. Lan dedim çok yerine oturmuş dedim ya. Onun için Allah o mübarek orada yatan velileri, İmam Şafii orada vesaire, İmam Süt, bütün alimlerimiz orada, bizim kitap kaynaklarımızın çoğu orada. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ziyaretlerine müyesser eylesin. Orada öyle buyuruyor. Setefteuna Mısır'a, yani şehri fethedeceksiniz değil. Bu şu andaki şeyin İslam'daki zamandaki ismi de Mısır. Anlıyor musun? Mısır'ı fethedeceksiniz buyurdu. Fessevsû bi'ehle hayra. Oranın halkına iyi davranın, onlarla iyi geçinin, onların işlerini görün, onlara iyilik yapın Mısırlılara diyor. Hadis-i şerif sahih. Niye? Fe inne lehum zimmeten ve rahima. Çünkü benimle onların arasında zimmet var, güvence var ve rahim var. Ne demek rahim var? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cariyesi Mariye validemiz. Mariye validemiz nereliydi? Kıptıydı. Mariyetül Kıptıye. Kıptı ırkından olduğu için Mariye validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ondan çocuğu doğdu. İbrahim aleyhisselam 2 yaşında vefat etti biliyorsunuz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim eşim, yani milki yeminle tabii, nikahla değil de milki yemin cariyelik yoluyla eşim Mariye Mısırlıdır. Onlarla, onun için benim akrabalığım var. Hani onlardan çocuğum olmuş. Onlarla iyi davranın, onlara hayır yapın. E şimdi diyor ki alimler, yani bir yerden evlendiğin zaman o evlendiğin hanımının ahalisine, akrabasına bile böyle buyuruluyorsa hepten halanın kızı, amcanın oğlu çok daha yakındır. Anladın mı? Onlar da bu yol buradan çıkıyorlar. Dolayısıyla insan gücü nispetinde hayırlarını eksik etmemelidir. Şimdi bir şey daha var. Hürmet var, hak var. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi oradan. Bir daha gelelim. Esas unuttuk. İşin büyüğünü unuttuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük annelerinden Hacer validemiz nereli? Kıptı. İbrahim Aleyhisselam'a cariye hediye ettiler. Hacer validemizi Mısır kralı, o Firavun o zamanki kral hainlik etti. Sonra batacağını anladı. Ondan sonra durun dedi. Beni batırma dedi falan. Kurtulmak için İbrahim Aleyhisselam'ın bedduasından ah etmesin bana da helak olurum diye korktu. En sonunda ne yaptı? Cariye hediye etti. O cariye de kim idi? Sare validemiz dışarıda duruyordu zaten kendi hanımı. Oradan da Hacer validemizi aldı. Peki Hacer validemizden kim doğdu? İsmail aleyhisselam. Kabe'nin içinde yatıyor. Onun altında yatıyor Hacer anamız. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi de nereli? Hacer validemiz, büyük anne, büyük annesi. O da Kıptılardan Mısırlı. Onlarla akrabalığımız var. Onlara hayır yapın, iyilik gözetin diyor. Bundan da anlaşılıyor ki bir insan annesinin geldiği köy, diyelim benim annem nereli? Samsun Çarşambalı. Araplı köyü, şimdiki adı işte değişiyor ki de bir ne oldu bilmiyorum. Şimdi benim annem, şimdi o köylülerle bile ne oldu? Çünkü benim annem oralı. Şimdi babam Göreleli, annem Samsun Çarşambalı. Misal, bir insan annesinin köyüne, köylüsüne de bir işi düşerse, onlar bir şey ister, bir şey olur, elinden geldiği kadar yardım etse, o tabii 7 kat yabancıdan daha makbule geçer. Çünkü niçin? Annenle akrabalıkları var. Öyle midir? Öyledir. İslam böyledir. Bunlar mühim şeyler. Ondan sonra ulema buyurmuşlar. Burada yine bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif de çok sahiptir. İnne eberrel birri en yasile racülü ehle vüddi ebihi. Bak mahremiyet yok. Akrabalık da yok. Ama buyuruyor ki inne eberrel birri, yapılacak iyiliklerin en makbule geçen en faziletli iyilik bir adam babasının dostlarını, bak babasını demiyor, Babasını sevenleri, babasının sevdiklerini, babasının dostlarını arayıp sorması kadar büyük bir iyilik İslam'da yoktur diyor. Ne oldu şimdi? Baba dostu diye bir laf var. Değil mi? Baba dostu diye bir laf var. Şimdi benim de oluyor. Babamın dolu dostları var tabii. Yaş itibariyle çoğu da vefat etmiş falan ama bir kısmı daha çok hastadır. Yaşlıdırlar. Babamın dostu gençlerden az var. Ama mesela ananın dostu demiyor. Çünkü neden? Ananın dostu olsa kadınlar olur. Bak şimdi orada kadınlarla senin ilişkini tercih etmediği için ne buyuruyor? Erkeğe söylendiği zaman bu, kadına söylendiği zaman ananın dostları. Ona da babanın dostu uymaz. Çünkü ne olursa olsun erkektir. Öyle mi? Ha? Lafı doğru anla. Şimdi babamın sevdiği, babamı seven bir adam bana işi düşse ben ona yabancı muamelesi yapmam. Hakikaten de yapmam. Niye yapmam? Çünkü babamın dostuydu. Şimdi bir işi düştü. Bir işini göreyim. Ben zaten 7 kat yabancının elimden gelse işini görmeye uğraşırım ama baba dostu olursa, çünkü hadis-i şerif ne buyuruyor? En büyük iyilik babanın dostlarını vasfetmek. Bak, sıla tabirini kullanıyor. Dikkat et. Onlara iyilik etmek demiyor. En yasıl ediyor. Yani sıla-i rahim gibi. Halbuki babanın dostları, babanın akrabası değil. Bir şeysi değil. Dostu. Köylüsü bile değil icabında. Dolu dostları oluyor. Bunlara mahremlik var mı? Yok. Mahremlik olmadığı halde onları bile sıla-i rahim, rahim denmez ona. Sıla yapmak denir. Akrabada sıla-i rahim denir. Akraba olmayandakine sıla denir. Sadece sıla. Çünkü rahim yok arada. Anladınız. Bu delil de neyi kuvvetlendiriyor? Yani uzak akrabayı ne bileyim arayıp sormak etmek vacip diyenlerin de delilini kuvvetlendiriyor. Ama biz de şunu diyoruz. Vacip değilse de mahrem olmayanlar, vacip değilse de müstehaplıkları çok daha yabancılara göre, diğerlerine göre çok daha evleviyetle, akrabiyetle tekitli müstehaptır. Bunu demek zorundayız çünkü bir fark var yani. Zaten amcanın oğlunun başına bir şey gelse, halanın kızının başına bir şey gelse o noktada en nihayet senin mahremin olan amcan halan üzülüyor. Dolayısıyla onun bir işini görüp ona bir yardımcı olmak en çok kimi sevindiriyor? Amcanı, halanı, teyzeni, dayını sevindiriyor. O zaten mahremin sıla-i rahim yapman lazım. Onun çocuklarıyla ilgili yaptığın iyilikte en nihayet mahremin olan, en yakın akraban olan yakınlarını da memnun ediyor. Dua alıyorsun. Onun bir oğlunun, kızının bir sıkıntısını giderdiğin zaman teyzen, halan sana dua etmeyecek mi? Allah senden razı olsun dese yetmez mi? Sıla-i rahimin. Ya o noktadan da çünkü onlara iyilik dolayısıyla mahrem olan akrabana iyilik oluyor. Çünkü kızı oğlu o da onun ciğerparesi. Bunları da arz ediyorum. Bundan dolayı Gazi İyaz Hazretleri Şifa-i Şerif sahibi İmam-ı Nablusi naklediyor. Buyurdu ki ecma'u, bütün alimler ittifak etti. İcma demek görüş birliğine vardılar. Alenne lebevel ümme akedi hurmeten filmir. İyilik yapılmakta en ileri sıla-i rahim, iyilik, ihsan, ikram. En kuvvetli kimdir? Anne babadır. Anne babadan öne kimse geçemez. Min mensibam. Diğerlerinden. Sonra orayandan sonra dedeler. Dede ve neneler. Çünkü anne babadan sonra ne gelir? Anneni babanı doğuran var. Bu seni doğurdu diye en kuvvetli oldu. Ondan sonra ne gelir? Onları doğuran gelir. Dede ve neneler. Şu anda zaten dede ve nene hesaptan çıktı. Hiç arayan soran kalmadı. Dede ve neneyi arayan soran kalmadı. Allah muhafaza. Ne büyük sıla-i rahimsizlik, ne belalar bu yüzden geliyor, ne bereketsizlikler. Ondan sonra dedeler, neneler geliyor. Ondan sonra en kuvvetli, bak anne baba, sonra dede nene, sonra kardeş. İnsanın kendi erkek kardeşi ve kız kardeşi. Çünkü aynı rahimde yetiştin. Aynı ananın rahiminde yetiştin. Daha ondan daha yakın rahim mi var? Aynı ana. Bunu beyan ediyor. Sonra buyuruyor ednake ednake, yani sana en yakın, en yakın yani kardeşten de sonra En yakın oradan amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, ondan sonra onların çocukları, böyle bu sıralama gidiyor. Onun için iyilik yapacağın zaman Hanefi uleması ve ashabımız buyurdular, iyilikte en öne kimi alacaksın? Önce anne. Şu anneye ne buyurdu? Üç kere, babaya bir kere. Mene hakkun nasibi sohbeti, ya Resulallah, iyilik yapmama, yakınlık yapmama en çok kim hak ediyor? Gali ümmük, annem. Sümmemen sonra kim? Ümmüke, annem buyurdu. Sümmemen sonra kim? Ümmüke, annem buyurdu. Sümmemen sonra kim? Ebuke, baban geldi. Anan hakkı üç derler, bu hadisten çıkıyor. Yani öyle koca karı lafı değil. Onun için bu işlerde en evvel annene ikram yapılmalı. Sonra babaya, sonra kendi çocuklarına. Kendi çocukların çünkü senin eline bakıyor. Kendi çocukların senin eline bakıyor. Burada da ayrı bir durum var. Çünkü deden, nenen senin eline bakmayabilir. Çünkü senin çocuklarına senden başka bakan yok. Ama dedenin, nenenin dolu çocukları var. Amcaların var, halaların var. Onlara bakanlar olabilir. Ama senin çocuğuna senden başka bakan olmaz. Onun için sümmel evlat geliyor. Önce anne geliyor. İkram yapılırken işlerini görmek. Sonra baba geliyor. Sonra evlat geliyor. Sonra ecdat geliyor. Dedeler. Sümmel ceddat, sonra neneler geliyor. Sümmel ihva, sonra erkek kardeşler. Vel ihvat, kız kardeşler geliyor. Sümmel sahirul mahrim, sonra diğer mahremler. Min zevil erham. Kel aman vel ammat. Amcalar, halalar geliyor. Vel ehval vel halat. Teyzeler, dayılar geliyor. Ve bükademil. Ve yukaddemul ekrabu vel ekrabu. En yakın öne geliyor yani. En yakından sonra ona daha yakın, ona daha yakın. Min etna, yani bu sırayı gözetmek lazım. Onlara daha yakın olanlar geliyor. Sonra efendim mahrem olmayan akrabalar geliyor. Mahrem olmayan akrabalar, keblam amcaoğlu ve bintilam amca kızı ve evladil ehval vel halat, dayıların, teyzelerin çocukları geliyor. Sonra sümme bil musahare, dünürlük. Dünürlük meselesi var bile. Evleniyorsun. Allah Teala bir sudan yarattığı insanı ondan sonra büyütüyor, erkek yapıyor, kadın yapıyor, evlendiriyor. Evlendirdikten sonra o su, bir sudan ne soylar, ne nesepler, ne sıhriyetler, ne dünürlükler, ne irtibatlar, ne akrabalıklar çıkıyor. Bir sudan, bir ananın babanın suyundan oluşan bir yaratılan bir çocuğun ne kadar daldan, budaktan dallana dallana akrabalıklar ilerliyor. İşte burada da musaharet geliyor. Anladım sen. Tabii eşinin annesi babası, bu da önemli. Çünkü eşin anne babası perişan olursa, senin de imkanın varken onlara bir yardımcı olmazsan kaynanana, kayınpederine, eşine de bu iş vurur mu? Vurur. Eşin bundan sıkıntı duyar mı? Duyar. O sıkıntı sonra sana da yansır mı? Yansır. Hem ne yansır? Hem ne yansır? Senin anandan beter yansır. Anladın mı? Sonra yangın çıkar. Evde, ocakta, yatakta yangın çıkar. Onun için kafanı çalıştır. Ama sırayı gözet. Karının anasını kendi anana takdim etme. Hanımını dinleyeceğim diye ananı babanı üzme. O zaman da helak olursun. Karı da kurtaramaz seni. Ona da dikkat et. Bu kulluk kadar zor bir iş yok. Allah'ın kulluğu kadar ubudiyet mükellefiyetleri, kulluk aleminin farzları, vacipleri, sünnet, müstahapleri, edepleri, haramları, mekruhları, müfsitleri, bunlar yani insan olmak kadar zor bir şey yok. Hayvan olmak ne güzelmiş. Olamıyorsun ki artık. Hayvana ne soracaklar, bir şey sormayacaklar. Ancak işte başka hayvana zulmettiyse hayvanlı kendi arzı, o kadar. Amcanın kızının efendim aç kaldı ya, yemek vermedin demeyecekler. Onun için ne diyor bu? Beyaz Bestami miydi? Kaddesallahu esra'ül aliye. Süfyan Sevri de olabilir. O büyüklerden biri yani. Onu diyor. Ben diyor peygamberlere imrenmiyorum. Meleklere imrenmiyorum. Evliyaya imrenmiyorum. Ona imrenmiyorum, buna imrenmiyorum. Ya mübarek adam, sen hepsinden daha mı büyüksün de kimseye imrenmiyorsun? Niye? Çünkü onlar da yaratılmış mahluklardır diyor. Her birinin de ahirette Ona göre kendi mesuliyetlerine göre hesabı kitabı var diyor. Ya kime imreniyorum? Ben hiç yaratılmamış olanlara imreniyorum diyor. Keşke ben de yaratılmasaydım diyor ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu mahşerde ümmetimin hali ne olacak? O kadar derde girdi ki keşke ben yaratılmasaydım dedi yani. Ya leyte rabbe Muhammedin lem yehluk Muhammed'e beni de yaratmasaydı dedi ya. Seni yaratmasa alemleri yaratmayacak. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık öyle buyurdu yani. Keşke bir Müslümanın göğsündeki kıl olsaydım da hiç olmasa hesabım olmaz. Leyteni kütü kepşen fezebehuni ve gün Hazreti Ömer'den Hazreti Osman'dan buna benzer çok rivat. Koç olsaydım kesselerdi yeselerdi bari bir Müslümana kalori olurdum kuvvet olurdum dedi ya. Şimdi benim halim ne olacak dedi yani. Onun için biz bu kadar rahat nasıl yaşıyoruz? Peygamberler korktular, ötleri koptu. Peygamberler, 8 bin peygamber zuhuratta görüldü. 8 bin peygamber dediler ki biz imansız ölmekten korkuyoruz. Dediler siz Allah'ın peygamberisiniz, masumsunuz. İmansız ölme tehlikeniz yok. Ama Belam İbni Bağura dediler, İsmi Azam'ı biliyordu, en büyük veliydi. Bak iman söyledi ama peygamberde o yok. Ama biz yine korkuyu elden bırakamayız dediler. Onun için yani son nefesimiz meçhul, imanla ölebileceğim şey. Ama şimdi zulüm yaparsan, haksızlık yaparsan, büyük günahlar işlersen, haramlara takılıp bulaşırsan, sıla-i rahmi kesersen, ah alırsan, beddua alırsan, yani tabii ki imansız ölme riski çok artıyor. Hüsnü Hatime kitabını zaten hazırladım ettim de işte altından çıkamıyorum. Hangi kitaba çalışacağım ben de şaşırdım. Vakitlerim yetmiyor ama o kitapta bunların çoğunu yazdım bu dediklerim. Onun için biz mükellef ve mesul tutulmuş insanlarız. Sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi gezemeyiz. Kafamıza buyruk iş yapamayız. Canım şunu istiyor, canım buna yardım etmek istiyor. Buna yardım etmeyeceğim. Bu şeyle, bu beyle. Halasıyla kavgalı var, dayısıyla konuşmayan var, anasıyla dargın var ya, babasıyla düşman olan var ya. Ya senin bu lüksün yok. Bu seni doğurmuş. Bu lüksün yok. Kafir de olsa sen ona üf diyemezsin. Anan baban, iyi geçineceksin. Dolayısıyla ama şimdi bakıyorum Müslümanlar özellikle İslam'ı bildiklerini ve yaşadıklarını düşünen birçok Müslüman'da bile bu İslam ahlakını göremiyorum. En yakın akrabalarıyla selamı kelamı kesmişler. Şaşırıyorum ya, ne yapıyorsun ya? Teyzesinin görüşmeye ne diyor? Nasihat ediyorum. Bizim akrabada da var. Ya bu senin teyzen. Bu senin halan. O bana şöyle yaptı, o bana böyle yaptı. Ya senin böyle bir hakkın lüksün yok. O senin halan. Görüşmek mecburiyetindesin. Mahremin. Sen erkek olsaydın ondan evlenemezdin yani. Ne demek? En yakın mahremin ya. İşte ondan sonra başım beladan kurtulmuyor. Öbürü geliyor kocamla aram iyi değil. Belki geliyor paramız battı. Öbürü geliyor bilmem neremde hastalık çıktı. E ne olacaktı? Ne olacaktı? Sıla-i rahimi terk ettin. Ülâkellezine lânehumullâh fe sammem ve mâbsarum. Allah akrabayı arayıp sormayanlar lanet etti. Kulaklarını sağretti, gözlerini kör etti. Ayetinin lanetine çarpıldın. Hele bir de zenginleştin, milletle irtibatı da kestinse buldun belayı. Ondan sonra yatım var, katım var, uçağım var. Ertesi gün sıfır battın. Ama şimdi sen böyle yaparsan kötü günde senin de kimse kapı çalmaz. Yani muhteremler, bu iş önemli diye ben size Allah için doğruları anlatmaya çalışıyorum. Evet. Burada yine söylüyor. Dünürlük de önemli. Kayınpeder, kayınvalide önemli. Ona göre sonra komşu geliyor. Komşu hakkı zaten. Allah Allah. Mâ zâle cibrîlu yûsînî bil cari hattâ zanentü ennehu seyverisû. Cebrail aleyhisselam geldi gitti komşu hakları. Geldi gitti komşu hakları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi komşuları vardı vesaire. Onlara bile kurbanda bir et gönderiyordu, bir şey yapıyordu. Komşu. Komşu haklarını bana tavsiye etti. Hatta zannettim ki bir de gelecek diyecek ki birisi öldüğü zaman komşusun mirastan payı var. Ya o kadar bu komşuyu öne geçirdi ki diyor. Ya Cebrail Aleyhisselam kafasına mı geliyor buyruk yani haşa? Ya Mevla gönderiyor. Ya zannettim ki diyor, tabii öyle olmadı. İslam'da komşunun mirastan payı yok. Ama zannettim ki diyor, bu gidişle herhalde gelecek bir vahiy, komşu mirastan da payı var, buyurulacak yani. O kadar derece vasiyet oldu diyor. Tavsiye oldu, buyuruluyor. O sonra yakın komşu, uzak komşu. He? 40 eve kadar komşu. Vel cari zil kurba, vel cari cünübi. Bak. Yakınlık sahibi komşu. Hem komşu hem akrabaysa çift dikiş. Mahremse üç dikiş. Vel cari cünübi, uzak komşu. Hani akraba olmayan komşu. Ama komşu. Ve sahibi bince yanındaki arkadaşın. Umre arkadaşın, hac arkadaşın, asker arkadaşın, ders arkadaşın vesaire vesaire arkadaş. Beraber yol yürümüşsün. Bunca hukuk var, bunca hukuk var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir baston yapışı asa için bir ormana girdiklerinde kestiler. İşte efendim asalar getirdiler. Yamuk olanı kendi aldı. Düzgün olan asayı arkadaşına ver, sahabeye ver. Ne dedi, bu benim arkadaşım. Bu bunu daha çok hak ediyor dedi yani. Düzgün olanı ona verdi mesela. Arkadaş hakkı bu. Şey dedi, akraba değil, arkadaş. Allah için beraber olmuşuz. Sohbet hukukumuz var. Şimdi burada geliyoruz, gidiyoruz. Aynı safta namaz kılıyoruz vesaire. Birbirini tanıyoruz, tanımıyoruz. Tabii tanısak daha iyi olur. Onun için tabii akrabalık ayrı bir şey. Mesela senin Ankara'da akraban olsa, burada da akraba olmayan bir komşun olsa, yapacağın bir iyilikte uzaktaki akrabayı mı tercih edeceksin, yakındaki komşuyu mu? Uzakta da olsa akrabayı. Zekatında, fitrende mesela muhtaçsa. Akraba, uzakta da olsa akraba tercih ediliyor. Buna göre efendim meseleler İslamiyet'te mülahaza ediliyor. Mevzu budur. Bunu yaparsan, bunları yaparsan, mümkün mertebe gücün yettiği kadar yaparsan, İslamiyet sana zorluk çıkartmak istemiyor. Yuridullahi yuhaffife ankum. Allah sizin yüklerinizi hafifletmek istiyor. Ve kulukal insan zayıfa. İnsan zayıf yaratılmış diye. Allah bunu yarattığı kulunu, seni beni bilmez mi? Hepimiz zayıfız. Gücümüz her şeye yetmiyor. O zaman gücün nispetinde bunu, iyi niyetini görürse, intekunu salihine. Salih kimseler olursanız, iyi niyetli olursanız, herkesin iyiliğini isterseniz, gücünüz yettiği kadar yardımsever olursanız, فَاِنَّهُ كَانَ لِلَوَّابِينَ غَفُورًا. Tabii eksiğiniz, gediğiniz, hatanız, günahınız olur. Ama Allah kendisine hakkıyla yönelen evvabin, işte evvabin namazı diyoruz. Akşamdan sonra kılanlara evvabin deniyor. Ama tabii sadece evvabin namazı kılarak evvabin olunmuyor. Çünkü sen 6 rekat veya 20 rekat evvabin kılıyorsun, ondan sonra gidiyorsun, ananı üf diyorsun, babana sesini yükseltiyorsun, amcanı darıltıyorsun, bilmem ne bilmem ne. Öyle evvabin olmaz ki. Evvabin Allah'a hakkıyla yönelen demek. Bu akşamdan sonra kılınan namaz, kuşluk namazına da evvabin adı var hadislerde. Kuşluk namazı kılanlar, akşam namazından sonra nafile kılanlar, bunlar evvabin oluyor. İsra suresinde evvabin fe innehu kâne Allah oldu lil evvabine. Ne demek o? Kendisine hakkıyla yönelen kullara gafura. Elbet günahları olacak, kimse peygamber değil. Yani peygamber olmayanlar hakkında konuşuyorum. Onları Allah mağfiret edecektir. Neden? Niyetleri iyi. Niyet bozuk olursa iyi amel de fayda etmez. Niyet düzgün olursa yanlış, kusur, küsur affedilir. İnsan iyi niyetli olacak. Elimde imkan olsa hepsinin işlerini göreydim. Öbür türlü ulan benim elime dünya kadar mal geçse bu teyzeme zırnık koklatmam. Bu teyzem anneme şöyle etti. Sana ne? Teyzenle annenin arasında geçse sen girme. Anne hukuku başkadır, teyze hukuku başkadır. Sen annenle teyzen arasına, amcanla babanın arasındaki işlere aldanıp da amcana, halana, dayına tavır koyamazsın. Bunu koyduğun zaman sen iyi niyetli değilsin. Sen iyi niyetli olsa ananı babanı da üzmeden onlara da ayrı selamı kelamı kesmemek lazım. Çünkü neden? Orada da ayrı bir hukuk var. Ama sen ne yapıyorsun? Bahane arıyorsun. Onlarla ilişkiyi kesme. Veyahut da zengin olduğu zaman da hiç arayamayan sormayalım. Çünkü hepsinin ihtiyacı var, fakir fukara. O sonra benden bir şey ister. Varsa paran istesinler. Allah o parayı sana niye verdi? Millet bir şey istesin diye verdi. Parayı ne yapacaksın o zaman? Mezara mı şey edeceksin, kasa açacaksın? He? Bankada kasaya altını koyuyorsun. Mezara da bir kasa yaptır bari. E gitmiyor da. Ne yapacağım parayı? Ondan sonra akrabam beni aramasın, öbürü benimle görüşmesin, telefonunu engelleyeyim, kimse bir şey istemesin. E sen ne yiyeceksin, ne içeceksin? Zıkkım yiyeceksin o zaman. Ateş yiyeceksin. Neden? E zekatını vermezsen, fitresini vermezsen, kurbanını dağıtmazsan nasıl olacak? Bereketin kaçacak. Ne buyuruyor İmam Dahhak Hazretleri? Yemhullah maşavisbit. Rahat suresinin 39'da hati çok okuruz. Özellikle Berat gecesinin duasında geçiyor. Allah levh-i mahfuzdan dilediğini siler. Kaderlerden, kazalardan. Dilediğini sabit bırakır, dilediğini siler buyuruyor. İşte İmam Dahhak onu hadis hükmündedir bu. Merfu hadis hükmündedir. Şu kafadan söylenecek bir şey değil. İnne racüle leyasa yuraymev. Bir adam akrabasını arar, sorar, ziyaret eder, iyi niyetle davranır. Ve gitmek diye fi umri selaset ya. Levh-i mahfuzda yazıyor ki ölmesine 3 gün kaldı. Ölmesine 3 gün kaldı. Ömründen 3 gün kaldı. Feziyullah fi umri selatin sene. Allah Teala buyuruyor, akrabasını aradı, sordu, dua aldı. 30 sene ilave yaptı. İşte burada kitap. İmam Nablusi Hazretleri bu sahih rivayet. Ve inne racüle lehet davranı. Bir adam da anasını aramaz, babasını sor, halasını, teyzeyi, akraba, yakın, uzak. Herkese ilişkiyi keser. Öyle. Köşeyi döndüm, kimseyi boşver. Ve katmek emni umri selasim sene. 30 sene daha yaşayacak ömrü yazılmış. Levh-i mahfuzda. Ama feyhuddullahu ila selasim. Allah-u Teala bir gün, 3 güne düşürün, 3 gün sonra gebersin gitsin der. Bu işler böyle. Yani Şiratül İslam çok büyük bir kaynaktır. Orada da bu hadis geçer. Sılatül rahim tezidül umur. Sıla-i rahim yapmak ömrü artırır. Bereketini artırır. Ondan sonra İbnül Kemal'in Hadisül Erbain 40 hadisi var. Meşhur Şeyhülislam İbni Kemal Paşa 40 hadis toplamış. Mesela o hadislerden birinde ne buyurur? Es-sadakatu ve-sıletu, fakirlere yardım, sadaka vermek. Bir de akrabayı arayıp sorup sıla-i rahim yapmak. Tamurani diyar ve tezidani fil-amar. Evleri, ocakları mamur ederler, ömürleri ziyade ederler. Sadaka yok, sıla-i rahim yok. Evin, ocağın harap olur, viran olur. Herkes hasta olur. Hastanelerden çıkamazsın. Ömrün bereketsiz olur. Kısa olur. Yapma. Allah'ı dinle. Resulünü dinle Celle Celaluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Ama buradaki müşkilat ecel ileri geri yapmayacağına göre Kur'an'da da feyza cacelüm la estehrune saatem la estehrune buyurulduğuna göre bu nasıl artıyor, eksiliyor? Bunu kaç kere cevaplandırdım. Ama yine burada İmam Nablusi Şerhul Meşarik'ten naklediyor. Eceli muallak var. Eceli muallak nedir? Allah-u Teala meleklere göstermiş, levh-i mahfuza yazmıştır. Yoksa Allah'ın ilminde senin sadaka verip vermeyeceğin bilindiği için Allah'ın ilmi değişmiyor. Çünkü biliyor vereceğim mi, vermeyeceğim mi? Ama melek biliyor mu, vereceğim mi, vermeyeceğim mi? Bilmiyor. Levh-i mahfuz kendisi ne bilecek? Mevla oraya muallak yazdı. Anladın mı? Bunun 3 günü kaldı. Bunun 30 senesi kaldı. Yazı böyle. Melek bunu görür. Melek Allah'ın ilmine vakıf değil. Bildirmediği sürece kimse bilemez. Ama ne zaman ki sen sadakasıyla öğrenmemişsin, zaten Allah'ın ilminde o vardı yapacağın. Ama onu onlar bilmiyor. Bu sefer ne yapıyor? O yazıyı sildiriyor. 3 günü 30 gün seneye çıkarıyor. Mevzu budur. Burada ne vardır? Bereket vardır. Rızıkta bereket vardır. Ardından güzel anılmak nimeti vardır. Sanki hayattaymışın gibi şimdi İmam-ı Rabbani'nin hayatı devam ediyor. Şah-ı Nakşibend devam ediyor. Hayatından daha fazla anılıyor şu an. Dünyanın her yerinde bu kadar ulema, evliya, Mahmud Efendi Hazretleri hayatından çok daha fazla, kürsüde sohbet yaptığından çok daha fazla anılıyor şu anda. Çünkü neden? Onlar İslam'ı yaşadılar, yaşattılar. Allah da senayi cemil bıraktı onlara. Güzel yad ediniyorlar. İşte bu bereket budur. Tamam mı? Öbürü 500 sene yaşamış, adını anan yok yani. 5 para etmez herif. Bir şeye yaramamış kimseye. Faydası olmamış yani. Zengin olsa ne fayda? Burada az ömürde Allah ona çok amel sevabı verir. O manada var. Ama bu ilmi kelamın derin meselelerindendir. Hatta bazı yansısına göre müteşabihata da giriyor. Fakat bizim burada anlayacağımız nedir? sahih olan hadis şudur. La yezidul umra illel birru. Ömrü artıran bir şey varsa Tirmizi hadisi sahih. Bir tek odur. Nedir o? İyilik yapmak. Anana, babana, akrabana, sonra fakirlere. İyilik yapmaktan başka. Ömrü bir şey artıramaz. Ama demek ki bu artırıyor. Bir de ne vardır? Ve la yaruddul kaza illet dua. Kazayı da kaderi de duadan başka bir şey geri çeviremez. Zikir dua, zikir dua. Bela iniyor, yolda kaparalada. O bela ne yapamaz? Sana gelemez. Şimdi onun için bazı kıssalar da vardı. Onları da okuyacaktım ama vakit kalmadı. Onu da çok önemli. Bunu da bir haftaya nasipse okusam iyi olacak. Yani şu bakımdan kadere rıza, kadere rıza, kazaya rıza, bu belalar bana niye geliyor? O ben sıla-i rahim yapıyorum. Sen diyorsun ki bela kalkacak. Ben sıla-i rahim yapıyorum. Anama babama iyi bakıyorum. Fakir fukara sadaka çıkarıyorum. Benim yine başımda bela var. O zaman başka bir hikmet var. Ya dereceni yükseltme var. Ya geriden gelen başka bir hatalarına temizlik var. Yani Mevla yine sana iyilik yapıyor. Ahirete hesabı bırakmamak için. Burada da ince bir kadere rıza hakkında bir iki kıssa var. İmam-ı Suyuti naklediyor. Teşhilül Erken kitabında. Onları da haftaya bir söylersem hepimizin bir acabası olan, yani imanda şüphe manasında değil de, yani ne bileyim en bozuk adamın tıkırı yerinde ben bu kadar iyilik yapıyorum, bana niye böyle oluyor gibi düşünenlere de bir faydalı ilim, hikmetli bilgi sağlayacak inşallah. Onları da okuruz. Bu kaldı hocam. Öbürleri yapıldı. İnşallahurrahman. Efendim, ver cenazeler varsa söyleyelim. Ahmet Allan, evet. İbni Allan'ın adı da Ahmet Allan'mış. Şeyin amca, bunun amcası mı o? Tamam. Yani onlar da şeyden geliyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin halifesi Tacuddin Zekeriya Hazretleri. 1 milyon müridi var. Çok Mekke Medine'ye bütün tarikatı o götürdü. Onun müritlerinden İbni Allan Hazretleri amcası. O da İbni Allan. O da Allan oluyor zaten. Bunların ailesi Allan ailesi olarak geçiyor. Tabi bunlar kimine de İbni Allan oluyor. Evet, Allah şefaatlerine nail eylesin. Vefatlardan halleri sana malum, yerleri sana malum. Azabı olan varsa defuraf eyle ya Rabbi. Lütfü kerem eyle ya Rabbi. Zerre kadar imanı olanları bağışla, mağfiret eyle ya Rabbi. Ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuke ve celle celaluke ve amme neval. Ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ervanı haberdar eyle ya Rab. Bizlere de arkamızdan böyle okunmak hediyeler gönderilenlerden eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Ya rabbel alemin, Gazze'ye yardım eyle, Myanmar'a yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Doğu Türkistan'a yardım eyle,
1: amin.
0: Yemen'deki Ehl-i Sünnet'e yardım eyle,
1: amin.
0: Suudi Arabistan'daki ya Rabbi bu bombaları defuraf izale eyle,
1: amin.
0: Haremeyni muhteremeyni muhafaza eyle,
1: amin.
0: Bu İran Şiasının, Husilerin, Şiaların, bunlar birbirine destek oluyorlar. Bütün İslam alemini ateşe verecekler. Bunların şerrinden ehli sünneti emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Kamplarda esir olanları aileleriyle cem eyle ya Rabbi. Hapishanelerdekilerini halas eyle ya Rabbi. Açlarını doyur ya Rabbi. Çıplaklarını giyindir ya Rabbi. Hastalarına acil şifa ver ya Rabbi. Dertlilerin hemlerini gamlerini tefric eyle ya Rabbi. Bütün mahzun gönülleri tefrih eyle ya Rabbi. Ferahlara gark eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Türkiye İslam alemine lider eyle ya Rabbi. Güçlü eyle ya Rabbi. Bütün Müslümanların darına yetişmelerini nasip eyle ya Rabbi. Yöneticilerimizin sazlı kereminle ya Rabbi. Hayırlı kararlar almaları nasip eyle.
1: Amin.
0: Yanlış kararlara imza atmaktan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Yanlarında iyi danışmanları yakın eyle.
1: Amin.
0: Kötü danışmanları uzak eyle.
1: Amin.
0: Nefislerin şerrinden onları da bizler de muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Onlara da bizler de rüştümüzü, istikametimizi ilham eyle ya Rabbi.
1: Amin
0: amin. Bi hurmet daha ve yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi. الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي ve alâ âlihi ve sahbihi. Amin, amin, amin. Bi niyetil kabul. El-Fatiha.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
0: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
9: Aşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
7: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
10: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmaktadır. Kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
7: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
11: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
12: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
13: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahoska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
13: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
15: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
14: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
16: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
20: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
21: Ecir
20: sunar.
21: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
22: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul Dersleri.
23: ...24. bölüm başlıyor.
24: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi euzubike minemezatişşeyatin. Ve euzubike rabben yahdurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'ım dinini dünyaya hakim eylesin. Allah'ım bizleri hakkı tebliğde muvaffak eylesin.
1: Amin.
24: Rızasına muvafık şekilde muvaffak eylesin.
1: Amin.
24: Rızasından ayrılmaktan, taviz vermekten, ehli sünnet dairesinden kıl katar ayrılmaktan muhafaza eylesin.
1: Amin.
24: Hangi ortamda, hangi şartlarda, hangi efendim teklifler karşısında kalırsak kalalım, Rabbim rızasından ayırmasın.
1: Amin.
24: Amin. Ayrılmaktan muhafaza eylesin.
1: Amin.
24: Yani Allah'a sığınmak lazım. Kaymamak için, bu yollardan ayrılmamak için, insanların efendim şartları olur, teklifleri olur, ortamlar değişir, efendim insanların akılları değişir. Dün başka söyler, bugün başka söyler. Allah'ım bize ölünceye kadar hak sözü söylemeyi nasip eylesin.
1: Amin.
24: Batıllardan muhafaza eylesin.
1: Amin.
24: Amin. Onun için biraz acele edeceğim. Ama oradan da sohbet devam edecek. Yine siz dinlersiniz inşallah. Bizim dersimizde Şakik-i Belhi Hazretleri Büyük Veli talebesine Hatem-i Asam Hazretlerine, o da Büyük Veli meşhurlardan, buyurdu ki, sordu ki, sen benim yanımda bu kadar zamandır talebelik ettin, müritlik yaptın. Evet. Sen benden ne istifade ettin? 30 sene bana hizmet ettin. Yani hizmet derken onlar yemeğini, çorbasını pişittirmez adama. Yani yanımda bulundun sohbet manasına. Ne tahsil ettin? O da söyledi ki Hatem Hazretleri, ilimden 8 fayda istifade ettim, kazandım. Onlar bana yeter. Yani amel etsem başka bir ilme ihtiyaç duymam. Çünkü halasımı, kurtuluşumu bu 8 meselede buluyorum ve biliyorum. Şakık Hazretleri de dedi ki, o faydeler nedir? Bunların hepsi işte sığmadı. Birer birer okuyoruz. Belki bir daha derste bitiririz inşallah. Birinci fayda neydi? Geçen ders okuduk. Ben yaratıklara baktım. Hepsinin bir sevgilisi olduğunu, maşuku olduğunu gördüm. Fakat kimi sevdikleri ölüm hastalığına kadar onunla arkadaşlık ediyor. Kimisi kabrin eşiğine kadar gidiyor. En nihayetinde kabre giren yok. Hepsi dönüyor. Ve şahsı tek başına ameliyle beraber bırakıyor. O zaman düşündüm, baktım ki sevgili, esas sevgili, en değerli mahbub ne olmalı? Kabre benimle giren, bana orada yoldaş olan ve yalnızlık hissimi benden uzaklaştıran bir sevgili olmalı. Bu da ne olabilir? Anam gelmez, babam gelmez, oğlum kızım yukarıdan bırakır gider. Bir saat bile fazla durmaz mezarın başında. En sevdiklerin dahi bir saat bile, yani cemaat dağıldıktan sonra bir saat bile durmaz. Bu nasıl iştir ya? Baktım ki salih ameller benle kabre iner. O halde benim sevgilim, gönlümü bağladığım dostum kim olsun? Salih ameller olsun. Yani şu kıldığımız namazlar, şu cemaatler, şu salavat-ı şerifeler, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem, zikirler, en faziletlisi Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunların hepsini hakkında, faziletler hakkında birçok hadis-i şerif varid olmuş. Ben de ne yaptım? Salih amelleri kendime dayanak kabul ettim. Kabrimde kandil olsunlar. Bana enis ve yoldaş olsunlar. Özellikle Kur'an-ı Kerim hakkında

Köprüsü'nün üzerinden geçerken Kur'an-ı Kerim'i bize ne yap? Nur yap. Ve ilel cenneti, cennete doğru bize ne yap? Rafika. Yoldaş, arkadaş olsun, cennete bizimle gelsin. Ve minen nari, cehenneme karşı Kur'an-ı Kerim'i bize ne yap? Sitran, örtü yap. Ve hicaba, perde yap. Ya duaların manaları ne kadar önemli değil mi? Hoca efendiler hatim duaları yapıyorlar. Evet, Allah'ın fazl-ı keremiyle Hazreti Kur'an'dan dünya ve ahirette bizi ayırmasın. Evet. Salih amellerin başı. Efdalu ibadeti ümmeti. Ümmetimin ibadetlerinin en faziletlisi. Kıraatül Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim okumaktır. Nazara. Yani yüzüne bakarak. Hafız da olsan, o ezberlemek için olursa dinletirken o başka. Ama zikir için okurken hafız da olsan, efdal olan nedir? Bakarak. Çünkü bakmakta ne var? İbadet var. Hamsü minel ibadeti. Beş şey ibadettendir. El nezaru fil mushafi. Mushafa bakmak ibadet. Okumasan bile bakmak ibadet. Tutmak ibadet. Parmağından sürmek ibadet. Ve nezaru ilel kâbeti. Kâbe'ye bakmak. Ve nazaru ila vecil valideyn, anne babanın yüzüne bakmak. Ve nazaru ila vecil alim, alimin yüzüne bakmak. Ve nazaru ila zemzem, zemzeme bakmak. Zemzemin şimdi kuyusu dere şeyi açık değil ama zemzem suyu böyle kavanoz içine koysan şeye, cam mekana, zemzem şerife baksan ya ve yetehattul hataya hatta zemzeme bakmak bile günahları sildiriyor. Ya zemzem başka bir şeye benzemez. Ne niyetle içersen o oluyor. Dolayısıyla mushafa bakmak. Ümmetimin en eftal ibadeti Kur'an-ı Kerim'i bakarak okumak. Harflerini düzgün çıkartmak lazım. Talimine, tecvidine riayet lazım. Talim, tecvid üzere bilmediğiniz sureleri okumamak lazım. Yani namazda caiz olacak kadarında mutlaka talim, tecvid öğrenmeniz lazım. Bir iki sure. Geri kalanında da talip tecvidine riayetiniz yoksa işte öyle onları da mesela Tebareke'yi merak ediyorsunuz, fazileti çok, secde suresi, bunlar sünnet, her gece okunuyor. Bunları hiç olmazsa bir düzgün ağızla bir hafız efendi veya işte düzgün okuyabilen birinden bir talim alıp efendim o sureleri, Yasin Şerif çok heves ediyorsunuz, rağbet ediyorsunuz. Yasin Şerif ne demek? Bir kere Yasin Şerif okusa 10 kere Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş olur. 10 kere. Ben kara Yasin rıza ve cilla fi leyletin, bir gecede Yasin Şerif'i Allah rızası için okusa gufira lehu. Bütün günahlar af olur. Ben kara Yasin sadran nehar kuliyet hacetu. Gündüzün ortasında bir derdi muradı olsa Yasin Şerif okusa hemen o haceti görülür. Men kara Yasin'e evvelel nehar utiye yusra yevmi. Gündüzün başında Yasin okusa işe giderken o gün bütün kolaylıklar ona verilir. Men kara Yasin evvelel leyl, gecenin başında Yasin Şerif okusa utiye yusra leyli, o gece ne kadar zorluk olsa ona kolaylık verilir. Yasin lima kuriyetle, ne niyetle okunursa o olur. Makara cayun illa şebi'a. Hangi aç okusa mutlaka doyar. Makara mescun illa hullisa. Hangi hapisteki okusa mutlaka kurtulur. Efendim, çıplak o elbise bulamayan okusa mutlaka Allah ona giydirir. Yani sebep yollar. Makara meridun illa şufiye. Hangi hasta okusa mutlaka şifa bulur. Makara misafirun illa üine fisi ala seferi. Yolcu okusa sefere çıkmış, yolculuğunda yardım görür. Yasin Şerif. Acayip bir şey yani. Çok hadis-i şerif var hakkında mesela. Ama Yasin Şerif'i de ne diyorum size? Yani hafız gibi bütün Kur'an'ı okuyamayabilirsiniz. Ama bu fazileti hakkında varid olan bir Yasin Şerif, bir Tebareke-i Şerif, bir secde Elif, Lam, Mim, secde-i Şerif, Duhan-ı Şerif. Bunlar hocam ben de hafız olalım daha iyi yani. Sen de bir şey bırakmadın. Mübarek adamcı. Nerede hafız olacaksın?
söylediklerimi toplasam bir

cüz eder. Bir cüz etmez. Şu söylediklerin bir cüz etmiyor. E sen 30 cüzü nereden ezberleyeceksin? Bari bir şu 4-5 tane önemli sureyi bir hafız efendiden veya güzel okuyabilen birisi, sen burada galat okumuyorsun, yanlış okumuyorsun, bu okuduğun harfler manayı bozacak bir durum yoktur şeklinde bir tasdik almak lazım. Bir tasdik almak lazım. Aksi takdirde çok mana yanlışlığına sebebiyet verecek şekilde galat okumalar kaçınılmaz olur. Kaçınılmaz olur. Talim tecvidin de çok ince kurallarını kastetmiyorum. Yani çok ince kurallarını kastetmiyorum. Ama manayı bozacak şeylerden mutlaka sakınmak icap eder. Fazilet de çok. Kabirde azaptan kurtuluş için, cennette dereceler, salih ameller mezara geliyor. En başta Kur'an-ı Kerim geliyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'e inanmak başta, ehl-i sünnete göre itikad tasih en başta. Onsuz hiçbir amel fayda vermiyor. E ondan sonra işte ümmetimin ibadetlerinin en faziletlisi Kur'an okumak. Tabii ki farz namazlar, farz oruç, farz hac, farz zekat ayrı bir şey. İslam şartları konuşmuyoruz. Ama nafile ibadetler, fazail-i amal, yani faziletli ameller, ahirette sermayemiz bunlar olacak. Yüzümüz bunlarla ak olacak. Mezara bunlar bizden gelecek. Mahşere bunlar bizden gelecek. Baksana ne diyor, duaya baksana. Sıratta bize ışığımızı bunlar temin edecek. Kabir yapayalnız yer ya. Kimse yok. Sadece Kur'an-ı Kerim var. Bu ne acayip bir şey. Salih amellerimiz, diğer amellerimiz de var. O zaman buna emek etmek lazım değil midir? Düzgün okuma gayret lazım değil midir? Bunun için vakit harcamak lazım değil midir? Yazık günah değil midir bu milletin evlatları, hafızaları, teyit gibi her şeyi alacak yaşta, 3-5 yaşından itibaren ne fuzuli şeylerle meşgul ediyorlar. Değil mi? O kitaplarda, okul kitaplarında yazan bilgilerin nerede faydası var? Nerede? Dünyada bile faydası yok. Adam üniversiteyi bitirmiş, kaç kişiden duydum? Okullarda okuduklarımdan bir tane fayda görmedim diyor. Yani hayatta karşıma çıkmadı. Diyor. Efendim. Rusya'nın bilmem neresindeki ırmağın dibindeki taşın adı nedir ya? Bana nedir ya? Bana nedir ya? Bilmem ne ırmağı nerede bilmem ne. Gidersek görürüz. Gitmezsek de farz değil, vacip değil. Farz değil, vacip değil. Efendim, çok ayıp. Hoca efendi, bu kadar da meşhur adam olmuşsun, sosyal bilgin sıfır. E senin de ehl-i sünnet itikadın sıfır. Kabre girdin, suallere cevap sıfır. Ne yapacağız? Kulü Allah'a doğru okuyamıyorsun. Ahirette sana matematik, fizik, kimya mı soracaklar? Şimdi ölsen ne cevap vereceksin ahirette? Bu dünyada bütün öğrendiklerin kabre kadar gitmez ve dünyada bile fayda etmiyor be. Kabirde ne edecek? Yani çok yazık. O kadar üzülüyorum ya. Çanta ellerinde sabah akşam gel git. Bu çoluk çocuk perişan oldular ya. Kaldırımları efendim yıprattılar. Eskittiler, elbiselerini eskitti. Her sene elbise değiştir, çanta değiştir, kitap değiştir. Görende bir şey var zannedecek. Bütün okuduklarını toplasan bir talimli inna ataynayı bilmez. Yazık ya. Secde suresini bilmiyorsun, Tebareke'yi bilmiyorsun. Ondan sonra efendim Yasin Şerif'i bilmiyorsun. Bu ne demek? Ondan sonra yeter mi? Yetmez ki. Manasını bilecek, tefsirini bilmesi de lazım. Bütün Kur'an-ı Kerim bize indi. Her ayetten nasibimiz var. Onlardan ne biliyor? Yani neresinden tutarsak elimizde kalır bu mesele. Allah'ım bir an evvel İslami bir nizam nasip et. Allah'ım Kur'an'ı bir düzen nasip et. Allah'ım çoluk çocuğun Kur'an ile yetiştirilmesini nasip et. Edibu evladekum ala thalati khisal, çocuklarınızı 3 haslet üzere terbiye ve tedip ediniz. Hadis-i şerifinde buyuruyor. Hubbi nebiyikum, peygamber sevgisi sallallahu teala aleyhi. Nerede onun siyeri? Nerede onun doğumundan vefatına kadar yaşadıkları? Nerede onun sünnetleri? Nerede onun hasletleri? Nerede onun faziletleri? Birkaç tane bir şey klişe yapmışlar. Hep aynı şeyleri tekrar edip duruyorlar. Yüzlerce, binlerce cilt kitap yazılmış bu konuda ya. Hangisinin tafsilatına giriyorlar? Onun sevilmesi için ne kadar bilinmesi lazım bir defa. Ve hubbe ehli beyti, ehli beyt sevgisi, torunların sevgisi, 12 imamın sevgisi, tabii o sadece 12 imamla kalınmaz. 12 imamın doğurdukları bütün kıyamete kadar nesil devam ediyor. Bütün evliyaullah seyit.
Şah Nakşibend Hazretleri Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri Seyyid Ahmet Rufa Hazretleri Seyyid Ebu'l-Hasen Şahzeli Hazretleri Seyyid İbrahim Düsuki Hazretleri Seyyid efendim, Ahmet Bedevi Hazretleri Seyyid zaten hep tarikatları kuranlar falan hep Seyyid zatlar. Mevla onlara nasip etmiş. Yani bu Ehl-i Beyt bu sevgisi. Ve kıraatil Kur'an. Çocuklarınızı ne üzere terbiye edin? Kur'an kıraati ve tilaveti üzerine tedip ediniz. Maalesef yaz kursuna gönderiliyor. Yani yazın tatilinde bir şeyler öğreniyor. Bir dahaki kışa, yaza kadar o öğrendiğini unutuyor. Efendim her sene aynı şeyleri oku. Bir daha seneye kadar kafada kalır mı tekrar edilmeden? Her taraf medrese olması lazım. Çoluk çocuk o medreselerden yetişmesi lazım. Ondan sonra bülbül gibi böyle Yasin Şerifleri falan tilavet edebilmesi lazım. Ne güzel olur, cennet olur o zaman tam vatanımız ya. Allah'a İslam vatanlarına da, bizim vatanımıza da. Ya Rabbi bütün çoluk çocukların, bütün yani herkesin çoluk çocuğunun Hazreti Kur'an ile müetteb olduğu bir nizam ve düzen bize nasip eyle. Ya Rabbi. Amin. Amin işte ama bari elimizden gelen kendi çocuğumuzda yapalım da gerisine de amin diyelim. Kendi elimizden gelen gayreti gösterelim. Hadis-i şerifte rivayet olunuyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki innel mümine saliha, salih bir mümin, Allah'ım salihlerden eyle. Tevfena müslimin, canımızı Müslüman olarak al. Velhikna bis salihin, bizi salihlere ilhak eyle. Amin. Salih ne demek? İyi demek. İyi neye göre? Allah'a göre Celle Celle. Allah'a göre salih neyle olur? Yaptığı ameller ameli salih olursa olur. Adamın ameli fasitse, bozuksa o adam ne olur? Fasık olur. Adamın ameli salihse o adam ne olur? Bütün işleri salih. Yani kabul elverişli. Mevla razı o amellerden. O zaman adam da ne olur? Salih kimse olur. Salihlik öyle bir makamdır ki yani peygamberler bile onu istiyor. Yusuf Aleyhisselam duasında Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Tevfeni Müslüman, beni Müslüman olarak öldür. Ve elhakni bis salihin. Halbuki peygamber. Peygamber olduğu halde ne diyor? Beni salihlere ilhak eyle. Yani salihlik hepsinin üstünde bir. Bütün peygamberler salihtir. Bütün sıddıklar salihtir. Bütün şehitler salihtir. Ama bu üç makamda olmadığı halde iyi amel işleyenler de dördüncü basamakta salihtir. Onların üstüne ilave mertebeleri var. Neyse peygamber olacak halimiz yok. Sıddıklık çok zorlaştı. Çok zorlaştı sıddıklık. Sıddığı bırak, sadık olsak yine kurtaracağız. Sadık normal doğru adam demek. Sıddık çok dost doğru adam demek. Şimdi dost doğruyu parmakla marmakla da gösterilecek kalmadı. Sadık bulsak, yani sahtekar olmayacak, kazip, yalan konuşmayacak. Yalan konuşmayacak adam da parmakla şimdi başladı, parmakla. Bu adam yalan konuşmuyor deseler, aa ne güzel maşallah. Çünkü neden? Her taraf yalancı dolduğu için yalan konuşmayan adam parmakla gösteriliyor. Eskiden neydi? Herkes doğru konuştuğu için bir kişi yalan konuşsaydı bu yalan konuşuyor derlerdi. Şimdi de bu çok doğru adam deniyor. Çünkü herkes yalancı olmuş. Allah muhafaza ya. Salih bir mümin nerede? İnşallah oluruz. Derecemize göre oluruz yani. Derecemize göre oluruz. İzâ mâte öldüğü zaman فَرُفِعَ مِنْ بَيْتِهِ evinden kaldırıldığı zaman evinden veya da öldüğü yerden veya neyse morglara falan yollamamak lazım yani. Evde bir gecede kalsa evde saklamak iyi olur. Evine ünsiyet eder. Evinde yanında okunur falan. Yani o morga falan kaldırılırsa o da mahzun olur. Ölen kişi de mahzun olur yani. Orada bir gün bile beni evime koymadılar diye iyi bir şey olmaz yani onun varisleri açısından not olmaz şey değil haram değil ama evinde olsa güzeldir o etrafında okunsa edilse evinden kaldırıldığı zaman istekvelehu cunudullahi teala Allah-u Teala'nın orduları karşılar onu kapıdan bütün ordular bekliyor halbuki bakıyorsun garibanın biri salih bir zat. Yani şimdi böyle fakir fukaradan güzel adamlar var. İbadet, takva, tarikat ehli, zikrini yapmış. Ölüyor, öldüğü zaman kimse de aramıyor yani. Çok meşhur biri değil. Zengin biri de değil. Onun için
Çevresinden birkaç kişi tanıyanı var. Cemaati de kalabalık olmaz. Ama sen salih ol. Mevla'nın ordularını Mevla gönderiyor. Sen salihlerden ol. Göz görmesin. Minel melaketi meleklerden ordular karşılar. Bir bişaretin minallah teala. Allah Teala'nın müjdelerini ona veriyorlar. Senin benim bir şeyden haberim yok. Cenazeyi kim karşılıyor? Diyorlar işte sen kazandın, kurtardın, cennete gideceksin falan. Ona müjdeler veriyorlar. Feyasrahu iblisu sarkaten. O zaman iblis bir bağırış bağırır. Şeytan bir nara koparır. İşte bu şeytanın naraları da duyulmuyor. Yani bunlar hep gaybi şeyler. Ama bu oluyor. Melekler onu duyar mesela. Yecemi'u minâ cunûdû. İblis babaları yani. En büyükleri. O bağırınca bütün orduları da toplanır. Başına. Ne oldu Efendimiz işte? Şimdi şeytanın sevindiği olaylar çok bu dönemde. Bağırdığı olaylar çok az. Yani üzüldüğü olaylar az. Niye? Salih adam az. Salih amel az. Her şey şeytanı sevindiren işler. Şimdi bu şeytan bundan üzülüyor. Fekul diyor. Keyfe tekallazâ adâ minkum. Yahu diyor. Bu kadar iblissiniz. Her tarafı doldurdunuz. Her türlü fitne fesat elinizde, vesvese Allah imkanı vermiş size. Bu adam nasıl kurtuldu da cennete gitti ya diyor. Bu sizin elinizden nasıl kurtuldu diyor. O reisleri iblislere bağırıyor. Azar ediyor. Fekulune iblisler diyorlar ki yani abden masumen. Allah korumuş adamı günahlara yanaşmadı. Biz ne yapalım diyorlar. Adama da gidip zorla günah yaptıramazdık ki. İşimiz vesveseden ibaret. Biz öbürlerine de zorla bir şey yaptırmıyoruz ki. Bir fıs fıs veriyoruz içine. O zaten hazır imiş. Ooo ne güzel diyor. Hadi diyor git diyor şu filmi seyret diyorum ona. O da diyor ki zaten bilet almıştım diyor. İblis de diyor ki o zaman ben başkasıyla meşgul olayım sen devam et diyor. Yani mesai bile harcamıyor iblis. İblisin haberi olmadan herif bilet almış. Ya. Efeyde uzavi kabri. Neyse o zat geliyor. Cenaze namazı kılınıyor, defin işlemi yapılıyor, kabrine konulunca etetü salatu inde rasi. Namaz geliyor, baş ucunda duruyor. Hey kurban olduğum şu namazlar, şu namaz. Sabah namazına kadar zor geliyor, uykuna kadar ağır basıyor. Düşün orada mezarı, düşün orada kimse yok, yalnız başınasın. O namaz gelecek senin başına. Ya, şimdi geliyor anam babam veya karın kocan kimse... Tembel olanın başına öbürü geliyor ya kaldırmak için. İşte o zaman da namaz gelecek baştan mezarda. Onu düşün. O başına namaz için gelene efendim itibar et. Söz dinle, laf dinle, hatta teşekkür et. İyi ki beni kaldırıyorsun. Ondan sonra vassavmu oruç geliyor inde ricleyhi. Ayakların tarafına ne geliyor? Oruç yani Ramazan-ı Şerif farz oruçtur. Nafile oruçlarında varsa bol bol gelir. Bol bol gelir. Ayak tarafına geliyor. Ve meşhûlel mescidi. Mescide giderken adım atıyorsun ya buraya geldin şimdi. Namazlara gittin, cemaatlere, sohbetlere. O adımların geliyor. Bunlar hep şekillenmiş. En güzel surette. Nur gibi geliyorlar. Ooo orada ananı mı istersin desen ananı istemezsin. Ne yapacağım anamı dersin. Yani onların suretleri nur gibi ya onlar sevimli. Mescitlere yürümesi ve taati ve taatuhu diğer taatleri. İbadetleri, zikirleri, tesbihleri, rabıtaları, murakabeleri ve zikruhu, zikirleri, işte okuduğu Sübhanallah ve Hamdi, senelerdir okuyor şu dua, şu zikir, şu dua, anlatıp dergileri, kitapları doldurduk. Daha da eksik çok var. Bu taatler ve zikirler giriyor. An yemini sağ tarafına ve şimali sol tarafına ve tenehhas sabru fi nahiyetil kabri. Sabır çilelere, musibetlere, hastalıklara efendim sabırlı olmak yani Allah'tan razı olarak tabii ki bu sabır ve eftalul amali amellerin en üstünü. Amellerin en üstünü sabır. Çünkü sabrın müteallakatı üçtür. Sabır sadece hastalığa sabır değil. Namazlara, ibadetlere devam sabır ister. Bir kere değil, iki kere değil. Günde beş kere, beş gün değil, on gün değil. Böyle ne kadar? Efendim diğer zikirler, ibadetler sabır ister. Günahlardan sakınmak sabır ister. Her dakika günaha teşvik var. Sabır. Ondan sonra hastalıklarda tabii o en alt derecede. Çünkü zaten Allah veriyor. Celle Celaluhu verince dayanacaksın. Ama razı olursan kazanacaksın. Ayrı dava. Ama
emirlere devam daha bir zor. Onun derecesi o 300 derece, bu 600 derece günahlardan sakınmak daha zor. Çünkü nice 5 vakit namaz kılanları buluyorsun, faizden kaçması az. Nice oruç tutanları görüyorsun, gıybet etmeyen çok az. Yani haramdan sakınmak yüksek seviyede zor. Onun için onun mertebesi 900 derece. Sabır kabrin kenarında duruyor, amellerin en faziletlisi. Feyyebahsullahu te'alekan minen nari, unukan minen nari. Allah-u Teala mezara cehennemden böyle bir boyun çıkıyor. Cehennem şu anda mevcut. Kabire girenlere cehennemden bir böyle bir gerdan gibi çıkıyor böyle bir şey. Yani konuşmacı gibi. Feyeti bin kıbeli rasi, başından doğru ona azap etmeye, doğru onu teftiş etmeye, onu bir deşmeye, bunda benlik bir şey var mı? Yani azap edebileceğim, buna ceza verilecek bir nokta var mı? Baş tarafından geliyor, gerdan yani böyle bir boyun gibi. Hani şimdi mesela var ya, şeyler çıkıyor, böyle robotların bir şeyleri var ya, böyle bir şey çıkıyor, bir şey iniyor kendi kendine. Öyle Mevla Teala şeyler yaratmış, cehennemden çıkan. Böyle bir boyun gibi, gerdan gibi bir şey çıkıyor. Geliyor baş tarafından. Fekulü diyor, salat. Namaz başında durduğu için, ileyki anni, sen benim tarafa yanaşma diyor. Feynne ukâne muhafızan umrahu aleyye. Ömrü boyunca beni muhafaza etti diyor. Şimdi de ben onu muhafaza edeceğim. Ömrü boyunca. Bir iki kere kılmakla olmaz. Arada bir gelmekle sohbete olmaz. Ömrü boyunca bana devam et. Sen benden uzak dur. Fela yeti min nahiyetin min nevahi illa vecede menaten. Şimdi o cehennemin efendim azap elçisi ne tarafından gelse mutlaka oradan orucu buluyor, oradan zikri buluyor, oradan başka bir ameli geliyor. Bu bizi muhafaza etti. Biz de bunu muhafaza edeceğiz. Sümme yekuffu Allahu Teala anhu rahmeti. Allahu Teala rahmetiyle o cehennemden gelen azapçıya ne diyor? Sen bundan imtina et. Tamam, çekil git. Senin burada nasibin yok. Peki niçin bu adam salih adamdı? Bu niye geldi şimdi? Bunu rahatsız etti. Niye? Kıymetini bilsin diye. Baştan rahatlık bulsa herkes böyle rahat zanneder. Baştan o zorluğu görünce, sonradan da o çekilip gidince, vay, namaz neymiş? Oruç neymiş? Zikir neymiş? Anladın? Cennete bile gidenler evvela cehennemi görseler, sonra cennete girseler nasıl olur? Cennetin tadını tatmış olurlar. Çünkü cehennemi görmeden cennete gitseler, ya bura herkes cennete gidiyor herhalde, buralar rahat derler. Ama azabı bir görseler millet yanıyor, Allah sen bize ne nimet vermişsin ya Rabbi. Bunlar önemli şeyler. Önemli değil mi? Hastaneye hiç gitmese adam herkes kendisi gibi sağlam zannediyor. Bir hastanede baksa ki millet eli hortumlarla orasına hortum sokmuşlar, nefes alamıyor, boğazını kesmişler, yandan vermişler, idrar yapamıyor, sondalarla biçmişler, doğramışlar. Aa, idrar yapmak neymiş ya? Yemek yemek neymiş? Çay içmek neymiş? Nefes alamıyorlar, şişeler, tüpler başlarına. Bir nefes, bu neymiş? E tabii bir göreceksin de ondan sonra anlayacaksın. Onun için azap bir dolanıyor onu, onda girecek yer bulamıyor. Mevla rahmetiyle onu sarf ediyor, def ediyor. Fekulu sabru lil amal. Sabır kenarda duruyor. Adam sabırlı. Dünyada sabretmiş. Hep Allah'tan razı gelmiş. Diğer amellere sabır diyor ki, vaziyeti gördünüz diyor. Ama diyor, hiçbiriniz başarılı olamasaydınız ben devreye girecektim diyor. Ama bana lüzum kalmadı diyor. Yoksa diyor hepinizin yerine bir sabır olsa, bir Müslümanda sabır, tahammül, ama sabırın da usulü var, tarifi var. Şimdi bir ders dinle, bir ders 50 ders sabır hakkında kitaplarda mevzu çıkar. Sabır da öyle laflan olmaz yani. Razı geleceksin, isyan etmeyeceksin, itiraz etmeyeceksin, beni mi buldu demeyeceksin, böyle düşünmeyeceksin, insanlara sıkıntı vermeyeceksin. Öyle millete yansıttıktan sonra da sabır olmaz ki yani. Zorunu, derdini ona buna, herkese onu dövdün, bunu kırdın. Karıyı, efendim hanımını rahatsız ettin bilmem ne. Şimdi buna da sabır denmez ki. Eziyetle sabır bir araya gelmez yani. Sabır demek sıkıntıları kendi bünyene çekip
Allah'tan razı gelip insanlara bunu yansıtmamak anlamına gelir. Bizimki biraz sabra benzemiyor. Sabır der diyor ki gördüm neler yaptınız, yani onu kurtardınız. لَقَدْ رَيْتُ مَا فَعَلْتُمْ فَلَوْ لَا ذَٰلِكَ لَبَاشَرْتُ Siz olmasanız ben devreye girecek. فَاَنَ ذُخْرٌ لَوْ Ama ben ona yine lazımım diyor sabır. Azığım ona. Hazır bekliyorum onu. عِنْدَ الصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ Çünkü sıratta, mizanda siz de baş edemeyebilirsiniz. Sıkıntılar çoğalır sıratta. Çengeller çeker cehennemden aşağı. Çengel takılır köprünün üstünden, çeker altına cehenneme doğru. Mizanda sevap günah tartılır. Tabii ki namazın sevabı belli, onun sevabı, bunun sevabı. Sabır. اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız verilecek. Her amele hesaplı, sabredenlere hesapsız. Mevla onları mahşerde böyle ortaya alacak ve buyuracak ki ücretiniz bana aittir. Ve başlarından aşağı sevaplar ve dereceler dökülecek. Onu gördükleri zaman sabredenler diyecekler ki keşke dünyada etlerimiz makaslarla lime lime doğransaydı, burada sevap çok güzelmiş. Biz az bile çekmişiz diyecekler. Bunu nerede hatırlayın? Halim Ağa'nın eşek hikayesi gibi karada yüzme bilip de denize düşünce boğulmayın. Bunu nerede hatırlayın? Başınıza istemediğiniz bir şey geldiğinde hatırlayın. Cübbeli Hoca'nın bu laflarını. Tamam mı? Bunu şimdi burada konuşmakla olmaz. Başınıza ve'lemenne fissabri alâ mâ tekrahû hayran kesîrâ. Hadis-i şerifte İbn Abbas Hazretleri'ne ey gulam, ey çocuk dinle beni diye buyurduğu uzun bir hadis, ekseri okuyorum. Peşinde sonunda bu geliyor. Bazı rivayetlerde bu yok. Ama bazı rivayetlerde bu var. İstemediğin şeye sabretmende çok büyük hayırlar göreceksin. İstemiyorsun. Araban bozuldu, kırıldı. Ayağın kırıldı. Efendim başın bile kırılır, ne olacak? Yani oran ezildi, hanımına bir şey oldu, çocuğuna bir şey oldu. Hele çocuğuna bir şey oldu, ne kadar üzülüyor insan. Malın yandı, orası yıkıldı, belalar peş peşe geldi. Ya Rabbi sendendir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz senin mülkünüz, mülkünde istediğin yapmak hakkı senindir. Biz sana döneceğiz. En fazla Allah mecrurni fi musibet. Ya Rabbi musibetimde bana sevap ver. Ve ahlif li hayran minen daha hayırlısını bana yerine bedel ver. Böyle bir dua hakkımız var. Bu da mühim bir dua. Ama görüyor musun şöyle oldu, böyle oldu. El alemin işi rast gidiyor. Benim işim hep niye ters gidiyor. Adam namaz kılmıyor karşıdaki zındık. İşte efendim herifte ne para var ya. Ben efendim anam ağlıyor teheccüd meheccüd. Beş vakit namaz. Para yok, bir şey yok, aç kaldık. He? Kime ne diyorsun ya? Kime ne anlatıyorsun ya? Namazı kimin için kılıyorsun ya? Kendin için. Ama maalesef fakirle sabır. Faize, harama, rüşvete bulaşma lüzum yok. Harama bulaştıktan sonra bu sabır mı olur? Bu sabır mı olur yani? Ben zordayım, dardayım. Sabır nerede? Sabır. Orada lazım. Onun içindir ki evet. Yine buna münasip bir hadis-i şerif Şerhu Sudur bi ahval mevta vel kubur İmam Suyuti Hazretleri'nin eseridir. Al kitabı tümden ders yapsak yani. Ölülerin ve kabirlerin halleri hakkında gönülleri şerh eden, ferahlandıran bir eser. Elini aldın bırakamazsın. O mübarek eserde diyor Müverrak el acili Müverrak el acili Kattesallahu sirrahu. Çok büyük veli. Bu zat tam vefat edecek. Hatta vefat etti sandılar. Üzerinde örttüler. Hacı Ali Efendi'ye de olmuş öyle. Hacı Ali Efendi Hazretleri mübarek. Mekke'de yattı diyorlar. Üstünde örttük. Canı çıktı diyorlar. Evliya Allah'tan biri gelmiş. Hiç tanımıyoruz diyor. Oğlu falan anlatıyorlar orada kitapta. Biri gelmiş. Hemen buz sürmüş kollarına falan. Biraz sonra canlandı, dirildi ama diyorlar vefat etti. Çünkü şeyi çıktı bütün diyorlar. Buz oldu diyorlar. Allah. Böyle işler oluyor. Ama eceli demek daha gelmemiştir. Kaç nefes devam edecek? O zaman o sonra 50 senesinde bu. 91'de vefat etti. O sonra yaşıyor tabii. Böyle zatlarda böyle haller olur. Ama onun eceli yine ne zamandır esas eceli? Öldüğü zaman. Üstünü örttüler. Dedi ki vefat etti. Baktık bir nur gördük. Başından çıktı. Tavanı yaktı yani. Tavanı yırttı gitti. Sonra bir nur gördük.
Ayaklarından çıktı gitti. Sonra ortasından bir nur gördük. Çıktı. Ama görüyor, herkes görüyor yani. Böyle evliya olmak lazım değil yani. Gördük diyorlar. Gördük. Sonra yüzünü açtı diyor. Halbuki vefat etmişti. Demek daha eceli gelmemiş yani. O arada böyle bir hal oluyor, sonra nefesi var da. Yüzünü açtı. Dedi ki bir şey gördünüz mü? Soruyor bize. Dedik biz olsak zaten hortladı diye. Küllün kaçarız yani. İlim yok, bir şey yok bizde. Ne hortlayacak ya? Mevla konuşturuyorsa onu, ahiretten haber var. Dinlesene. Dedik evet efendi hazretleri. Gördük. Dedi ki ben her gece secde suresini okuyordum. Çünkü sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde ve tebarekeyi okumadan uyumazdı. Ebu Davud hadisi. Kâne lâ yenâmû. Sallallahu aleyhi ve sellem uyumazdı. Hatta akra elif lâ mîmes secde. 3 sayfa secde suresi. Cuma sabahları kıldırıyordum onlar ya. Elif lâ mîmes secdeyi okuyordum. Başımdaki nur gördünüz. Başındaki 14 ayet. Ayaklarımdan çıkan nuru gördünüz. Sonundaki 14 ayet. Ortamdan çıkan nuru gördünüz. Secde ayeti. O 1,5 sayfa sonra. Secdeye gerektiren ayetin kendisi de ortamdan çıktı. Allah Allah. Niye geldi bunlar? Bana şefaate geldiler. Ne kaldı? Tebareke kaldı. Tebareke içimden çıkmadı. O kenarda bekliyor. Ne güzel korumaları var. Değil mi? Ahirette ne güzel muhafızları var. Sonra vefat etti. O anda öldü. Ama ne büyük bir haber geldi bize ya. Ben bu kadar hadis gördüm. Secde suresini yani Efendimiz okurdu diye. Ama sadece sünnettir okurdu. Bu kadar. Bizim nefsimiz de illa fazilet duymak istiyor. Nefis. Bu kadar kitapta da arıyorum ki bu secde suresini okumanın fazileti. Ben de sabahlara kadar kitap okuyan bir adamım ya. Sabahlara kadar. Yahu diyorum bu secde suresi, halbuki bizim efendi hazretleri, ah bizim efendi hazretleri, evladım bir şey sünnetse fazilet arama, bütün faziletler ondadır. Ama insan yine de ne duymak istiyor? Yani kaç sevap, matematikçiyiz ya böyle, kaç sevabı var, kaç huri, kaç gılman, kaç vildan, kaç kasır, kaç köşk, kaç saray, böyle ucuz ucuz işler. Ahiret için de ucuz değil mi? Dünyaya göre çok pahalı ama Evliyaullah'a göre ucuz. Şimdi bunu gördüm ya, inşallah bundan sonra ara sıra yani çok iş eşgallerim var, meşguliyetlerim de. Ama bırakmamak lazım. Evvelce hep okurdum. Bazı işte çok telaşım oluyor, hastalığım oluyor falan. Gördün mü şimdi? Neymiş Secde Suresi? Nasıl adamdan nur olmuş çıkıyor? Evet, Mutarrif İbni Abdillah Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Bu da büyük veli. Her gece secde suresi, tebareke suresi, bunlara devam ettiği için. Zaten sünnet. Uyumazdı diyor. Bir de yolculukta bile terk etmezdi meselesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seferde, mesela namazların önündeki sonundaki sünnetleri terk ederdi. Yolculukta, seferi mesafe meselesinde. Ama teheccüd, işrak, kuşluk onları kılar. Namazlar ikiye indiği için, namazlar ikiye indiği için mesela sabahın sünnet terk edilmez. İki çünkü o zaten. İnme yok. Akşam da terk edilmez çünkü akşam üç. Onda inme yok. Ama öğlen ikindi yatsıda inme var. Ha ben sünnetleri kılacağım. Kılsan daha faziletli. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılmadı olurdu. Yolculukta. Şimdi yolculukta terk etmediği zaman bir meseleyi, onda ne var? Çok dikkat edilmesi gereken bir mesele var. Mesela her ay üç gün oruç. Eyyamı bir, 13, 14, 15. Yolculukta bile olsa terk etmezdi. Mesela tebareke ile secde suresi yolculukta bile terk etmezdi diye rivayetler var. Bunlar önemli. Ama 5 sayfa yani 5,5 sayfa Kur'an-ı Kerim'den. İşte doğru düzgün Allah'ım okumayı öğrenmeyi nasip eylesin. Zeyd ibn-i Sevâ Hazretleri'ne buyuruyor. Mümine kıyamet günü ameli en güzel surette şekillenerek gelecek ve görünecek. Yüzü, elbiseleri, kokusu yani öyle bir yanına oturacak ki hangi şey onu telaşlandırsa o ona emniyet verecek. Hangi şey onu korkutsa o ona rahat ol, rahat ol. Cezakallahu hayra. Allah seni hayırla mükafatlarsın. Men ente. Sen kimsin ya diyecek. Şimdi kabirde, yanda, mahşerde, yanda, suratta, mizanda, her yerde herkes kaçıyor anan baban. Yanında bir zat var. Ama nasıl yüzü güzel, nasıl kokusu güzel, nasıl elbisesi güzel. Görülmemiş bir şey. Ortalık telaş, cehennem bir gürlüyor böyle. Bütün mahşer halkının ödü kopuyor. Ona diyor ki rahat ol, kendini rahat bırak. Sana bir şey yok. Bu sana değil. Aa,
Bu ne büyük bir emniyet, bu ne büyük bir garanti ve güvence ya Rabbel Alemin. Ya şimdi orada işte oğlunu getireyim mi yanına deseler, bırakın oğlumu ya. Oğlumu günahını da bana yüklerler şimdi. Öğretmedin onu diye. Ne olacak? Oğlum lazım değil. Sen dur mübarek, sen dur. Nurlu bir zat bulmuşum daha. Ne yapacağım? Cennete gidersen oğlunu ararsın. Burası rahatmış, yerleştik, yer de geniş. Oğlum nerede? O zaman sor, cennete gidene kadar karıyı marıyı kim arar ya? Ayet söylüyor kaçacak. Ben mi söylüyorum? Kim arar? Neden? Başına bela arar. O diyecek ki bana şunu haksızlık etti. O diyecek bana öğretmedi. Oho, adam cennete gidecekken döndürürler adamı cehenneme. Yani ne lüzum var akrabayla görüşmedin mahşer günü. Akrabayla burada görüş. Sıla-i rahime devam et. Mahşerde pek arayacağınızı tahmin etmiyorum. Cennette toplanacağınız garanti. Cennete girenin yanında öbürleri toplanacak. Hangisinin makamı yüksek o dedenin yanına hepsi iltihak edecek. Ama 50 bin sene bir çetin süreç var. 50 bin sene. Diyecek ya mübarek sen kimsin ya? Anam kaçıyor, babam kaçıyor. Sen beni bırakmadın. Ma tarifuni. Sen beni tanımıyor musun hala diyecek ya. İkide bir böyle boş bulunuyorsun, beni soruyorsun. Fakat sahip tükü fi kabrike ve dünyake. Sen dünyada da seninle beraberdim. Kabrinde de seninle beraberdim. Ene ameluke. Ben senin amelinim ya. Namazın, orucunum, zikrin, sohbetinim, cuma geceleri, salavatlarım ya. Okuyalım haydi unuturuz sonra. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbi. Amin. Vallahi amelin güzeldi. Onun için sen de beni güzel görüyorsun. Dünyada sen benim çok sıkıntımı çektin. Şimdi de ben senin sıkıntını çekeceğim. Namaz kolay değil, abdest kolay değil, gusül kolay değil. Devam, devam, devam. Oruç, ibadet, zikir, uykusuzluk, açlık, susuzluk, yorgunluk. Tam ibadet yapayım dersen bayağı sıkıntılı işler var. Ama şimdi de ben senin evem zahmetlerini katlanacağım diyecek. Allah'ım böyle salih ameller bize müyesser eylesin. Allah'ım şu cuma geceleri sohbetlerimizi bize eniş ve yoldaş eylesin. Allah'ım bu cemaatlere devam sebat nasip eylesin. Amin. Subhan rabbil aliyil alim ve elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme neselukel cenne. Na'udü bike minen nar. Allahümme neselukel ridâke vel cenne. Na'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme neselukel cenne. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Na'udü bike minen nar. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme neselukel min hayri mâ seleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Na'udü bike min şerri mâ seadeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله سلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بجنجة شفتنا من أرواح الجن الفاتحة

0: 24. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul Dersleri.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
6: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
7: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Bir suyu, bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR
3: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 252 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın. Ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
8: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın, müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
10: Reklamları dinlediniz.
11: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
12: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.

Canım kızım, yavrum, şimdi sana bazı nasihatlerde bulunacağım. Bu nasihatlerime uyarsan, dünyada mutlu bir ömür geçirdiğin gibi, ahirette de ebedi saadete kavuşursun. Canım kızım, kanaatkâr ol. Yani kocan tarafından getirilen yiyecek ve giyecek her şeyi memnuniyetle kabul et. Çünkü kanaat kalbi huzura kavuşturur. Yavrucuğum, söylenenleri daima iyi dinle ve kocanın meşru emirlerine itaat et. Evin ve her şeyin her zaman temiz, muntazam ve düzenli olsun. Canım kızım, eşinin yemek saati ile uyku saatine dikkat etmelisin. Açlık insanı huysuz eder. Uykusuzluksa öfkelendirir. Yavrucuğum, eşin için kötü konuşarak ileride pişman olacağın hiçbir harekette bulunma. Son pişmanlık fayda vermez, unutma. Dünya malına sakın ola ki değer vermeyesin. Sana Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifini anlatayım. Gümüş ve altın biriktirme ile ilgili ayet-i kerime olan Tevbe suresinin 34. ayet-i kerimesi nazil olunca halk, "Öyleyse hangi malı biriktirmeliyiz?" diye birbirlerine sordular. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ben bunu Allah Resulüne sorup size haber vereyim." dediler ve Allah Resulü'nün yanına gittiler. Hazreti Ömer Allah Resulü'nün yanına varınca, "Ey alemlerin efendisi, hangi maldan edinelim?" diye sordu. Resul-i Ekrem de, "Her biriniz bir kalp, zikreden bir dil, ahiret işinize yardımcı olacak mü'mine bir kadın edinsin." buyurdular. Yavrucuğum, sana dünyada ve ahirette en değerli varlık eşindir. Birbirinizin kıymetini dünyadayken bilin. Bilin ki ahirette de birbirinize faydanız olsun. Canım yavrum, alemlerin efendisi buyurdular ki, mü'min Allah'a takvadan sonra en çok saliha bir eşten hayır görür. Böylesi bir kadına emretse, o kadın ona itaat eder. Ona baksa neşelenir. Bir şeyi yapıp yapmaması hususunda yemin etse, kadın bunu yerine getirerek onu yeminden kurtarır. Kadından ayrılıp uzak bir yere gitse, kadın hem kendi namusu hem de kocasının malı hususunda hayırlı ve dürüst olur. Canım kızım, hayırlı bir nasip çıkar ve sen de evlenme arzusu duyarsan, o kimsenin seni görüp tanıma isteğini hoş karşıla. Çünkü Allah Resulü bu görüşmeye her iki taraf için de müsaade etmiştir. Sahabeden Muhammed İbni Mesleme anlatıyor. "Ben bir kadınla evlenmek istedim ve kadını gizlice görmeye çalıştım. Sonunda onu kendi hurma bahçesinde gördüm. İnsanlar, sen Resulullah'ın ashabından olduğun halde bunu nasıl yaptın?" diye beni ayıpladılar. Ben de onlara şöyle cevap verdim. "Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah, bir kimsenin kalbine bir kadınla evlenme arzusu attığı zaman, ona bakmasında bir sakınca yoktur. Sevgili kızım, Mugire İbni Şube de şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulüne gelip evlenmek istediğim bir kızdan bahsettim. O da bana, git o kızı gör. Görmen, muhabbet ve yakınlığınızın devamı için iyidir." dedi. Ben de
Ensardan bir kadının yanına geldim. Onu anne ve babasından istedim ve Allah Resulü'nün sözünü onlara haber verdim. Onlar da sanki bu isteğimden hoşnut olmadılar. Hıdır adındaki kız bu konuşmalarımızı odasından duymuştu. Ve bana, Allah'ın Resulü sana bakmanı emretmişse bana bakabilirsin. Aksi takdirde Allah aşkına bana bakma, dedi. Sanki bu kız da bu bakma işini büyütmüştü. Ben bu kıza baktım, onunla konuştum, anlaştım ve onunla da evlendim ve onunla uyuştuk. Yavrucuğum, aranızdaki problemleri kendiniz halledin. Sakın bunları bize ve başkasına taşımayın. Kimseden medet ummayın. Canım kızım, kocandan almakta zorlanacağı, gücünün yetmeyeceği şeyleri isteme. Yavrucuğum, kadının güzel huylusu eşine cennet nimetidir. Sen kocana cennet nimeti ol, azap çektirme. Canım kızım, eşinin yanında daima temiz, güzel görünmeye çalış. İş yaptığın kılık kıyafetlerinle onun karşısına çıkma. Eşini daima güzel halinde karşıla. Ziynet eşyalarını eşinden başkasına gösterme. Bunlar eşinin sana olan sevgi ve muhabbetini arttırır. Canım kızım, eşine her zaman bir hanımefendi de olması gerektiği gibi gayet mütevazı ve iyi bir şekilde yaklaş. Bunu asla ihmal etme. Canım kızım, eğer bir gün evlenmeye karar verir de ben hayatta olamazsam, kimsenin seni istemediğin bir kişiyle evlendirmesine razı olma. Bir gün genç bir kız Allah'ın yüce Resulüne gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, babam durumunu iyi etmek için beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," diye şikayette bulundu. Alemlerin efendisi bu kıza nikahı ister kabul et, istersen reddet buyurdular. Kız da, "Ey Allah'ın Resulü, ben babamın yaptığı işi kabul ettim. Fakat bu şikayetimle babaların böyle yapmaya haklarının olmadığının kadınlarca bilinmesini istedim," dedi. "Sevgili kızım, evleneceğin kişiden bir miktar mal ve para isteyebilirsin. Bu senin hakkındır. Ama sakın ola ki bunları istemede aşırıya gidip karşı tarafı zorda bırakma. Unutma ki alemlerin efendisi, iki cihan güneşi Efendimiz bile Hazreti Ayşe'yi 50 dirhem ev eşyası karşılığında nikahladı. Bunları kendine örnek edin. Bizler için en büyük varlık o mübarek insanların yaşantılarıdır. Canım yavrum, evleneceğin kişiyi çok iyi seçmelisin. Çünkü evlilik 3 veya 5 günlük bir oyalanma değildir. Mutlu bir yuva her bakımdan anlaşabildiğin bir eşle kurulur ve devam eder. Aman kızım, bir anlık hevesle yanlış bir evlilik yapmayasın. Yüz güzelliği, fizik güzelliği, mal, mülk, şan, şöhret, bunlar aldatıcı güzelliklerdir.

anlamaya çalış. Sen ona bilmediklerini, o da sana bilmediklerini öğretsin. Hak yolunda birbirinize destek olun. Yavrucuğum, Allah Resulü'nün son anlarında sesi kısılmış ve dili peltekleşmişti. Son olarak şu üç şeyi etrafında bulunanlara tavsiye etti. Namaz. Namaza devam edin. Eliniz altında bulunanlara güçlerinden fazla iş teklif etmeyin. Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Onlar sizin ellerinizde bir nevi hürriyetlerini kaybetmişlerdir. Onları Allah adına söz vererek aldınız ve Allah adı ile onları kendinize helal ettiniz. Allah'tan korkun, onlara iyi muamelede bulunun, buyurmuştur. Canım kızım, sen de evleneceğin kişinin bu şuurda olmasına dikkat et. Bu şuurda olan bir eş, ailesine zulmetmez. Canım kızım, Allah'a isyan etmeni istemediği sürece, eşine saygıda kusur etmemeye özen göster. Onu sakın üzme. Allah'ın yüce Resulüne bir kadın geldi. Yanında iki tane de çocuğu vardı. Kadın bunlardan birini sırtına almış, diğerini de yürütüyordu. Allah'ın Resulü onu görünce şöyle buyurdular. Onlar hamile olur, çocuk doğurur, emzirir. Yavrularına karşı son derece şefkatli ve merhametlidirler. Eğer kocalarına karşı nankörlükte bulunmasalar, namaz kılanları hemen cennete giderdi. Ey kızım! Onun için eşinin rızasını almaya dikkat et. Canım kızım, evinin mallarını ve eşyasını iyi koru. Yaptığın işleri, iyilikleri başa kakma. İyiliğe karşı iyilik çabuk unutulur. Fakat kötülüğe karşı yapılan iyilik unutulmaz. Yavrucuğum, eşinin yakınlarına güzel muamelede bulun. Kocanın hatalarını yalnız iken yumuşak bir şekilde söyle. Canım kızım, kocanın sırlarını hiç kimseye söyleme. Karı koca arasındaki sırlar kabre beraberlerinde gömülmelidir. Canım kızım, eşinin üzüntüsünü ve neşesini paylaş. Ona her yönüyle iyi bir hayat arkadaşı ol. Yalan, yuvayı içten içe yıkan bir kurttur. Canım kızım, yuvayı dişi kuş yapar atasözünü sık sık hatırlayıp yuvan için gereken hiçbir fedakarlıktan kaçınma. Sevgili yavrucuğum, eğer ömrüm vefa etmez, sen dünya evine girmeden vefat edem, sakın ola ki evlenmemezlik etme. Allah'ını bilen, dürüst bir gençle yuvanı kur. Allah'ın yüce Resulü buyurdular ki, kadını olmayan erkek miskindir. Ashab, çokça malı olsa da mı dediler? Allah Resulü, evet, çokça malı olsa da dediler ve devam ettiler. Kocası olmayan kadın da miskinedir. Ashab, çokça malı olsa da mı dediler? Allah'ın yüce Resulü, evet, kadının da çokça malı olsa da buyurdular. Canım kızım, çeyiz her genç kızın hakkıdır. Kurulacak bir yuva için elbette gereklidir. Fakat çeyiz hazırlığı için uğraşırken ahiret işlerini unutmamalısın. Kendini çeyiz hazırlığına kaptırıp namazlarını ve ibadetlerini bırakmamalısın. Allah'ın yüce Resulü, biricik kızı Fatıma'yı Hazreti Ali ile evlendirdiğinde kızına çeyiz olarak kadife bir örtü, bir su kabı ve minder verdi. Yavrucuğum, unutma ki dünya hayatı, mal, mülk geçici fakat mutluluk kalıcıdır. Sevgili yavrucuğum, nikahınız olmadan hiçbir erkekle, hiçbir şekilde yalnız olarak, ailenden uzak yerlerde
yalnız ve

Baş başa kalmayın. Kalmak zorunda olsam bile ciddiyetinizi sakın ola ki bozmayın. Şeref ve haysiyetinizi sakın ola ki ayaklar altına almayın. Allah'ın yüce Resulü buyurdular ki, haberiniz olsun, bir erkek nikahsız olarak bir kadınla baş başa kaldı mı, onların üçüncüsü mutlaka şeytandır. Sevgili kızım, Allah Resulü'nün bu mübarek sözünü sakın ola ki unutmayın. Canım kızım, eşine ne kadar kızarsan kız, yatağından ayrılma. Sırtını ona sakın ola ki dönme. Allah'ın yüce peygamberi buyurdular ki, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir erkek hanımını yatağa davet ettiğinde kadın kaçar da gelmezse, kocası ondan razı oluncaya kadar semada olan melekler ona gazap ederler. Kadın küskünlükle kocasından ayrı olarak sabahlarsa, melekler onu lanetler. Sevgili yavrum, hayatta her an olduğu gibi eşler arasında da ufak tefek anlaşmazlıklar olur. Ama sen yine güler yüzünle eşinin gönlünü almasını bil. Yavrucuğum, sana ters de gelse, zor da gelse ve sana göre şartların, durumun müsaade etmese de her zaman eşinin istediğini ver. Dilediği gibi bir hanım ol. Canım kızım, asla gereksiz kaprisler ve alınganlıklar yapma. Eşinin zevklerine ve keyiflerine iştirak et. Onun fikirlerine saygı göster. Bu yapacakların sana ve yuvana daima huzur verir. Yavrucuğum, nasıl iyi günlerinde eşinin yanındaysan, sıkıntılı ve zor günlerinde de daha dikkatli, titiz, anlayışlı ve yardımcı olarak onun yanında ol. Yavrucuğum, eşinin görüşmeni istemediği kişi ya da kişilerle görüşüp konuşma. Eğer bir şeyleri sana yasaklıyorsa, bu sadece senin iyiliğin içindir. Canım kızım, misafirlerine güzel muamele ve ikramda bulun. Canım kızım, kendi nefsini haklı çıkarmak için sakın ola ki kocandan şikayetçi olma. Kocanın haklarını her zaman gözet. Sana sahabe döneminden bir olay anlatayım. Saffan İbni Muttal radıyallahu anh'ın hanımı, yanında Saffan da bulunduğu bir anda Allah'ın Resulüne gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, namaz kıldığım zaman kocam beni dövüyor. Oruç tuttuğum zaman da orucumu bozduruyor. Güneş doğuncaya kadar da sabah namazı kılmıyor," dedi. Allah'ın yüce Resulü kadının bu söyledikleri hakkında kocası Saffan'a sordu. Saffan da, "Ey alemlerin efendisi, namaz kıldığım zaman dövüyor sözüne gelince, o bir rekatta uzun iki sure okuyor. Halbuki ben bunu ona yasakladım," dedi. Resulullah kadına, "Namaz kılarken rekatlarında tek sure okuman yeterlidir," buyurdu. Saffan devam etti. "Oruç tuttuğum zaman bozduruyor sözüne gelince, hanımım oruç tutup duruyor. Ben gencim, hep sabredemiyorum," dedi. Resulullah Efendimiz, "Bir kadın kocasının izni olmadan nafile oruç tutamaz," buyurdular. Saffan devam etti. "Güneş doğuncaya kadar sabah namazı kılmadığım sözüne gelince, biz gece çalışan bir aileyiz. Bunu herkes biliyor. Sabaha yakın yatınca güneş doğuncaya kadar uyanamıyoruz," diye açıklama yaptı. Allah'ın yüce Resulü, "Ey Saffan, uyanınca namazını kıl," buyurdular. Sevgili yavrum, gördüğün gibi dinimizde kocanın yeri çok büyüktür. Kadının yeri de çok büyüktür.
Nasıl ki koca sizin geçiminiz için çaba gösteriyorsa, senin de eşinin huzuru için çaba göstermen gerekir. Bunları yap ki onun gözünde senin değerin artsın, aranıza sevgi ve merhamet tohumları ekilsin. Ey kızım! Varlıkta da yoklukta da eşine hürmet et. Ona saygıda kusur etme. Varlığı görüp şımarma. Yokluğu görüp de sakın ola ki ona sitemde bulunup isyan etme. Unutma ki varlık ve yokluk sebepleri Allah'tandır. İki cihan güneşi, efendiler efendisinin evinde bile aylar geçer, ateş yanmaz, yemek pişmezdi. Sahabeden Ebu Seleme, öyleyse bu esnada ne yerdiniz diye Hazreti Ayşe annemize sordu. O mübarek annemiz de iki siyah hurma yer ve su içerdik. Ancak Ensardan komşularımız vardı. Onlar sadık komşulardı ve bize sadıkları hayvanlarından süt getirirlerdi. Yine bir gün sıcak olarak bir tas yemek getirildi. Alemler Efendisi yemeği yedi ve elhamdülillah, şu zamandan beri mideme sıcak bir yemek girmemişti buyurdular. Ey kızım, örneklerin bunlardır. Kendine sana bu örnekleri hatırlatacak arkadaşlar, komşular seç ki bu örnekleri unutup yokluk konusunda eşini üzüp isyana düşmeyesin. Çünkü yokluk Allah'tandır. Yavrucuğum, varlık konusunda durumun iyi ise kendi malından Hazreti Hatice gibi infak et. Sakın ola ki kocanın malını izinsiz olarak harcama, infak etme. Belki onun düşündüğü bazı planları olabilir. Canım yavrucuğum, biricik kızım. Şimdi sana örnek olması için Hazreti Ayşe annemizden rivayet olunan bir hadis-i şerifi anlatacağım. 11 kadın oturup kocalarının hallerine haber vermede ve hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda kesin söz verip anlaştılar. Birincisi, benim kocam yalçın bir dağın başındaki yalçın bir devenin eti gibidir. Kolay değil ki çıkılsın. Semiz değil ki götürülsün, dedi. Yani bu kadın, kocasının sert mizaçlı, huysuz, gururlu oluşuna, ailesinin kendisinden faydalanmadığına, aile fertlerine bir yararı dokunmadığına işaret etti. İkincisi, ben kocamın hakkında konuşup onu ele vermek istemem. Çünkü korkarım. Eğer söylemeye başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip bırakmam gerekir, dedi. Kadın bu sözüyle kocasının çok kötü olduğuna işaret etmiş oldu. Üçüncüsü, benim kocam çok uzun boyludur. Onunla konuşursam boşanırım, konuşmazsam ortada kalırım, dedi. Bu kadın da kocasının akılca kıt olduğuna işaret etti. Dördüncüsü, kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır, ne soğuktur. Ne korkulur, ne usanılır. Yani kocasının çok uysal ve geçimli olduğuna işaret etti. Beşincisi, kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinde hesap sormaz. O dışarıda kendi işine bakar, ben evde kendi işime bakarım. Altıncısı, kocam yedi mi çok yer, içti mi sömürür, yattı mı sarınır. Benim kaderimi anlamak için elbiseme elini sokmaz. Yani kocasının eşinin halleriyle hiç ilgilenmediğine işaret eder. Yedincisi, kocam tohumsuzdur. Her dert onundur. Başımı yarar, vücudumu yaralar,
her şeyi toplar, her eline geçeni vurur, dedi. Bu kadın da kocasının çok asabi olduğuna işaret eder. Sekizincisi, onun vücuduna dokunmak, tavşana dokunmak gibi yumuşaktır. Güzel kokulu bitki gibi kokar, dedi. Dokuzuncusu, kocamın direği yüksektir, evi rahattır, kılıcının kını uzundur, boylu posludur, ocağının külü çoktur, yani çok yemek pişer, evi meclise yakın, misafirperver bir adamdır, dedi. Onuncusu, kocam zengindir, hem de ne zengin. Artık akıl ve hayalinizden geçen her hayrın sahibidir. Onun çok devesi vardır. Develerin çökecek yerleri çok, yaylakları azdır. Çalgı sesini, ziyafeti duydular mı, kesileceklerini anlarlar, dedi. Bu kadın da eşinin hem cömert hem de zevke, sefaya düşkün olduğuna işaret etti. On birincisi dedi ki, benim kocam Ebu Zer'dir. Ama ne Ebu Zer'dir? Onu size anlatayım. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Bazularımı yağ ile tombullaştırdı. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. O beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Beni atları, develeri böğüren, kişniyen, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiyim. Hiç azarlanmam. Akşam yatar, sabaha kadar uyurum. Doya doya süt içerim. Ebu Zer'in annesi de vardır. Ama o ne annedir? Onun zahire ambarları çok büyüktür. Evi çok geniştir. Ebu Zer'in oğlu da vardır. Ama ne gençtir. Onun yattığı yer kılıcı çekilmiş kın gibidir. Onu 4 aylık bir kuzunun tek budu doyurur. Ebu Zer'in bir de kızı vardır. Ama o ne terbiyelidir. Anasına da itaatkârdır. Vücudu elbisesini doldurur. Endamıyla akranlarını çatlatır. Ebu Zer'in bir de cariyesi vardır. O ne sadakatli, ne iyi bir cariyedir. Aile sırrımızı kimseye söylemez. Evimizin azığını asla ifsat ve israf etmez. Evimizde çer çöp bırakmaz, tertemiz tutar. Namusludur, eve leke getirmez. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladı. Kadının beraberinde pars gibi çevik 2 çocuğu vardı. Kadın işveliydi. Ebu Zer bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı, o kadınla evlendi. Ondan sonra ben de şeref sahibi bir adamla evlendim. O da güzel ata binerdi. Hatta mızrağını alır, akşam üzeri deve ve sığır türünden birçok hayvan sürer bana getirirdi. Getirdiği her çeşit hayvandan bana 1 çift verirdi. Ve bana, ey hatun, ye, iç ve akrabalarına ihsanda bulun, derdi. Buna rağmen ben 2. kocamın bana verdiklerinin hepsini toplasam, Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Bu hadisi şerifi rivayet eden Hazreti Ayşe der ki, Allah'ın Resulü, ey Ayşe buyurdular. Ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zerre misali gibiyim. Ama fark şu ki, ben seni boşamadım. Biz beraber yaşayacağız, dediler. Canım yavrucuğum, eşine karşı bencil olma. Her yerde olduğu gibi, evlilik hayatında da bencil olmak çok kötüdür. Evlilik, karşılıklı fedakarlık ister.
bencil kimse ise her zaman kendini düşünür. Böyle bir evde de ne kaynaşma, ne sevgi, ne de mutlu bir geçim olur. Bencil olan kimse eşinin istek ve arzularına saygı göstermez, hep kendi menfaatini düşünür. Bu davranışta karşısındaki insanı yıldırır. Eşi tarafından ihmal edilen kimse, ilgiyi başkalarından bekler. Allah muhafaza, gözü dışarıya meyleder. Bunları göz önüne alarak, sakın ola ki bencillik yapma. Canım kızım, evleneceğin kimse Müslüman dahi olsa, aranızda denklik olmasına dikkat et. Biriniz çok hassas olup, diğeriniz biraz gevşek olsa, bu diğer yaşantınıza da yansır ve hayatınız çekilmez bir hal alır. Biriniz ilim sahibi, diğeriniz biraz az bilse, bu dahi aranızda problemler meydana getirebilir. Biriniz başka yerde yetişmiş, diğeriniz başka yerde yetişmiş olsa, bu da problemlerin doğmasına sebep olabilir. Seçeceğin kişiyle örf, adet ve geleneklerin uyuşması, evliliğin devamı, mutluluğun oluşması için önemli sayılabilir. Bunun için Allah Resulü, evlilikte küfüv, yani denklik şarttır demişlerdir. Canım kızım, namazlarına mutlaka dikkat et. İşin ne olursa olsun, nerede olursan ol, namazını sakın ola ki ihmal etme. Namaz, dinin direğidir. Namazlarını vaktinde kıl. Namaz konusunda çok hassas davran. Yüce Allah'ımız buyuruyor ki, muhakkak ki namaz, müminler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır. Yavrucuğum, namazını zayi eden kimse, Allah'ın huzuruna vardığı zaman, diğer iyiliklerine Allah değer vermez. Yüce Allah'ımız, yine bir ayetinde buyuruyor ki, göğün bakır gibi eridiği, dağların renkli pamuklar gibi atıldığı, dostun dosttan sormadığı, suçlunun oğlunu, arkadaşını, kardeşini ve tüm ailesini feda ettiği halde kurtulamadığı, hiçbir kimseden hiçbir fidyenin kabul edilmediği, ateşlenen aleviyle derilerin kavrulup soyulduğu o korkunç kıyamet gününde ancak namazını kılanlar kurtulurlar. Allah Celle Celaluhu, namazını kılmadığı halde huzuruna gelen kulunun yüzüne bakmaz. Dünyada dualarını kabul etmez, kalp gözlerini açmaz ve ahirette de onu cehennem azabına karşı korumaz. Yavrucuğum unutma ki, kabre girince ilk sual de abdest ve namazdan olacak. Bera bin Azib anlatıyorlar. Efendiler Efendisi şöyle buyurdular. Bir gün Allah'ın Yüce Resulü ile birlikte Ensardan bir adamın mezarına gittik. Adam muttaki bir şahıstı. Namazlarına çok dikkat ederdi. Adamın kabrine vardık. Henüz lahit yapılmamıştı. Hepimiz sanki kafalarımızda bir kuş varmış gibi sessizce mezarın başında oturduk. Alemlerin efendisinin elinde bir çubuk vardı ve yeri çiziyordu. Sonra başını kaldırıp iki veya üç kere "Ey insanlar, kabir azabından Allah'a sığının." dedi. Sonra şöyle buyurdu. Mü'min kul dünyadan kesilip ahirete dönme durumuna gelince gökten beyaz yüzlü melekler iner. Sanki onların yüzü güneş gibidir. Onların beraberinde cennet kefenlerinden bir kefen ve cennet kokularından bir koku vardır. Ve o kişiye göz görebilecek bir mesafede otururlar. Ölüm meleği de onun başucuna oturur. Ey temiz ve hoş ruh! Allah'ın mağfiret ve rızasına çık, der. O ruh da
su kabının ağzından damlalar sızdığı gibi kolayca çıkar. Melek de o ruhu alır. O kefenin içinden öyle hoş bir misk kokusu yayılır ki bütün melekler bu hoş kokuyu sorarlar. Bu hoş kokulu ruh kimdir derler. Ve dünyadayken çağrıldığı güzel ismiyle falan oğlu falandır derler. Nihayet onu semanın kapısına ulaştırırlar. Ve kapının açılmasını isterler ve kapı açılır. Ve onu 7. kat semaya kadar ulaştırırlar. Oraya gelince Allah Celle Celaluhu o ruh için kulumun derecesini illiyin içerisine yazınız ve onu yeryüzünde vücuduna geri iade ediniz buyurur. Ve melekler bundan sonra o kişinin kabirdeki başucuna oturup Rabbin kim derler. O da Rabbim Allah'tır. Dinin nedir derler. O da dinim İslam'dır. Melekler içinizde gönderilen şu adam Muhammed kimdir? O da Allah'ın kulu ve elçisidir der. Melekler ey Adem oğlu ne biliyorsun derler. O zat da Allah'ın kitabını okudum ve ona ve Resulüne iman ettim. Namazlarımı dosdoğru kıldım der. Bunun üzerine gökten bir ses, kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir döşek seriniz denir. O kişinin kabri göz alabildiği mesafede genişletilir. Ona güzel yüzlü, güzel elbiseli, güzel kokulu bir adam gelir ve seni sevindiren şeyle sevin. Sana vaat edilen gün bugündür der. O kişi de sen kimsin ey falanca der. O da ey Adem oğlu ben senin dünyadaki namazlarınım, salih amellerinim der. Ve adam seslenir. Ya Rabbi ne olur kıyameti çabuk kopar da aileme, eşime, dostuma döneyim der. Ve Allah'ın yüce Resulü devam ettiler. Kafir kul ise dünyadan umudu kesilip ahirete göç edeceği zaman ona kara yüzlü melekler iner. Onların beraberinde demir kürekler bulunur. Melekler dehşet verici halleriyle onun gözünün önünde otururlar ve ey pis can! Allah'ın azap katına çık derler. O kişinin vücudu yayılır. Ruhu şişlerin ıslak yünden çekilip çıkarıldığı gibi sökülüp alınır. Ve o ruhu demirden küreklere koyarlar. O ruhtan o kadar kötü bir leş kokusu çıkar ki bütün semadaki melekler bu kokuyu sorarlar. Ve bu falan oğlu falandır denir. Ve hiçbir sema kapısı ona açılmaz. Ve bir ses yükselir. Onun yazısını aşağı dünyadaki siccin içerisine yazın. Sonra onun ruhu fırlatılıp atılır. Onun ruhu bedenine iade edilir. Ve kendisine Rabbin kimdir denir. O da bilmiyorum der. Dinin nedir denir. O da bilmiyorum der. Şu içinizden gönderilen adam kimdir denir. O da ah bilmiyorum diye feryat eder. Bunun üzerine gökten bir seslenici yalan söyledi. Ona cehennemden bir döşek verin ve ona cehennemden bir kapı açın diye seslenir. Artık cehennemin sıcağından ve vücuda işleyen sıcak yelinden ona gelir. Kaburgaları birbirine geçecek kadar kabri ona daraltılır. Ona çirkin yüzlü, pis kokulu bir adam gelir ve başına gelen bu fenalıkla sevin, bu korkutulduğun gündür der. O ruh da sen kimsin ey pis adam diye sorar. O da ben senin pis amellerinim. Sen ki namazlarını kılmadın,
Allah'a ortak koştun, farzları yapmadın, işte ben oyum der. O ruh da çaresizlik içinde, Ya Rabbi ne olur kıyameti koparma diye feryat eder.

Sevgili yavrum, eşleri kötü yola düşüren sebepleri sana aklıma geldiği kadarıyla sıralamak istiyorum. 1. İlgisizlik ve eşinin cinsel yönden kendisine ilgi ve iltifat göstermeyişi. 2. Sevgiden mahrum oluşu. 3. Umduğunu bulamayışı. 4. Eşlerden birinin kendisini ihmal edişi ve bakımsız bırakması. 5. Yasak aşk yapan eşinden intikam alma duygusu. 6. Kötü arkadaşların ve içkinin etkisi. Yavrucuğum, bu nasihatlerimi evlendiğin zaman eşinle paylaşırsan, o da benim bir yavrum olarak kendinize bu acizane tecrübelerimden dersler çıkartabilir. Canım yavrum, kadınlık bir sanattır. Bunu evlendiğinde çok daha iyi anlayacaksın. Yani evlilik biriyle nikah kıyıp, akşam uyuyup, gündüz yemek, içmek, gezmek değildir. Evlilik bir şirkettir. Bu şirketi yürütmek de öncelikle kadının elindedir. Yani kadın evinde, mutfakta, eşinin yanında, giyinmede ve süslenmede neler yapacağını çok iyi bilmelidir. Eşine öyle davranmalısın ki akşam olunca kendini eve atmak için çaba göstersin. Sevgili kızım, en önemlisi hayatını Allah yolunda harca. Allah'a hakiki bir kul ol. Karşına çıkan zorluklarla onun adına mücadele et. Bu uğurda çile de çeksen, Allah birdir ve ondan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Sözünü sakın dilinden düşürme. Bu yolun kıymetini daha iyi anlaman için sana ilk şehit olan annemiz Sümeyye'nin hayatından bir kıssa anlatıp konuşmama son vereceğim.

0: Hubbat'ın kızı olan Sümeyye annemiz, Mahsum oğullarından Ebu Huzeyfe bin Mugire'nin cariyesiydi. Ebu Huzeyfe, cariyesi Sümeyye'yi Yemen'den gelip Mekke'ye sığınmış olan Yasir ile evlendirdi. Bu evlilikten Ammar radıyallahu anh dünyaya geldi. Yasir, Sümeyye ve çocukları İslamiyet'i kabul etmişlerdi. Başta Mahsum oğulları olmak üzere müşrikler kendilerine işkence yapıyorlardı. Yasir, Mekkeli olmadığından kendisine arka çıkacak, onu savunacak kimsesi yoktu. Sümeyye annemiz de cariye olduğundan müşriklerin en acımasız işkencelerine maruz kalıyorlardı. Fazla taşlık ve kayalık olduğu için Mekke'nin en sıcak kenti bulunan Ramda semtinde Müslüman olan kimsesizlere işkence ediliyordu. Müşrikler Sümeyye'ye, oğulları Ammar ile Abdullah'a akla durgunluk verecek zulümler yapmaya başlamışlardı. O sırada alemlere rahmet olan Efendiler Efendisi Ramda'ya gelmişti. Yapılan bu zulmü görünce, "Sabredin ey Yasir ailesi, mükafatınız cennettir." buyurdu. Yasir, "Zaman hep böyle mi devam edip gidecektir?" dedi. Efendimiz, "Ya Rabbi, Yasir ailesine rahmetini ve merhametini ihsan et." diye dua etti. Müslüman oldukları ve kimsesiz bulundukları için Hazreti Sümeyye ve eşine yapılan bu işkenceler devam edip gitmekteydi. Bir gün azgın müşrik grubu kızdırılmış bir zırhı onun çıplak vücuduna giydirip sıcak kumlar üzerine yatırdılar ve bu şekilde işkenceye devam ettiler. Müşrikler işkence yaparken Sümeyye'nin kalbindeki iman kevseri coşup taşıyor, bu işkencelere karşı ebedi bir hayata erişeceklerini düşünerek sabır ve tahammül gösteriyorlardı. Kocası Yasir bu işkencelere dayanamayarak can verince, Ebu Cehil'in amcası bulunan Ebu Huzeyfe, "Sümeyye'nin işini de sana bırakıyorum," dedi. Yaşlı, zayıf ve yapılan işkenceler altında oldukça sarsılmış bulunan Hazreti Sümeyye annemiz, hayat arkadaşını ve teselli kaynağı kocasını da kaybettiği için daha fazla çökmüştü. Bir gün Ebu Cehil Sümeyye annemize, "Sen Muhammed'e ancak cemaline aşık olduğun için iman ettin," diye çatmıştı. Hazreti Sümeyye annemiz, son gayreti ve imanın verdiği bir öfkeyle Ebu Cehil'e çok büyük hakaretler etti. Duyduğu laflarla suratına tükürülmüşe dönen bu dinsiz, elindeki mızrağı Sümeyye annemize saplayarak onu şehit etti. "İşte evladım, çilesiz mükafat olmaz." Sümeyye annemiz ilk şehit düşen kadın, kocası da İlk şehit düşen erkek olarak tarihe geçtiler. Bedir Harbi günü Ebu Cehil'in canı cehennemi boylayınca Allah Resulü Ammar radıyallahu anh'ı yanına çağırarak, "Allah annenin katilini katletti ya Ammar," buyurdular.
1: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar. Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
3: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
3: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
8: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr
11: Reklamları dinlediniz.
12: Bu bir yeniden iletimdir. TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
13: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.

Ebu Amr Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir sabah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyordum. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delip başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle fakr-ı zaruret içinde görünce Efendimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Ardından da şu konuşmayı yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakın. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Mealindeki ayeti okudu ve herkes altınından, gümüşünden, giysisinden ve buğdayından, hurmasından sadaka versin dedi. Ve yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensardan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramadı bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye açtığı çığırın sevabı verileceği gibi, o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yükletildiği gibi, kendisinden sonra da o yolda gidenlerin günahı da yükletilir. Bununla beraber onların günahı eksilmez buyurdu.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Psikolog Serhat Öncüler ile Psikolojik Bakış başlıyor.
3: Selamünaleyküm efendim. Yeni bir psikolojik bakış programında tekrar birlikteyiz. Kavuşturana, buluşturana sonsuz hamdü senalar olsun. Psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocam misafirimiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da inşallah sizlerden gelen sorulara cevap verecek. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından ve radyolarından bizleri takip eden dinleyicilerimize 0549 691 8080 üzerinden ulaşabilirler. Değerli hocam hoş geldin.
4: Hoş buldum.
3: Afiyettesiniz umarım.
4: Elhamdülillah. Siz nasılsınız?
3: Çok şükür. Sağlığınıza duacıyız.
4: Cümlemiz.
3: İlk soruyla başlıyorum hazırsanız.
4: Lütfen.
3: Bir izleyicimiz şöyle demiş. 31 yaşında bir erkeğim. Son derece dominant bir annenin elinde büyüdüm. Hayatta hiç kendi kararlarımı alamadım. Üniversite okuduğum bölümü bile annem seçti. O mesleğe hiç istidadım olmadığını iş hayatında anladım ve iş hayatında bir türlü başarılı olamıyorum. Onun istediği bölümü yazdığıma o kadar pişmanım ki 5 sene çalıştım, bütün maaşlarımı aileme harcadım ama şu an çalışmıyorum, hiç de param kalmadı, kendi evime de çıkamıyorum, KPSS'ye hazırlanıyorum, sinirlenince çok ağlıyorum, çok duygusal ve hassas biriyim, kendimi de hiç erkek gibi hissedemiyorum, ne önerirsiniz?
4: Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Şuradan başlayalım. Bunu zaman zaman tekrar ediyoruz ama iyice öğrenene kadar, aklımıza, iç dünyamıza yerleştirene kadar tekrar etmekte çok fayda var. Çocuğun yetişmesinde annenin önemi olduğu kadar baba da çok önemli. 3 yaştan itibaren babanın çocuğun hayatına giriş yapması, takdim edilmesi gerekiyor. Takdim kelimesini bilerek kullanıyorum ki anne aslında babayı çocuğa tanıtıyor. Hı hı. Ve annede olan bütün çocuğun o gözü, dikkati, odağı yeni birine de kayıyor. Böylelikle babayı hayatına dahil ediyor. Yavaş yavaş içinde, iç dünyasında babaya bir yer açılıyor çocuğun. O dönem aynı zamanda anneden de ayrışma dönemi oluyor. Yani bir bireyselleşmenin, kendi karakterini oluşturmanın ilk bebek adımları oluyor. Ondan sonrasına devam ediyor. Baba da o süreçte çocuğun dünyasında var olarak hem kendi cinsiyetinin getirdiği farklılıkları, hem baba olmanın hayatta ne anlama geldiğini çocuğa yaşatarak, görerek, model olarak çocuğun iç dünyasında bir kuvvete, bir dayanak noktasına imkan sağlıyor. Çünkü babanın orada temsil ettiği şey hem otorite, hem güç, kuvvet, erk dediğimiz yönetim, toplama, toparlama, duygusallığı sınırlandırabilme, fazla duygusallığı durdurabilme, mantık çerçevesinde karar verebilme ve devamı. Baba bunları temsil ediyor. Anne de duygusallık, şefkat, merhamet, büyütmek, hoşgörü, sevgi, böyle gidiyor. Yeşertmek, kadınlık, içe almak, baba, saldırganlık, girişkenlik, içe girme vesaire. Peki şimdi bu çocuğun iç dünyasında bir terazi gibi, terazinin iki kefesinin dengede kalması gerekliliği gibi bir mekanizma. Peki şimdi burada anlatılan ne? Babadan fark ettiyseniz hiç bahsedilmiyor. Baba nerede bilmiyoruz. Ya yok baba ya da hükmü olmayan baba. Hükümsüzleştirilmiş baba. Belki anne tarafından. Annenin o baskınlığıyla, babanın zayıf karakteri birleştiğinde baba hükümsüzleşmiş oluyor veya belki de gerçekten baba yok. Hani ölmüş gitmiş veya ayrılmış vesaire, ulaşılamayan bir baba. Bunun sonucunda ne oluyor? Bir ruh sağlığı uzmanının çok güzel bir sözü var. Diyor ki baba babacık olduğunda, bu çok önemli, çok önemsediğim bir söz, çok da güzel bir tanım. Yani belki yıllarca düşünsem bunu şey yapamam. Bulamazdım. Baba babacık olduğunda, babacık ne demek? Hani
3: pasifleştirilmek.
4: Evet, cık hani deriz ya. Kalemcik. Yok yani öyle bir şey. İşe yarar, çok da işe yaramaz. Babacık olduğunda anne annecim olur. Annenin önemi artar. mahiyeti artar, ortamdaki ağırlığı artar. Çünkü baba yok, denge şaşmıştır. Hı. O zaman ne olur? Annenin nüfuzu artar. Annenin nüfuzu arttığında çocuk üzerinde, çocuğun iç dünyasında dengesizlik başlar. Kız olsun, erkek olsun. Erkekte daha fazla. Bir şekilde, tamam mı? Çünkü erkek babaya ihtiyaçlı. Ondan o erkekliği öğrenecek ilk elden, tamam mı? Kız da biraz daha farklı süreçler, ama yine de baba çok önemli denge oluşturabilmek açısından. O denge yok burada, zaten kendisi de farkında, bundan bahsediyor. Hani çok annemin boyunduruğu altında yetiştim, çok baskın bir anne, babadan zaten hiç bahsetmiyor. Şimdi ben de hayatımda dengeyi tutturamıyorum diyor. Hı-hı. Evet, şimdi duruma böyle bakacağız. O zaman ne olmuş burada? Bu erkek kardeşimiz erkekliği tam olarak hayatında yaşar ve yaşatabilir hale henüz gelememiş. Kendisini de erkek gibi hissetmiyormuş. Yani o baskınlığı veya gücü veya toparlamayı, kuvveti, kudreti kendinde bulamıyor. Ne olacak o zaman? Oysaki erkek dünyasında aranan ve beklenen budur. Rekabet edebilecek, gerektiğinde gücünü kullanabilecek, atılganlık yapabilecek, gerektiğinde ön safa çıkabilecek. Niye erkekler savaşıyor mesela, değil mi? Savaş görevi erkeklere verilmiş. Niye? Çünkü fıtratında buna uygunluk var. Tabii ki erkek de şefkat gösterebilir, sevebilir, ama bunlar fıtrat farkları. Peki şimdi burada o zaman bu kardeşimiz bugüne kadar yaşadığı şeyleri bir üzüntü ve sıkıntı halinde, çok duygusal olmasını da yanına katarak yaşıyor ve diyor ki işte bir türlü bu döngüden çıkamıyorum. 5 yıl çalıştım, paramı da hep aileme verdim. Bu da nasıl bir şeyse, süreçse, bu da dikkat çekici, bu da çok önemli. Yani aslında bağımlı bir hayatı yaşadığını anlatıyor. Bağımlı bir hayat.
3: Anneye bağımlı bir hayat.
4: Anneye bağımlı ve anne tarafından kendisine bağımlı hale getirilmiş bir erkek evladı anlatıyor. Burada erkekliğini devam ettirebilmesi, annenin isteklerini, daha doğrusu hayatını devam ettirebilmesi, annenin isteklerine bağlı olarak kalmış, gelişememiş bir erkek canlıyı, yapıyı görüyoruz. O zaman burada ne önerilir, ne yapılması gerekir? Birincisi şunu anlaması gerekiyor. Birincisi kendisine öğretilen ve öğrendiği bu duygusallık, bu bağımlılık haliyle kendi erkekliğini hiçbir zaman geliştiremeyecek ve hep aynı döngü içerisinde yaşayarak devam edecektir. Bunu birincisi anlayacak. Ayrışmak demek, bireyselleşmek demek, nankörlük etmek, İhanet etmek anlamına gelmiyor. Böyle olmak zorunda değil, ama böyle öğretilmiş olabilir. Mesela sen bütün paranı bize vereceksin. Biz sana ne işte hizmetler yaptık, ne bakımlar verdik. İşte sen hayatını bize adayacaksın, hayatını bizimle yaşayacaksın. Bunlar telkin edilmiş olabilir. Oysa ki her saygın insanın kendi yuvasını kurma ve kendi hayatını kurma özgürlüğü ve gerekliliği vardır.
3: Evliliğe bir adım atılması kanaatindesiniz yani.
4: Şu anda evliliğe hazır değil, ama kendi yuvasını kurabilir bir iç yapıya ulaşabilmesi lazım. Yani hep annesiyle yaşamak zorunda değildir. Bu anneye ihanet de değildir. Onu söylemeye çalışıyorum.
3: O suçluluk psikolojisini hissetmemesi
4: gerekiyor. Evet, ama o şekilde
3: gerekiyor.
4: Kendisine telkin edilmiş olabilir. O şekilde yetiştirilmiş ve öğretilmiş olabilir. Şimdi o zaman yapması gereken ilk önce kendi hayatını ele almaya başlaması olacak. Bu da adım adım olacak tabii ki. Bir anda bütün her şeyi tersine çeviremez. Eğer yapabiliyorsa bir uzman eşliğinde çalışmaya başlamalı. Ondan da bir destek almalı, danışmanlık almalı. Bunu kesinlikle öneririm. Ama bunun dışında ne yapabileceğine yönelik öneriler de vereceğim. Ama yine de bir uzman eşliğinde bu takip edilse çok güzel olur. En azından bir işi var. Eğer bırakmadıysa, eğer işini bırakmadıysa devam etsin. Benim
3: şu an çalışmıyormuş hocam. 5 sene boyunca bütün maaşını verdikten sonra çalışmıyormuş ve KPSS'ye hazırlanıyormuş.
4: KPSS. Peki. O zaman şimdi yapması gereken şey ilk önce kendi hayatını kurmaya başlayacak. Buna da sosyal çevreden başlayabilir. KPSS'ye hazırlanmaya devam etsin, ama benim düşüncem maddi gücünü de olabildiğince ele alması açısından tekrardan bir işe girmesi olacaktır. Yani önümüzdeki mesela 2 yılı, 3 yılı tekrardan küllerinden doğma gibi görsün. Bu 3 yıllık süreç için bir yatırım yapmaya başlayacak. Sonrasındaki hayatı için bu 3 yıl içerisinde yatırım yapmaya başlayacak. Ne yapacak? Sevmiyor olsa bile bir işe girecek. Devam ettirecek işini maddi bir birikim yapabilmek için hepsini ailesine vermeyecek. Büyük oranını kendisine saklamaya başlayacak. Bunu bahsedecek. Ben size yardım yapacağım ama bundan sonrasında
3: maaşımın hepsini değil de
4: size vermeyeceğim. Çünkü çalışmadığında demek ki aile hayatını devam ettirebiliyor yani. Yani. Anlatabiliyor muyum? Demek ki o zaman maaşına direkt olarak gerek yok. En azından hani ölmüyorlar, kalmıyorlar, bir şekilde hayatlarını devam ettirebiliyorlar. O parayı bundan sonrasındaki hayatını kurabilmek için harcayacak. Gerekirse tedavisi işte yani.

0: gibi. Mesela şimdi biz burada program yapıyoruz ya, girişi siz yapıyorsunuz. Ardından bana söz veriyorsunuz, evet. Soruyorsunuz, yönlendiriyorsunuz mesela. Şimdi seyircinin gözü ilk önce sizde, ben yabancıyım. Bunun gibi düşünün. Hani yeni ilk programı yapıyoruz mesela. Tamam. Lale Gül izleyenleri sizi tanıyor. Sesinizi tanıyor, cisminizi tanıyor, fikrinizi tanıyor. Tamam, sizi biliyor. Ercan Bey diye az çok biliyor. Ama ben yabancı biriyim. Şimdi biz 2 yıldır program yapıyoruz, tanıyorlar. Ama ilk başlarda yabancıydım. Siz beni takdim ettiniz, ilk önce anlattınız, sonra ben anlatmaya başladım kendimi. Ve yavaş yavaş izleyenlerimizin zihninde, dünyasında ben de var olmaya başladım, değil mi?
1: Evet.
0: Ondan sonra ben kendi fikirlerimle, düşüncelerimle ve yapıp ettiklerimle sizden bağımsız olarak var olmaya başladım insanların zihninde.
1: Evet. Yani çocukta da baba figürü öyle ortaya çıkıyor.
0: Evet. İlk önce tanıdık olan anne. Hep anneyle bir aşk yaşanmış, anneyle birlikte olunmuş, anne emilmiş, anne altını temizlemiş, ağlayınca anne, ağlamayınca anne, oyunlar oynamış, bıgıcık bugucuk. Çocuğun dünyasında anne var. Tabii ki babayı görmüş, hiç görmemiş değil ama ona o kadar odaklanmamış, önemsememiş de. Baba da zaten o hayatta biraz geri planda kalmış. Tamam mı?
1: Evet.
0: Ama sonra anne babanın varlığını çocuğa göstermeye başlayacak. Bak baba, baba getirdi oğlum. Baba ne diyor? Bak babaya bakalım. Hadi babayla oynayalım. Baba şöyle yapmış, baba böyle yapmış. Baba geldi, baba gitti.
1: Daha bir güven veriyor yani onun tanıtması.
0: Tabii ki. Tabii ki anne köprüsünden babaya ulaşıyor. Anne köprüsünden. O sırada babanın oradaki tabii ki yaklaşımları da çocuğun dünyasında var olmasını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak. Baba höt böt bir babaysa, oynamayan bir babaysa, yüzüne bakmayan bir babaysa, uğraşmayan bir babaysa var olması daha zor olacak. Ama onunla oynayan, güreşen, eden, sırtını alan, gezdiren, gerekirse yediren, anne olmadığında baba hani yediriyor, altını temizleyen, onunla ilgilenen bir babaysa diyecek ki çocuk, yani bu da güzel bir canlıymış yani. Bu da iyi bir şeymiş. Bununla da iletişim kurabiliyorum. Baba demeye başlayacak ondan sonra. Evet. Babayı çağıracak. Mesela anne gidecek mesela ağlarken baba diyecek. Babayı çağıracak. Baba gelecek. Oo diyecek, anne bak babayı çağırıyor, görüyor musun? Mesela bizim ufaklık ilk oğlan işte bu yaşlara geldiğinde benim kucağımda mesela şimdi annesi bana verdiği kucağından ben aldım. Ondan sonra annesi tekrar gel yaptı, şöyle yapıyordu mesela.
1: Git.
0: O kadar gülüyorduk ki, o kadar mutlu oluyorduk ki o hareketiyle git.
1: Güven duyuyorum artık, güvendeyim aynen, diyordu.
0: Aynen. Sende de güvendeyim, burada da güvendeyim ama benim bir seçim hakkım var artık sana. Zorunda değilim. Sadece sana bağlı değilim. Bak burada birisi daha var beni seviyor mesela.
1: Evet.
0: Tamam, orada da güvendeyim. Mesela ondan sonra böyle devam ediyor. Şimdi o zaman ne oluyor? İç denge oturuyor. Çocukta bir benlik algısının gelişebilmesi için zemin tamam oluyor. Zemini attıktan sonra artık diğer katlarda yavaş yavaş çıkılmaya başlıyor. Şimdi burada öyle olmamış. Bunun eksikliğinin farkında, o zaman ne yapacak? Birincisi, hem iç dünyasındaki bu eksikliği giderebilmek için bir uzman eşliğinde çalışmaya başlayacak ama bunun için bir bütçe gerekiyor.
1: Çalışacak.
0: Bir çalışacak ama erkek adam zaten hani biraz parası olsa iyi olur. İhtiyaçlarını giderebilmesi için yani en azından istediği gibi hareket edebilmesi, annesine bağımlılığını azaltabilmesi için, anne ben dışarı arkadaşlarımla şimdi görüşmeye gideceğim, bana biraz para verir misin diyen bir adamın özgür olabilmesi çok zor.
1: Ki özgüveni de çok eksik olur.
0: Onun da özgür, evet aynen öyle. Diğer bir taraftan kendi hayatını finanse edebilmesi ve yeni alanlar açabilmesi. Sosyal hayata dikkat edip mesela sohbetlere veya yeni ortamlara, işte bir kurslara, bir şeylere, insanlarla tanışacağı ortamlara girip oradan insanlarla yeni bir sayfa açsın. Eski halinden farklı bir erkeğe dönüşme hayaliyle, hedefiyle bir 3 yılını buna adasın. Yeni ortamlar, yeni insanlar, yeni arkadaşlar. Bu duygusal kısır döngüden çıkması gerektiğini kendisine tembih etsin. Çünkü duygusal kısır döngüler aslında kadınsı bir şeydir. Erkeklerin dünyasında duygusal kısır döngüler yoktur. Erkeklerin dünyasında buna çok da yer de yoktur. Bir erkek mesela komutandır. Birazdan saldırı emri verecek, binlerce kişi ölecek. Onun saldırı emriyle bu duygusal kısır döngülere yer yoktur. Ani hemen karar verilmesi gerekir. Hemen orada bir şey yapması gerekir. Erkeğin dünyası bu şekildedir. Bir seçim yapacak, ailesini taşıyacak, yeni bir işe girecek, orada bir iş kuracak.

0: ailesini besleyebilecek vesaire vesaire. Mesela Musa Aleyhisselam'ın ayeti kerimede şimdi Allah-u Teala aklıma getirdi. Dönerlerken ailesiyle uzakta ben bir ateş görüyorum, bir gideyim orada ya yolu bilen birisi vardır ya da oradan bir ateş getirir bir şey. Orada işte peygamberlik anı kendisine tevdi ediliyor. O ayet-i kerimeler, o olay. Erkek önderdir, bir şey yapar, bir karar verir, harekete geçer. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsamlar kadınsı taraflardır. Tamam mı? O döngüler ve o kısırlıklar, oradan çıkamamalar, aman şöyle midir, böyle midir? Bunlar kadınsı taraflardır. Erkeğin dünyasında bu yoktur. Seçim vardır, harekete geçmek vardır. Tamam mı? Şimdi bunları yapabilmeyi öğrenecek. Bunları yapmaya uğraşacak. Şimdi ne yapıyor? Vay ben böyle yaşadım, ben ne yapacağım, niye 5 yıl paramı verdim, niye şöyle oldu? Bunlar erkeklikte bulunacak çok şeyler değildir. Bunlar bitmiştir. Şimdi artık harekete geçme zamanıdır. Başka bir şeye yol alacaktır. Budur. Tamam mı? O yüzden bu kısır döngüden de çıksın. Bu fazla duygusallık kadınsı taraflarıdır. Onları bir kenara, en azından bitirmese bile bırakıp harekete geçmek, artık davranışa geçmek ve hayatını buna göre hareket ettirmek, devam ettirmek zorunda olduğunu anlayacak.
1: Şimdi kızmasınlar hocam, biz duygularıyla yaşayan erkekleriz, nasıl yani kadınsal dürtüler vesaire diye.
0: Şimdi işte hepsinin bir kararı var.
1: Çok uzatırsın.
0: Kararı, dengesi var. O denge bozulduğu zaman kararsızlığın içinden çıkamama hali sağlıklı bir şey değildir. Ve erkek dünyasında da var olabilecek bir şey değildir. Erkek dünyası hemen karar ve hareket ister. Harekete geçecek, karar verecek, sorumluluğunu alacak, devam edecek. Tamam
1: mı? Maşallah.
0: Niye? Mesela kadınlardan, yani hikmetleri tabii ki çoktur ama kadınlardan mesela bir işte lider olmuyor, peygamber olmuyor, değil mi? Yönetici olmuyor.
1: Duygularıyla hareket ettiklerinden ötürü.
0: Duygusallığı, evet. Şefkati, aynen öyle, hoşgörüsü çoktur. Hatta ben bazen söylerim, evet, hanımım bana biraz böyle şey yapar, içerler. Belki kadınlar da şimdi kızacak ama söyleyeceğim. Derim ki bazen annenin merhameti çocuğu cehenneme atacak. Annenin merhameti çocuğu cehenneme atacak. Bazen söylerim, hanım böyle ters bakar.
1: Ne için hocam?
0: Ya mesela çocuk bir şey yapacak, disipline olması lazım orada. Anne merhametli davranıyor, çocuk da yumuşuyor. Gevşedikçe gevşiyor. Oysa ki o orada karar verecek, sorumluluğunu alacak ve devam edecek. O yüzden diyorum ki bak, senin merhametinden bu çocuk cehenneme girmesin. Niye gevşeyip sonra hani
1: daha farklı konularda daha da gevşeyecek.
0: Aynen öyle yani. İthafen söylüyorum. Aynen öyle. Disiplinli olsun, istikrarlı olsun, sorumluluğunu bilsin, arkasından devam edebilsin. Gerektiğinde ters durumlarla yüzleşebilsin ve hemen böyle kendini bırakmasın, gevşemesin. Annenin merhamete çocuğu cehenneme atacak.
1: Güzel bir sözmüş. Siz mi ürettiniz bu sözü, bir yerde okudunuz mu yoksa?
0: Bilmiyorum. Artık orası karıştı. Bilmiyorum. Karışık yani. Ben hani iddia edemiyorum benimdir diye. Güzel. Ama başkasında kimindi bilmiyorum. Yani fazla merhamet iyi bir şey değil. Fazla ne diyelim, baskı da iyi değil. Onun kararını, sertliğini, hani diyoruz ya Allah-u Teala'nın rahmet tokatı. Bak orada tokat var. Bir tokat geliyor ama rahmet tokatı. Ceza tokatı demiyorum. Mesela bir şey yaptı, tamam. Biz seninle böyle konuşmuştuk, söz vermiştin, o zaman sorumluluğunu yaşayacaksın. Neyse tamam ya, hadi olmaz. Olmaz, sen bana
1: sonucunu
0: söz verdin.
1: Yaşa.
0: Evet, söz verdin, sonucunu yaşayacaksın. Biz seninle konuştuk, bir hafta boyunca ben bunu alırsam bir daha bir şey istemeyeceğim demiştin. Şimdi ne oldu, kıvranıyorsun? Annesi de diyor ki mesela, ya olsun alalım bey. Hayır, o bana söz verdi. Ben söz verdiğim zaman tutuyorum. Söz verildiği zaman bunun önemli olduğunu gösteriyorum. Ondan da aynı şeyi bekliyorum. Bak mesela, o zaman ne olacak bu çocuk? Böyle yetişirse sonrasında söze önem verecek, değer verecek. Yapmayacağı şeyde o zaman söz vermeyecek. O zaman da günaha girmeyecek. Günaha girmezse cehenneme girmeyecek daha.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Eyvallah hocam.
0: Yani hepsi, bakın bizi zaten hayat, dünyamızı yaşıyoruz, ahirete doğru gidiyoruz. Hepsi birbiriyle bağlantılı muhakkak ki. Şimdi bu da artık duygusallığı bırakacak, 3 yılı önüne koyacak, kendine yatırım yapacak, biiznillah bu döngüyü i̇nşallah. Kıracak inşallah.
1: İnşallah.
0: Evet.
1: Değerli dinleyenlerim, sizlerden de yorumlarınızı bekliyorum. Serhat Hocam bir yeni bir erkeklik tanımı da yaptı açıkçası. Birçok izleyicimi benim gibi de silkelemiştir diye düşünüyorum. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz ne düşünüyor? Onu da merak ediyorum. Yorumları okuyacağım.
0: Evet, inşallah. Evet.
1: Evet, sıradaki soruya geçelim o zaman. Değerli izleyenlerimiz, kıymetli Lale Gül FM dinleyenleri, 0549 691 8080'den bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim. Sorularınızı bize günün her saati iletebilirsiniz. Hocam, ben 34 yaşında bir hanımım. Eşim 42 yaşında. Evlendiğimden beri benim ara ara eşimin telefonunu kontrol ediyorum. Uygunsuz videolara bakıyor. Ben aslında kendine çok bakan bireyim. Bana da seni her anlamda seviyorum diyor. Sürekli sevdiğini de söylüyor. Ama ben bunlardan dolayı yatağımı ayırdım. Artık onu hiç sevmiyorum. Güvenmiyorum. Sevsen bakmazsın diyorum. Ben de arayıp da bulamadığın ne gibi söylemlerde de bulunuyorum. Artık ondan nefret ediyorum. Onu sevemiyorum. Soğudum iyice, ne yapmalıyım demiş. 34 yaşında 42 yaşında biriyle evli, uygunsuz evet, videolar.
0: Evet, evet. Günümüzün çok büyük
1: çok
0: problemlerinden birisi de bu işte porno sektörünün insanları mahvedişi, ne yazık ki.
1: Ya bunları konuşunca da bazı izleyicilerimiz kızıyor ya kardeşim.
0: Öyle mi?
1: Evet, böyle ama şimdi ha, bu da
0: duyurmayın diye mi yani?
1: Duyurmayın diye ama çok mesaj geliyor hocam. Bunu bari diyelim şu an, mikrofonu şey, radyoyu kıssınlar, bu konuyu konuşalım
0: yani
1: o zaman.
0: Yani biz bunu söylemesek de hani böyle var olan bir durum bu, ne yapacağız? Görmezden gelemeyiz ki. Evet, yani ben sadece şimdi bu kişiyle bu sorunu çözmeye çalışsam, hani kimseye duyurmayalım da bununla, hani evet günahlar mesela alenen söylenmez deniliyor. Evet. Ama böyle bir şeyin olduğu da artık aşikar. Yani biz bir şeyi ortaya da dökmüş de değiliz. İşte ne tarafından şimdi bunu ele alalım? Şimdi bir kişiye biz bunu ulaşmaya çalışsak diğer insanlar, herkes ulaşamıyor. Böyle bir
1: şekilde
0: bir
1: imkansızlık buradan ulaştırmak
0: var.
1: Gerekiyor.
0: Şimdi şöyle diyelim, birincisi bu hanım kardeşimiz eşinin bu günahını araştıra en sonunda ondan tiksinir hale gelmiş. Birincisi, birinci hata burada olmuş. Bir insanın günahı araştırılmaz. Şimdi mesela kumardı ve iyi de denilebilir ki ya kumar oynuyorsa vesaire, başka şeyler yapıyor. Tamam, şimdi her şeyin durumu farklı. Hani genel olarak bakmıyoruz buna. Genel olarak bakmıyoruz ama eşin böyle bir durum yapıyor. Sen de bunu fark ettin. Biraz görmezden gelerek eşine zaman tanıman iyi olur. Böyle durumlarda eşinle konuşursun. Eğer bu bir alışkanlık haline dönüştüyse bir anda terk edemeyebilir. Bunu da bilmekte fayda var. Kumar gibi bir durumda evet aniden hemen
1: müdahale edilmesi
0: lazım. Çünkü çok büyük borçlar vesaireler olabilir. Yani maddi manevi çok büyük dertler olabilir. Çok böyle yaramaz yerlere, sıkıntılı yerlere gidip geliyorsa mesela ani müdahale evet olabilir. Madde alıyorsa ani müdahale, tamam. Ama şimdi böyle bir durumda kendini tiksindirene kadar bu işin içine girmeseydi iyi olurdu diyorum. Şimdi o zaman yapılacak şey şuydu, yeni yeni böyle durumlarla karşılaşan insanlar olursa en azından onlara da bir fikir olsun. Sonra bu hanımın sorusuna tekrar döneceğim inşallah. Tamam. İkiye bölelim bu soruyu. Eşinizde böyle bir alışkanlık olduğunu fark ettiyseniz, başka bir videolara vesaire bir şeye bakıyor ama aslında sizinle de ilgili bir sorunu yok. O zaman bu safi bir bağımlılık, bir kötü haslet olabilir. Yani sende bir şey bulamadığı için başka bir şeye bakıyor değil de aslında sen de bakımlı bir hanımsın. Seninle de cinsel hayatından veya evliliğinden memnun. Ama böyle bir alışkanlığı varmış, işte devam ediyor. O zaman bunu fark ettiyseniz bunu güzelce konuştuktan sonra ona biraz şans vermekte fayda var.
1: Ne anlamda?
0: Yani işte bunu bırakabilmesi için biraz zaman tanımakta fayda var. Hemen böyle her bir şeyini yakalamak ilişkiyi biraz daha sıkıntılı bir hale sokabilir. Bir de sen tiksinebilirsin.
1: Bu, şu anda olduğu gibi.
0: Ne yapacağım yani, görmezden mi geleceğim? Biraz görmezden gelebilirsin. Ama onu teşvik edersin, devam edersin. Arkasında durursun, olumlarsın. Bak, senin çabanı ben çok değerli görüyorum.
1: Çok laçkalaştırmaz değil mi hocam bu kadar açık telkinlerde bulunmak? Yani seni çok değerli görüyorum dediniz ya en son. Hani bunu izleyen birine de bu gevşeklik sağlamaz mı?
0: İşte yine genel bakmamakta fayda var. Yani
1: eyvallah.
0: Karşıdaki kişinin hali, durumu biraz bunu ölçmek, biraz buna bakmak lazım. Karşıdakinin kişiliği mesela biraz daha kişilik bozukluğu şeklinde bir haldir. Mesela bunu her şeyi, olumlu yakınlığı bir zayıflık gibi görüp kullanmaya ve manipüle etmeye çalışabilir.
1: Çok iyi.
0: Ama karşı tarafımızda hani dürüst bir insan, salih olmaya çalışan bir insan, bir şeyler yapmaya çalışan bir insan, samimiyetine güveniyoruz ama düşüyor kalkıyor yani. Hani bazı hatalara düşüyor. Buna biraz daha farklı yaklaşılabilir. Evet. Zaten peki. Şu anda bu durum o kadar çok aileyi vurmuş durumda ki. Çünkü genç bir nesil bu tarz videolarla büyüdü. Onlar evlendi şimdi. İşte bunların şimdi sorununu yaşıyoruz biz. Bir nesil bunlarla büyüdü. Yeşilçam'ı falan biliyorsunuz yani. Bir zamanlar böyle duyuyorum, filmler Yeşilçam'da da çekilmiş. Ne yazık ki. Yurt dışından da zaten akıyor. Yeni yani işte internet siteleri, televizyonlar falan bu konulara biraz dikkat etmeye başladı. Rütük'tü vesaireydi. Eskiden bizim çocukluğumuzda yani çok kötüydü kanallar vesaireler. Her bir şey.
1: Direkt ulusal kanallardan artık
0: oynatılıyordu yani. Oynatılıyordu her şey.
1: Gerçi şu anda da pek farkı yok hocam. Herkesin bilmem ne sayfaları oluyor. Yani Instagram'da, bir şey var, oydu, bir sosyal medyaları.
0: Evet, yani şimdi tabii ki bazı imkanlar da artmış durumda. Yani şunu söyleyeceğim. Böyle bir durumla büyüyen bir nesil şu anda evlenmiş durumda. Evliliklerde de bunu bol bol görüyoruz şu anda. Biraz daha bu samimi bir uğraş olduğuna inanıyorsak bu olumlanmalı. Ben seni hani bu çabanı çok beğeniyorum, destekliyorum, uğraşalım, didinelim, ne gerekiyorsa yapalım. Benden utanma, bu bir sorun, bu bir sorun. Yani utanma derken yani paylaşmamak için uzak durma anlamında. Tabii ki insan utanacak, haya edecek yani eşinden ama çekinme, bunu konuşabiliriz, bunu halledebiliriz. Hatta işte cinselliğe dikkat ederiz. Senin böyle ihtiyaçlarının artmasına dikkat ederiz. Artmamasına önem veririz. Ona göre bir planlama yaparız.
1: Bu tür olumlamalarla.
0: Evet, yaklaşımlarla ve yanında olmayla ona iyi hissettirerek bu sağlanabilir. Ama telefonunu kurcalamazsın bak. Bu iyi bir şey değil. Çünkü orada izlediklerine, baktıklarına falan bakıp kendini kıyaslayabilirsin. Bu adam nelere bakıyormuş diyebilirsin. Tövbe edip belki dönecek. Yani bir sürü şey var, tamam mı orada? Hani günahları araştırmayın. Evet. Ayet-i kerimesi emri mucibince biraz buna bu konudan dikkat edin. Ama kumarsa vesaire onları istisna ettim, tamam mı?
1: Hemen anında.
0: Hemen anında. Onlar başka. Çünkü çok büyük borçlar, aile felaketleri, başka şeyler olabilir. Tamam. Ya da başka kadın. Hani ben bakmıyorum tamam falan. Hani bu biraz daha belki farklı olabilir ama yine içeriklere dikkat etmekte fayda var. Yani çok içine girmemek, gömülmemek lazım. Çünkü sonrasında o tiksinti kalbe yerleşirse biraz zor. Şimdi burada o zaman peki ne yapılacak?
1: Birinci bu olumlamalarla birlikte.
0: Olumlamalarla işte yaklaşılacak ve tedavisi için, bundan kurtuluşu için, bundan uzaklaşması için destek verilecek. Bu yapılabilirse kişi bundan uzaklaşabilir. Bu halledilebilir bir şey yani. Nasıl ki böyle videolara yöneldi, oradan tekrar geri dönebilir insan. Tamam. Şimdi peki bize soruyu soran kişi ne yapacak? Şimdi artık eşinden uzaklaşmış, tiksinmiş. Tekrardan sevmek için eğer istiyorsa, çünkü bize böyle bir soru sorduysa demek ki istiyor.
1: Sevemiyorum ya ki evet.
0: Yani bir şey yapmamız lazım diyor. Birincisi eşinin bu tarz videolarını vesairesini artık bakmayacak. Telefonları, bir şeyleri kontrol etmeyecek ve bu karşılıklı konuşulacak. Bak şimdi ben senin her şeyini takip ede ede senden uzaklaştım. Tamam. Ben şimdi artık bunları takip etmeyeceğim. Seni Allah'a havale ediyorum. Bundan sonrasında bakmaların, etmelerin devam ederse Allah'a verirsin hesabını. Ben razı değilim. Ben bunlardan memnun değilim. Ama ben de olumsuz etkilendiğim ve ilişkimiz olumsuz etkilendiği için bunlardan uzaklaşıyorum. Sana da bunu söylüyorum. Bu sana kolaylıkmış gibi görünmesin. Eğer bunu böyle alırsan aldanırsın.
1: O güzelce kısmı da belirtsin yani kolaylık olarak.
0: Ben seni rahat bırakmıyorum. İstediğini yap demiyorum. Bunu aşabilmek için birlikte mücadele edelim ama ben artık araştırıp durmayacağım. Belki çünkü mücadelelerinde birkaç kere daha izleyecek adam. Bak şimdi. Ama belki sonucunda kurtulacak. Anladın mı? Ama o sonuca giderken bu birkaç izleme tekrar bunlara fitne olacak. Belki de. Şimdi insanlar biraz şey bakabilir. Sanki ben buna hoşgörülü davranıyormuşum gibi. Hayır, ben insanın yapısını biliyorum. Bundan kurtuluş bir anda olmayabilir. Sigarayı bile bırakmaya çalışan bir insan ki ne kadar sağlığa zararlı biliyorsunuz. Evet. Çok kötü bir şey ama bir seferde bırakanlar çok düşüktür. Bırakma oranı
1: yavaş yavaş.
0: Yavaş yavaş değil. Şöyle bir bırakıyor, hadi, başlıyor. Hmm. Bırakıyor, başlıyor, bırakıyor, tamam.
1: Belli aralıklarla.
0: Genelde bu görülür. İlk bırakma denemesinde bırakan çok azdır. İkinci bırakma denemesi, üçüncü bırakma, dördüncü bırakmada falan genelde muvaffak olurlar. O yüzden bunu bildiğim için söylüyorum. Belki arada bir iki kere daha izleyecek, samimi bir şekilde bırakmaya çalışırken bile. Sen de her bir şeyin bu kadar tepesine bitme diyorum.
1: Hala mı izliyorsun?
0: Yine şöyle izlemişsin. Bak Allah seni kahretsin. Bu çok ciddi bir motivasyonel düşüklük sebebi olabilir. Sende hayal kırıklığı oluşturabilir. Bunlara ihtiyacın yok. Tamam mı? Yani Allah biliyor. Sen hemen kula bunu şey yapma. Allah'la arasında kalsın. O tövbesini etsin. Allah-u Teala ben örterim buyuruyor. O da duasını etsin, samimi bir şekilde Allah'tan yardım istesin ve bunlardan uzaklaşsın. İnşallah. Cinsel hayatlarına dikkat etsinler. Çünkü cinsellik birbirlerine tekrardan ısınmalarını, yakınlaşmalarını kolaylaştırır. Kalpleri ısındırır. Eşinin oradaki şefkati, yakınlığı, dikkati, özeni, kendisini mutlu etmeye yönelik kibarlığı, düşünceliliği. Bunlar da bir hanımın istediği ve önemsediği şeylerdir. Bunlara dikkat ederler. Birlikte olumlu vakitler geçirsinler, aktiviteler, bir şeyler. Birbirlerini tekrar sevecekleri ortamlar oluşturmaya çalışsınlar. Çoluk çocuk varsa belki onları bir tanıdıklara falan bırakıp eğer hani öyle bir uygunluk, müsaitlik varsa bir baş başa tatile gidebilirler. Hani bir sıfır, bir yeni bir yapsın. Sayfa... Açmak gibi biraz buna yatırım yapabilirler, biraz para harcayabilirler, ona göre imkanlarını oluşturabilirler. Belki işte bir villa kiralayıp falan gidebilirler. Ve bir şekilde baş başa kalarak mutluluklarını, tekrar sevgilerini oluşturmaya çalışabilirler. Böyle artık ne aktivite seviyorlarsa, samimiliğini gördükçe, hanım da istedikçe, yani bu hanım kardeşimiz de istedikçe, inşallah Allah-u Teala tekrar kalplerini ısındırır.
1: İnşallah. Tabii böyle bu konuları konuşunca kızıyorlar vesaire diyorum ama tam tersi takdir edenler de var. İyi cesaret ediyorsunuz, yoksa biz kızımıza çocuğumuza nerede anlatacağız? Ben anlatamıyorum diyenler de var.
0: Bir de yani bu konular şimdi aslında sosyal medyada konuşulan konular. Bu meseleler hep bu konular mesela sekülerlerin ağzında mı kalacak?
1: Evet.
0: Biz hiç bunları açmayacak mıyız? Mesela bizler inanan insanlarız elhamdülillah, hiç cinsellikten bahsetmeyecek miyiz? O zaman inanan kardeşlerimiz cinselliği kimden öğrenecek? Hep yabancı mecralardan mı öğrenecek? Bunlarla ilgili sorunlar yaşayınca başkasından mı öğrenecek?
1: Eyvallah.
0: Benden de öğrensin, benden duysun, senden duysun, öbüründen duysun. Edebince konuşmaya çalışıyoruz ama cinsellik diyemeyecek miyiz? Münasebet bir şey, yani bir şekilde hiç kimseyi rahatsız etmeden, sıkıntı vermeden, utandırmadan olabildiğince konuşmaya çalışıyoruz. Mesela ben çift terapileri de alıyorum. Aile danışmanlığında söylüyorum. Bakın, cinsel hayatınızı da konuşacağız. Ama hani ayrıntılarına şeye girmeye gerek yok. Ahlaksızlık gerek yok. Edebince konuşacağız. Ben edebince soru soracağım. Siz edebince cevap vereceksiniz. Ben sizi sıkıntıya sokmaya çalışmıyorum. Amacım bu değil. Ama evliliğin önemli bir yeri de cinselliktir. Cinsellikte ne olup bitiyor, bunlar konuşulmadan biz sizi tam olarak konuşmuş olmayız. Bunları da konuşacağız. Yani. Biz konuşmayacaksak kim konuşacak, nerede konuşacak?
1: Evet.
0: Ondan sonra kadın bir sıkıntı yaşıyor mesela, anlatamıyor yıllarca. Adam bir sıkıntı yaşıyor, anlatamıyor yıllarca. İlişkiyi etkiliyor bu. Yine olan onlara oluyor aslında.
1: Ki anlatamayıp bambaşka insanlara anlatıp istismar edilenleri de zamanında çok duyuyoruz
0: haberlerde vesaire. Bir de böyle durumlar var. Evet. Veya uzman, diyelim ki işte dinden uzak bir uzman ya da bizim geleneklerimizden, örfümüzden uzak bir uzman. Ondan dinlemek zorunda kalıyor. Yani kimse konuşmazsa nereden duyacaksın? Evet. Sonuçta bir yerden öğreneceksin bunu.
1: Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocam misafirim bu haftada. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Günün her saatinde bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından, ayrıca 0549 691 8080'den, radyodan yaklaşık 44 ilden bizleri takip eden dinleyicilerimiz de sorularını mutlaka yazsınlar. Merhabalar hocam, ben 20'li yaşlarımda bir depresyon geçirdim. Şimdi 35 yaşındayım. Hastalığım geri geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum. 2 yıldır ilaç kullanıyorum. Hala aynı.
0: Evet, peki. Şimdi depresyon rahatsızlığına yönelik yapılan araştırmalarda major depresyon dediğimiz bir durum. Yani öyle gündelik böyle bir mutsuzluk geldi, iki gün böyle kafam dağınık oldu, öyle bir şey değil. Gerçekten çok ciddi, kişiyi böyle yıkan, enerjisini çökerten, yatağa bağımlı hale getiren çok ciddi bir rahatsızlıktır depresyon. Kişiden kişiye de ağırlığı değişebiliyor, içeriğinin şiddeti değişebiliyor. Şimdi depresyon rahatsızlığı geldiğinde eğer ilk rahatsızlık çok güzel bir şekilde tedavi edilebilirse, ondan sonrasında hayatı boyunca tekrardan depresyona yakalanma olasılığı biraz daha düşüyor. Bu araştırmalarda böyle gözüküyor. 20 yaşındayken tedavi olmuş ama nasıl tedavi oldu bilmiyorum. Kendi kendisine, hani kendisi anlatsın. Şimdi 35 yaşındayken tekrar geldi. Bir yaşam olayı mı oldu, ondan sonra mı başladı, başka ne oldu, bunları da bilmiyoruz. 2 yıldır ilaç tedavisi. İlaç tedavisi depresyonda eğer tek başına yeterli olmadıysa muhakkak ki bir psikolojik danışmanlık süreci demek ki gerekiyor bu kişiye. Yani hayatını tekrardan devam edip depresyonu aşabilmekteki bu zorlantısı aslında çok normal değil. Çünkü bazı depresyon türleri kendi halindeyken bile geçebiliyor. 8 ay sürüyor, geçiyor mesela. Kendiliğinden bile geçebiliyor. Ama bakın daha öncesinde de var. Şimdi tekrar başlamış ve 2 yıldır ilaç tedavisine rağmen geçmiyor. Ama şunları tabii ki kendisi bilir. 2 yıldır düzenli bir şekilde mi kullanıyor ilacını? Yoksa bir bırakıyor, bir başlıyor falan mı? Bir doktor takibinde mi kullanıyor ilacını? Doktora gidip geliyor mu ayda bir, yoksa tamamen bırakmış, verilen ilaçları mı kullanıyor? Bunlar da önemli farklar. Çünkü eğer doktora giderse doktor ondaki hiçbir değişiklik olmama halini dikkate alarak ona göre bir ilaç düzenlemesi yapabilir. Ama gitmezse neyi kim dikkate alacak? İlk verdiği dozdan devam edersin, bilmezsin. Bu önemli bir eksiklik olur. İkincisi, ara ara bırakıp başlamalar. Bunlar da yine ilacın etkisini azaltır. Bunlara da baksın. Eğer ben en düzgün şekilde devam ettim ama yine de değişmedi diyorsa zaten dediğim gibi terapi alsın. Ben evet bazen aksattım ya da doktora da hiç gitmedim doğrudur diyorsa bunları düzenlesin ama yine de danışmanlığa bir fırsat versin. Çünkü bazı tedavi yöntemlerinin şu anda psikoterapide depresyonda çok etkili olduğunu gösteren ciddi araştırmalar var. Ben kendi hayatımda, kendi deneyimlerimden de bunu görüyorum hastalarımla çalışırken. O yüzden...
1: Tedavi yöntemleri hocam?
0: İşte terapi.
1: Terapiyle alakalı, ilaçsız.
0: Terapinin, psikoterapide bazı yöntemlerin, farklı farklı yöntemler var çünkü. Farklı kuramlar var. Bazı kuramların depresyonda çok ciddi, tedavi edici bir etkisi olduğunu gösteren araştırmalar var.
1: Depresyon için bir şok mu lazım, yoksa normal sağlıklı bir insan bir anda durduk yere bir depresyona girebiliyor mu?
0: Hani niye depresyona giriyor? Depresyona niye giriyor? Şimdi bunun bir kere şeyde, psikolojide bir rahatsızlığın niye oluştuğuna yönelik tek bir sebep yok. Birçok sebep olabilir.
1: Yaşanmışlıkların birleşimi gibi.
0: Mesela şöyle... biraz yine böyle şey alacağım, ne diyelim, derinden gidelim. Birincisi, eğer kişinin ilk çocukluk döneminde bir aile kaybı varsa.
1: Bu haneye bir artı yazıyor şimdi.
0: Depresyona yakalanma olasılığını arttırıyor. Yani anne vefatı veya baba vefatı varsa, bir kayıp varsa veya kardeş vefatı. Çocuğun aklının erdiği bir dönemde böyle bir yas süreci olduysa ilerleyen yaşlarında depresyona girme olasılığı artıyor. Ama kesin girecek demiyorum, bak. Olasılık artıyor, tamam mı? İkincisi, akrabalarında depresyona girmiş olan varsa, amcasında, halasında, dedesinde, atasında, anasında, babasında, yani genetik geçiş depresyon. Depresyon varsa ama. Depresyona girme olasılığı artıyor, tamam mı? Üçüncüsü de karakter yapısı. Karakter yapısı ne kadar katıysa, ne kadar hoşgörü becerileri gelişmemişse, o zaman depresyona girme olasılığı artıyor. Bunun üçü varsa daha da artmış oluyor olasılık. Biri varsa biraz daha az. Ne gibi mesela? Hayatın getirdiği dalgalanmalarla başa çıkmakta o katı yapı zorlanıyor o zaman. Mesela bir iflas ediyor, mahvoldum diyor. Mesela diyelim ki. Veya boşanıyor, ben onsuz yapamam diyor. Çok katı bir yapı. Hayata devam etmekte zorlanıyor. Öyle bir karakteri, kişiliği var, tamam mı? Bunun da depresyona girme olasılığı artıyor. pek şey oldu size herhalde.
1: Yok, katı derken bana daha böyle
0: katı deyince
1: hani böyle duygusuz gibi anlamı, böyle her şey sert duran höt diyen bir karakter canlandı.
0: Yok yok, o anlamda
1: gözümde
0: değil.
1: Ne daha kadar savunmasız o zaman.
0: Daha katı derken yani çok kurallara çok bağlı yaşıyor. Hep bu böyle olacak, şöyle olacak. Mesela her bizim şey işte benim hayatımın güzel olması için bu evliliğin devam etmesi lazım diye bir ön
1: o
0: koşul
1: anlamda
0: koymuş.
1: Katı, kuralcı.
0: Evet. Öyle bir ön koşul koymuş. Evliliği bitince mahvoldum ben, bittim diyor mesela. Şimdi ben bundan sonra yaşayamam diyor. Ya hayatına devam edebilirsin aslında. Aslında senin yaşaman için bir başkasına bağımlılığın yok. Ama sen bunu kafanda bir inanç olarak kurmuşsun. Tamam mı? Ya da bana kimse saygısızlık edemez diyor. Şimdi böyle bakan bir insana birisi bir yanlış yaptığında, bir ters bir hareket yaptığında
1: depresyon halinde o zaman
0: çok sıkıntıya giriyor. Nasıl yapar, nasıl eder? 3 gün, 5 gün, 10 gün yatıyor, kalkıyor. Nasıl oldu, nasıl bitti? Onu bir türlü aşamıyor, esneyemiyor.
1: Allah şifa versin.
0: Tamam mı? Bu da kişilik yapısı. Depresyona girme olasılığını arttırıyor. Şimdi bunlara baktığımızda, bu tarz olaylar, durumlarla karşılaştığında o zaman ne oluyor? Depresyona giriyor işte.
1: Çok net anladık. Evet. Majör depresyon da
0: evet,
1: bu oluyor zaten.
0: Evet, tanımın ismi bu. Majör depresyon.
1: Majör depresyon.
0: Evet. Kişinin iştahında, uyku düzeninde bozulmalar, algısında bozulmalar, işte zaten büyük bir mutsuzluk, karamsarlık, sıkıntılar, bazen intihar düşünceleri, sosyal hayattan geri çekilmeler, eve kapanmalar, böyle devam eden bir süre. Yorgunluklar, halsizlikler. Böyle gidiyor.
1: Uzun uzadıya konuşulması gereken bir konu bu da.
0: Depresyon. Evet. Yani günümüzün çok önemli bir hastalığı olduğu için belki bir bölüm bile bunun üzerine konuşulabilir.
1: Belki de birkaç bölüm. Hocam teşekkür ediyoruz. Süre bitti. Farkında değilsiniz herhalde.
0: Peki.
1: İnsan sevdiğiyle süre nasıl geçermiş bilmezmiş. Kendimi öyle görüyorum. Evet. Sizin şaşırdınız ya, ona bağlıyorum.
0: İşimizi
1: yani
0: sevdiğimiz için elhamdülillah akıp gidiyor.
1: Eyvallah hocam. Diğer programda tekrar buluşmak ümidiyle diyelim. Değerli izleyenlerimiz, sık sık tekrar ediyorum. Çünkü radyodan bizleri dinleyen dinleyicilerimiz de oluyor. 0549 691 8080'den bize sorularınızı günün her vakti yazabilirsiniz. Serhat Öncüler hocamıza da psikolog, aynı zamanda psikoterapist, internet üzerinden ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim. Serhat Öncüler yazdığınızda zaten iletişim bilgilerini bulacaksınız. Selamünaleyküm.
2: Psikolog Serhat Öncüler ile psikolojik bakış sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
7: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
8: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
10: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
7: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
8: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923. Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
12: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
13: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
14: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şeriflerde açıklamıştır. Büyük günah, küçük günah diye kategorize edilmiştir bazıları. İşte 7 büyük günahtan biri de nedir? Adam öldürmek ve intihar etmek. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürmeyin Allah buyuruyor. Kendinizi öldürmeyin. Hatta başka birini mesela öldürmek فَكَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Bütün insanları öldürmüş gibidir. Başka birini öldürmek böyleyse insanın kendini öldürmesi, intihar etmesi daha büyük günah. Eğer tabii şuuru yerindeyse, hani bazen adam cinlenir, hastalanır, ne yaptığını bilmez, aklı gider, dellenir. Bunlar ayrı bak, hastalık meselesi ayrı. Bazı intihar eden de akıl gidiyor, artık yaptığından haberi yok. Cinleniyor, yaptığından haberi yok. Anlıyor musun bak, bunlar ayrı bir konu. Ama adam şuuru yerinde, ben artık efendim bu borçla yaşayamam, bu sıkıntıyla yaşayamam diyor. Efendim çekiyor kendini, vuruyor veya kendini asıyor veya işte köprüden atlıyor. Şu yapıyor, bu yapıyor. Şimdi başkasını öldürmekten bu nedir? Daha büyük günahtır. Evet, insanın intihar etmesi başkasını öldürmesinden daha büyük günahtır. Neden? Çünkü Efendim karşındaki adamı öldürmeye kastettin. Misal diyorum yani. Adam belki kurtulur, kaçar, saklanır. Yani bir gardını alır, tedbirini alır da senin saldırından adam kurtulabilir yani. Çünkü adamın bir nefsi savunması var. Yani nefsini savunacak adam. Ya kendini bir yere atar ya siper eder kendini ve ne yapar? Senin saldırını savuşturabilir, kurtulabilir. Ama bir insan intihar ettiği zaman, bir insan kendini öldürdüğü zaman nasıl savunacaksın ya? He? Yani başkası olsa sen kendini savunursun ama sen kendin kendine bu kötülüğü yaparken kim savunacak? Tek savunacak sen, o da cinayeti sen işliyorsun zaten. Ne kadar büyük bir günah görüyor musun? Allah'ın alacağı canı güya sen müdahale ediyorsun ve kendini intihar ediyorsun. Allah muhafaza. Evet, çok büyük günahlardandır. 7 büyük günahtan biridir. Şirk koşmak, adam öldürmek, intihar dahil, içki içmek, faiz almak, efendim büyü yapmak, yalan yere şahitlik gibi bir takım günahlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadis-i şeriflerde de bazılarını da ilave etmiştir. Mesela namuslu bir kadına iftira etmek, harpten kaçmak, ana babaya asi olmak. Yani bunlar da nedir? Büyük günah kapsamına girer. Yani insanın bak hataları olabilir. Yanlışlarımız olabilir. İnsan beşer. Bazen şaşar, hataya düşer. Ama büyük günahları işlememek elimizde. Olur yani insanın elinden, gözünden, kulağından. Yani bir takım küçük günahlar sadır olabilir ama büyük günahlara özellikle ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Mevla Teala ne buyurdu estağfirullah? İn tectenibu kebâira mâ tünhevne an. Buyuruyor ki, eğer nehyedildiğiniz büyük günahlardan kaçınırsanız, az önce saydık ya, yani bunlardan eğer kişi kaçınırsa, bunları yapmazsa, bunlara tevessül etmezse, nükeffir anküm seyyiatüküm buyuruyor. Sizin küçük günahlarınızı örteriz diyor. Yani insanın günahları olabilir, küçük günahları, sagair günahlar olabilir ama büyük günahlardan, yani adam öldürmek gibi, intihar gibi, Allah'a şirk koşmak, yani bu gibi meselelerden, içkiden, değil mi, faizden, bunlardan kaçacaksın. Büyük günahlardan uzak durursanız, Allah küçük günahlar, Mevla diyor, küçük günahlarınızın üstünü örteriz. Yani onları affederiz. Ve nudhilküm müdhalen kerima ve böyle yapınca ne olur? Sizi güzel bir makama, cennete sokarız buyuruyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Bak küçük büyük günahları işlememek elimizde. Küçük günahlar elimizden, dilimizden, gözümüzden sadır olabilir. Zaten Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri de ne yapıyor? Onları da affediyor. Peki büyük günahları şayet işlemişsek ne olacak? Tevbe kapısı açık. Az önce de dedik ya, can boğaza gelinceye kadar tevbe kapısı açık mı? Açık. Onun için ne yapacağız? Tevbe edeceğiz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? La kebirate me'al istiğfar. İstiğfar ile beraber büyük günah yoktur dedi. İstiğfar ile beraber, tevbe ile beraber büyük günah yoktur. Yani şirk koşmuş bile olsa insan tevbe eder, iman eder, Müslüman olur. Allah-u Teala ne yapıyor? Günahlarını affediyor. Yani sahabe-i kirama da bakıyorsun değil mi? Yani cahiliye toplumu vardı, bir şirk toplumu vardı. Yani puta tapanlar vardı. Ama ne oldu? Tevbe ettiler, iman ettiler ve ne oldular? Cennet yolcusu oldular. Allah-u Teala ne yapıyor? Şirki bile tevbe edildiği zaman, iman edildiği zaman affediyor Allah Celle Celaluhu. Mevla'nın açık bıraktığı kapıyı kimse kapatamaz yani. Dolayısıyla istiğfar ile beraber büyük günah yoktur. Ama hadisin devamı وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ الْاِصْرَارِ ısrarla beraber de küçük günah yoktur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani günahı küçük görürsün, aman canım bundan da ne olacak dersin, o günahı işlersin. Yani küçük geliyor ya sana, küçük günah diye de önemsemiyorsun, işliyorsun, ısrar ediyorsun. İşte o ne oldu? Büyük günah oldu. Her ne kadar belirli günahlar büyük günah olarak sayılmışsa da, ısrarla işlenen küçük günahlar da nedir? Büyük günahtır. Hele bir de şöyle bir söz var ki, yani yapma etme, bak Mevla bunu haram ettiğin için bu işleri yapıyorsun, tevessül ediyorsun dediğin zaman bazıları şöyle diyor, aman canım bundan da ne var? Keşke bütün günahlarımız böyle olsa. Ne yaptı bu? Günahını küçümsedi. Günahı küçümsemek, günahta ısrar etmek gibidir. O da nedir? O da büyük günahtır. Buna da dikkat etmek lazım. Hatta Allah dostlarından birine sordular. Dediler ki, üstad, büyük günahlar hangileri, küçük günahlar hangileri, ona göre hareket edelim. O mübarek ne buyurdu? Herkes kendi makamına göre konuşuyor. Dedi ki, günahı işlediğin makama bakılırsa, günahı işlediğin zata bakılacak olursa günahın küçüğü olmaz dedi. Öyle ya, bu işi Mevla yasaklamış. Ha, sen onu yapıyorsun, küçük diyorsun. Peki kimin yasağını çiğniyorsun? Kainatın Rabbinin. He? Yaptığın günah kimin yapılmasını istemediği bir şey? Seni yoktan halk eden Allah'ın yapılmasını istemediği bir şey. E peki o zaman yani işlenen suç Allah'a ise, Allah da azamet sahibi, kibriya sahibi ise o zaman ne oluyor? Yapılan küçük günah da yapılan zata bakarak demek ki büyük oluyor ve hiçbir günah küçük olmuyor o zaman. Demek ki yani burada aslında bahsedilen kasıtlı yapmamak lazım. Kasıtlı olarak bile bile. He? Demek ki günahta ısrar etmemek lazım kıymetli kardeşlerim.
13: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
15: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
16: Yesevi yolu başlıyor.
17: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi Aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi Aşevi, hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz. Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
18: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor.

0: olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hocaahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camide bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hocaahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hocaahmet Yesevi Derneği.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum.

0: kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2.100.000 Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu $2.000'la açılabiliyor. $10.000'la açılan bir artezyen kuyuya ise her biri $1.000 olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10.000 kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşında İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99.000 kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3.000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5.000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere "Devam edin" diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Haydar olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde, Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Haydar için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi-Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi-Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Haydar Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aş Evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aş Evleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aş Evlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aş Evleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aş Evi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aş Evi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Yesevi yolu sona erdi.
5: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
6: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Selamun aleyküm. Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
12: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
14: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
15: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
11: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun.
6: 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
16: Reklamları dinlediniz.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
17: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmektedir. Ebu Musa el-Eş'ari abdest alarak evinden çıktı ve kendi kendine Resulullah'tan hiç ayrılmayacağım ve bugünü onunla geçireceğim diye karar verdi. Mescide geldi, peygamberi sordu. Sahabiler şuraya doğru gitti dediler. O günü Ebu Musa şöyle anlatır. Sora sora peşi sıra gittim. Nihayet Eris denilen kuyunun kenarında otururken buldum. Kuyunun bulunduğu bahçenin kapısının önünde bekledim. Efendimiz abdest aldı, ben de kalkıp yanına vardım. O, Eris kuyusunun kenarındaki yüksekçe bir yere oturmuş, ayaklarını kuyuya uzatmıştı. Resulullah'a selam verdim ve döndüm, tekrar kapının önünde oturdum. Kendi kendime, bugün peygamberin kapısını bekleyeceğim dedim. O sırada Ebu Bekir geldi, kapıyı çaldı. Kim o dedim, Ebu Bekir dedi. Biraz bekle dedim. Sonra Resulullah'ın yanına vardım. Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir geldi, sizden izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Döndüm ve Ebu Bekir'e, buyurun girin, Resulullah sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi ve kuyunun ağzındaki yüksekçe yere Resulullah'ın sağ tarafına oturdu. Peygamberin yaptığı gibi paçalarını sıyırarak ayaklarını kuyuya uzattı. Ben de döndüm ve kapının önünde oturdum. Evden çıkarken kardeşim abdest alıyordu. Arkamdan yetişecekti. Kardeşimi düşünerek, Allah Teala filanca hakkında hayır dilerse onu buraya getir diye içimden geçirirken birisi daha kapıyı çaldı. Kim o dedim. Ömer bin el-Hattab diye cevap verdi. Biraz bekle dedim. Peygamberin yanına gelip selam verdim. Ömer geldi, izin istiyor dedim. Ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Bunun üzerine Ömer'e gelip, buyurunuz, Resul-i Ekrem sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ömer de girdi ve Resulullah'ın sol tarafına, kuyunun kenarındaki yüksek yere oturdu. Ayaklarını kuyuya uzattı. Dönüp kapının önüne oturdum. Kendi kendime kardeşini kastederek, Allah filancaya hayır dilerse onu buraya getirir diye düşünürken birisi daha geldi ve kapıyı çaldı. Kim o dedim. Osman bin Affan dedi. Biraz bekle dedim. Peygamber'e haber verdim. İzin ver ve başına gelecek bir musibete rağmen cennete kavuşacağını müjdele buyurdu. Ben de, ey Osman, buyur. Peygamber, başına gelecek bir musibete rağmen seni de cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyunun kenarında yer bulamadı. Diğer tarafa geçip karşılarına oturdu. Said İbnül Müseyyid, ben onların bu oturuş şekillerini kabirlerine yordum.

0: Allah Teala'dan hakkıyla ittika edin. Kitabınızda sizi sakındırdığı şeylerden uzak durun. Ona asi olmaktan, azabından korkarak kaçının. Onun azabı konusunda hiç kimse için destek yoktur. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bazı kimseler de biz cihad ettik der ama gerçekte o hicret etmemiştir. Zira hakiki muhacirler günah işlemekten uzaklaşan kimselerdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Takva onun azabına karşı bir kalkan ve onun rızasına ulaşmak için bir vesiledir. Hazreti Osman radıyallahu anh. Bir ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah Teala'dan ittika edin. Zira Allah Celle Celaluhu'nun gazabı çetindir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
4: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programı ile yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender Hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adreslerden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz programlarımıza yine Lale Gül TV'nin YouTube kanalından ve Fatih Kalender Hocamızın YouTube kanalından, Fıkıh Kurulu YouTube kanalından da yine takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
6: Teşekkür ederim, Allah razı olsun.
5: Rabbim iyilikler versin hocam. Hocam ilk sualimiz, kayınpederimin geliri tamamen bankaya yatırdığı paradan gelen faizden oluşuyor. Oraya gidip orada yeme içmemize ya da onun bize getirdiğinde yeme içmemize bir sorun var mıdır diye sormuşlar.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Maalesef asrımızın en büyük musibetlerinden bir tanesi de faizin hayatımızın her evresine girmiş olması ve faizde adeta bir ünsiyetimizin hasıl olması ve faiz bizim için çok önem arz eden bir durum olmaktan çıkmış olması. Çok basit bir şekilde işte paramı faize koydum, bankaya koydum. Oradan alacağım faiz ile geçinebiliyorum. Oradan aldığım faiz ile ikramda bulunabiliyorum gibi ifadeleri kullanabiliyoruz. Ya da bunu çok rahat bir şekilde gündelik hayatımızda telaffuz edebiliyoruz. Ya da banka faiz oranlarında A bankası B bankasına göre daha karlı, daha yüksek oran veriyor diyerek bunu gündelik hayatımızda da konuşabiliyoruz.
5: Evet.
6: Oysa Kur'an-ı Kerim'in açıkça ifadesiyle faiz Allah'a harbi ilan etmek, yaratıcıya karşı savaş açmak ve yaratıcıya karşı savaş açan bir grubun içinde olmak bizim açımızdan nasıl bir durum olur? Bunu mülahaza etmemiz gerekir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi vardır. Bunu belki daha önceki derslerimizde de dillendirmiştik. Bu sure-i şerifede Allah-u Teala Hazretleri Ashab-ı Kehf diye tabir ettiğimiz bir grup gençten bahsediyor. Ve bu gençler çok eski yıllarda yaşamış olmalarına rağmen Allah-u Teala Hazretleri bunların isimlerini Kur'an-ı Kerim'e koyarak, bunların kıssalarını Kur'an-ı Kerim'e koymak suretiyle isimlerini ölümsüzleştirmiş. Ve dünya var olduğu müddetçe kıyamete kadar bütün insanlık bunların amellerinden haberdar olacak. Bunların kıssalarından haberdar olacak. Peki neydi bu gençlerin yaptığı ameliye? Nasıl bir işlem yaptı da Mevla Teala Hazretleri bunları adeta ölümsüzleştirdi? Baktığımızda bunların en imtiyaz eden, en öne çıkan özellikleri Allah düşmanlarıyla aynı karede bulunmama. Öyle ki saltanat içinde oldukları halde, makam mevki içinde oldukları halde sırf Allah düşmanlarıyla beraber aynı mecliste bulunmamak adına hakkı haykırdılar ve bunun uğruna ölüme de razı geldiler. Her türlü fedakarlığı yapmaya razı geldiler ve Mevla bunun üzerine onların isimlerini ölümsüzleştirdi. Ahirette alacakları mükafatlar ayrı. Dolayısıyla biz nasıl olur da Mevla'nın düşmanlarıyla Allah'a harp ilan etmiş olan kurumlarla aynı minvalde, aynı karede, aynı sohbet meclislerinde bulunabiliriz. Onları gündelik hayatımızda çok rahat bir şekilde telaffuz edebiliriz. Hani bazen şöyle bir şey olabiliyor, işte devlet bir grubu terör olarak beyan ediyor ve onunla iltisaklı olan kişiler bir şekilde köşesine kıyısına değmiş olan kişiler de zan altına alınıyor ve onlardan da bir şekilde hesap soruluyor. Böyle olunca ki beşeri bir hukukta biz işte terör olarak anılan kişilerle aynı karede bulunmaktan, aynı şekilde bir iltisakımızın olmasından son derece kaçınıyorsak, Allah'a karşı harbi ilan etmiş ve Mevla'nın listesinde terör elebaşı olarak ad edilmiş olan kurumlarla nasıl aynı yerde durabiliriz? O yüzden bu konuda hakikaten ciddi anlamda hassasiyet sahibi olmamız gerekir. Bu noktada faiz konusunda imanımızı tazelememiz gerekir. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? İşte bazı günahlar var ki zaman geçtikçe, o günaha battıkça artık ünsiyet oluşuyor. O normal bir hale geliyor. Bunun normal hale gelmesi bizim açımızdan büyük bir zafiyettir. Kendimize gelip kendimize yani sormamız lazım. Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Bu konuları ne kadar rahat bir şekilde telaffuz ediyorum diyerek imanımızı hakikaten tazelememiz gerekir ki Rabbim bu konuda cümlemize insaf nasip eylesin. Bu konuda gerçekten Rabbim bizlere hakikati görebilmeyi geç olmadan nasip eylesin. Gelelim sualin cevabına. Diyor ki bu kardeşimizin maalesef hiçbir helal kazancı yok. Tamamıyla haramdan kazanıyor. Öyle ki faiz vermiyor, faiz alıyor. Ve almış olduğu faizi gündelik olarak hayatında yiyorsa bu kişinin bunu yemesi elbette caiz olmadığı gibi bunun ikram ettiği kişilerin bunu bilerek bunu alması da elbette caiz olmayacaktır. O yüzden eşimdi, dostumdu, yakınımdı, akrabamdı, abimdi, babamdı, kardeşimdi hiç önemi yoktur. Eğer %100 kazancının haram olduğu kanaatindeysek biliyorsak kat'i surette onun ikramını almamamız gerekir. Kat'i surette onun evinde yemek yemememiz gerekir. Ve bunu da açık ve net bir şekilde de dillendirmemiz gerekir. Çünkü senin kazancın sana haram olduğu gibi senin onu bize ikram etmen durumunda bize de bu caiz olmayacak. Bize de bu yansıyacaktır. Ama bazen şöyle sualle muhatap olabiliyoruz. İşte bayan arıyor, diyor ki hocam diyor eşimin maalesef faizle iştigali var. Haramla kazancından iştigali var ve benim başka bir gelirim yok, ayrılma imkanım yok, mecburum, ne yapmak zorundayım? Tabii burada zaten o kadının nafakasını temin etmekle mükellef olan o adamdır. O adam bunu haram yolla temin ediyor, günahı o adama olacaktır. Kadın için şunu söyleyebiliriz ki ihtiyaç miktarı, zaruret miktarınca yani hayatta idame edebilmesi için gerekli olan miktarı oradan yemesinde bir mahsul lazım gelmeyecek. Çünkü başka bir alternatifi yoktur. Ama lükse kaçmamak kaydıyla, ihtiyaç dışına kaçmamak kaydıyla ve bunu da alışılageldiği şekilde değil, devamlı eşine bu yanlışın telkinini ederek yaptığının doğru olmadığını, bak senden sebep karnımız doğru düzgün doymuyor. Ben doymadan sofradan kalkıyorum ki haram ile tam anlamıyla beslenemeyeyim diyerek o huzursuzluğu ev ortamında çıkarması gerektir ki adam bundan bir şekilde vazgeçsin. Çünkü Efendimiz öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, men ra'a münker münkeran fel yugayir biyedi. Yani biz yanlışı gördüğümüzde o yanlışa karşı duyarsız olmamalıyız. Yanlışa karşı her halükarda tavrımızı net bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Bu yanlışa karşı asla tavırsız olmamamız gerekir. Elimizden ne geliyorsa ve de fiili olarak düzeltebiliyorsak düzelteceğiz. Eğer buna imkanımız yoksa sözlü olarak bunu düzeltmeye gayret edeceğiz. Buna da imkanımız yoksa üçüncü çare olarak kalben en azından o yanlışa buğz edeceğiz ki tarafımızı belli edeceğiz. Rabbim yanlışlar karşısında susmaktan bizleri muhafaza eylesin. Yanlışlara karşı kayıtsız kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Yanlışları düzeltebilme imkanı bizlere ihsan eylesin.
5: İnşallah. Hocam bir diğer gelen sorumuz da Allah'a verdiğimiz sözleri unuttuysak kefareti ne olur diye sormuşlar.
6: Rabbimize karşı verdiğimiz sözler, tabii bunu dünya hayatındayken bireysel olarak kişilerin verdiği söz, bu kastediliyor. Bunu üç başlıkta ele almak gerekir. Bu söz bazen nezir olabilir, yani adak olabilir. Bu söz bazen yemin olabilir, yani yemin ile bunu yapmış olabiliriz. Bazen de bu bir ahit olabilir, mücerred söz verdim şeklinde bir ifade. Tabii bu üçünün yani üç kısımda da yapılmaması durumunda kefaret ya da yapılması gereken elbette farklıdır. Şöyle ki eğer bu bir nezirse yani bir adaksa işte şu işim olursa şöyle yapacağım veya şu iş olmazsa şöyle yapacağım tarzında. Tabii olmazsa filan zamana kadar şeklinde deyip de onu belli bir zamanda da tahdit etmek gerekebilir. Çünkü olmaması ilelebet devam eder. Ölünce o anlaşılır. Bu şekilde eğer bir nezirse ve nezrin yani adak şartları da yerine gelmişse bu işten vuku bulduğunda yani şart tahakkuk ettiğinde ceza olarak adamış olduğun şeyi de yerine getirme vücubiyeti tahakkuk edecektir. Yani söz gelimi. İşte oğlum askerden geldiğinde, oğlum hafızlığını bitirdiğinde, kızım icazet aldığında işte 3 gün oruç tutacağım şeklinde ya da 2 rekat Allah için namaz kılmayı nezhediyorum şeklinde bir adama ise bu işlem gerçekleştiğinde kişinin yapması gereken bu ibadettir. Peki bunu yapmazsan olur, günahkar olur ve ömrünün sonuna kadar bunu her ne zaman yaparsa bu ibadeti yerine yani bu vecibe yerine getirmiş olacaktır. Bu birinci ahit yani vermiş olduğu söz nezir kabilindense adak kabilindense adak olarak bunu yerine getirecek. Eğer bu bir yeminse işte Allah'a yemin olsun ki şunu yapmayacağım ya da Allah'a yemin olsun ki şöyle yapacağım şu zamana kadar. Böyle bir yeminse bu takdirde yeminini bozması durumunda tabii bu yemin münakit bir yemin olursa bir de yemini lav bir de yemini gamus vardır ki bunlar geçmiş zamanla alakalı yeminlerdir. Bunlarda kefaret yoktur. Bir tanesinde günah vardır. Kasıtlı olursa yalan yere geçmiş olan bir olaya karşı yemin ederse buna yemini gamus denir. Bunun kefareti yok. Ciddi anlamda tövbe bir istiğfar etmesi gerekir. Bir de yemini lav vardır ki yanlış olduğunu bilmeden yanlış yere yemin etmesi. Ama bunlar geçmişe yönelik, geleceğe yönelik yemin ediyorsa şu işi yapacağım ya da yapmayacağım tarzında buna yemini münakit denir. O işi

0: sadakat göstermek gerekir. Eğer meşru bir şey ise o, ama yapmazsa ne olur? Tövbe istiğfar eder. Bununla alakalı herhangi bir kefaret yoktur. Ama tabii bir de şöyle bir şey var. Bu zaten bizim Allah'a karşı kulluk ifa etmeyi biz kavlu belada sözünü vermiştik. Evet. Yani bu bağlamda bir söz ise bu zaten her Müslümanın, hatta her insanın verdiği bir sözdür ve her bir insan bu sözüne sadakat gösterme zorunluluğu da vardır. Ama hani dünyevi olarak işte şunu yapacağım ama mubah bir iş, yani farz ya da vacip olan bir iş değil, bunu yapmayı söz veriyorum ama yapmazsa o ahdine vefa göstermemiş olur, onu yapmaya gayret etsin. Ama bununla alakalı herhangi bir kitaplarımızda herhangi bir kefaret de bahsedilmemektedir.
1: Evet hocam. Bir diğer yine gelen sorularımızdan bir tanesi hocam. Spiral kullanmayla alakalı hükmü nedir diyor sonuçta?
0: Şöyle ki bu bahse konu olan spiral, işte kadının belli bir zamanda rahim ağzına takılan bir alet, bir edevat ki bu gebe kalmasını önleyen, daha doğrusu gebelik sonrasında rahmin kapanıp da o gebeliği beslemesini engelleyecek olan, bazılarında ise spermin öldürülen, spermin canlı bir şekilde kalmasını engelleyen bir emtia. Bu caiz midir değil midir? Elbette bu noktada konuya baktığımızda eşlerin çocuk sahibi olabilme noktasında asıl olan budur. Çocuk sahibi olmak istemiyorsa bu tek taraflı bir irade değil. Her iki tarafın iradesi ittifak etmesi gerekir. Yani eşlerden işte hanım çocuk sahibi olmak istemiyor, koca istiyor. Bu durumda kim kimi ikna etmesi gerekir sorusuyla karşılaştığımızda evlilikte asıl olan çocuk sahibi olmaktır. Çocuk sahibi istemeyen kimse karşı tarafı bu konuda ikna etmesi gerekecektir. Yoksa tek taraflı bu işlem gerek erkek olsun gerek kadın olsun kendi iradesinde olan bir şey değildir. Evet. Bunu ifade edelim. Bunun korunma yöntemleri vardır ve şer-i şerifte buna müsaade de edilmiştir ki asr-ı saadette uygulanan en klasik bir sistem azil diye tabir ettiğimiz erkeğin erkeklik suyunun mahalline akıtılmaması, dışarı akıtılması. Ama bununla beraber yine hadis-i şerifte Efendimiz öyle buyuruyor: Allah'ın verdiğini kimse engelleyemez, Allah'ın engellediğini de kimse veremez, takdir neyse olacaktır. Ama bunlar sebeplere yapışmaktır. Evet. Sebepler doğrultusunda bu gibi korumalar mümkündür. Spiral de bunlardan bir tanesidir. Ancak spiralde şöyle bir mahsurdan bahsedilebiliyor. Bu kadının avret mahalline takılıyor ve bu mahalle takan kişi de elbette yabancı biri olması gerekiyor. Yani burada elbette kadınınkini kadın takacaktır. Yani kadının bu muamelesini elbette bir kadın yapacaktır. Ama kadın dahi olsa kadının bir başka yabancı bir kadının avret mahalline bakması caiz değildir. Ancak bir zaruret, gerçek anlamda bir ihtiyaç olması gerekir. O yüzden biz diyoruz ki kişi bütün o korunma yöntemlerini, yani meşru anlamda korunma yöntemlerini kullandığı halde o kendisine fayda vermediğini biliyor, tecrübe ediyor. Bu bunun için sanki yegane bir yol oluyorsa ve gerçekten de korunması gerekiyor ise bu takdirde kitaplarımızda bunu bir hacet gibi telakki etme imkanımız olabilir. Çünkü birçok noktada bakıyorsun ki hacet zaruret menzilesine indirilebiliyor. Normal zamanlarda mubah olmayan şeyler o anda mubah olabiliyor. Bunu da bu şekilde değerlendirme imkanı var. En güzeli, en uygun olanı eşinin bunu yapması. Tabii tabipse, doktorsa, yapabiliyorsa, ama bu da mümkün değilse elbette erkek doktor kat'i surette olmaz. Bir bayan doktorun olması ve bütün alternatifleri zorladıktan sonra buna teşebbüs edilmesi. Bazıları bu konuda diyor ki işte spiral emri oluştuktan sonra bunu düşürmeye yönelik bu bir nevi kürtajdır. Kürtaj ise caiz değildir şeklinde yorumlar var. Ama bu konuyu tahkik ettiğimizde ise emri oluşumunu engelliyor. Var olan bir emri düşürmediğini görüyoruz. Düşürmüş olsa da bunun 40 gün öncesi ve sonrasındaki kürtajın nehillik mertebesi de farklı olacağı için bunu tam bir kürtaj gibi görmek de doğru olmadığını söyleyebiliriz.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuzu da hocam. Bizim kiralık bir dükkanımız var. Bir bayan kuaförü açmak isteyen birisi aradı. Caiz mi değil mi? Özellikle onu sormuş. Bir de organizasyoncu aradı. Konuştuğumuzda içki, kadın erkek karışık

0: olacaksa veremeyeceğimi söyledik. Tutmadı. Acaba kuaförde bir sıkıntı olur mu diye sormuşlar.
1: Tabii ikincisi gerçekten yine kadın erkek karma bir şekilde işlenip olacak ya da içki servisi yapılacak. Böyle bir organizeye vermek elbette caiz değil. Kadın kuaförü diyor. Tabii bu meşru da olabilir, gayrimeşru da olabilir. Yani gayrimeşru işte burada erkeklerin çalışması ya da kadınların kendilerini teşhir etmeye yönelik ameliyelerinin burada içeride icra edilmesi. Yani işte saçlarını yaptırıp da ama bunu işte teşhir edecek, dışarıda açacak bu tarzda bir uygulama ise ya da bazı işte merkezlerde işte kıl aldırma şeklindeki metotlarda mahrem olan, avret olan bölgelerinde bu işlemlerin yapılması veya caiz olmayan bir takım başka ameliyelerin yapılması güzellik merkezlerinde bu tarzda ise zaten kat'i surette caiz değildir. Ama yok, normal tesettüre riayet edilen İslami usullere uygun bir şekilde kadınların kendi arasında kendi kişisel bakımlarını yapabileceği ama şerif muvaciyesinde yani yasak olan bir ameliye olmamak kaydıyla teşhir edilmemek kaydıyla yani mütedeyyin bayanlar gidiyor. Normalde kendi normal kişisel bakımlarını bireysel yapamadıkları bakımları orada yapılması tarzındaysa bu olabilir. Böyle bir dükkansa ve erkek içeride olmayacak, oraya gelenler teşhirci, kendilerini teşhir edecek bir durumda olmazsa olabilir. Ama tabii böyle bir yer bulmak da zordur zaten. Bilmiyorum bu tarzda bir dükkan var mıdır? Yani belki de gaybı taşlamış olabiliyoruz. Hı. Ama yok, piyasadaki var olduğu gibi mutlak bir kadınlar için bir güzellik merkezi ya da işte bir kuaför deyip de kadın erkeğin karma olabileceği yer ya da teşhir edileceği bir yerdeyse buna dükkanı kiraya vermek ya da burada bir şekilde çalışmak, bir şekilde burada yardımcı olmak caiz olmayacaktır.
0: Yani verdik diyelim veya birisi vermiş, babamız vermiş, dedemiz vermiş. Buradan gelen kirayı kullanabiliriz.
1: Yok, bunu zaten engelleyebildiğimiz kadar da engellememiz evet. gerekecektir. Çünkü hani haram işlemek haram olduğu gibi haramı işleyecek olan kimseye yardım etmek de haramdır. Ki bu konuyla alakalı el iyanetu alel masiye yani günaha yardım etmek. Bu kabilden yazılan birçok eser var. Bu eserlerden birini okurken görmüştüm ama şu anda Allah-u Alem tabiinden biri olsa gerek bir sualle muhatap oluyor. İşte zalim bir sultan var, insanlara zulmediyor. Diyor ki bir terzi, ben bu sultanın diyor elbiselerini dikiyorum diyor. Ben de bu günaha ortak oluyor muyum? Dediğinde verilen cevap, sen o günaha ortak olmuyorsun. Sen zalimin bizatihi kendisi oluyorsun. Sana iğne satan, sana ip satan, sana düğme satan buna ortak oluyor. Bakın meseleyi ta nereden beri tutuyor. O yüzden o ki bir yerde günah işlenecekse o günah bizim amelimiz, bizim tesirimiz, bizim bir şekilde daklimizin hiçbir zaman olmayacağı olması gerekir. Buna karşı tavrımızı net koymamız gerekir.
0: Evet hocam. Şimdi terzi kardeşlerimiz var mesela. Birçok işte sanatçıyı ben giyindiriyorum diye, işte pantolonu ben dikiyorum, gömleğini ben dikiyorum diye veya işte sanat işte konser verdiği sırada giydiği elbiseleri ben evet. tasarlıyorum, giydiriyorum diyor. O zaman direkt
1: dünyevi olarak kazanıyor gibi gözükse de aslında çok büyük bir şeyleri kaybediyor. Çünkü o sanat diye ifade edilen şey ki aslında teşhirciliktir, maalesef iffetsizliktir birçok noktada. Bunların yaptığı o iffetsizliğe diğerleri de ortak olmuş oluyor. Hı. Yapılan o cerimede herkes payına düşence ahirette mesul olacak. Hı. Rabbim tövbe istiğfar onlara nasip eylesin. Hı. Bu hale düşmüş olan kardeşlerimizi tez zamanda kurtarsın.
0: Anlamış. Yani bu iş sadece onunla alakalı birçok konuda baktığımızda böyle gözüküyor. Daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk hocam. Mesela bir kişinin işte gelip bir ev alırken, araba alırken işte ben bunu faizi bankadan işte kredi kullanacağım dediğinde sonra tabii kardeşim al ruhsatı, al tapuyu git kullan dediğinizde sizin onun nasıl günahına ortak oluyorsanız evet. yani bütün işlerimize bunlara aslında dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer sorumuza da hocam Kocam bana hayatı evlendik evlenildi dar ediyor. Psikolojik şiddet uyguluyor. Eve kapanan ruhum çöktü demişler. Babama girdim ama bebeğim var diye kendimi tutuyorum. Boşanmak istiyorum ama bana 3 talağı da vermeyeceğini söylüyor. Boşansak bile hala din nikahlı kalmış oluruz diyor. Böyle durumda ne yapmam lazım? Almanya'da yaşıyoruz demişler. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz diye sormuşlar.
1: Rabbim özelde bu kardeşimize, genelde bu kardeşimiz gibi olan Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Her şeyden önce şunu bilmek gerekir ki evlilik bir hayat ortaklığı ve birinin diğerinin sultasına girmesi değildir. Erkeğin hanımına karşı mesuliyetleri vardır. Kadının da eşine karşı mesuliyetleri, kocasına karşı mesuliyetleri vardır. Ve herkes bu mesuliyetler doğrultusunda muhakaza edilecektir, evet. Sorumlu tutulacaktır. Yani ben erkeğim, sen, ben ne dersem onu yapacaksın ya da ben kadınım, ben istediğimi sen yapmak zorundasın şeklinde bir anlayış yanlış bir anlayıştır. Evet. Doğru bir anlayış değildir. Dolayısıyla bunu bir emanet olarak algılamamız gerekir. Özellikle kadınlar naziktir, kırılgandır ve Allah-u Teala Hazretlerinin bu evlilikte sanki erkeklere bir nevi onun anası babası ebeveyni tarafından bir emanetidir. Ve bu emaneti asla hıyanetlikte bulunmamak gerekir ve bu emaneti nazik bir şekilde muhafaza etmek gerekecektir. Bu bağlamda zulmetmek, zalimlik yapmak, işte kardeşimizin ifade ettiği üzere hayatı bana dar etmesi, bunlar hakikaten affedilecek şeyler değildir. Tahammül edilecek şeyler değildir. Rabbim ıslah eylesin. Ha. Rabbim bu zulmü bir an önce bertaraf eylesin diyelim. Gelelim sorusunun cevabına. Diyor ki ben işte kocam bana zulmediyor ve seni asla 3 talakla boşamayacağım diyor ki eşlerin birbirlerinden ayrılması illaki 3 talağın verilmesine bağlı değildir. Yani bir talak verilmesi durumunda da ayrılık vaku bulur. İddetten sonra herkes kendi yoluna devam edebilir. Burada soruyu şöyle sorsak, adam ben o bir talakı da vermeyeceğim, sana zulmedeceğim. Evet. Sen belki resmi mahkemelerden benden ayrılabilirsin mer'i mahkemelere göre ama ben senin dindarlılığını kullanarak, senin dini hamiyeni istismar ederek, çünkü sen şunu biliyorsun ki mer'i mahkemelerin boşaması dinen boşamak değil, benim boşamam gerekiyor. Ben de bunu kullanarak sana zulmedeceğim. Bu şekilde bir izlenimdeyse peki bu kadının durumu ne olacak? Soruyu bu şekilde bir çevirecek olursak burada şunu diyebiliriz ki Kavaidül İhkam'da İbn-i Abdüsselam Rahimullah bunu dillendiriyor. Hatta bir ara Mecmal Fukiye'de de bu mesele ele alınmış. Halil Gönenç Hocam'da ders okuduğum dönemlerde bir toplantı gündeminden bir tanesi de bu konuydu. Hatta Hoca Efendi'nin hazırlığında yapmış olduğu hazırlıktaki o müsveddeyi temize de bu vesileyle çekmiş oldum. Orada konu şu: İslami olmayan bir beldede yaşayan kişiler bir zulme maruz kalıyor ve o sistemin mahkemesine müracaat ediliyor ve o sistem, yani İslami olmayan sistem, bir hüküm veriyor. Ama o mesele İslam mahkemesine gelseydi de aynı hüküm, aynı sonuç çıkacaktı. Böyle olursa bu hüküm dinen geçerli olur mu, olmaz mı?
0: Evet.
1: Mesele bu. İbn-i Abdüsselam Rahimullah Kavaidül Ehkam'da diyor ki geçerli olur diyor. Çünkü neticede burada bir zulüm vardır. Ve bu zulümü İslam mahkemesine gelseydi aynı şekilde çıkacaktı, aynı sonuca varacaktı. Verilecekti ama o sonuca verebileceğimiz bir merciğimiz yok ve mer'i mahkemeler gayri İslami ve oradan istifade ederek bundan faydalanabilir miyiz? Evet, faydalanabiliriz diyor. Çünkü hani şöyle bir şey var, fıken onların dedikleri geçerli değil dediğimiz zaman İslam alternatif üretir, yani bir çare geliştirir. Yani çünkü şöyle, bir kadın zulme maruz kaldığı zaman, ya sen zulme maruz kaldın, sen ayrılamazsın, ben sana hiçbir şey yapmıyorum, artık bu kaderindir, çek, böyle bir şey demez.
0: Evet.
1: O zulmü ya bertaraf eder, yani o zulmü ya kaldırır İslam otoritesi, veyahut da o kadını o adamdan birbirinden ayıracaktır. Dolayısıyla biz hani şu anda ayıracak bir otorite, İslam otoritesi yok. O zulmü bertaraf edebilecek İslam otoritesi yok. Yani mer'i mahkemelerde sadece bir ayrılma söz konusu, ama o ayrılma acaba İslam fıkhına göre de ayrılmak olarak telakki edilebilir mi? Evet. O yüzden bizim burada tavsiyemiz bu kardeşimize veya bu kardeşimiz gibilerine tavsiyemiz, durumunu işi bilen bir hocalar heyetine, tek bir kişi de olmamalıdır bu, hocalar heyetine, İslam fıkhını bilen, ahkam, ahvalü şahsiyeyi bilen, yani İslam aile hukuku bilen hocalar heyetine böyle böyle bir durum var, böyle bir maruzatım var ve ben İslam otoritesi olmadığı için müracaat edebileceğim bir merciğim yok. Ancak mer'i mahkemelere gidebiliyorum ve mer'i mahkemelerde beni bu adamdan ayırabiliyor. Bu konuda İslam otoritesi olsaydı, İslam otoritesi beni ayırır mıydı, ayırmaz mıydı? Eğer onlar evet, senin şu bahsettiğin mazeret doğrultusunda İslam mahkemesi de seni ayırırdı diyor ise, o kişinin mer'i mahkemelerinden yardım alarak bunu sonlandırması dinen de boşamak olarak geçerli olacak. Evet. Dediğimiz gibi Hz. İbn Abdüsselam'ın Kavadül İhkamında bahsettiği bir konu. Mecmal Fıkhiye'nin de Rabıtü'l Alem İslamiye'de o dönemde, ki belki 25 sene vardır yani ilk toplantı o dönemlerde bu konuşulmuştu. O zaman için alınan bir karardı. Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Ama tabii bu kadınların bireysel inisiyatifine de bırakılmamalı. Evet. Yani ben işte tamam gittim mahkemeye boşadı, sen dinen de ben de ayrılsın değil. Gerçekten onu işi bilen, İslam fıkhına göre ahvali şahsiye hukukuna vakıf olan hocalar heyetine durumu arz edip, onlar evet senin bu dediğine göre ayrılman gerekiyor ve ayrılmana da İslam hükmeder diyorsa, o zaman gitsin mer'i mahkemelerinden bu konuda yardım alsın.
0: Evet hocam. Hocam bir diğer sorumuza, özür kanı burundan gelen kan özür kanı gibi olur mu diye sormuşlar.
1: Şimdi özür kanı ne demektir? Özür kanı bir namaz vakti, namazın başından sonuna kadar, vaktin başından sonuna kadar abdest alıp namaz kılacak kadar, farzı ifa edecek kadar sana fırsat vermeden gelen kanama demektir. Evet. Eğer böyle bir kanama kişinin herhangi bir uzvundan geliyorsa, bu özür tahakkuk etmiş demektir. Bu kimse artık her namaz vakti için abdest alır. Tabii özrün başlaması, özrün devam etmesi, bir de özrün nihayete ermesi vardır. Özrün başlamasıyla özrün nihayetinde istiab, yani devamlılık, yani istimrar şartı vardır. Ama özrün devamında bu şart yoktur. Şöyle ki, bir kişinin özür sahibi olabilmesi için vaktin başından sonuna kadar o özre sebebiyet veren şey ne ise ona fırsat vermemesi gerekir. Devamlı gelmesi gerekir. Özür sabit olduktan sonra artık istimrara, devamlılığa gerek yoktur. İki namaz vakti arasında bir kere zuhur etmesi, bir kere kendisini göstermesi özrün devamı için yeterlidir. Özrün nihayete ermesinde ise inkıta olmalı ve inkıtada, yani kesiklikte istiap olacak, kaplama olacak. Yani vaktin başından sonuna kadar o özür hiçbir zaman vuku bulmayacak. Yani şöyle örneklendirelim. Diyelim ki öğle vaktinde kişinin işte burnu kanıyor, dişi kanıyor ve ikindi namazına kadar abdest alıp namaz kılacak fırsatı bu kişiye vermedi. Evet. Artık bu insan özür sahibidir. Sahibül özür denir. Bu kimse ikindi vakti girdiğinde abdestini alır ve o şekilde özür olsa da namazını kılabilir. İkindi vakti içinde bir kere özrü gösterdi ve kesildi. Özür devam ediyor. Akşam yatsı arasında bir kere gösterdi, kesildi. Özrü yine devam ediyor.
0: Aralarda ama vakit girdiğinde abdestini tazeliyor.
1: Yatsı ile sabah namazı arasında bir kere gösterdi, kesildi. Yine özür devam ediyor. Sabahla öğle arasında bir kere gösterdi, devam ediyor. Ama ikindi ile akşam arası hiç göstermedi. Yani hiç zuhur etmedi, özür artık nihayet ermiştir. O yüzden özrün başlaması, özrün devam etmesi ve özrün son bulması şeklinde mesele bilinmelidir.
0: Evet hocam. Hocam bir diğer sorumuza, kadın namazsızken, yani hayız halindeyken herhalde, İhlas Suresini okuyabilir mi diye sormuşlar.
1: Kişinin aybaşı halindeyken ya da kişi cunupken Kur'an-ı Kerim okuması caiz değildir. Ancak Kur'an ayetlerini Kur'an olarak değil de dua kastıyla, zikir kastıyla okuyabilir mi, okuyamaz mı? Bu konu Hanefi mezhebinde tartışılan konulardan bir tanesidir.
0: Evet.
1: Bazıları bunu genelleştirerek o ki Kur'an ayetidir, velev ki zikir olsa bile, velev ki dua mahiyetinde olsa da okuyamaz görüntüler gibi. İmam-ı Birgivi de bunu söyleyenlerden bir tanesi. Ama Hanefi fukası, özellikle müteahhir ulemaya baktığımız zaman hemen hemen çoğunluk Fatiha gibi bir sure dahi olsa ya da İhlas gibi bir sure dahi olsa, eğer kastı Kur'an kıraat etme kastı değil, zikir ya da işte dua mahiyetinde olursa, bunu yani bu niyetli olursa okuyabilir görüşü ifade ediliyor. Ama burada ihtiyatla davranmak gerekir. Belki dua o anda hani kısa bir tam bir sure olarak değil de kısa bir dua, Rabbena atina, Rabbena gıfirli gibi bu tarzda bunu söylemesinde bir şey dememeli. Ama bir sureyi baştan sona okuyorsa, evet tamam, Hanefi mezhebinde buna izin vardır Kur'an niyeti olmaksızın, ama en azından İhtilaftan kaçmak ihtiyattır diyebiliriz.
0: Besmele ile alakalı da diyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetten midir hani şey midir diye. Onu da söylemeyin. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Yani Bismillah sadece söyleyeyim.
1: Şöyle söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de Nemil suresinde İnnehu mine Süleyman ve İnnehu Bismillahirrahmanirrahim geçen oradaki besmelenin ayetten bir kısım olduğu müttefekun aleyhtir. Orada herhangi bir ihtilaf yoktur. Surelerin başında gelmiş olan besmelelerin surelerden birer ayet olup olmaması, evet, tartışma noktası, evet, budur. Ama hani besmeleyi de kişi Kur'an ayet olarak okumayıp da bir işe başlama, bir zikir mahiyetinde okursa da, ki bunun aybaşı halinde olması ya da cünüp olması engel olarak teşkil etmeyeceğini söyleyebiliriz.
0: Evet. Bir diğer sorumuz da hocam. Kaza namazlarım var. İş yerimde hiç işim yokken kılsam caiz midir? Kul hakkına girer mi yani?
1: Şöyle, iş yerim derken kendi iş yeri değil anladığımız, evet, kadarıyla. Çalışan. Birinin yanında çalışan, ücretli, ecir. Tabii böyle olduğu zaman burada mesai devreye girecektir. Yani işvereni ona işte şu saatler arasında benim için çalışacaksın ve sen de buna karşılık bir ücretini vereceğim. Bunun sadece istisnai durumu nedir? Asli ihtiyaçtır. Haceti asliye dediğimiz, belki yemesi, içmesi ya da işte affedersiniz tuvalet ihtiyacı, bir de farz olan namazı, ibadeti. Kaza namazı da farzdır ama o muvassadır. Yani bu saatten sonra belli bir vakti yoktur. Dolayısıyla onu ben iş yerinde mesaiden zamanda kılayım derse, işverenin izni almadan bunu yapması doğru olmaz. Kul hakkına tahallük eder. Ha, işvereni buna müsaade ediyor veya işvereni onun işte kaza kılmasıyla, nafile kılmasıyla ilgilenmeyip, ya sen şu işini yerine getir, bunun haricinde boş vaktinde ne yapıyorsan yap şeklinde genel bir izin verdiyse olabilir. Ama yok, işvereni orada sen bu saatler arasında burada duracaksın, sana aha ücretin buna mukabil, burada sadece farz namazlarını kılabilirsin ki buna istisna etmesine de gerek yok, asli bir ihtiyaçtır. Bunun haricinde işte ben nafile namaz kılayım veyahut da kendi bireysel şahsi işlerimle meşgul olayım demesi doğru mudur? Elbette doğru değildir. Bu yanlıştır. İşverenin hakkına tecavüzdür. İşvereninden bu konudan izin alması gerekecektir.
0: Evet hocam. Aslında son dönemlerde hocam bu internet olayının çok artması sebebiyle bazı iş yerlerinde kardeşlerimiz duruyor. İşte ben birazcık dinleneyim, şey yapayım. Eline telefon alıyor, telefonla uğraşıyor. Vaktini orada geçiriyor. Sosyal medyada geçiriyor.
1: O ayrı bir problem zaten. Ayrı, evet, bir dert, ayrı bir musibet. Hele de dediğiniz gibi çalışan biri ise, işvereni olan biri ise, yani orada o kişinin bazıları orada ticaret de yapabiliyorlar.
0: Evet,
1: yani
0: çok
1: bireysel
0: farklı
1: ticaret
0: farklı
1: olarak, evet, da kullanılıyor. Bu doğru olan ameliye değil. Çünkü bu kişi eğer eciri hassa, ne demek eciri has? Yani hususi o kişinin o saatlerinde icaresinde olmuş olan, kendisini kiraya vermiş olan kişi ise.
0: Evet.
1: Yani akşam sabah 8, akşam 5 neyse, bu saatlerin tamamını vermiş ve buna karşılık ücretini alıyor. Bu saatleri artık kendi şahsi için kullanmamalı, kendi şahsi inisiyatifi doğrultusunda hareket etmemelidir. O yüzden onu hani ben kafamı dağıtacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ama bazı şeyler örfü olarak müsamahalı davranılabilir.
0: Evet.
1: Yani işvereni buna göz yumabilir, bir şey demeyebilir. İnsanların bu konuda tahammülü olabilir. Onlar müstesna.
0: Evet.
1: Ama onu da istismar etmek, onu daha ileriki boyutlara taşımak doğru bir şey değildir.
0: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Sabah namazına müteakiben cami avlusunda cemaatten ilk çıkan musafa ediyor ve yanına duruyor hoca efendinin. Her gelen musafa ediyor, yanına duruyor. Bayramlarda yapılan bayramlaşma gibi. Bu doğru mudur, bidat midir diye sormuşlar hocam.
1: Şimdi soru aslında şu, namazlardan sonra yapılan musafanın hükmü nedir?
0: Evet.
1: Hattı zatında musafa sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda hadis-i şerif vardır. İki Müslüman birbirleriyle musafa yaptığında elleri birbirinden ayrılana kadar bütün günahlarından arınacaktır. Ancak bunu namazdan bir parçaymış gibi yapmak doğru mudur, değil midir? Bu konuda İmam-ı Nevevi Rahimullah'ın fetavasında bunun şiddetli bir bidat olduğundan bahsediyor. Ama bunun hilafına dair yine Hanefi fukasından itiraz edenler var. Burada hatta şöyle bir yorum getirilebiliyor. Bu kişiler öncesinde birbirleriyle musafa hiç yapmamışlarsa namazın akabinde musafa yapmaları bu sünneti ihya edebilmek adına bir mani değildir.
0: Evet.
1: Ama namazdan önce biz zaten beraberdik, bir musafa yaptık, namazı kıldık ve namazın akabinde namazdan bir parçaymış gibi
0: Allah kabul
1: bunu edeyim yapmış şeklinde yapılırsa bu manada bidat olduğunu söyleyenler var. Ama bunu bir ibadet mahiyetinde değil, sadece kişilerin birbirlerine bir hayır duası olursa, yani bir ibadet ettik, Rabbim bu ibadetimizi kabul buyursun şeklinde olursa bu müsamahalı davranılabilir. Bir de dikkat ederseniz soruda sabah namazından sadece bahsediyor.
0: Evet, onlarca yapılmıyor.
1: Bu demek şudur, yani sabah namazı günün ilk namazıdır, ilk iptidadır, ilk beraberliktir ki zaten ilk iptida, ilk beraberlikteki musafa sünnettir. Bundan sonrakilerle alakalı tartışmalardan bahsediliyor ki bu zaten ona imkan tanımış olmamaktadır. Ama bu bazı bölgelerde, bazı köylerde her namazdan sonra ve namazın bir parçasıymış gibi, tesbihatmış gibi. Hatta biri diğerini zemederken adama bak musafahaya bile kalmadı şeklinde bir itama sebebiyet verecek tarzda namazdan bir cüzmüş gibi bir algılanma varsa bu doğru bir şey değil. Bundan kaçınılması, oradaki hoca efendilerin bu konuda insanları uyarması gerekecektir.
0: Evet hocam. Bu soruyla da programımızın nihayetine erdiriyoruz hocam. Son olarak dua babına neler söyleyeceğim?
1: Rabbim dünya üzerindeki zulmü bertaraf eylesin. Başta Siyonist olan bu Yahudileri, Siyonistleri kahru perişan eylesin. Onların bu konudaki mağlubiyetini de tez zamanda Rabbim bizlere göstersin.
0: Amin inşallah hocam. En önemlisi de o. İnşallah bir an önce Gazze'li kardeşlerimizin de huzurundan kurtulduğu günleri de hepimize görmek nasip olur.
1: Amin.
0: Yine sizlerden sorularınız varsa onları imalet.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatları ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallahurrahman.
10: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
11: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
9: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
13: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
14: Bir konjonktürün içinde onun bir parçası olan bir insanın konjonktürün ne mana ifade ettiğini, etkisini, tesirini, çapını, niyetini fark edebilmesi mümkün değil. Çünkü sen de o konjonktür çarkının bir dişlisi, bir parçası olarak dönüyorsun. Onu fark edebilmek için ya o konjonktürün değişmesi lazım ya da o çarkın dışından kendini kurtarmış ve dışından bakıyor olman lazım, görüyor olman lazım.
15: Türkiye o kadar kötü idare edilmiş ki abi. O kadar kötü idare edilmiş ki. Ben o günkü siyasetçilere hain demeyeceğim. Tamam, hain demeyeceğim. Demiyorum yani. Böyle bir şey demiyorum. Ama bir hain olsaydı, ben bu ülkeye en büyük zararı nasıl veririm deseydi, bulacağı cevap o günkü siyasetçilerin yapacağı, yaptığı öyle bir sek ve idare olurdu.
3: Abdülaziz Aygün'ün sunumu ve tarihçi yazar Mehmet Fatih Can'ın anlatımıyla tarih musahabeleri bu akşam saat 23'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
9: Şimdi Allah dostlarının namazları, bunların konuşulması lazım. Bunların dinlenilmesi lazım. Bunlarda fayda var. Çok misaller var efendim. Allah dostlarının namazları hakkında Bunlar bize örnek olabilir nitelikte. Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali, İmam Ali Zeynel Abidin radıyallahu anhuma, Ehl-i Beyt'in imamı, mübarek insan, ölünceye kadar 24 saatte 1000 rekat nafile namaz kılardı. Her gün 1000 rekat. Nafile namazı kaç rekat? 1000 rekat. Lakabı Seccat. 12 imamın başında gelir o işte. Seccat çok secde yapan demek. Seccade değil, Seccat. Seccade üzerine secde yaptığımız. Seccat çok secde yapan zat. İmam Zeynel Abidin Ali İbni Hüseyin radıyallahu anh huşu vasfında alem idi. Abdese başladığı zaman daha rengi sararmaya başlardı. Namaza durduğunda titremeye başlardı. Sorarlardı ona, etedrune beyne yedey men uridu en ekum. Biliyor musunuz ben kimin huzurunda duracağım? Velime nukatıbı, kiminle muhataba konuşma ve mükaleme yapacağım? Ve mâzâ yeruddu aleyh, o Rabbim bana ne cevap verecek? Bunu biliyor musunuz da bana soruyorsunuz? Namazı böyle kılardı. Müslim İbni Yesar, tabiinden, İbni Abbas'tan, İbni Ömer'den hadis rivayet etmiş büyük zat. Namaza girdiği zaman hiçbir ses duymaz. Hiçbir şey duymaz. Namazla meşgul olduğundan, Allah'ın korkusundan çok heybetliydi. Eve girdiği zaman falan herkes susar, çoluk çocuk, ses yok, çıt yok. Namaza duracağı zaman derdi ki tehaddezu fe inni lestu esma'ukum. Konuşabilirsiniz serbest, ben sizi duymuyorum. Namaza durdu mu herkes rahat konuşurdu. Namazı bitirdi mi çıt yok. Niye? Namazda başkasıyla meşgul olduğu için namazda duymuyordu. Bir ayaktan diğer ayağa geçmez. Böyle sanki direk gibi namazda dururdu. Elbisesini hareket ettirmez. Bir tarafını kaşımaz. Bunlar hep huşuğun alametleri. Adam biri namazda sakalını şöyle yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünce ne buyurdu? لَوْ خَشِعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشِعَتْ جَوَارِحُ. Bu adamın kalbinde huşu olsaydı uzuvlarında da sükunet olurdu. Bunun böyle kaşınmazdı. Çünkü Allah'ın huzurunda olduğunu farkında olan o durumda kaşınma ihtiyacı duymaz bir şey değil. Kaşınmaz ki zaten. Bu nasıl bir namaz? Efendi Hazretleri'nin anlattığı gibi bizimki de buyuruyordu. Yani ne gibi? Bir sinek diyordu. Oradan kalksa oraya konsa, hele sivrisinek olursa tabii. O daha çok önemli oluyor. Çünkü namazda yakalayınca seni sokuyor. Sen de onu kaçıramayacaksın diye sinek o anı değerlendiriyor yani. Sivrisinek çok uyanık, çok zeki bir hayvandır zaten. Öyle efendim geliyor, sen de hemen tabii hesaba başlıyorsun. Ulan şimdi görüyor musun, bu beni namazda yakaladı. Ben buna ne hareket çekeyim? Ama tabii kıraatı uzatırsan hareket çekme imkanı biraz zorlaşıyor. Şimdi ikide bir, üç hareket yapsan bir rükünde namaz gitti. Ameli kesir zaten. Bir rükünde üç hareket. Adam bir daha. Üç hareket. Aynı kıyamda namaz gitti. O zaman kolayı var hoca efendi. Nedir? Bir kere kaldım ama böyle açıkta tutarsın. Böyle böyle yaparsan öyle olmuyormuş. Öyle olmuyormuş ama sen de huşun sahibi bir adam olmuyormuşsun ama. Ondan haberin var mı? Tabii üç kere kaldırır indirirsen ameli kesir oluyor ama bir kere kaldırıp da üç kere yaparsan olmuyor. Sen neye hizmet ediyorsun? Ne anlamak istiyorsun ki? Ne yapmak istiyorsun yani? Mevla'nın huzurunda. Ne derdi efendileri? Sinek derdi. Şuradan kalktı şuraya kondu. Sanki teyyare kalktı oradan oraya yani. Öyle önemli bir şey. Onu takip eder namazda böyle. Perdeye mi kondu? Oradan mı kalktı? Şimdi bana doğru mu geliyor? Adam namazı fuzuli bir iş sayıyor yani. Kimin huzurunda? Olduğundan haberi yok. Halef İbni Eyyub radıyallahu anh, Belh müftüsü, büyük veli, namaz kılarken sinekler musallat olmuş başına, sivri sinekler. Ne kadar sinek yani. Şimdi millet de ona bakıyorlar, o da namazda acaba hani kıpırdanacak mı biraz, icabında elini kaldırmaz da şöyle yapar omzuna mesela, böyle bir kaçırma hareketi yapar. Hiçbir hareket yapmıyor falan. Namazı bitirince ona durumu sordular. Buyurdu ki namaz bozacak şeylere hiç alışkanlık yapmadım bu zamana kadar. Ben şöyle bir haber aldım dedi. Padişah bazı suçluları yakaladığı zaman kamçılattırırken ceza olarak felancı ne kadar tahammüllü, ne kadar dayanıklı, ne kadar sabırlı desinler diye adam oh bile ah bile demiyormuş. Ve bununla iftihar ediyorlar sonra. Ben 100 kamçı yemişim de gık dememişim hesabı. Yahu dedi ben dedi Rabbimin huzurunda bir sinekten sebep mi dedi kıpırdanacağım. Ama şimdi bu bir hesap meselesi. Ha şimdi bizim hesap şöyle. Şimdi birileri görüyorsa kıpırdanmaz. Adam huşuğa bak ya. Yani herif sinekler sokuyor, herif hiç bana mısın demiyorum. Tabii ama biri yoksa çak cinayet. Yani adamda Allah diye bir şey derdi yok. Adamın derdi milleti gerdi yani. O ne yapacak? O mu dedi bir şey mi dedi? Resulullah buyurdu. Te'avvezu billahi min huşu'un nifak. Münafıklık huşuğundan Allah'a sığının. Bazı adamlar çok münafıklık huşuğu yapar. Böyle görüntüde böyle hareketler, böyle bir şeyler. Dediler ya Resulallah nedir nifak huşu? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Terar racule haşi'en vel kalbu leyse bi haşi'. Adamın tipine bakarsın, durumuna bakarsın, huşu sahibi zannedersin. Öyle görüntü veriyor yani. Bazı böyle hareketler çok yapanlar oluyor, böyle yamulanlar, şey de ne bileyim, boynunu büker bir hareketler. Bunlar uygun değil. Sana namazda dur, doğrudur dediler, doğrudur. Dik dur dediler, dik dur. Böyle bir şey yapmanın bir lüzum yok. Allah sana böyle yap demedik. Böyle dur. Ama doğrudur yani. Kalp huşu yapsın. Ha, kalpte huşu diye bir şey yok. Hareketlerde böyle huşu. Görüntü. Kimi kandıracaksın? Allah muhafaza buyursun. İmam Malik Hazretleri, radıyallahu anh, İmam Malik duydunuz mu? Maliki mezhebinin sahibi, büyük müçtehit. Hadis-i şerif okuyordu böyle bir sohbet meclisinde. Hadis-i şerif rivayet ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde okuturdu ekseri. Ravza-i Mutahhare'de hadis dersleri verirdi. Hadis-i şerif okunurken arı geldi. Arı bu, ha, sivriye de benzemez yani. Defaatle soktu yani. Bir kere değil. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine karşı, hadis, namazda Allah'ın huzurundayı bıraktık, hadis okuyorum diye, hadis okurken hiç ne arıyı kovdu, ne bir hareket yaptı, ne kımıldandı, ona tahammül etti. Hadise karşı edepten. Hadis okunan meclisler. Bak burada hadis okuyoruz, hadis dinliyorsunuz. Adam oho. Nerede? İşte nemanilte hadel ilme bi ta'zim. Onun için o ilimlere sahip oldular. Ne marifetlere malik oldular. Ben bu ilme hürmetle, tazimle, edeple kavuştum buyurdular, değil mi? İbn-i Sirin Hazretleri namaza durduğu zaman diyor, Allah korkusundan Celle Celaluhu yüzünün kanı giderdi. Yüzünde hiç pembelik diye bir şey kalmazdı. Kül gibi olur. Tabiinin büyüklerinden. Amir bin Kays Hazretleri. Şu söze bak. لَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ بَيْنَ كَتِفَيِّ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ اَتَفَكَّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَاَنَ فِي الصَّلَاةِ İki omuzumun arasına diyor, hançerler gidip gelmesi. Hançer sokuyorlar artık. Ölüm demektir ya. İki omuzun arasına böyle defaatle hançerlerin sokup çıkarılması, namazda dünya işlerinden bir şey düşünmekten bana daha sevgilidir. Namazda dünyalık bir şey düşüneceğim Allah'ın huzurunda, omuzlarıma diyor hançerleri sokup çıkarsınlar. Tercih ederim. Hangisi derlerse tercih ederim. İşin büyüklüğünü anla. İşin ciddiğini, ha şimdi namaza duracağız. Aa, konuşuyoruz konuşuyoruz ya. Aha şimdi namaza duracağız. Bakalım dört rekatta değil de bir rekatında bile şunu koruyabileceğiz. Bunu bir deneme yapalım be inşallah. He? İnşallah. Nasıl yapacağız bakalım. Vehbi İbn-i Verd Hazretleri namaza durduğu zaman sanki cehennemi seyrediyor gibi olurdu. Cehennemi seyrediyor gibi. Utbel el-Gulam Hazretleri namaza durduğu zaman kışın buz gibi havada hiçbir şey yok, donarsın, namaza durdu mu terlemeye başlardı. Allah korkusundan. Sebebi sorulduğunda hayyan minallah azze ve celle, Allah'tan utancıma derdi. Celle şanuhu celle can. Onun için aynı namazı kılacağız, aynı safta duracağız, aynı imama uyacağız. Rabiatül Adeviyye radıyallahu anh'a methediliyor, methediliyor. Şöyle veliye, şöyle büyük kadın. Ya bir kere namazda çalılık bir yerde namaz kılıyor, secde yaptı. Şeker kamışı gözünün içine girmiş. Allah Allah. Namazı bitirinceye kadar hiç fark etmemiş. Namaz bitmiş, şeker kamışı girmiş gözüne. Göz ne demek ya? En hassas yer. Elin gelse gözüne gün boyu sulanıyor. Fark etmiyor. İşte namazı böyle kılıyorlardı Allah'ın dostları. Zelzele oldu ya. Müslim bin Üyesel Hazretleri ne olacak? Camide kılıyor. Zelzele oldu. Caminin yarıdan aşağısı yıkıldı. Haberi yok. Namaz bitti. Millet telaş, enkaz kaldırıyorlar. Her taraf yıkılmış. Onun durduğu yer yıkılmamıştı. Ne oldu diyor.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
16: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
16: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan başlıyor.
17: Selamünaleyküm Lale Gül TV'den ve Lale Gül FM'den tüm izleyen ve dinleyen dostlarımıza, kıymetli izleyiciler, hasretle beklediğiniz efendim Tarih ve İnsan, elhamdülillah sizlerle birlikte. Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla beraberiz. Uzun haftalardan sonra hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
18: Hoş bulduk Mustafa Bey.
17: Ve yeni yerimizdeyiz artık.
18: Elhamdülillah.
17: Elhamdülillah. İnşallah burada da yine bir sezon boyu hocam Tarih ve İnsan programında tarihi anekdotları, olayları İnşallah. Sizlerden dinleyeceğiz.
18: İnşallah.
17: Masamızı yeni yaptırdık. Dedim sağlam olsun.
18: Sağlam mı?
17: Dedim Şimşirgil hocam masaya vurur dedim. Yani ya hafif malzemeden yapalım abi, taşıması kaldırması kolay olsun dediler. Yani, olmaz dedim.
18: Olmaz, çok iyi.
17: Olur mu ya öyle şey dedim.
18: Yani, vallahi çok sağlam.
17: Vurunca bunda ama öbürü gibi çok ses çıkartmıyor bu. Bu kapı tıklaması gibi oluyor.
18: Ha, hadi.
17: O yüzden ha, vurdun muydu şu? İyi vurmanız lazım yani hocam.
18: Mustafa Bey hayırlı olsun.
17: Allah razı olsun.
18: Ben gerçekten yani fevkalade bir bölüme girmiş olduk.
17: Evet elhamdülillah.
18: Son derece güzel olmuş.
17: Kıymetli başkanımız İlyas Şişik öncülüğünde evet. Bütün bu çabalar,
18: İlyas
17: çalışmalar.
18: İlyas abiye teşekkürlerimi sunuyorum burada. Eyvallah. Vallahi çok güzel olmuş. Hiçbir şeyden sakınmamışlar. Evet. Gayet güzel. Evet, tebrik hocam. Ediyorum. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile
17: i̇nşallah,
18: olur.
17: İnşallah, inşallah. Yani önümüzdeki hedeflerimiz büyük. Şimdi evet. Biz Lale Gül'ü tabii daha böyle bir HD formatında yayınlayalım. İzleyicilerimizin karşısına böyle pırıl pırıl çıkalım istiyoruz. Efendim başka platformlara da girelim istiyoruz. Yani yayının ulaştırılabileceği her yerde Lale Gül ekranının açık olabilmesi için.
18: Evet, olması lazım.
17: Evet hocam,
18: çabalıyoruz. Yani artık Lale Gül öyle geçen üzüldüm tabii. İzliyordum hocam, şimdi izleyemiyorum falan dedi.
17: Evet.
18: Bir defa böyle bir çok seviliyor, insanlar hı-hı. tarafından takip ediliyor. Bunu duyuyorum. Bazen de hani bunu bizim daha büyük kitlelere, daha geniş çevrelere, dünyaya evet. yaymamız lazım.
17: Yani bir frekans değişikliği yaşandı TürkSat evet. tarafından. Tabii bütün TV kanallarının frekanslarında bir değişiklik oldu. Biz de hem internet sitemizde yayınlıyoruz, hem sosyal medya hesaplarımızda yayınlıyoruz. Yani Lale Gül TV'yi bulamayan kıymetli kardeşlerimiz antenlerini, o çanak antenleri vesaire receiver'larına hem o yeni frekansı girmeleri lazım evet. hocam. Hem de anteni de ona göre ayarlamaları lazım. İnşallah ilerleyen zamanda bu dediğim çalışmaları yapabilirsek. Tabii bunların her biri birer maliyet oluyor. Evet. Yayıncılık kolay bir iş değil.
18: Doğru.
17: Elhamdülillah Lale Gül Vakfımız var. Lale Gül TV ve Lale Gül FM bir Lale Gül Vakfı kuruluşudur efendim. Lale Gül Vakfı'na yapacağınız her türlü destek bizim yayınlarımızın milyonlara ulaşmasına inşallah imkan sağlayacak. Bu hatırlatmayı da yeri gelmişken yapalım dedik hocam. Şimdi hakikaten özlemişiz hocam ya sizinle
18: evet,
17: program
18: evet,
17: yapmayı. Güler yüzünüzü de özlemişiz.
18: Yani
17: mesajları bekliyoruz o zaman kıymetli
18: evet,
17: izleyicilerimizden.
18: Mesajları bekliyoruz.
17: 0549-693-8282 efendim. Bu numaraya WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi biz uzunca bir aradan sonra dedik ki ne konuşalım? Biraz bu sene böyle önden gidelim istiyoruz hocamla.
18: Evet.
17: Önceden belirleyelim konularımızı diye. Bu hafta da aslında Plevne muharebelerinin seneyi devriyesi evet. aslında 3 tane değil mi hocam
18: üç
17: Plevne
18: tane.
17: Muharebesi?
18: 3 tane.
17: Bu 3 savaşın hani bir yıl dönümü. Bu minvalde bizde Gazi Osman Paşa'yı şanlı komutan Gazi Osman Paşa'yı bir konuşalım. Plevne muharebesini konuşalım istedik. Hatta bir konu daha ekleyelim dedik. Hocam tarihi dizilere vurdukça yeni bir tarihi dizi daha peydah oluyor. Yani ben anlamadım bu işi. Herhalde hocam kostümler, platformları falan yapınca zayi olmasın, israf olmasın diye hemen yerine başka bir tarih programını daha koyuyorlar yani.
18: Yani o da var. Tabii 10 yıldır, 10 yılı buldu, 10 yılı geçti.
17: Evet.
18: Muhteşem yüzyıl başlayalı. Bizim şanlı bir tarihimiz var Mustafa Bey. Yani gerçekten muazzam bir tarihimiz var ve konu çok.
17: Evet.
18: Konu çok. Çok çıkar açıkçası, çok fazla dizi çıkar. Ben böyle bazen çalışırken görüyorum hani komutanları mesela şimdi bu akşam konuşalım dedik biraz böyle Gazi Osman Paşa'nın hayatıyla ilgili baktım. Abi müthiş bir dizi olacak
17: evet.
18: veya film olacak. Dehşet bir şey var. Ortada bir hikaye var. Yani mesela yapılmaz mı? Yapılır. Bunun hayatı. Ve böyle biz de işte hangisini ele alsan bu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ölmez. Yani tarihi diziler ölmez. Nasıl ölür? Biz öldürürüz.
17: Hı-hı.
18: Yani bugünkü haliyle giderse bu ölür. Mesela geçen sene ben çok üzüldüm. Orhan Gazi'yi işlediler. Ve Orhan Gazi düşün bir yıl dolmadan ortadan kalktı.
17: Evet.
18: İnsanlar Orhan Gazi'nin çekilip çekilmediğinin farkına varmadılar. Evet. Bak bu çok önemli bir yani şey
17: rating
18: yani.
17: Rating savaşına mağlup oldu o
18: tabii,
17: zaman.
18: Tabii rating savaşına mağlup oldu.
17: Böyle bir şey yapmak, yapmamak daha hayırlı bundan.
18: Ve düşün Mustafa Bey, Rumeli'ye geçiş. Yani Rumeli'ye geçiş İstanbul'un fethi gibi önemlidir tarihte. Evet. İstanbul'un fethi gibi önemli bir hadisedir. İlk defa İslam sancakları kalıcı bir şekilde Rumeli'de bulunuyor. Balkanlara giriyor. Ve ilk defa ezanlar kalıcı bir şekilde orada işitiliyor. Destani bir geçiştir bu. Müthiş. Ve iki sene geçince bakıyorsunuz 3-5 sene içinde Edirne fetholunuyor. Böyle 1352-1362 10 senede sen kalıcı bir hale geliyorsun. Edirne'ye kadar fethediyorsun. İstanbul'a doğru gelmeye başlıyorsun Edirne'den. Yani nereden geçiyorsun? Çimbe'den, Çanakkale tarafından alarak her tarafı Tekirdağ'ına falan filan alarak oraya geliyorsun 10 senede. Muazzam bir hareket ve bu Orhan Gazi zamanında oluyor. Oğlu Süleyman Paşa'nın fetihleri, kendi fetihleri, Murad-ı Hüdavendigar, genç bunlar. Müthiş hikaye. Düşün, hakkında şu sayfa kadar bir bilgi var. Ertuğrul Gazi 3 sene gösterdiler.
17: Evet.
18: Ve muazzam bilgilerle dolu Orhan Gazi bir yıl dolmadan ortadan kalktı. Kimsenin haberi de olmadı.
17: Evet.
18: Niye? İşte bu reytinge alet ediliyor. Kadın entrikaları, işte birbirlerine yemeler, birbirlerinin ayağını kaydırmalar. Felaket bir şey. Aynı Yeşilçam senaryoları gibi onu kaçır, bunu kurtar, şu. Tarih yok. Yani bu tarihimizi bu öldürür. Yoksa 100 yıl bu ülkede tarih senaryosu bitmez.
17: Evet.
18: Bitmez. 100 yıl sonra yeni baştan al. Zaten izleyene onun öncekiler kalmaz. Yeni baştan al, yeni baştan göster. Olay bu. Ben
17: ya
18: böyle
17: biz,
18: bakıyorum.
17: Hani şöyle şey aklıma geliyor. Hollywood bize şey bakmasa, yanlı hani taraf gir bir vaziyette. Çünkü adamlar Türk düşmanıdır yani, evet, illaki buna vakıfız. Topyekun alacaksın, vereceksin bütün şeyi, kaynakları. Al kardeşim şuradan güzel güzel şeyleri yap, filmleri yap, sinemayı üret. Biz de izleyelim diye yani. Hani evet, onlar birazcık evet, daha doğru. Bu işi ustalıkla yaptıkları için o yüzden diyorum. Öylesine malzeme çok ki yani bizim tarihimizde. Çevir çevir başka tarafını göster yani. O
18: ya dünyaya nasıl satılır, filmler gösterilir, aslında çekerler.
17: Evet.
18: Yani Türk şeylerini Hollywood dediğin gibi onlara vereceksin veya onlar alacak, bunları görecek. İnan bitmez yani adamlara. Evet. Ama onlar niye vermek istemez? Dünya Müslüman olur o zaman. Onları izleyince dünya Müslüman olur.
17: Doğru.
18: Mustafa Bey.
17: Şimdi Gazi Osman Paşa'yı konuşalım efendim. Şimdi Gazi Osman Paşa deyince bir şey var. Türkü mü diyelim, marş.
18: Evet, marşı
17: aslında
18: var.
17: Aslında işte Tuna Nehri akmam diyor.
18: Etrafımı yıkmam diyor.
17: Şanı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Bu olmamış olsa hocam, bu yazılmamış olsa herhalde Gazi Osman Paşa'yı bilmiyorum ama bilir miyiz, duyar mıyız? Hatırlar mıyız bilmiyorum. Hatırlar mıyız?
18: Değil mi?
17: Şöyle bir durum var ya.
18: Çok doğru. Hatırlamayız. Gerçekten maalesef öyle. Güzel bir noktaya değindik. Gazi Osman Paşa şu marşla milletin zihninde yer etti.
17: Evet.
18: Ve unutulmaz oldu. Bir marşla. Ha, marş çok önemli. Olması da lazım. Ama şu olmasa unutulacak. Gerçekten akıl almaz bir durum bu.
17: Evet.
18: Ve Gazi Osman Paşa dediğinizde insanlar iki şeyi söyler. Bir şu marşı söyler. Bir marşı vardı onun.
17: Evet.
18: Mehter'de arada çalıyor. Son zamanlarda Mehter'den ben onu pek duymuyorum. Eskiden mesela o kahramanlık marşlarında bunu mutlaka söylerlerdi. Mehter'in bunu çok çalması lazım. Hani genç Osman'a hep söylerdi.
17: Evet.
18: Osman Paşa Plevne pek söylemezler. Söylemeleri lazım. Duymuyorum çünkü son zamanlarda. İki Plevne. Değil mi? Mesela Plevne dışında başka bir şey hatırlarlar mı?
17: Başka bildiğimiz bir şey yok.
18: Tabii
17: yani.
18: Osman Paşa bir tek Plevne'de bitti.
17: Bir mücadele yani, vermiş.
18: Bir mücadele verdi ve bitti. Yani çok enteresan bu. Mesela Sarıkamış'ta Enver Paşa 90 bin kişiyi dondurur. Hı-hı. Darbe yapar, memleketin anasını ağlatır, mahveder, imparatorluğu perişan ederler. Talat'ı, Enver'i, Cemal'i, herkes konuşur abi, devamlı konuşulur. Ama Gazi Osman Paşa konuşulmaz, anlatılmaz. Son o tabii şeyin başında 1900'de vefat etti 20. asrın başında. Ama 19. asra en önemli devlet adamlarından biri. En büyük komutanlarından bir tanesi. Onun ben okullarda konuşulduğunu, televizyonlarda Plevne meselesiyle bir gündeme getirildiğini falan hiç duymuyorum mesela. Konferansları yerine göre olmuyor. Halbuki Osman Paşa en fazla konuşulması gereken son yüzyıldaki devlet adamlarımızdan biridir. Ama konuşulmaz, bilinmez, filmi yapılmaz, dizisi olmaz. Böyle birisi dediğiniz çok önemli. O marşta olmasa tamam evet. Yani yok.
17: Evet.
18: Niye şimdi, yok değil mi mesela?
17: Neden işlenmez, neden çok böyle Türk evlatlarının zihninde yer bulmaz
18: bu değil mi? Isim. Bu geliyor şimdi akla. Evet. Niye unutturuluyor? Hı-hı. Neden mesela? Gerçekten can alıcı nokta bu. Evet. Neden? O zaman ben bazı sorular sorayım Mustafa Bey. Mesela Makedonya dağlarına çıkıp eşkıyalık yaptı mı? Ya da devletine ihanet etti mi?
17: Yok.
18: Yani bakıyorsun hainlik etti mi devletine? Darbe yaptı mı o devlete karşı?
17: Yok.
18: Padişah

0: O denli bağlı bir adam. Peki bu adam ne yapar? Bu adam bu devletin güçlenmesi için çalışır. Ama bu devletin yıkılmasını isteyenler onu tepede görmek istemezler. İdarede görmek istemezler. İngiliz, o zaman Gerard var, büyükelçisi. Abdülhamit Han'a en çok şikayet ettiği adam odur. Hep ondan şikayet eder. Hep onun gitmesini ister. Hep bulunmamasını ister. Görev vermemesini ister. Bak adam biliyor yani kimin bu devletin yanında olduğunu, kimlerin olmadığını. Hani Mustafa Reşit Paşa'yı isterler. Biz onu Büyük Reşit Paşa diye böyle ayağını yerden keseriz. Gençlerimize anlatırız. Koca Reşit Paşa, Büyük Reşit Paşa. Ya İngiliz'in adamı. Mithat Paşa, darbeci. Her yerde okullarda isimleri vardır. Konuşursun edersin. Ama darbecidir. Padişahı öldürten adamdır Abdülaziz Han'ı. Bak, Enver Talat Cemal darbecidir, Abdülhamit Han'ı indiren adamlardır. Bunlar hep konuşulur. Gençlerimiz bunların arkasında bunlar için neredeyse ölür bazıları. Türkçü falan filan adını söyler. Ya Türkçülüğü sen Osman, Gazi Osman Paşa'da gör ya. Gazi Osman Paşa'da gör. Nasıl neler yapmış, neler söylemiş. O adam da tanı. Bırak Enver'i Talat'ı. Sen Gazi Osman Paşa'yı bil. Hiç istemezler Gazi Osman Paşa'yı. Onun gitmesini isterler. İki, ta gerici yobaz tabirleri o dönemde çıkmıştır. Tabii
1: Allah
0: şey gericiliğin timsalidir Gazi Osman
1: Allah.
0: Paşa. Niye? Reform yapacaklar. Kim neyin reformu? İşte tanzimat gibi, ıslahat gibi reformla devam ediyor ya. Adam bunların karşısında kale gibi duruyor ya. Mustafa Bey. O hep eski Osmanlı o şeylerinin tamam bunlar modernize edilsin. Onda herhangi bir şey yok. Ama o zihniyet, o anlayış, o bakış, o duruş eski dinine bağlılık, değerlerine bağlılık. Bir numara Osman Paşa'da. Şimdi o olunca vay efendim işte reformlar yapamıyoruz. Vay ilerleyemiyor. Ne de ilerleyemiyorsun? Adamın yaptığı savaş şeyleri hiç konuşulmuyor. O mesela Plevne'deki yapmış olduğu tabyalar, şeyler, askeri taktikler bunlar yenilik değil mi ya? Bunlar yenilik işte bunları niye konuşmuyorsunuz? Amerikalı onları incelemeye geliyor. Ruslar onları inceliyor, onlardan ders çıkartıyor. Dünya savunma, savaş stratejisini değiştiriyor adam. Bunları niye görmüyorsunuz, bunları niye konuşmuyorsunuz? Onların derdi başka, onların reform diye aradıkları başka. Mesela aynı dönemde çok çatıştıkları Tunuslu Hayrettin Paşa var. Onun hakkında çok çalışmalar var, bunun hakkında yok. Onun hakkında. O aynı dinde bile öyle. Yenilik. Biz eğer ıslahat yapmazsak, tanzimat gibi şunları yapmazsak, İngilizler gibi olmazsak bizi yaşatmazlar. Bunlar korkudan ölüyorlar Mustafa Bey. Bu ise biz böyle yaşarız. Öbür türlü yaşamak zaten yaşamak değil diyen adam. Diğer türlü hayatı siz hayat mı zannediyorsunuz? O yaşamak değil. Yaşamak budur. Yaşamak senin değerlerinle, dininle yaşamaktır. Diğer türlü o zaten yaşamak değil ki o köle olmaktır. Şimdi böyle bir adam Osman Paşa onların nazarında Gazi Osman Paşa gericiliğin timsali oluyor. Yobazlığın timsali oluyor. Şimdi bugün onu öğretirler mi o zaman? Cumhuriyet dönemi.
1: Öğretmezler.
0: Hiç de onu öğretmezler. Onu ne yaptılar? Nisyana terk ettiler. Unutulmuşluğa terk ettiler. O Plevne'de işte marş olmasa geçmiş olsun
1: Hakikaten ha.
0: dediğimiz gibi ortadan kalkacak. Temel mesele bu. Maalesef.
1: O
0: Temel
1: zaman
0: mesele.
1: çokça konuşmak lazımmış Osman Paşa'yı her
0: Kesinlikle
1: yönüyle
0: öyle.
1: yani.
0: Kesinlikle. Yani gerçekten bizim şu sene ilk programımız, ben böyle ne konuşalım falan deyince hani kanuni falan dedik. Ya aklıma geldi Plevne şeyleri devam ediyor. Dedim Plevne ile başlayalım ya Gazi Osman Paşa ile. Çünkü son dönemlere de zaten çok gelememiştik önceki programlarda. Dehşet bir insan. Onun
1: Biz
0: için iyi oldu bu.
1: evet bu arada söz buraya gelmişken biz bu sene bir oradan bir buradan işte yani o haftanın çokça konuşulan ya da bizim belirlediğimiz gündem maddesi neyse onu masaya yatıracağız. O yüzden her hafta acaba bu hafta ne konuşulacak diye beklesin dinleyicilerimiz de, izleyicilerimiz de. Özel konu.

0: konulara gireceğiz.
1: Evet,
0: Çok özel
1: inşallah.
0: konulara gireceğiz. Ben mesela haftaya dizi dolayısıyla da şeyi tanıyalım istiyorum. Yani belki bir şey de vermiş
1: Alaaddin
0: olalım.
1: Keykubat'ı mı?
0: Alaaddin
1: Evet.
0: Keykubat'ı önümüzdeki hafta nasıl bir şahsiyet, nasıl
1: Evet.
0: birisi konuşalım istiyorum. Çünkü hani dizide yürüyor bir taraftan. İzleyicilerimiz onun ne olduğunu asıl da bilsinler
1: Evet.
0: Mustafa Bey. Hem dizinin bazı şeylerine değiniriz ama asıl şeyimiz o değil. Alaaddin Keykubat'ın da tanınması lazım. Onunla ilgili de çok söyleyeceğimiz sözler var inşallah.
1: İnşallah. Şimdi Osmanlı-Rus Savaşı, 93 Harbi dediğimiz dönemde Ruslar Balkanları ele geçirmeye çalışıyorlar. Aslında bu Plevne Muharebelerinin hikayesi
0: Evet.
1: böyle başlıyor, değil mi hocam?
0: Tabii.
1: Ruslar neden Balkanları ele geçirmeye çalışıyorlardı? Orada o yaşanılan hadiseleri aslında sizden dinlemek isteriz. Yani...
0: Şimdi çok nazik zamanlar. Hangisi? 1875-77.
1: Evet.
0: 1875 Mustafa Bey tam Bosna'da, Bosna Hersek'te ve Bulgaristan'da isyanların çıktığı sıra. Bak, orada işte devlet oraya müdahale edecekken bizde ne oluyor? Bizde darbe oluyor. Bizde Abdülaziz Han tahttan indiriliyor. Ve bizde Abdülaziz Han şehit ediliyor. Şimdi aslında Osmanlı niye o dönemlerde bazı şeyleri kaçırıyor? Bunları görmek lazım. Biz şimdi bazen sadece darbeyi konuşuyoruz. Halbuki dışarıda öyle bir durum var ki senin kenetlenmen lazım. Sen kenetlenme sırasında içeride başka şeyler yaşıyorsun. Dışarıda birileri birilerini ayaklandırıyor. Ruslar panslavizm politikasıyla ortalığı ayaklandırıyor. Yıllardır Sırbistan'ı, Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı, Bosna'yı, Hersek'i buraları kan ve barut şeyine çevirmek istiyor. Ve devlet bunlarla uğraşırken içeride devlet adamları darbeyle uğraşıyor. Ve Bosna Hersek isyanı, Bulgaristan'da isyan başlamış. O esnada Abdülaziz Han şehit edildi, darbeyle indirildi.
1: Evet.
0: 5. Murat tahta çıktı. 5. Murat tahta çıktı. Hemen iki isyan da bunun akabinde geldi. Bunun bir tanesi Sırbistan, biri Karadağ. İkisi birden, iki devlet daha birden isyana kalkıştı. Niye? Ya sen kendi içinle uğraşıyorsun. Kendi derdinle uğraşıyorsun. Bunlar zaten hazır kıta bekliyorlar. İşte burada Osman Paşa gibi bir şahsiyetin ilk ortaya çıkışı buradadır Osman Paşa'nın. Yani çok iyi yetişmiş bir adam. Okulunun da o artık tam okulunun sonuna geldiği bir zaman yani yüzbaşı albay olmuş albay rütbesiyle o harbe ilk defa neyin üzerine gidiyor? Sırbistan üzerine gidiyor. Yani Sırbistan'da. Onun ilk başarılı savaşı mesela oradadır. Sırbistan'dadır. Ve Sırbistan'da müthiş bir zafer elde ediyor. Mesela çok konuşulmayan bir şeydir bu. Konuşulmayan. Müşir generallik orada. Tuğ generalliğe yükselecek oradaki başarısıyla. Orada Sırplara ağır darbeler indirtiyor. Şimdi Sırplara darbe indirilince Rusya, tabii Rusya'nın aklı gidiyor. Çünkü bunları hareketlendiren Ruslar. Bunları koruyacak, bunları kollayacak bir şey yapacak. Ve Ruslar bu defa hareketleniyor. Bu esnada bizde 5. Murat tahttan indiriliyor ve Abdülhamit Han tahta getiriliyor. Yani tam Abdülhamit Han'ın daha yeni tahta çıktığı bir dönem. Orada bu olmuş ve Ruslar şimdi savaşa girecek. Dört tane ülkede isyan var, bir de Rusya savaşı çıkacak.
1: Evet.
0: İşte Abdülhamit Han burada bu savaşı durdurmak için çok uğraşıyor. Fakat Mithat Paşa, darbeciler, bunlar da zannediyorlar ki bütün İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa arkalarında duracak, Rusları bitirecekler, Ruslara işte saldıracaklar. Bunlar hayal aleminde yaşıyorlar. Ve neticede Ruslar zaten savaş istiyor. Çünkü Sırbistan ezildi orada, perişan oldu. Bu defa Ruslar devreye girmek istiyor. İşte ve giriyor da. Ruslar bu savaş önlenemiyor. Bizimkiler savaş isteyince savaşı da çabucak, savaşı işte ortaya çıkaracak adımları da atınca Rusya zaten savaş istiyordu. İşte 93 Harbi dediğimiz harp ortaya çıkıyor. 93 Harbi Rusların batıdan ve doğudan ilerleme şeyidir. Batıda çok hızlı, doğuda çok hızlı geliyorlar Erzurum'a doğru. Ama batıda işte yine bir Osman Paşa meselesi var. Osman Paşa Plevne'de batıda Rusları uzun süre durduracak yani. Orada Osman Paşa'nın da asıl şeyi Sırbistan'dan sonra bu defa Plevne'de ortaya çıkacak. O büyük gerçekten mareşallik, komutanlık, savunma sistemi dehşet. Yani daha yeni general olmuş bir insanın saha tecrübesi 2-3. Tabii bu arada şunları da söylemek lazım. Çabucak yükseldiği şeyler 3 tane isyan. Mesela Girit'teki isyan. Yemen'deki isyan, ondan önce Balkanlar'da bir isyan, 3 tane isyanı önlüyor Osman Paşa. 3 isyan, yani saha şeyi gerçekten kendisinde var. Sonra Sırp cephesinde bunu gösteriyor ve peşinden de Plevne savunma savaşı. Burada 3 savaş tabii ortaya çıkacak, 3 savaş ve Osman Paşa'nın da İşte komutanlık kabiliyeti, başarıları Plevne'de ortaya çıkmış olacak. Yani Rusların şeyi artık Osmanlı'nın o karışık devresinde, çünkü yine biraz geriye gidersek Abdülaziz Han döneminde Tanzimat'ın o getirdiği şeyle devlet batmış. Devlet batma noktasına gelmiş, para yok, perişanlık var. İngiliz onun için oynatıyor devlet adamlarını elinde. Ramazan kararnamesi ilan edilmiş, devlet iflasını ilan etmiş, padişah öldürülmüş, 5. Murat tahta çıkarılmış, sonra tahttan indirilmiş, Abdülhamit gelmiş, kendini bilmez paşaların ortasında bir devlet ve bu devlette birdenbire sivrilen bir adam var. Tabii Rusya bundan çok iyi istifade etmek istiyor. Rusya Osmanlı'nın içinde bulunduğu bu durumu görüyor. Kendisinin de en güçlü bir anı. Osmanlı'ya batıdan bir yardımın gelmeyeceğini de görüyor. Ve İstanbul'u almak ya da denizlere inmek, Akdeniz'e inmek sevdası var. Artık bunu gerçekleştirmek istiyor. Fakat burada Rusya'ya çok büyük bir şamarı Osman Paşa Plevne'de vuracaktır yani.
1: Evet. Yani Avrupa'da bile çokça konuşuluyor o dönem değil mi? Yani Osman Paşa'nın başarısı... Çünkü Ruslar çok güçlü geliyor yani değil mi?
0: Bütün ezmeye geliyor. Bütün dünya basını orada. Birinci Plevne zaferi olunca dünya inanamıyor. Yani Plevne küçücük bir kale. Hı hı. Öyle büyük bir şeyi yok Plevne'nin. Ruslar rahat zaten geliyorlar Plevne ve orada 50 bin kişi. Büyük bir ordu. Topları, şeyleri, gücü, kuvveti. Yani Plevne'yi en fazla 24 saatte aşıp gidecekleri bir mevzi olarak görüyorlar. Hiç en küçük bir endişeleri yok. Ama o birinci şeyde zaten Osman Paşa'nın en önemli yönü o. İşte az önce söyledim. Dünya savaş stratejisini savunma bakımında değiştiren bir adam. Gömme siperler meydana getiriyor. Siz nereden şey olduğunu bilmiyorsunuz. Yerin altında böyle işte 4-5 metre eninde, kalınlığı 3-5 adım, 7 metre boyunda. Bakıyorsunuz değişik siperler. Bunlar 25-30 tane tabiye var. Yaklaşık 40 kilometrelik bir alanı kaplıyor uzunluğunda. Bir yay gibi açıyor. Nereden vurulduğunu bilmiyorsunuz. Hepsi birbirine bağlı bunların. Askerler belli yerlerde toplanabiliyor. Toplanma yerleri var içeride. Birbiriyle irtibatlı. Nereden hücum edildiğini bilemiyorsunuz. İçeriye aylarca dolu yiyecek doldurabiliyorsunuz. Müthiş istihkamlar açılmış, akıl almaz bir sistem. Dünya hayranlıkla bunu izleyecek ve ders kitapları olarak okutulacak. Dehşet yani.
1: Böyle savaşılacak.
0: Onun üzerinde tabii konuşulsak burada yani bir saat onu anlatmamız lazım. Mustafa Bey, tabii o herhalde 8 Temmuz, ilk Plevne 1877, 8 Temmuz'da Ruslar biraz da rahat geliyorlar böyle. Aman Allah'ım, perişan ediyor 8 Temmuz'da Rusları. Yaklaşık 10 bin civarında ölü veriyor Ruslar. Çok ciddi bir kayıp bu. Bizlerin kaybı 300-500. Evet. Öyle ciddi bir şey değil. Çok ciddi bir darbe indiriyor. Yani bir anda dünyanın gözü, bütün dünyanın gözü Filibya'ya çevriliyor. Yani 50 bin kişilik orduyu gerisin geri atıyor. Bir de atmakla kalmıyor. Takip ediyor. Perişan ediyorlar. Bunlar kaçıyorlar. Ve ondan sonra toparlanıyor tabii. Yani şimdi şaşırıyor. Ruslar da şaşırıyor. Ya bu ne oldu? Hani ne gitti? Ne oldu? Nasıl oldu bu iş? Bütün karizmayı çizdiriyorlar. Akıl alır bir şey değil. Plevne gibi küçücük bir yerde böyle bir darbe indirilmek yemek. Bunun üzerine yeniden büyük kuvvetlerle tekrar toparlanıyorlar. Bu defa 60 bin kişi var. Rusların yeni ordusunda daha ciddi topları getiriyorlar. 18-10 gün sonra 18 Temmuz'da ikinci Plevne savaşı olacak. Yani bu ikinci Plevne tabii kolay bir şey değil. Hazırlıklı geldiler, dikkatliler, ona göre vuruşuyorlar. Yaklaşık 7-8 saat çok şiddetli çatışmalar oluyor.
1: Ve Rumenleri de mi yanlarına alıyorlar?
0: Üçüncüde isteyecekler Rumenleri. İkincide daha kendilerine güvenleri tam.
1: Güveniyorlar yani.
0: Yani çok rahat aşarız çünkü Romanya'dan yardım istemeyi zul olarak görüyoruzlar. Onlara adam yerine falan koymuyor. Yardım istemiyor. İkincide de istemiyor. Ve bunlar çok rahat. Yine ikincide hani birincide herhalde kafile avlandık. İkincide çok dikkatli. Ama 7-8 saat savaşın sonunda bir 10-15 bin kişi daha. Yani ortalık leş doluyor tabiri caizse. Evet. Osman Paşa kendisinin tarafında 200 kişinin öldüğünü, 200 şehit verildiğini söylüyor. Karşıda on. Yani nasıl bir şey savaşı, akıl alır bir şey değil. Bütün dünya basını orada. Dünya basını. Dünyaya oradan şey yapıyorlar. Telgraflar açıyor.
1: Ruslar çok büyük bir hezimete uğradı. Gidiyor.
0: Korkunç bir hezimet ama. Yani Rusları hele bunda öylesine kovalıyorlar ki durdurmasa bir emir gelip herhalde iyice bir sürecek. Evet. Osman Paşa süvarileri hareketlendiriyor, bozgun halinde kaçıyorlar ve korkunç bütün ağırlıkları Osmanlıların eline geçiyor. Akıl alır gibi değil, dünyanın neredeyse o gün itibariyle hani dünyanın ikinci güçlü devleti, evet, denilen Rus askeri şeyi. Tabii Rusya'nın burada en önemli şeyi büyük bir askeri güce sahip. Çok büyük. Ve Osman Paşa bir de doğuda çok ciddi savaşlar olduğu için yeterince yardım alamıyor. Abdülhamit Han üst üste nişanlar gönderiyor şeye, Osman Paşa'ya. Çok güzel onu övücü mektupları var. Abdülhamit Han'ın kendisine şeyler gönderiyor, nişanlar gönderiyor, hediyeler gönderiyor. Kılıcı, nişanları çok memnun oluyor tabii Osman Gazi'ye. Ve bu paşalar arasında da şeye sebep oluyor. Çekememezliğe de sebep oluyor. Zaten paşalar arasında var. Osmanlı'nın o dönemde bu darbeci paşaları çekemiyor bu tip adamları. Osman Paşa'ya yeterince yardımda bulunmuyorlar. Mesela Osman Paşa çok yardım şeyleri istiyor. Bunlar padişaha ulaştığında padişah her defasında yerine getirile, gönderile, yapıla, verile diye şey yapıyor. Bunlar ya gününde gelmiyor, ya eksik geliyor, ya başka yere kaydırılıyor, ya Osman Paşa'ya başka görevler veriliyor. Osman Paşa'nın bir kısım askeri şeylerini göz ardı ediyorlar. Yani bir anlamda başarılı olsun istemiyorlar. Yani mesela Muhtar Paşa var doğuda, bir başarı gösteremiyor, dağılıyor. Diğer paşalar çeşitli savaşlarda Rusların önünde başka cepheler de var. Oralardan bakıyorsun, var mı başka bir kahramanlık türküsü?
1: Evet, yok.
0: Yok değil mi?
1: Evet.
0: Yani Şıpka'da, şurada, burada düşerken başka bir kahramanlık türküsü, evet, görmüyorsunuz. Evet. Hepsi yeniliyor. Bunlar Osman Paşa'dan daha üst insanlar. Ama
1: kıdem olarak,
0: olarak daha üstler, daha yüksekteler. Ama onların bulundukları yerlerden zafer haberi gelmiyor. Çabucak düşüyor kaleler. Hemen çekiliyorlar. Savaşı kaybediyorlar. Fakat Osman Paşa öyle değil. Rusları orada zınk diye tuttu. Sonra gitti. Lofça'yı aldı Rusya'dan. Orayı daha ileri bir kanat. Orada tutunmak istedi. Birinci savaştan sonra gitti. İkinci savaştan sonra Lofçay'ı da aldı. Ruslar oradan da.
1: Savunduğu
0: yani Belgrad'a doğru gidecekti. Kendisini durdurdular. Hmm. Belgrad'ı alacaktı. Mesela Sırbistan meselesinde de. Sırbistan cephesinde Belgrad'tı hedefi. Alır mıydı? Alabilirdi. Yani Osman Paşa çok değişik bir kimse gerçekten. Çok farklı bir
1: insan. Peki o zaman savaşları yani bugün de belki öyledir bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum yani askeri nizamı, sistemi. Askerliği yaptım gerçi hocam, yanlış anlaşılmasın. Evet. Yani öyle bedelli medelli değil ha. 6 ay gittim yani tabii. 30 yaşında 6 ay askerlik yaptım yani. Ama şu var yani, paşalar mı idare eder o taktiği, işte savunma stratejisini vesairesini hep oradaki tabii, paşalar mı paşalar belirler?
0: İdare eder.
1: Yani Osman paşalar. Paşa orada başarı üstüne başarı ortaya koyuyor. Ama Kafkasya'da işte Doğu cephelerinin tamamında oradaki paşalar o başarıyı tabii, ortaya koyamıyor.
0: Koyamıyor. Tabii serasker başkomutanlık var. Oraya devamlı yazıyor. Hı hı. Mesela Belgrad üzerine gideceğini yazdığında müsaade gelmiyor. Veya durduruluyor. Çünkü Rusya harekete geçecek. Öyle bir noktada Rusya durmayacak. Orada durduruyorlar. Veya Lofça'ya işte gidecek. Lofça'yı bırakmak istiyor. Lofça'yı aldı. Hı hı. Lofça'yı bırakmak istiyor. Tut diyorlar. Osman Paşa o birinci Plevna Savaşı'ndan önce Lofça'ya doğru gidiyordu savunmak için. Fakat şunu biliyor. Rusya 50 bin 60 bin kişiyle gelince Lofça'da Plevna'da gibi bir hazırlığı yok. Hmm. Lofça düşer. Düştüğü zaman Osman Paşa Plevne'ye geri dönebilir mi? Yoksa yolda mahvolabilir mi? Osman Paşa Lofça'yı bırakmak istiyor. Fakat merkezden bırakma diye geliyor başkomutanlık. Bırakma diye geliyor. Burada padişah, bir de meclis var. Padişahın çok net kararları da yok. İşte sıkıntılı nokta burası Mustafa Bey. Net kararları yok Abdülhamit Han'ın. Meclis ve başkomutanlık. Osman Paşa Lofça'ya doğru gidiyor. Giderken yahu oturup düşünüyorlar. Burası düşecek. Düştüğü zaman geri dönebilecek mi? Kendisi de mahvolacak. Bütün asker mahvolacak. Plevne de mahvolacak. Ve düşüp gelecek. Bunun üzerine yarı yolda karar alıyor. Biz dönmeliyiz. Ve geri dönüşü orada bile o kadar sıkıntılı oluyor ki geri dönmesi. Ama Plevne'ye girmeye muvaffak oluyor. Ondan sonra geliyor onlar. Fakat Plevne'de her şeyi hazırdı Osman Paşa'nın. Dolayısıyla orada. Şimdi bazen yardım istiyor. Bu yardım gelmiyor. Gönderiyor. Mektup gelmiyor. Padişah'ın mektubu ulaşmıyor. Veya Osman Paşa'yı farklı bir yöne doğru sevk etmek isteyebiliyorlar. Burada net bazı kararları alıyor ama aldığı zaman ne yapması gerektiğini de soruyor her zaman. Yani sormadan da olmuyor. Asıl idare eden de başkomutanlık. Fakat orada artık sizsiniz yani. Savaşı yapan sizsiniz. Her şeyi düşman kovalama, savunma, diğer pozisyonlar, neyi nasıl yapacağınız tamamen sizde. Çünkü komutansınız orada artık yani. Komutanlık evet. Biliyorsun. Hani bazen bizim şeyde de olurdu işte PKK ile harp ederken saldıracaklar, bir haber gelir saldırmayın değil mi?
1: Evet.
0: Çok olurdu bu mesela, çok konuşulurdu. Hı hı. Bir haber gelir, o zaman da telgraf gibi şeyle mesela haberleşebiliyorlar. Geliyor, yapın veya yapmayın bir şekilde soruyorlar yapılacak şeyleri.
1: Yani öyle bir zamanda savaşın artık seyrini, yani savaşma taktiklerinin tamamını değiştiren bir mücadele örneği ortaya koyuyor aslında değil mi Osman Paşa? Yani kesinlikle. O zamana kadar hiç görülmemiş öyle bir tahkimat, öyle bir tabiye sistemi, evet. Ne bileyim işte mevzi alma, siper kazma vesaire.
0: Bu şekildeki değil yani, ve toprak tamamen toprak ve görünmez bir şey, gömme sistem. Hı hı. Mesela yüksek öne yığıyorsun toprak, dağ gibi evet. Tabiyalar yapıyorsun, o tabiyaları onun arkasına. Fakat burada gömme sistem yapıyor. Adam aşağıda, tüfekler gözüküyor. Kimse gözükmüyor. Yer tespiti yapamıyoruz da
1: evet.
0: Atışlarında. Yer tespiti yapamıyorlar. Değişik bir
1: sistem
0: uyguluyorlar.
1: Bizimkiler keklik avlar gibi avlıyor o zaman.
0: Çünkü yani, aynen öyle.
1: Şimdi az önce siz söylediniz.
0: Çok da iyi topları, silahları evet. Var. Bak bu Abdülaziz Han'ın mesela Amerikan tüfekleri var. Çok elle. Şimdi hani Osmanlılar şöyle böyle falan filan. Çok iyi Alman Krupp topları var. Topları var. Çok müthiş mesela silahlar. Bu Abdülaziz Han'ın silahlara nasıl yatırım yaptığını, hani donanmaya, şeye yaptığını da gösteriyor. Bu öyle hani göğüs göğüse bir çarpışmayla falan değil. Silahlar da burada rol oynuyor. Çok iyi de silahları var. Bunu da görmek lazım. Evet. Biz bunları hani onu kullanacak paşa da lazım. İşte Osman Paşa'yı burada görüyoruz. Kaliteli bir paşa. Sağlam, güvenilir adam. Yani teslim olmak diye bir şey yok. Yenilmek diye bir şey yok. Rusları düşün, en az belki 7-8 defa böyle huruç hareketi, saldırı veya savunma, hepsinde galip gelecek adam. Son huruç hariç hepsinde galip gelecek. Rusları geri püskürtecek. Aldığı tabyaları defalarca Ruslar alıyor, tekrar geri alıyor. Ruslar bir iki tabyayı ele geçiriyor. Bu ertesi gün tekrar geri alıyor. Yani müthiş çatışmaları, çarpışmaları var ve müthiş bir idareci.
1: Evet.
0: Bu önemli bir husus.
1: Yani bire karşı 100 kayıp gibi bir şey var orada.
0: Ya 10 bin kişi değil bu mi? Taraftan hadi diyelim ki az söylüyor, 1000 kişi diyelim.
1: Bin kişi
0: ama yok. Karşı tarafta da öyle bir şey yok. Çünkü bu taraftalar, bizim tarafta 100 şehit, 200 yaralı diyor.
1: Evet.
0: 300 şehit, 500 yaralı diyor. Ama karşıda 10 bin ile 15 bin arası her defasında.
1: Evet. Evet.
0: Her çok ciddi ağır kayıplar verdiriyorlar Ruslara gerçekten.
1: Yani yine biz devam edelim Osman Paşa'yla konuşmaya.
0: Üçüncü şeye değil mi?
1: Evet.
0: Üçüncü plevne asıl
1: evet,
0: şeye.
1: Evet, inşallah oraya edelim. Geleceğiz. Esas zaten orası kıymetli, evet. Önemli. Biraz mesajlara bakalım. Sonra bir ara vereceğiz. Şöyle hızlıca efendim 0549 693 82 82 WhatsApp hattımız. Değişmedi WhatsApp hattımız. Buraya yazabilirsiniz diyelim. Selamlarını göndermişler. Şükürler olsun kavuşturana diyor Gökhan Beyefendi. Sultan Gazi'den selamlarını göndermiş hocam.
0: Çok güzel.
1: Sizlere hayırlı geceler diliyorum. Sakarya'nın Geyve ilçesinden yazıyorum demiş. Ben diyor sürekli Osmanlı'yı sevmeyen, Osmanlı düşmanı kimselerle tartışmalara giren biriyim. Sayın hocam, Osmanlı devletini sevmeyen birine sizin ilk lafınız ne olurdu demiş. Bir de
0: Osmanlı'yı sevmiyor musun? Sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum kardeşim o zaman.
1: Evet. Bir de ben yeni Umre'den geldim demiş. Oradaki Osmanlı eserlerini, yıktıklarını gördüm. Ecdadımızın Peygamber Efendimiz'e ve kutsal topraklara olan sevgisini, saygısını, yaptıklarını gördükçe Osmanlı devletini ve atalarımı daha çok sevdim. Bu eserlerin yıkılması hakkında ne düşünürsünüz demiş. Selamlarını göndermiş.
0: Bu eserlerin yıkılması Osmanlı düşmanlığının bir tezahürüdür, evet. Onlarda. Onlar da onu gösteriyorlar. Osmanlı'ya düşman olan eserine de düşman oluyor.
1: Hı hı.
0: Osmanlı'yı seven eserini de seviyor.
1: Evet.
0: Ya Osmanlı'dan bir eseri gördüğünde bayılıyor, seviyor onu. Yani hani Mecnun'un Leyla'nın köyünden geçen köpeği sevmesi gibi.
1: Evet.
0: Böyledir bu iş. Sevdiğin her şeyini seversin. Sevmiyorsan adamı her şeyine düşman olursun.
1: Evet.
0: Hayırlarına düşman olursun. Düşmanıyım asaletin kelimelerde bile demiş şair. Ben bunların öyle düşmanıyım ki asaletin bile düşmanıyım. Kelimelerde bile.
1: Evet.
0: Hani asalet var. Adam düşman ya. Ona evet. Da düşman. Osmanlı'nın yazısına düşman, eserine düşman, her şeyine düşman. Sevemiyor bıraktığı. Devlet adamlarına düşman, minaresine, camisine, eserine, her şeyine düşman. Niye? Sevemiyor. Sevmeyince onu da sevmiyor.
1: Hı hı.
0: Böyle bir şey. Vehhabiler tam bir Osmanlı düşmanı.
1: Evet.
0: Orada Osmanlı eserini bırakırlar mı? Onun gibi de yapamazlar.
1: Hı hı.
0: Onun gibi yapamazlar. Yapsalar, daha iyisini yapabilseler belki gösterirler. Ama insanlar bir ona bakar, bir ona. Giriyorsunuz işte İspanya'da Elhamra sarayına, şeylerine. Bir onların yaptığına bakıyorsun, bir bunlara. Batılılar bile onlara lanet okuyor.
1: Ya.
0: Şu eser yıkılır mı diyor. Ya. Bu ortadan kaldırılır mı? Şimdi niye? Çünkü yarısı duruyor. Görüyorlar.
1: Hı hı.
0: Ama bunlar görünmesin istiyorlar. Ya en küçük bir parçasını bile göstermek istemezler. Onu gören büyüğünü anlar.
1: Hı hı.
0: Bir şeyin parça bütünün habercisidir demişler.
1: Evet.
0: O parçayı gördün mü bütününü sen anlarsın Mustafa Bey.
1: Evet. Bayram Sezer kardeşimiz Denizli'den maşallah bu sezonda es geçmemiş. İlk mesaj gönderenlerden yeni sezonunuz hayırlı uğurlu olsun demiş. Allah razı olsun.
0: Amin.
1: İki dakikamız kalmış. Tekirdağ'dan Musa Aytaç selamlarını göndermiş. Hollanda'dan Atakan selam. Yine selamlarını göndermiş diyor. Yeni döneminiz.
0: Sağ ve sıhhatte evet, maşallah.
1: Yeni stüdyonuz hayırlı olsun diyor. Bu Aşk ve Taht dizisini izlerseniz iyice sinirlenirsiniz. Muhteşem Yüzyıl gibi bir konsept. Keşke sizin gibi kişileri tarih danışmanı olarak alsalar demiş. Belki vakit kalırsa bugün yine döneceğiz, konuşacağız evet. Onu. Selamlar göndermişler. Evet, bu da çok uzun cevabı olacak bir soru. Bunu not edelim inşallah. Sakarya'dan Yılmaz İbil selamlarını göndermiş. Yeni yayın dönemi, yeni stüdyonuz hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bugün TRT'de belgesel izliyorum diyor. İşte ismi yiyeceğin serüveni, Göynük'te çekilmiş, evin mutfağı, çarşıdaki kasap, manav, fırın, programa konu olan beyefendinin çarşı merkezdeki tarihi küçük dükkanı, her şey kadraja giriyor ama ne hikmetse İstanbul'un ve Göynük'ün medarı, iftarı Akşemseddin Hazretleri'nin cami ve türbesinden tek kelime, tek kare yok. Ahmet hocamız ne der buna
0: Allah
1: demiş.
0: Allah.
1: O biz zaten memleketlerimizi hep kayısıyla meşhur, elbasıyla meşhur, ya. Bizim Konya etli ekmeğiyle meşhur. Böyle anıyoruz artık yani
0: Mevlana
1: maalesef.
0: Mevlana pideyle hatırlanır
1: yani,
0: oldu.
1: Maalesef.
0: Maalesef.
1: Bu var ya çok acayip bir şey ya
0: evet,
1: zaten.
0: Evet.
1: İşte kültür
0: böyle.
1: Bakın hani yine yeri geldi. Siz yine epey bir verip veriştiriyorsunuz tabii programlarda ama gerçek manada hani turizmden ayrılmış bir kültür bakanlığı evet. Herhalde bu işlere ayrı bir başlık açar
0: kesinlikle,
1: da
0: kesinlikle.
1: Ayrı ayrı değerlendirir yani. Bir araya gitmemiz lazımmış hocam. Hızlıca gidelim efendim. Sonrasında yine burada olacağız. İnşallah.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam edecek.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program devam edecek.
2: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.

0: talebeler nasıl okuyacak bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
2: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
3: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
2: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, İlmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
1: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, Adak, Akika ve Şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
8: Reklamları dinlediniz.
9: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
10: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
11: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
12: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan başlıyor.
13: Selamünaleyküm Lale Gül TV'den ve Lale Gül FM'den tüm izleyen ve dinleyen dostlarımıza, kıymetli izleyiciler, hasretle beklediğiniz efendim Tarih ve İnsan elhamdülillah sizlerle birlikte. Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla beraberiz. Uzun haftalardan sonra hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
14: Hoş bulduk Mustafa Bey.
13: Ve yeni yerimizdeyiz artık.
14: Elhamdülillah.
13: İnşallah burada da yine bir sezon boyu hocam Tarih ve İnsan programında tarihi anekdotları, olayları İnşallah. Sizlerden dinleyeceğiz.
14: İnşallah.
13: Masamızı yeni yaptırdık. Dedim sağlam olsun.
14: Sağlam mı?
13: Dedim Şimşirgil hocam masaya vurur dedim. Yani ya hafif malzemeden yapalım abi, taşıması kaldırması kolay olsun dediler. Yani, olmaz dedim.
14: Olmaz, çok iyi.
13: Olur mu ya öyle şey dedim.
14: Yani, vallahi çok sağlam.
13: Vurunca bunda ama öbürü gibi çok ses çıkartmıyor bu. Bu kapı tıklaması gibi oluyor.
14: Ha, hadi.
13: O yüzden ha, vurdun ya. Muydu şu? İyi vurmanız lazım yani hocam.
14: Mustafa Bey hayırlı olsun.
13: Allah razı olsun.
14: Ben gerçekten yani fevkalade bir bölüme girmiş olduk.
13: Evet elhamdülillah.
14: Son derece güzel olmuş.
13: Kıymetli Başkanımız İlyas Şişik öncülüğünde evet. Bütün bu çabalar, çalışmalar.
14: İlyas abiye teşekkürlerimi sunuyorum burada. Eyvallah. Vallahi çok güzel olmuş. Hiçbir şeyden sakınmamışlar. Evet. Gayet güzel. Evet, tebrik hocam. Ediyorum. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile
13: i̇nşallah,
14: olur.
13: İnşallah, inşallah. Yani önümüzdeki hedeflerimiz büyük. Şimdi evet. Biz Lale Gül'ü tabii daha böyle bir HD formatında yayınlayalım. İzleyicilerimizin karşısına böyle pırıl pırıl çıkalım istiyoruz. Efendim başka platformlara da girelim istiyoruz. Yani yayının ulaştırılabileceği her yerde Lale Gül ekranının açık olabilmesi için.
14: Evet, olması lazım.
13: Evet hocam,
14: çabalıyoruz. Yani artık Lale Gül öyle geçen üzüldüm tabii. İzliyordum hocam, şimdi izleyemiyorum falan dedi.
13: Evet.
14: Bir defa böyle bir çok seviliyor, insanlar tarafından takip ediliyor. Bunu duyuyorum. Bazen de hani bunu bizim daha büyük kitlelere, daha geniş çevrelere, dünyaya evet. yaymamız lazım.
13: Yani bir frekans değişikliği yaşandı TürkSat evet. tarafından. Tabii bütün TV kanallarının frekanslarında bir değişiklik oldu. Biz de hem internet sitemizde yayınlıyoruz, hem sosyal medya hesaplarımızda yayınlıyoruz. Yani Lalegül TV'yi bulamayan kıymetli kardeşlerimiz antenlerini, o çanak antenleri vesaire receiver'larına hem o yeni frekansı girmeleri lazım evet. hocam. Hem de anteni de ona göre ayarlamaları lazım. İnşallah ilerleyen zamanda bu dediğim çalışmaları yapabilirsek, tabii bunların her biri birer maliyet oluyor. Evet. Yayıncılık kolay bir iş değil.
14: Doğru.
13: Elhamdülillah Lalegül Vakfımız var. Lalegül TV ve Lalegül FM bir Lalegül Vakfı kuruluşudur efendim. Lalegül Vakfı'na yapacağınız her türlü destek bizim yayınlarımızın milyonlara ulaşmasına inşallah imkan sağlayacak. Bu hatırlatmayı da yeri gelmişken yapalım dedik hocam. Şimdi hakikaten özlemişiz hocam ya sizinle evet, program evet, yapmayı. Güler yüzünüzü de özlemişiz. Yani mesajları bekliyoruz o zaman kıymetli
14: evet,
13: izleyicilerimizden.
14: Mesajları bekliyoruz.
13: 0549-693-8282 efendim. Bu numaraya WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi biz uzunca bir aradan sonra dedik ki ne konuşalım? Biraz bu sene böyle önden gidelim istiyoruz hocamla. Evet. Önceden belirleyelim konularımızı diye. Bu hafta da aslında Plevne muharebelerinin seneyi devriyesi evet. aslında 3 tane değil mi hocam
14: üç
13: Plevne
14: tane.
13: Muharebesi?
14: 3 tane.
13: Bu 3 savaşın hani bir yıl dönümü. Bu minvalde bizde Gazi Osman Paşa'yı şanlı komutan Gazi Osman Paşa'yı bir konuşalım. Plevne muharebesini konuşalım istedik. Hatta bir konu daha ekleyelim dedik. Hocam tarihi dizilere vurdukça yeni bir tarihi dizi daha peydah oluyor. Yani ben anlamadım bu işi. Herhalde hocam kostümler, platformları falan yapınca zayi olmasın, israf olmasın diye hemen yerine başka bir tarih programını daha koyuyorlar yani.
14: Yani o da var. Tabii 10 yıldır, 10 yılı buldu, 10 yılı geçti.
13: Evet.
14: Muhteşem yüzyıl başlayalı. Bizim şanlı bir tarihimiz var Mustafa Bey. Yani gerçekten muazzam bir tarihimiz var ve konu çok.
13: Evet.
14: Konu çok. Çok çıkar açıkçası. Çok fazla dizi çıkar. Ben böyle bazen çalışırken görüyorum. Hani komutanları mesela şimdi bu akşam konuşalım dedik. Biraz böyle Gazi Osman Paşa'nın hayatıyla ilgili baktım. Abi müthiş bir dizi olacak
13: evet.
14: veya film olacak. Dehşet bir şey var. Ortada bir hikaye var. Yani mesela yapılmaz mı? Yapılır. Bunun hayatı. Ve böyle bizde işte hangisini ele alsan bu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ölmez. Yani tarihi diziler ölmez. Nasıl ölür? Biz öldürürüz.
13: Hı-hı.
14: Yani bugünkü haliyle giderse bu ölür. Mesela geçen sene ben çok üzüldüm. Orhan Gazi'yi işlediler. Ve Orhan Gazi düşün bir yıl dolmadan ortadan kalktı.
13: Evet.
14: İnsanlar Orhan Gazi'nin çekilip çekilmediğinin farkına varmadılar.
13: Evet.
14: Bak bu çok önemli bir
13: şey. Rating
14: yani.
13: Savaşına mağlup oldu o
14: tabii,
13: zaman.
14: Tabii rating savaşına
13: böyle
14: mağlup
13: bir şey
14: oldu.
13: Yapmak, yapmamak daha hayırlı bundan.
14: Ve düşün Mustafa Bey Rumeli'ye geçiş. Yani Rumeli'ye geçiş İstanbul'un fethi gibi önemlidir tarihte.
13: Evet.
14: İstanbul'un fethi gibi önemli bir hadisedir. İlk defa İslam sancakları kalıcı bir şekilde Rumeli'de bulunuyor. Balkanlara giriyor. Ve ilk defa ezanlar kalıcı bir şekilde orada işitiliyor. Destani bir geçiştir bu. Müthiş. Ve iki sene geçince bakıyorsunuz 3-5 sene içinde Edirne fetholunuyor. Böyle 1352-1362 10 senede sen kalıcı bir hale geliyorsun. Edirne'ye kadar fethediyorsun. İstanbul'a doğru gelmeye başlıyorsun Edirne'den. Yani nereden geçiyorsun? Çağaç, Şimbe'den, Çanakkale tarafından alarak her tarafı Tekirdağ'ına falan filan alarak oraya geliyorsun 10 senede. Muazzam bir hareket ve bu Orhan Gazi zamanında oluyor. Oğlu Süleyman Paşa'nın fetihleri, kendi fetihleri, Murad-ı Hüdavendigar, genç bunlar. Müthiş hikaye. Düşün, hakkında şu sayfa kadar bir bilgi var. Ertuğrul Gazi 3 sene gösterdiler.
13: Evet.
14: Ve muazzam bilgilerle dolu Orhan Gazi bir yılda olmadan ortadan kalktı. Kimsenin haberi de olmadı.
13: Evet.
14: Niye? İşte bu reytinge alet ediliyor. Kadın entrikaları, işte birbirlerine yemeler, birbirlerinin ayağını kaydırmalar. Felaket bir şey. Aynı Yeşilçam senaryoları gibi onu kaçır, bunu kurtar, şu. Tarih yok. Hı hı. Yani bu tarihimizi bu öldürür. Yoksa 100 yıl bu ülkede tarih senaryosu bitmez.
13: Evet.
14: Bitmez. 100 yıl sonra yeni baştan al. Zaten izleyene onun öncekiler kalmaz. Yeni baştan al, yeni baştan göster. Olay bu. Ben ya böyle biz, bakıyorum.
13: Hani şöyle şey aklıma geliyor. Hollywood bize şey bakmasa, yanlı hani taraf gir bir vaziyette. Çünkü adamlar Türk düşmanıdır, evet. Yani illaki buna vakıfız. Topyekun alacaksın, vereceksin. Bütün şeyi, kaynakları al kardeşim. Şuradan güzel güzel şeyleri yap, filmleri yap, sinemayı üret. Biz de izleyelim diye yani. Hani evet, onlar birazcık evet, daha doğru. Bu işi ustalıkla yaptıkları için o yüzden diyorum. Öylesine malzeme çok ki yani bizim tarihimizde. Çevir çevir başka evet, tarafını evet. Göster yani.
14: O ya, yüzden dünyaya dünyaya işi. Nasıl satılır, filmler evet. Gösterilir aslında çekerler.
13: Evet.
14: Yani Türk şeylerini Hollywood dediğin gibi onlara vereceksin veya onlar alacak, bunları görecek. İnan bitmez yani adamlara. Evet. Ama onlar niye vermek istemez? Dünya Müslüman olur o zaman. Onları izleyince dünya Müslüman olur.
13: Doğru.
14: Mustafa Bey.
13: Şimdi Gazi Osman Paşa'yı konuşalım. Efendim. Şimdi Gazi Osman Paşa deyince bir şey var. Türkü mü diyelim ama marş.
14: Evet, marşı
13: aslında.
14: Var.
13: Aslında işte Tuna Nehri akmam diyor.
14: Etrafımı yıkmam diyor.
13: Şanı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Bu olmamış olsa hocam, bu yazılmamış olsa herhalde Gazi Osman Paşa'yı bilmiyorum ama bilir miyiz, duyar mıyız, hatırlar mıyız bilmiyorum. Hatırlar mıyız?
14: Değil
13: yani?
14: Mi?
13: Şöyle bir durum var ya. Yani.
14: Çok doğru, hatırlamayız. Gerçekten maalesef. Öyle. Güzel bir noktaya değindik. Gazi Osman Paşa şu marşla milletin zihninde yer etti.
13: Evet.
14: Ve unutulmaz oldu. Bir marşla. Ha, marş çok önemli. Olması da lazım. Ama şu olmasa unutulacak. Gerçekten akıl almaz bir durum bu.
13: Evet.
14: Ve Gazi Osman Paşa dediğinizde insanlar iki şeyi söyler. Bir şu marşı söyler. Ha, bir marşı vardı onun.
13: Evet.
14: Mehter'de arada çalıyor. Son zamanlarda Mehter'den ben onu pek duymuyorum. Eskiden mesela evet. O kahramanlık marşlarında bunu mutlaka söylerlerdi. Mehter'in bunu çok çalması lazım. Hani genç Osman'ı hep söylerdi.
13: Evet.
14: Osman Paşa Plevne pek söylemezler. Söylemeleri lazım. Duymuyorum çünkü son zamanlarda. İki Plevne. Değil mi? Mesela Plevne dışında başka bir şey hatırlarlar
13: yok.
14: Mı?
13: Başka bildiğimiz bir şey yok.
14: Tabii
13: yani.
14: Osman Paşa bir tek Plevne'de
13: evet.
14: Bitti.
13: Bir mücadele yani, vermiş.
14: Bir mücadele bitti. Verdi ve bitti. Bitti. Yani çok enteresan bu. Mesela Sarıkamış'ta Enver Paşa 90 bin kişiyi dondurur. Darbe yapar. Memleketin anasını ağlatır. Mahveder. İmparatorluğu perişan ederler. Talat'ı, Enver'i, Cemal'i. Herkes konuşur abi. Devamlı konuşulur. Ama Gazi Osman Paşa konuşulmaz. Anlatılmaz. Son o tabii şeyin başında 1900'de vefat etti 20. asrın başında. Ama 19. asra en önemli devlet adamlarından biri. En büyük komutanlarından bir tanesi. Onun ben okullarda konuşulduğunu, televizyonlarda Plevne meselesiyle bir gündeme getirildiğini falan hiç duymuyorum mesela. Konferansları yerine göre olmuyor. Halbuki Osman Paşa en fazla konuşulması gereken son yüzyıldaki devlet adamlarımızdan biridir. Ama konuşulmaz, bilinmez, filmi yapılmaz, dizisi olmaz. Böyle birisi dediğiniz çok önemli. O marşta olmasa tamam evet. Yani yok.
13: Evet.
14: Niye şimdi, yok değil mi mesela?
13: Neden işlenmez, neden çok böyle Türk evlatlarının zihninde yer bulmaz
14: bu değil mi? Hissi. Bu geliyor şimdi akla. Niye unutturuluyor? Hı-hı. Neden mesela? Gerçekten can alıcı nokta bu.
13: Evet.
14: Neden? O zaman ben bazı sorular sorayım Mustafa Bey. Hı-hı. Mesela Makedonya dağlarına çıkıp eşkıyalık yaptı mı? Ya da devletine ihanet etti mi?
13: Yok.
14: Yani bakıyorsun hainlik etti mi devletine? Darbe yaptı mı o devlete karşı?
13: Yok.
14: Padişahıyla boğuştu mu? İngiliz'in, Alman'ın, Fransız'ın maşası oldu mu?
13: Hayır.
14: Padişahına bağlı bir adam. İkinci Abdülhamit Han'a. En bağlı şeylerden, devlet adamlarından birisi. Mesela ikinci Abdülhamit Han'ın hiç yanında adam yoktur falan derler değil mi? Al sana Osman Paşa. Al sana Osman Paşa. Yani padişahına onun kadar, devletine onun kadar bağlı bir adam gösteremezsin. Son derece bağlı, müthiş bir komutan ve padişahına da o denli, vatanına, devletine o denli bağlı bir adam. Peki bu adam ne yapar? Bu adam bu devletin güçlenmesi için çalışır. Ama bu devletin yıkılmasını isteyenler onu tepede görmek istemezler. İdarede görmek istemezler. İngiliz, o zaman Gerard var, büyükelçisi. Abdülhamit Han'a en çok şikayet ettiği adam odur. Hep ondan şikayet eder. Hep onun gitmesini ister. Hep bulunmamasını ister. Görev vermemesini ister. Bak adam biliyor yani. Kimin bu devletin yanında olduğunu, kimlerin olmadığını. Hani Mustafa Reşit Paşa'yı isterler. Biz onu Büyük Reşit Paşa diye böyle ayağını yerden keseriz. Evet. Gençlerimize anlatırız. Koca Reşit Paşa, Büyük Reşit Paşa. Ya İngiliz'in adamı. Mithat Paşa, darbeci, her yerde okullarda isimleri vardır, konuşursun edersin ama darbecidir, padişahı öldürten adamdır Abdülaziz Han'ı. Bak, Enver Talat Cemal, darbecidir, Abdülhamit Han'ı indiren adamlardır. Bunlar hep konuşulur, gençlerimiz bunların arkasında, bunlar için neredeyse ölür bazıları. Türkçü falan filan, evet. Adını söyler. Ya Türkçülüğü sen Osman, Gazi Osman Paşa'da gör ya. Gazi Osman Paşa'da gör. Nasıl neler yapmış, neler söylemiş. O adam da tanı. Bırak Enver'i, Talat'ı. Sen Gazi Osman Paşa'yı bil. Hiç istemezler Gazi Osman Paşa'yı. Onun gitmesini isterler. İki, ta gerici, yobaz tabirleri o dönemde çıkmıştır.
13: Allah Allah.
14: Tabii şey gericiliğin timsalidir Gazi Osman Paşa. Niye? Reform yapacaklar. Kim neyin reformu? İşte tanzimat gibi, ıslahat gibi reformla devam ediyor ya. Evet. Adam bunların karşısında kale gibi duruyor ya Mustafa Bey. O hep eski Osmanlı o şeylerinin, tamam bunlar modernize edilsin. Onda herhangi bir şey yok. Ama o zihniyet, o anlayış, o bakış, o duruş eski. Dinine bağlılık, değerlerine bağlılık. Bir numara Osman Paşa'da. Şimdi o olunca vay efendim işte reformlar yapamıyoruz. Vay ilerleyemiyor. Ne de ilerleyemiyorsun? Adamın yaptığı savaş şeyleri hiç konuşulmuyor.
13: Evet.
14: O mesela Plevne'deki yapmış olduğu tabyalar, şeyler, askeri taktikler. Bunlar yenilik değil mi ya? Bunlar yenilik işte. Bunları niye konuşmuyorsunuz? Amerikalı onları incelemeye geliyor. Ruslar onları inceliyor. Onlardan ders çıkartıyor. Dünya savunma, savaş stratejisini değiştiriyor adam. Bunları niye görmüyorsunuz? Bunları niye konuşmuyorsunuz? Onların derdi başka. Onların reform diye aradıkları başka. Mesela aynı dönemde çok çatıştıkları Tunuslu Hayrettin Paşa var. Onun hakkında çok çalışmalar var. Bunun hakkında yok. Onun hakkında. O aynı dinde bile öyle. Yenilik. Biz eğer ıslahat yapmazsak, tanzimat gibi şunları yapmazsak, İngilizler gibi olmazsak bizi yaşatmazlar. Bunlar korkudan ölüyorlar Mustafa Bey. Bu ise biz böyle yaşarız. Öbür türlü yaşamak zaten yaşamak değil diyen adam. Diğer türlü hayatı siz hayat mı zannediyorsunuz? O yaşamak değil. Yaşamak budur. Yaşamak senin değerlerinle, dininle evet. Yaşamaktır. Diğer türlü o zaten yaşamak değil ki, o köle olmaktır. Şimdi böyle bir adam Osman Paşa, onların nazarında Gazi Osman Paşa gericiliğin timsali oluyor. Yobazlığın timsali oluyor. Şimdi bugün onu öğretirler mi o zaman? Cumhuriyetlerine. Hiç de onu öğretmezler. Onu ne yaptılar? Nisyana terk ettiler. Unutulmuşluğa terk ettiler. O Plevne'de işte marş olmasa geçmiş olsun dediğimiz gibi ortadan kalkacak. Temel mesele bu. Maalesef. O temel mesele.
13: Çokça konuşmak lazımmış Osman Paşa'yı her yönüyle öyle. Yani.
14: Kesinlikle.
13: Evet.
14: Yani gerçekten bizim şu sene ilk programımız. Ben böyle ne konuşalım falan deyince hani Kanuni falan dedik. Ya aklıma geldi Plevne şeyleri devam ediyor.
13: Evet.
14: Dedim Plevne ile başlayalım ya Gazi Osman Paşa ile. Çünkü son dönemlere de zaten çok gelememiştik. Önceki programlarda. Dehşet bir insan. Onun için iyi oldu bu.
13: Evet, bu arada söz buraya gelmişken biz bu sene...

0: Bize de yürüyor bir taraftan. İzleyicilerimiz onun ne olduğunu asıl da bilsinler.
1: Evet.
0: Mustafa Bey, hem dizinin bazı şeylerine değiniriz ama asıl şeyimiz o değil. Alaaddin Keykubad'ın da tanınması lazım. Onunla ilgili de çok söyleyeceğimiz sözler var inşallah.
1: İnşallah. Şimdi Osmanlı-Rus Savaşı, 93 Harbi dediğimiz dönemde Ruslar Balkanları ele geçirmeye çalışıyorlar. Aslında bu Plevne Muharebelerinin hikayesi evet. Böyle başlıyor değil mi hocam?
0: Tabii.
1: Ruslar neden Balkanları ele geçirmeye çalışıyorlardı? Orada o yaşanılan hadiseleri aslında sizden dinlemek isteriz. Yani
0: şimdi çok nazik zamanlar. Hı-hı. Hangisi? 1875-77.
1: Evet.
0: 1875 Mustafa Bey tam Bosna'da, Bosna Hersek'te ve Bulgaristan'da İsyanların çıktığı sıra. Bak orada işte devlet oraya müdahale edecekken bizde ne oluyor? Bizde darbe oluyor. Bizde Abdülaziz Han tahttan indiriliyor. Ve bizde Abdülaziz Han şehit ediliyor. Şimdi aslında Osmanlı niye o dönemlerde bazı şeyleri kaçırıyor? Bunları görmek lazım. Biz şimdi bazen sadece darbeyi konuşuyoruz. Halbuki dışarıda öyle bir durum var ki senin kenetlenmen lazım. Sen kenetlenme sırasında içeride başka şeyler yaşıyorsun. Dışarıda birileri birilerini ayaklandırıyor. Ruslar panslavizm politikasıyla ortalığı ayaklandırıyor. Yıllardır Sırbistan'ı, Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı, Bosna'yı, Hersek'i buraları kan ve barut şeyine çevirmek istiyor. Ve devlet bunlarla uğraşırken İçeride devlet adamları darbeyle uğraşıyor. Ve Bosna Hersek isyanı, Bulgaristan'da isyan başlamış. O esnada Abdülaziz Han şehit edildi, darbeyle indirildi. Evet. Beşinci Murat tahta çıktı. Beşinci Murat tahta çıktı, hemen iki isyan da bunun akabinde geldi. Bunun bir tanesi Sırbistan, biri Karadağ. İkisi birden, iki devlet daha birden. İsyana kalkıştı. Niye? Ya sen kendi içinle uğraşıyorsun. Kendi derdinle uğraşıyorsun. Bunlar zaten hazır kıta bekliyorlar. İşte burada Osman Paşa gibi bir şahsiyetin ilk ortaya çıkışı buradadır Osman Paşa'nın. Yani çok iyi yetişmiş bir adam. Okulunun da o artık tam okulunun sonuna geldiği bir zaman, yani yüzbaşı albay olmuş, albay rütbesiyle o harbe ilk defa neyin üzerine gidiyor? Sırbistan üzerine gidiyor. Yani Sırbistan'da. Onun ilk başarılı savaşı mesela oradadır. Sırbistan'dadır. Ve Sırbistan'da müthiş bir zafer elde ediyor. Mesela çok konuşulmayan bir şeydir bu. Konuşulmayan. Müşir generallik orada. Tur generalliğe yükselecek. Oradaki başarısıyla. Orada Sırplara ağır darbeler indirttiriyor. Şimdi Sırplara darbe indirilince Rusya, tabii Rusya'nın aklı gidiyor. Çünkü bunları hareketlendiren Ruslar. Bunları koruyacak, bunları kollayacak, bir şey yapacak. Ve Ruslar bu defa hareketleniyor. Bu esnada bizde 5. Murat tahttan indiriliyor ve Abdülhamit Han tahta getiriliyor. Yani tam Abdülhamit Han'ın daha yeni tahta çıktığı bir dönem. Orada bu olmuş ve Ruslar şimdi savaşa girecek. Dört tane ülkede isyan var, bir de Rusya savaşı çıkacak.
1: Evet.
0: İşte Abdülhamit Han burada bu savaşı durdurmak için çok uğraşıyor. Fakat Mithat Paşa, darbeciler, bunlar da zannediyorlar ki bütün İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa arkalarında duracak, Rusları bitirecekler, Ruslara işte saldıracaklar. Bunlar hayal aleminde yaşıyorlar. Ve neticede Ruslar zaten savaş istiyor. Çünkü Sırbistan ezildi orada, perişan oldu. Bu defa Ruslar devreye girmek istiyor. İşte ve giriyor da. Ruslar bu savaş önlenemiyor. Bizimkiler savaş isteyince savaşı da çabucak, ortaya çıkaracak adımları da atınca Rusya zaten savaş istiyordu. İşte 93 Harbi dediğimiz harp ortaya çıkıyor. 93 Harbi Rusların batıdan ve doğudan ilerleme şeyidir. Batı'da çok hızlı, doğuda çok hızlı geliyorlar Erzurum'a doğru. Ama Batı'da işte yine bir Osman Paşa meselesi var. Osman Paşa

0: Plevne'de, batıda Rusları uzun süre durduracak yani. Orada Osman Paşa'nın da asıl şeyi Sırbistan'dan sonra bu defa Plevne'de ortaya çıkacak. O büyük gerçekten mareşallik, komutanlık, savunma sistemi dehşet. Yani daha yeni general olmuş bir insanın saha tecrübesi 2-3. Tabii bu arada şunları da söylemek lazım. Çabucak yükseldiği şeyler 3 tane isyan. Mesela Girit'teki isyan, Yemen'deki isyan, ondan önce Balkanlar'da bir isyan. 3 tane isyanı önlüyor Osman Paşa. 3 isyan, yani saha şeyi gerçekten kendisinde var. Sonra Sırp cephesinde bunu gösteriyor ve peşinden de Plevne savunma savaşı. Burada 3 savaş tabii ortaya çıkacak. 3 savaş ve Osman Paşa'nın da işte komutanlık kabiliyeti, başarıları Plevne'de ortaya çıkmış olacak. Yani Rusların şeyi artık Osmanlı'nın o karışık devresinde, çünkü yine biraz geriye gidersek Abdülaziz Han döneminde Tanzimat'ın o getirdiği şeyle devlet batmış. Devlet de batma noktasına gelmiş. Para yok, perişanlık var. İngiliz onun için oynatıyor devlet adamlarını elinde. Ramazan kararnamesi ilan edilmiş. Devlet iflasını ilan etmiş. Padişah öldürülmüş. 5. Murat tahta çıkarılmış. Sonra tahttan indirilmiş. Abdülhamit gelmiş. Kendini bilmez paşaların ortasında bir devlet ve bu devlette birdenbire sivrilen bir adam var. Tabii Rusya bundan çok iyi istifade etmek istiyor. Rusya Osmanlı'nın içinde bulunduğu bu durumu görüyor. Kendisinin de en güçlü bir anı. Osmanlı'ya batıdan bir yardımın gelmeyeceğini de görüyor. Ve İstanbul'u almak ya da büyük denizlere inmek, Akdeniz'e inmek sevdası var. Artık bunu gerçekleştirmek istiyor. Fakat burada Rusya'ya çok büyük bir şamarı Osman Paşa Plevne'de de vuracaktır yani.
1: Evet. Yani Avrupa'da bile çokça konuşuluyor o dönem, değil mi? Yani Osman
0: O
1: Paşa'nın
0: ya dehşet.
1: başarısı. Çünkü Ruslar çok güçlü geliyor yani, değil mi?
0: Bu bütün
1: Ezmeye
0: dünya
1: geliyor.
0: basını orada. Birinci Plevne zaferi olunca dünya inanamıyor. Yani Plevne küçücük bir kale. Öyle büyük bir şeyi yok Plevne'nin. Ruslar rahat zaten geliyorlar Plevne ve orada 50 bin kişi. Büyük bir ordu. Topları, şeyleri, gücü, kuvveti. Yani Plevne'yi en fazla 24 saatte aşıp gidecekleri bir mevzi olarak görüyorlar. Hiç en küçük bir endişeleri yok. Ama o birinci şeyde zaten Osman Paşa'nın en önemli yönü o. İşte az önce söyledim. Dünya savaş stratejisini savunma bakımında değiştiren bir adam. Gömme siperler meydana getiriyor. Siz nereden şey olduğunu bilmiyorsunuz. Yerin altında böyle işte 4-5 metre eninde, kalınlığı 3-5 adım, 7 metre boyunda bakıyorsunuz değişik siperler. Bunlar 25-30 tane tabiye var. Yaklaşık 40 kilometrelik bir alanı kaplıyor uzunluğunda. Bir yay gibi açıyor. Nereden vurulduğunu bilmiyorsunuz. Hepsi birbirine bağlı bunların. Askerler belli yerlerde toplanabiliyor. Toplanma yerleri var içeride. Birbiriyle irtibatlı. Nereden hücum edildiğini bilemiyorsunuz. İçeriye aylarca dolu yiyecek doldurabiliyorsunuz. Müthiş istihkamlar açılmış. Akıl almaz bir sistem. Dünya hayranlıkla bunu izleyecek ve ders kitapları olarak
1: Evet.
0: okutulacak. Dehşet yani
1: Böyle
0: onun üzerinde
1: savaşılacaksa
0: konuşulsak burada yani bir saat onu anlatmamız
1: bir. Evet.
0: lazım. Mustafa Bey tabii o herhalde 8 Temmuz ilk Plevne 1877 8 Temmuz'da Ruslar biraz da rahat geliyorlar böyle. Aman Allah'ım perişan ediyor 8 Temmuz'da Rusları. Yaklaşık 10 bin civarında ölü veriyor Ruslar. Çok ciddi bir kayıp bu. Bizlerin kaybı 300-500.
1: Evet.
0: Öyle ciddi bir şey değil. Çok ciddi bir darbe indiriyor. Yani bir anda bütün dünyanın gözü Filibi'ye çevriliyor. Yani 50 bin kişilik orduyu gerisin geri atıyor. Bir de atmakla kalmıyor. Takip ediyor. Perişan ediyorlar. Bunlar kaçıyorlar. Ve ondan sonra toparlanıyor tabii. Yani şimdi şaşırıyor, Ruslar da şaşırıyor. Ya bu ne oldu, hani ne gitti, ne oldu, nasıl oldu bu iş? Bütün karizmayı çizdiriyorlar. Akıl alır bir şey değil. Plevne gibi küçücük bir yerde böyle bir darbe indirilmek, yemek. Bunun üzerine yeniden büyük kuvvetlerle tekrar toparlanıyorlar. Bu defa 60 bin kişi var Rusların yine ordusunda. Daha ciddi topları getiriyorlar. 18-10 gün sonra 18 Temmuz'da ikinci Plevne savaşı olacak. Yani bu ikinci Plevne tabii kolay bir şey değil. Hazırlıklı geldiler, dikkatliler, ona göre vuruşuyorlar. Yaklaşık 7-8 saat çok şiddetli çatışmalar oluyor.
1: Ve Rumenleri de mi yanlarına alıyorlar?
0: Üçüncüde isteyecekler Rumenleri. İkincide daha kendilerine güvenleri tam.
1: Yani.
0: Yani çok rahat aşarız çünkü Romanya'dan evet. Yardım istemeyi zul olarak görüyoruzlar. Onlara adam yerine falan koymuyor. Yardım istemiyor. İkincide de istemiyor. Ve bunlar çok rahat. Yine ikincide hani birincide herhalde kafile avlandık. İkincide çok dikkatli. Ama 7-8 saat savaşın sonunda bir 10-15 bin kişi daha. Yani ortalık leş doluyor tabiri caizse. Evet. Osman Paşa kendisinin tarafında 200 kişinin öldüğünü, 200 şehit verildiğini söylüyor. Karşıda on. Yani nasıl bir şey savaşı, akıl alır bir şey değil. Bütün dünya basını orada. Dünya basını. Dünyaya oradan şey yapıyorlar. Telgraflar uçuyor.
1: Ruslar çok büyük bir hezimete uğradı.
0: Korkunç bir hezimet ama. Yani Rusları hele bunda öylesine kovalıyorlar ki. Durdurmasa bir emir gelip herhalde iyice bir sürecek evet. Osman Paşa süvarileri hareketlendiriyor bozgun halinde kaçıyorlar ve korkunç bütün ağırlıkları Osmanlıların eline geçiyor akıl alır gibi değil dünyanın neredeyse o gün itibariyle hani dünyanın ikinci güçlü devleti evet. Denilen Rus askeri şeyi. Tabii Rusya'nın burada en önemli şeyi büyük bir askeri güce sahip. Çok büyük. Ve Osman Paşa bir de doğuda çok ciddi savaşlar olduğu için yeterince yardım alamıyor. Abdülhamit Han üst üste nişanlar gönderiyor şeye Osman Paşa'ya. Çok güzel onu övücü mektupları var. Abdülhamit Han'ın kendisine şeyler gönderiyor, nişanlar gönderiyor, hediyeler gönderiyor. Kılıcı, nişanları çok memnun oluyor tabii Osman Gazi'ye ve bu paşalar arasında da şeye sebep oluyor çekememezliğe de sebep oluyor. Zaten paşalar arasında var Osmanlı'nın o dönemde bu darbeci paşaları çekemiyor bu tip adamları. Osman Paşa'ya yeterince yardımda bulunmuyorlar. Mesela Osman Paşa çok yardım şeyleri istiyor. Bunlar padişaha ulaştığında padişah her defasında yerine getirile, gönderile, yapıla, verile diye şey yapıyor. Bunlar ya gününde gelmiyor, ya eksik geliyor, ya başka yere kaydırılıyor, ya Osman Paşa'ya başka görevler veriliyor. Osman Paşa'nın bir kısım askeri şeylerini göz ardı ediyorlar. Yani bir anlamda başarılı olsun istemiyorlar. Yani mesela Muhtar Paşa var doğuda, bir başarı gösteremiyor, dağılıyor. Diğer paşalar çeşitli savaşlarda Rusların önünde başka cepheler de var. Oralardan bakıyorsun var mı başka bir kahramanlık türküsü?
1: Evet yok.
0: Yok değil mi?
1: Evet.
0: Yani Şıpka'da şurada burada düşerken başka bir kahramanlık türküsü evet. Görmüyorsunuz. Evet. Hepsi yeniliyor. Bunlar Osman Paşa'dan daha üst insanlar. Ama
1: kıdem olarak
0: daha üstler, daha yüksekteler. Ama onların bulundukları yerlerden zafer haberi gelmiyor. Çabucak düşüyor kaleler. Hemen çekiliyorlar. Savaşı kaybediyorlar. Fakat Osman Paşa öyle değil. Ruslar orada zınk diye tuttu. Sonra gitti. Lofça'yı aldı Rusya'dan. Orayı daha ileri bir kanat orada tutunmak istedi. Birinci savaştan sonra gitti. İkinci savaştan sonra Lofça'yı da aldı. Ruslar oradan da
1: savunduğu
0: yani Belgrad'a doğru gidecekti. Kendisini durdurdular. Belgrad'ı alacaktı. Mesela Sırbistan meselesinde de Sırbistan cephesinde Belgrad'tı hedefi. Alır mıydı? Alabilirdi. Yani Osman Paşa çok değişik bir kimse gerçekten. Çok farklı bir insan.
1: Peki o zaman savaşları yani bugün de belki öyledir bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum yani askeri nizamı, sistemi. Askerliği yaptım gerçi hocam, yanlış anlaşılmasın. Evet. Yani öyle bedelli medelli değil ha. 6 ay gittim yani tabii. 30 yaşında 6 ay askerlik yaptım yani. Ama şu var yani, paşalar mı idare eder o taktiği, işte savunma stratejisini vesairesini hep oradaki tabii, paşalar mı belirler? İdare eder. Yani Osman Paşa orada başarı üstüne başarı ortaya koyuyor. Ama Kafkasya'da işte Doğu cephelerinin tamamında oradaki paşalar o başarıyı tabii, ortaya koyamıyor.
0: Koyamıyor. Tabii serasker başkomutanlık var. Oraya devamlı yazıyor. Hı hı. Mesela Belgrad'ı üzerine gideceğini yazdığında müsaade gelmiyor. Veya durduruluyor. Çünkü Rusya harekete geçecek. Öyle bir noktada Rusya durmayacak. Orada durduruyorlar. Veya Lofça'ya işte gidecek. Lofça'yı bırakmak istiyor. Lofça'yı aldı. Hı hı. Lofça'yı bırakmak istiyor. Tut diyorlar. Osman Paşa o birinci Plevna Savaşı'ndan önce Lofça'ya doğru gidiyordu savunmak için. Fakat şunu biliyor. Rusya 50 bin 60 bin kişiyle gelince Lofça'da Plevna'da gibi bir hazırlığı yok. Hı. Lofça düşer. Düştüğü zaman Osman Paşa Plevne'ye geri dönebilir mi? Yoksa yolda mahvolabilir mi? Osman Paşa Lofça'yı bırakmak istiyor. Fakat merkezden bırakma diye geliyor başkomutanlık. Hı. Bırakma diye geliyor. Burada padişah, bir de meclis var. Padişahın çok net kararları da yok. İşte sıkıntılı nokta burası Mustafa Bey. Net kararları yok Abdülhamit Han'ın. Meclis ve başkomutanlık. Osman Paşa Lofça'ya doğru gidiyor. Giderken yahu oturup düşünüyorlar. Burası düşecek. Düştüğü zaman geri dönebilecek mi? Kendisi de mahvolacak. Bütün asker mahvolacak. Plevne de mahvolacak. Hı hı. Ve düşüp gelecek. Bunun üzerine yarı yolda karar alıyor. Biz dönmeliyiz. Ve geri dönüşü orada bile o kadar sıkıntılı oluyor ki geri dönmesi. Ama Plevne'ye girmeye muvaffak oluyor. Ondan sonra geliyor onlar. Fakat Plevne'de her şeyi hazırdı Osman Paşa'nın. Dolayısıyla orada. Şimdi bazen yardım istiyor. Bu yardım gelmiyor. Gönderiyor. Mektup gelmiyor. Padişah'ın mektubu ulaşmıyor. Veya Osman Paşa'yı farklı bir yöne doğru sevk etmek isteyebiliyorlar. Burada net bazı kararları alıyor ama aldığı zaman ne yapması gerektiğini de soruyor her zaman. Yani sormadan da olmuyor. Asıl idare eden de başkomutanlık. Fakat orada artık sizsiniz yani. Savaşı yapan sizsiniz. Her şeyi, düşman kovalama, savunma, diğer pozisyonlar, neyi nasıl yapacağınız tamamen sizde. Çünkü komutansınız orada artık yani. Komutanlık evet. Biliyorsun. Hani bazen bizim şeyde de olurdu işte PKK ile harp ederken saldıracaklar, bir haber gelir saldırmayın değil mi?
1: Evet.
0: Çok olurdu bu mesela, çok konuşulurdu. Hı hı. Bir haber gelirse o zaman da telgraf gibi şeyle mesela haberleşebiliyorlar. Geliyor, yapın veya yapmayın bir şekilde soruyorlar yapılacak şeyleri.
1: Yani öyle bir zamanda savaşın artık seyrini, yani savaşma taktiklerinin tamamını değiştiren bir mücadele örneği ortaya koyuyor aslında değil mi Osman Paşa? Yani kesinlikle. O zamana kadar hiç görülmemiş öyle bir tahkimat, öyle bir tabiye sistemi, evet. Ne bileyim işte mevzi alma, siper kazma vesaire.
0: Bu şekildeki değil yani, ve toprak tamamen toprak ve görünmez bir şey, gömme sistem. Hı hı. Mesela yüksek öne yığıyorsun toprak, dağ gibi evet. Tabiyalar yapıyorsun, o tabiyaları onun arkasına, fakat burada gömme sistem yapıyor. Adam aşağıda, tüfekler gözüküyor. Kimse gözükmüyor. Yer tespiti yapamıyoruz da evet. Atışlarında. Yer tespiti yapamıyorlar. Değişik bir
1: sistem
0: uyguluyorlar.
1: Bizimkiler keklik avlar gibi avlıyor o zaman.
0: Çünkü yani, aynen öyle.
1: Şimdi az önce siz söylediniz.
0: Çok da iyi topları, silahları evet. Var. Bak bu Abdülaziz Han'ın mesela Amerikan tüfekleri var. Çok elle şimdi hani Osmanlılar şöyle böyle falan filan. Çok iyi Alman Krupp topları var. Topları var. Çok müthiş mesela silahlar. Bu Abdülaziz Han'ın silahlara nasıl yatırım yaptığını, hani donanmaya, şeye yaptığını da gösteriyor. Bu öyle hani göğüs göğüse bir çarpışmayla falan değil. Silahlar da burada rol oynuyor. Çok iyi de silahları var. Bunu da görmek lazım. Evet. Biz bunları hani onu kullanacak paşa da lazım. İşte Osman Paşa'yı burada görüyoruz. Kaliteli bir paşa. Sağlam. güvenilir adam. Yani teslim olmak diye bir şey yok. Yenilmek diye bir şey yok. Rusları düşün, en az belki 7-8 defa böyle huruç hareketi, saldırı veya savunma, hepsinde galip gelecek adam. Son huruç hariç hepsinde galip gelecek. Rusları geri püskürtecek. Aldığı tabyaları defalarca Ruslar alıyor, tekrar geri alıyor. Ruslar bir iki tabyayı ele geçiriyor. Bu ertesi gün tekrar geri alıyor. Yani müthiş çatışmaları, çarpışmaları var ve müthiş bir idareci.
1: Evet.
0: Bu önemli bir husus.
1: Yani bire karşı 100 kayıp gibi bir şey var orada.
0: Ya 10 bin kişi değil bu mi? Taraftan, hadi diyelim ki az söylüyor, 1000 kişi diyelim. Ama yok. Karşı tarafta da öyle bir şey yok. Çünkü bu taraftalar, bizim tarafta 100 şehit, 200 yaralı diyor.
1: Evet.
0: 300 şehit, 500 yaralı diyor. Ama karşıda 10 bin ile 15 bin arası her defasında.
1: Evet. Evet.
0: Her çok ciddi ağır kayıplar verdiriyorlar Ruslara gerçekten.
1: Yani yine biz devam edelim Osman Paşa'ya
0: üçüncü,
1: konuşmaya.
0: Üçüncü şeye değil mi?
1: Evet.
0: Üçüncü plevne asıl
1: evet,
0: şeye.
1: İnşallah oraya geleceğiz. Esas zaten orası kıymetli, evet. Önemli. Biraz mesajlara bakalım. Sonra bir ara vereceğiz. Şöyle hızlıca efendim, 0549 693 82 82 WhatsApp hattımız, değişmedi WhatsApp hattımız. Buraya yazabilirsiniz diyelim. Selamlarını göndermişler. Şükürler olsun kavuşturana diyor Gökhan Beyefendi. Sultan Gazi'den selamlarını göndermiş hocam.
0: Çok güzel.
1: Sizlere hayırlı geceler diliyorum. Sakarya'nın Geyve ilçesinden yazıyorum demiş. Ben diyor sürekli Osmanlı'yı sevmeyen, Osmanlı düşmanı kimselerle tartışmalara giren biriyim. Sayın hocam, Osmanlı devletini sevmeyen birine sizin ilk lafınız ne olurdu demiş. Bir de
0: Osmanlı'yı sevmiyor musun? Sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum kardeşim o zaman.
1: Evet. Bir de ben yeni umreden geldim demiş. Oradaki Osmanlı eserlerini, yıktıklarını gördüm. Ecdadımızın Peygamber Efendimiz'e ve kutsal topraklara olan sevgisini, saygısını, yaptıklarını gördükçe Osmanlı devletini ve atalarımı daha çok sevdim. Bu eserlerin yıkılması hakkında ne düşünürsünüz demiş. Selamlarını göndermiş.
0: Bu eserlerin yıkılması Osmanlı düşmanlığının bir tezahürüdür, evet. Onlarda. Onlar da onu gösteriyorlar. Osmanlı'ya düşman olan eserine de düşman oluyor.
1: Hı hı.
0: Osmanlı'yı seven eserini de seviyor.
1: Evet.
0: Ya
1: yani
0: Osmanlı'dan bir eseri gördüğünde bayılıyor, seviyor onu. Yani hani Mecnun'un Leyla'nın köyünden geçen köpeği sevmesi gibi.
1: Evet.
0: Böyledir bu iş. Sevdiğin her şeyini seversin. Sevmiyorsan adamı, her şeyine düşman olursun.
1: Evet.
0: Hayırlarına düşman olursun. Düşmanıyım asaletin kelimelerde bile demiş şair. Ben bunların öyle düşmanıyım ki asaletin bile düşmanıyım. Kelimelerde bile.
1: Evet.
0: Hani asalet var. Adam düşman ya. Ona
1: evet.
0: Da düşman. Osmanlı'nın yazısına düşman, eserine düşman, her şeyine düşman. Sevemiyor bıraktığı. Devlet adamlarına düşman, minaresine, camisine, eserine, her şeyine düşman. Niye sevemiyor? Sevmeyince onu da sevmiyor.
1: Hı hı.
0: Böyle bir şey. O Vehhabiler tam bir Osmanlı düşmanı.
1: Evet.
0: Orada Osmanlı eserini bırakırlar mı? Onun gibi de yapamazlar.
1: Hı hı.
0: Onun gibi yapamazlar. Yapsalar, daha iyisini yapabilseler belki gösterirler. Ama insanlar bir ona bakar, bir ona. Giriyorsunuz işte İspanya'da Elhamra sarayına, şeylerine. Bir onların yaptığına bakıyorsun, bir bunların. Batılılar bile onlara lanet okuyor.
1: Ya.
0: Şu eser yıkılır mı diyor. Ya. Bu ortadan kaldırılır mı? Şimdi niye? Çünkü yarısı duruyor. Görüyorlar.
1: Hı hı.
0: Ama bunlar görünmesin istiyorlar. Yani en küçük bir parçasını bile göstermek istemezler. Onu gören büyüğünü anlar.
1: Hı hı.
0: Bir şeyin parça bütünün habercisidir demişler.
1: Evet.
0: O parçayı gördün mü bütününü sen anlarsın Mustafa Bey.
1: Evet. Bayram Sezer kardeşimiz Denizli'den maşallah bu sezonda es geçmemiş. İlk mesaj gönderenlerden, yeni sezonunuz hayırlı uğurlu olsun demiş. Allah razı olsun.
0: Amin.
1: 2 dakikamız kalmış. Tekirdağ'dan Musa Aytaç selamlarını göndermiş. Hollanda'dan Atakan yine selamlarını göndermiş diyor. Yeni
0: ekip
1: döneminiz
0: sağ ve sıhhatte,
1: evet,
0: maşallah.
1: Yeni stüdyonuz hayırlı olsun diyor. Bu Aşk ve Taht dizisini izlerseniz iyice sinirlenirsiniz. Muhteşem Yüzyıl gibi bir konsept. Keşke sizin gibi kişileri tarih danışmanı olarak alsalar demiş. Belki vakit kalırsa bugün yine döneceğiz, konuşacağız evet. Onu. Selamlar göndermişler. Evet, bu da çok uzun cevabı olacak bir soru. Bunu not edelim inşallah. Sakarya'dan Yılmaz İbil selamlarını göndermiş. Yeni yayın dönemi, yeni stüdyonuz hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bugün TRT'de belgesel izliyorum diyor. İşte ismi yiyeceğin serüveni. Göynük'te çekilmiş, evin mutfağı, çarşıdaki kasap, manav, fırın. Programa konu olan beyefendinin çarşı merkezdeki tarihi küçük dükkanı, her şey kadraja giriyor ama ne hikmetse İstanbul'un ve Göynük'ün medarı, iftarı Akşemseddin Hazretleri'nin cami ve türbesinden tek kelime, tek kare yok. Ahmet hocamız ne der buna
0: Allah
1: demiş.
0: Allah.
1: Biz zaten memleketlerimiz hep kayısıyla ya. Meşhur, elbasıyla meşhur, ya. Bizim Konya etli ekmeğiyle meşhur. Meşhur. Böyle anıyoruz artık yani.
0: Mevlana
1: maalesef.
0: Pideyle hatırlanır
1: yani,
0: oldu.
1: Maalesef.
0: Maalesef.
1: Bu var ya, çok acayip bir şey ya,
0: evet,
1: zaten.
0: Evet.
1: İşte kültür
0: böyle.
1: Bak yani. Hani yine yeri geldi. Siz yine epey bir verip veriştiriyorsunuz tabii programlarda ama gerçek manada hani turizmden ayrılmış bir Kültür Bakanlığı, evet. Herhalde bu işlere ayrı bir başlık açar.
0: Kesinlikle.
1: Da
0: kesinlikle.
1: Ayrı ayrı değerlendirir yani. Yani. Bir araya gitmemiz lazımmış hocam. Hızlıca gidelim efendim. Sonrasında yine burada olacağız. İnşallah.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam edecek.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
4: Şimdi reklamlar.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle hizmetlerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
12: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
13: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmaz. İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? ulemanın yaşamasına bağlıdır.
14: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
15: Reklamları dinlediniz. Reklamları dinlediniz.
16: Bir konjonktürün içinde onun bir parçası olan bir insanın konjonktürün ne mana ifade ettiğini, etkisini, tesirini, çapını, niyetini fark edebilmesi mümkün değil. Çünkü sen de o konjonktür çarkının bir dişlisi, bir parçası olarak dönüyorsun. Onu fark edebilmek için ya o konjonktürün değişmesi lazım ya da o çarkın dışından kendini kurtarmış ve dışından bakıyor olman lazım, görüyor olman lazım.
17: Türkiye o kadar kötü idare edilmiş ki abi. O kadar kötü idare edilmiş ki. Ben o günkü siyasetçilere hain demeyeceğim. Tamam, hain demeyeceğim. Demiyorum yani. Böyle bir şey demiyorum. Ama bir hain olsaydı, ben bu ülkeye en büyük zararı nasıl veririm deseydi, bulacağı cevap o günkü siyasetçilerin yapacağı, yaptığı öyle bir sevk ve idare olurdu.
18: Abdülaziz Aygün'ün sunumu ve tarihçi yazar Mehmet Fatih Can'ın anlatımıyla tarih musahabeleri bu akşam saat 23'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
19: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
20: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
21: Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bir daha böyle afet, bela, musibet vermesin.
22: Amin.
21: Bütün depremzede kardeşlerimizin yaralarının bir an önce sarılması nasip eylesin.
22: Amin.
21: Bir an önce normal hayata dönebilme imkanları kendilerine ikram eylesin.
22: Amin.
21: Tabii herkes tabii bir korku var. Hocam ne okuyalım, ne yapalım? İşte İstanbul'da da deprem olacak. İşte yel olur, sel olur, felaket olur. Artık insanlarda tabii bir şey oldu. Yani bir tedirginlik oldu. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet var ki bunların ayrı hikmetleri vardır. Ayrı sırları var. Bunlara ne deniyor? Es-seb'ul münciyat. 7 kurtarıcı. 7 kurtarıcı ayet. Bu 7 ayeti her kim sabah ve akşam okursa. Bununla alakalı rivayetler var. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayeti var. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh'ın rivayeti var. Özellikle Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayeti var. Ne diyor biliyor musun? Bu ayetlerdeki sır ve hikmetlerden bahsederken her kim sabah ve akşam bu ayetleri birazdan okuyacağız. O ayetleri okumaya devam ederse veya abdestli olarak yazıp üzerinde taşırsa. Bu daha kolay onu yapabilen yanında taşırsa. Diyor ki gökyüzü yere kapansa yıkılmalar, dökülmeler, yeller, seller, depremler bak çok daha fazlası. Gök adeta kapaklansa Allah-u Teala onu okuyana bir çıkış yolu yaratır ve onu ne yapar kurtarır diyor. Onun için 7 kurtarıcı ayet. İnşallah bunu yapalım. Ben bunları tabii bir söyleyeyim. Bir tanesi Tevbe suresi 51. ayeti kerime. 2. Yunus suresi 107. ayet. 3. Hud suresi 6. ayet. 4. Hud suresi 56. ayet. 5. Ankebut suresi 60. ayet. 6. Fatır suresi 2. ayet. 7. Zümer suresi 38. ayeti kerimeleri. Her kim sabah akşam okursa, vird edilirse, bela, musibet ne yapmıyor? Ona biiznillah vurmuyor. Ve tabi bazı rivayetlerde de mesela diyor ki, mesela kim abdestli olarak bu ayetleri yazıp üzerinde taşırsa, mahlukatın, canlıların dili o kimseye karşı bağlanır. Yani seni üzecek, kızdıracak, hakaret edecek, seni tahkir edecek, karizmanı efendim yerine ihsan edecek, böyle bir laf ne yapamaz, söyleyemez biiznillahü teala. Onu görenler onu severler. Düşmanlarına galip olur. Üzüntüler, gamlar, kederler biiznillah izale olur. Yani böyle çok haseleri olan ayeti kerimeler. İnşallah onu okuyalım. Hatta yani bu 7 ayeti kerime Evrad-ı Bahayye'de de var. Evrad-ı Bahayye Şah-ı Nakşibend Hazretlerine nispet edilen efendim virtlerdir. Bu Evrad-ı Bahayye'yi Efendi Hazretlerimiz de her gün okuyor idi. Bak büyükleri görüyor musun hep? Yani bir sürü virtleri var. Onun içinde bu 7 ayette var. Yani bazı dualarımız olsun, bazı zırhlarımız olsun, manevi kalelerimiz olsun. Evden çıkarken Bismillahirrahmanirrahim demeden, ayetel kürsüleri okumadan, felak nasları okumadan ne yapmayalım? Çıkmayalım evden. Kötülerin şerrinden Rabbimize sığınacağız. Neyle? Ayetlerle, dualarla inşallah efendim manevi kaleler içerisine, muhafaza içerisine girmiş olacağız. İnşallah onu okuyayım ayetleri. Siz de dinlemiş oluyorsunuz. Dinleyen de okuyanı, dinleyeni, yazanı demiş. Dinleyen de okumuş gibi olur mu? Olur. Çünkü ben buradan secde ayeti okusam, siz de secde yapmak zorunda mısınız? Tabii ki. Okuyan da secde ayetini efendim secde yapmalı, dinleyen de. Ha demek madem dinleyen de yapması gerekiyorsa o da okumuş gibi oluyor. Aynı şekilde şimdi bu ayetleri inşallah ben okuyacağım. Siz de efendim dinlersiniz. Manasını da verelim. Çok manaları da enteresan. Ve böylece inşallah bu gece ne yapmış olalım? Bu virtleri yapmaya başlamış olalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet Tevbe suresi 51. Estağfirullah. Kulle yusibena illa ma keteballahu lena huve mevlana ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Mevlana buyurdu. De ki Allah-u Teala'nın yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. İkinci ayet Yunus suresi 107. ayet-i kerime. Estağfirullah. Ve yemseske Allahu bi durrin fe la kashfe lehu illahu. Ve yuridke bi hayrin fe la radde li fadli. Yusibu bihi men yasha min ibadi ve huvel gafurur rahim. Mevlana buyuruyor burada. Eğer Allahu Teala sana bir zarar verecek olursa bil ki onu, yani o zararı, belayı ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu engelleyebilecek kimse de yoktur. O bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Üçüncü ayet-i kerime Hud suresi 6. ayet. Estağfirullah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْكُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Mevla şöyle buyuruyor bu ayet-i kerimede. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah-u Teala onların dünyada duracakları yeri de, öldükten sonra emaneten konulacağı yeri de bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. Dördüncü ayet-i kerime Hud suresi 56. ayet. Estağfirullah. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. İnne Rabbi ala sıratim müstakim. Rabbimiz şöyle buyuruyor bu ayet-i kerimede. Şüphe yok ki ben hem benim hem de sizin Rabbiniz olan Allah-u Teala'ya tevekkül ettim. Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki o Allah-u Teala, yani onun perçeminden, alnından tutmuş olmasın. Ne demek? Tasarrufu altına almış olmasın. Muhakkak ki Rabbim dosdoğru biliyor, üzerindedir. Hud suresi 56. 5. ayet-i kerimeye geldik. O da nedir? Ankebut suresi 60. ayet. Estağfirullah. Ve keyyin min dâbbetin la tahmilu rizkaha. Allahu yerzukuha ve iyyakum ve huves semiul alim. Rabbimiz bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Nice canlılar, hayvanat vardır ki rızkını yanında taşımıyor. Onlara da size de rızkı veren Allah'tır. O her şeyi işitir ve her şeyi bilir. 6. ayet-i kerime Estağfirullah. Ma yeftahillahu lin-nasi min rahmetin fela mumsike leha. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Fatır suresi 2. ayet bu da. Ne buyuruyor Rabbim? Allah-u Teala insanlar için ne nimet kapısı açarsa artık onu tutacak yani engelleyecek yoktur. Her neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek de yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 6. ayet-i kerime de böyle. Zümer suresi 38. Onu da makamla okumaya gayret edeyim. Kurtarıcı ayetlerin 7.sinde de Rabbimiz şöyle buyurdu. Estağfirullah.

0: Sadakallahu'l-Azim. Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede de şöyle buyurdu. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah'tır derler. De ki, o halde söyleyin. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız var ya, eğer Allah-u Teala bana bir zarar vermek isterse onlar Allah-u Teala'nın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah-u Teala bana bir rahmet dilese onlar onun bu rahmetini engelleyebilirler mi? De ki Allah-u Teala bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona güvenir, ona dayanırlar. Evet, Zümer suresi 38. ayeti kerimede de böyle. Demek ki bu 7 ayeti ne yapmak lazım? Her sabah her akşam okumak lazım. Her sabah her akşam kim okursa ne diyordu? Gökler yere kapanacak olsa Allah-u Teala bunu okuyan kimseye ne yapar? Mutlaka bir çıkış yolu ihsan eder ve onu kurtarır diyor. Rabbim Celle Celaluhu her gün bu ayetleri sabah akşam okumak nasip eylesin.
1: Amin.
0: Belalardan, musibetlerden bizleri hıfzı emin eylesin.
1: Amin.
0: Ne sıkıntılarımız varsa şu ayetler hürmetine, maddi manevi ne müşkillerimiz varsa, borcu olanlar varsa hiç anlamadan ödeme kolaylığı, İşleri bozuk olanlar varsa bir an önce düzelmesi, sıkıntıları olanlar varsa maddi manevi bir an önce giderilmesini Rabbim Celle Celaluhu bu ayetler hürmetine lütfeylesin, nasip eylesin, ihsan eylesin. Amin.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
3: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efem. İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezi hedana lihaza ve ma kunna linehtediye levla en hedanallah. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Kaf suresine geldik. Suretu Kaf. Kaf vel Kur'anil Mecid. Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş bu mübarek sure. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sureyi celilede bazı bizlere tavsiyeleri olacaktır. Yani Kaf suresinin okunmasıyla alakalı bunları bildireceğiz. Enne Ömer ibn Hattab se'ele Ebu Vakit el-Leysiye ve kâne Resulullah s.a.v. yakra'u fil-i'id. Bayramda ne okurdu bayram namazında? O da Kaf bu sureyi okur. Bir de vektarebe iktarebetis sa'a bu sureyi celileleri okurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu bayram namazında okuduğu sure olmaktadır. Yine Hafistu Kaf suresini diyor. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ezberledim. Yahtubu biha kullu cum'a. Cuma günleri özellikle bunu vaaz ederdi. Cuma günü, cuma vaazı olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cuma günleri anlattığı, insanları izah ettiği kâlet kâne tünevviruna ve tünevvir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vâhid. Yani bununla biz nurlanırdık diyor. Evet. Birinci ayet Kaf. Bu hurufu mukattadır. Yasin gibi Kaf, ha, ya, ayn, sad. Manasını Allah bilir. Hurufu mukatta. Bunların yani Kur'an-ı Kerim 3 bölüm olarak inceleyebiliriz. Bir, hurufu mukattalar. Kur'an'ın ruhu gibidir. Ruh var. Ruh çıktı mı insanın bedeni, insan ayakta duramıyor. Görülmüyor ama esas ayakta tutan o. Bu da Kur'an'ın ruhuna benzetilir. Bir de muhkem ayetler vardır. O da kemiğe benzetilir, iskelete. Müteşabih ayetler vardır. Kaf vel Kur'anil Mecid. Kur'an-ı Mecid, andolsun ki Kur'an'ın kendisi, yüce olan Kur'an, mecid olan, değeri, kıymeti yüksek olan Kur'an'a andolsun ki. İki, bel acibu küffar-ı alemden bahsediyor. Bilakis acibu, yani onlar acayiplerine gitti. En ca'ehum munzirum minhum, kendilerinden bir peygamberin, bir insanın, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onlara Allah'ın hükümlerini getirmesi, onlara ikaz etmesi, bunu yaparsanız cennete gidersiniz, bunu yaparsanız cehenneme gidersiniz. فَقَالَ الْكَافِرُونَ, kafirler dediler ki, هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ, bu şaşılacak bir şey, bu şaşılacak bir şey. İnkar edemiyorlar çünkü 40'ına kadar Resulullah Efendimiz hiç yalan söylememiş. Yalancısın diyemediler. Bu manada doğrusun dese bu sefer gavurluk elden gidecek. Yani şaştılar kaldılar. Bilmedikleri için gavurluk yapmadılar. Olayı biliyorlar. İşin başı da böyle, şimdi de öyle, değişmiyor. Devamındaki ayette zaten bize söyleyecek. Onlar gaflet içerisindeler. Yani bilmedikleri için gavurdur demeyecek. Buralardaki konular bu minvalde gidiyor. Üçüncü ayete geldiğimizde, اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, İnsanların yaptığı ahirette öldükten sonra dirilmeyi inkardır. Kur'an-ı Kerim'in en çok üzerine durduğu bütün konuları inceler, ondan sonra öldükten sonra dirileceksiniz diye onun üzerine Mevla Teala dikkatimizi çeker. Dirileceksiniz. Çünkü öldükten sonra dirilmeyi inkar edince istediğini yapabiliyor. Çünkü hesap yok. Burada da yaptıkları, اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا, biz öldük ve künne olduk turaben, yani etimiz kemiğiz toprak olup gitti. Turab toprak demektir. Böyle yani biz yok olduktan sonra mı? ذَلِكَ رَجْعُنْ, bu geriye döndürülmek, بَعِيد, uzak, uzak bir ihtimal, ya böyle bir şey olacak değil. Hemen konuyu anlatayım. Mevla Teala bize burada Vakıa suresinde birçok yerde Kur'an-ı Kerim bu dünya ibret, yani Mevla Teala burada kendi sonsuz kudretini bize gösteriyor, anlayalım diye. Hepsi insan için yapılmış. Mesela bir toprak 10 yıl boyunca nadasa bırakılsa, sürüldü, bir daha sürüldü, simsiyah toprak diyelim veya sarı toprak etmez, sürdük sürdük toprak, efendim tam yeşerecek onu sürüyoruz. Veya daha kolayını söyleyelim, bir çöl düşünün. 10 yıl boyunca yağmur yağmamış, böyle kum olmuş, toprak olmuş, kayalık. Kayalık efendim, çok şiddeti de orada güneş var. Fakat 10 sene sonra, 15 sene sonra bir güçlü bir yağmur yağar. O toprağın zerresinde olan o yani yeşillik, çiçeklik, tohum, iğne ucu kadar küçük o tohumlar suyla buluşunca, şimdi o konularda anlatılacak burada. Mevla Teala feyuhi bihilerde ba'de mevtiha. Bu toprak ne yapıyor? İçerisinde barındırdığı o zerrecikler çiçeğe dönüşüyor, çimene dönüşüyor. Bakıyorsunuz oradaki canlılar içinde kayboluyor. Ceylan görülmüyor, o kadar yeşeriyor. Burası çöldü, kayalıktı. İşte Mevla bu dünyada insanlar yok olduktan sonra tekrar o topraktan efendim filizlenen bir nebatat gibi tekrar sümme innekum yevmel kıyameti tübasun, dirilteceğim diyor. İnkar ettikleri nokta, اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, biz öldükten, toprak olduktan sonra mı? ذَٰلِكَ رَجْعُنْ, bu geri döndürülme olayı ba'id, uzak bir ihtimal. O böyle bir şey olacağı yok. Ba'id, uzak demektir. Dördüncü ayeti geldiğimizde, Kaf suresi, قَدْ عَلِمْنَا, Mevla buyuruyor ki bu ayeti konu şu, insanoğlu ölünce toprağa tevdi edilince bütün zerresi yok oluyor. Yani efendim saçımız, tırnağımız, bedenimiz, kemik, ne varsa hepsi yok oluyor. Kullarım buyur ya Rabbi, قَدْ عَلِمْنَا, biz biliriz, مَا تَنْكُسُ الْاَرْضُ Yerin minhum o ölenlerden aldıkları nakıs yani noksanlaştırıyor, alıyor. Efendim insan bedenini alıyor, efendim etini, kemiğini, her şeyini toprak bakıyorsunuz, kabri kazıyorsun, yok olmuş adam. مَا تَنْكُسُ noksanlamış الْاَرْضُ Yerin aldığı minhum o insanlardan neler aldı, neler noksanlaştırdı, hangi zerreleri aldı hepsini biliyoruz. Zaten dünyadaki aldığımız nesneler yine dünyadaki nesneleri alıyoruz. Meyveler, sebzeler vesaire. Oradaki nesneleri alıyoruz. Vücut onları göze, kulağa, ele, akciğere, karaciğere nereye lazımsa o etkenleri iç organlar taksimatını yapıyor. Bunu Mevla böyle ayarlamış. Zaten aldıklarımız Mevla'nın Celle Celaluhu yarattığı nesneler, toprağa bırakılanlar da efendim topraktan alınan nesneler. Aldığın onun, verdiğin onun. Ondan geldik, ona dönüyoruz. قَدْ عَلِمْنَا Biliriz مَا تَنْكُسُ الْاَرْضُ Yerin sizden noksanlaştırdığı minhum o insanlardan. وَعِنْدَنَا Bizim katımızda kitabun hafiz. Korunmuş, levh-i mahfuz, her şeyi kaydediyor. Hepsi kayıtlı. Vücudunuza aldığınız izanebetellahum bil helal, beden helalle beslenirse cennete gider. Haramla beslenirse cehenneme gider. Vücudun aldığı, vücudun efendim bıraktığı ölünce hepsini kaydediyor. Kitabun levh-i mahfuz, hafiz korunmuş. Kimse ona dokunamaz. Orada hepsi kayıtlı bizim katımızda. 5. ayete geldiğimizde bel kezzebu bil hak. İnsanların yaptığı tek şey. Kezzebu yalanlamak bil hak. Bu hakikatleri yalanlıyor. Lemma caahum onlara geldi. O gelen hakikatleri yalanlıyorlar. Kur'an'ın bütün dikkatimizi toplayarak şuna dikkat edelim. Mevla Teala iman ehli zaten iman ehlidir. Burada bahsettiği inkar ehli. Allahu Teala o küffar-ı alem bilmiyor. Hakikatten haberleri yok demiyor. Ya kezzebu yalanlıyor. Yani bir adam aklıyla, kalbiyle biliyor ki ondan ben 1000 lira borç aldım, benim ona borcum var. Adam diyor ki şu borcunu öder misin? Adam yok diyor. Şimdi aklı ve kalbi biliyor ki var. Şimdi yok demesi bilmediği için değil. Bütün küffar-ı alem kendisini Allah'ın yarattığını ve ona kulluk etmesi gerektiğini biliyor. Hepsi biliyor. Yani inkar eden de biliyor. İnkar İslam dairesinin dışındaki de biliyor. İslam dairesinin içinde her türlü pervasızca yanlış, haram işleyenler de biliyor. Belki de bu yalanlıyorlar bil hakkı, o hakkı. Yani her şeye aşikar olan iman esaslarını, Allah'a kulluğu, İslam'ın hükümlerini biliyorlar. Lemma cahum onlara geldi. Fehum halbuki onlar fi emrin bu işler içerisinde meriç çalkantılı bir iştedirler. Yani çalkantılı bir iş içerisinde. Gavurluğu yapmaya çalışıyor, tadını çıkartamıyor. Biliyor özünde. Biliyor. Yani küffar-ı alem şöyle hayatında bir defa bir doğruyu konuş diye özündekini ya sen Allah'a kulluk etmen gerektiğini, bu yaptığının Allah'a inkar olduğunu ve Allah'ın mülkünde Allah'a kulluğun gerekli olduğunu biliyorsun. Sen bile bile yapıyorsun diye sorduğumuzda o da gerçekten hayatında ilk kez doğru konuşsa özünde evet kendisinin bilerek yaptığını söyler. Çünkü şeytan Firavun'a sordu. Firavun ne dedi? Ben biliyorum dedi. Allah'ın mülkünde Allah'a meydan okuyoruz. Ebu Cehil'e sormadılar mı? Hazreti Muhammed hak değil mi? Hak dedi. O zaman dediği işime gelmiyor.

atmosferi, atmosferin dışı, yedi kat sema, yedi kat semanın üstü kürsü, kürsünün üstü arş, bu bir misket gibi oluyor. Bunun dışında başka bir alemler var mıdır? Burada işaret var olduğuna dair. Halakallahu min verayi hazil art, bu yerin dışında bahran muhita. Bütün efendim fezayı kaplayan bir bahri muhit. Yani mesela göklerde su buharları var. Yani burada deniz diyor. Hepsini kuşatan bir deniz. Bildiğiniz, biliyorsunuz su bir sıvı halde olur, bir de buhar halinde olur. Burayı bahri muhit, sıvı halde burayı kuşatan bir su deryası. Sümme halaka min vera, bunun ötesinde zalike cebelen, bir dağ. Yukale lehu kaf, esema dünya, dünya seması. Merfuatun aleyh, yüksekte. Sümme halakallahu min vera, bunun ötesinde zalikel cebel, bu dağın ötesinde ardan, bir yer. Mislu tilkel ardı seba semavat, yedi kat yer gibi yerler var. Sümme halaka min vera izalik, bunun ötesinde bahran, bir deryadan bahsedilir. Muhitan biha, o da onu kuşatır. Sümme halaka min vera izalik, bunun ötesinde cebelen, bir dağ. Yukale lehu kaf, ona da es-sema-i sani, ikinci gök. Merfuatun aleyh, o da yüksekte. Ve seba eradin, yedi kat yer, yedi kat sema, bu şekilde. Yani atmosfer tabakaları gibi. Ve seba ebhur, yedi tane deniz. Ve seba ecbel, yedi tane dağ. Seba semavat, yedi kat semadan bahsediliyor. Vel bahru, deniz, yemudduhu min ba'dihi seba ebhur, yedi tane denizden bahsediyor Lokman suresinde. Efendim onları birbirini tamamlar, birbirlerine destek verir. Dağlardan bahsediliyor Lokman suresindeki ayeti kerime. Bu mesele müstakillen incelenecek bir konu. Ben özetini arz ediyorum. Ancak şu kadarını söyleyelim. Efelem yarab ennallâhe lezî halakas semâvâti vel ard. Efelem yarab, görmüyor musunuz? Neyi ya Rabbim? Ennallâhe lezî halakas semâvâti. Allah yeri göğü yarattı. Görüyoruz ya Rabbi. Kadirun aleyhi yehlukum mislum, benzerlerini de yaratmaya kadirdir. Kurarken de varsayım yok yani. Benzerleri de var. Neyi bilmiyoruz. Daha olanı çözemedik ki benzerlerini çözelim. Hasılı yani burada deniz, dağ denildiği zaman böyle bir dağ gibi bir cüsseli bir şey düşünmeyin. Yani göklerde mesela benzerine mine sema iman, biz gökten su indiriyoruz. Ma'en Arapçada net su demektir. Gökte su yok. Uçakla geçtiğimiz zaman orada bir su yok ama var işte. Oradan ya bir buluttan yağan yağmur ya bir metre yerde efendim göl oluşturuyor. Bu nereden geldi? İşte bu tür meseleleri böyle kelime manalarıyla, ha su nerede deniz var, dağ nerede dağ var değil. Yani onu o şekilde düşünmemek lazım. Yani oradaki oluşumları bahsettiğimiz gibi oturup müstakilden o konunun üzerine durulması gerekiyor. Bunlar hakikattir. Ma te'kulu min luhumin ve ebşarihim ve izamihim ve eşarihim. Kad alimna ma tenkusul ardu minhum. İnsanlar ölünce onların vücutlarından çıkanları da, yani dünya insan diyelim ki bir kilo dünyaya geliyor. İşte üç kilo dünyaya geliyor. Yani dünyaya gelen işte insan 2 kilo, 3 kilo civarında oluyor. 4 kilo da olabilir. Şimdi ondan sonra diyelim ki 80 kiloya çıkıyor vesaire. Şimdi dünyadan alıyorsun. Mevla Teala buyurur ki kadalimle maten kusu. Ölünce de bu sefer oradan efendim ne oluyor? 80 kilo, 70 kilo derken tekrar aldığını gerisi geriye el ardu yer minhum, onlardan gelir. Hadi bakalım, ver bakayım bunu bana diyor. Ayet bu. Yani ma te'kulu min luhumihim, onların etini yiyor ve ebşarihim, bütün bedenini ve izamihim, kemiğini ve eşarihim, saçını, hepsini yok ediyor. Tekrar gerisin geliyor. Yeryüzü çok cimridir yani, ha. Çok cimri. Verdiğini alıyor, hepsini alıyor. Hiç bırakmıyor. Hiç bırakmıyor, evet. Bu meriç kelimesi burada el muhtelif, el mustarip, farklı, hareket eden, mültebis, münkir, yani inkar eden manasında az önce verdiğimiz ayet-i kerimede müşriklerden bahsediyor. Fi emrim meriç, yani çalkantılı, inkarcı, muhtelif, öyle gidip geliyor. Altıncı ayete geldiğimizde Kaf suresi, efelem yanzuru, görmüyor musunuz? Nazara bakmak. Bakmıyor musunuz? Nereye ya Rabbim? İle semai göğe. Fevkahum, üstünüzde.

Keyfe ben eyneha. Nasıl bina ettik? Arada bir bağlantı var mı? Yok. Direk var mı? Yok. Peki nasıl duruyor böyle? Neticede bu dünya da bir maddedir. Orası da bir maddedir. Yani burada itme ve çekme kuvvetleriyle yapılıyor bunlar. Allahu alem. Bu mesele de müstakil uzun bir konudur. Efelem yanzuru ile semai göğe bakmıyor musunuz? Fevkahum üste keyfe beneyneha. Nasıl bina ettik? Ve zenne zeyyennaha. Ve süsledik. Yıldızlar Allah süs için yarattı. Bir malikane sahibi efendim orada muazzam bir avizeler koyuyor, bir şeyler koyuyor, süsler yapıyor. Niye yaptı? Ne bileyim, süs olsun diye. Yani imkanım var. Kainatın sahibi sonsuz gücü var. Bu kadar yıldızlar, efendim işte trilyon, trilyondan bahsediliyor. Galaksi her bir galakside efendim bir trilyon yıldız. Mevla bu kadar büyük kainatı niye yarattı yani? 3-5 tane yıldız olsaydı. Kainatın sahibi Allah, sonsuz gücü, kuvvetim var, kudretim var, yaratmamın sınırı yok. Ve zeyyennâhâ, süs olsun diye göklerdeki yıldızları yarattım diyor. Ve mâ lehâ, o göklerde min furuç, herhangi bir çatlaklık bir şey yok. Yani bir çatlaklık, bir efendim gedik, öyle bir şey görmüyorsunuz değil mi? Ne kadar zarif yıldızlar böyle serpiştirilmiş. Süs olsun diye yarattım diyor. Baktığınız zaman böyle boşluğa, fezaya bakmayın. Yedinci ayet vel arda yeryüzünde mededinaha medde böyle döşemek ve elkayna attık yani koyduk fiha oraya revasiye dağları. O dağlar biliyorsunuz yani dünyanın içerisi mağma olduğu için ilk dönemlerde böyle aynen deniz suyu gibi toprak üstünde hareket ediyordu. Yani 15-20 şiddetindeki deprem gibi düşünelim, bu abartı değil. Sonra dağlar böyle vel cibale evtada kazık olarak yarattık diyor. Burada da dağları koyduk. Bu sefer ne oldu? Sağlamlaşmış oldu çivi misali. Vel kayna koyduk fiha o dünyaya revasiye. Revasi kazık demektir. Yani o dağları ve embetna bitirdik fiha o dünyada min kulli zevcin çift. Çift yani nimetler, meyveler, sebzeler, canlılar, çilekler. Zevcim, behiç insana ferahlık, huzur verici, behiç. Yani bakınca böyle insana huzur veriyor. Bir çileğe bakıyorsun, bir şeftaliye bakıyorsun, bir çiçeğe bakıyorsun. Yani halbuki ham maddesi topraktı, simsiyah bir toprak. Bir bakıyorsun üstünde envai çeşit nimetler oluşmuş ve insanlara ferahlık verici, behiç o. Ve Mevla buyuruyor ki bu bütün nebatatların, bitkiler hepsi çifttir diyor yani. Erkekli, dişili. Tabii bunların cinsiyeti normal insandaki gibi değil. Onlarınkisi kendi kendilerine göre versenler riyaha, rüzgarda levaki aşılayıcı diyor. Buradaki poleni alıyor. Aşılıyor. Riyah, rüzgar, levaki buraya oraya götürüyor. Aşılıyor. Ve o şekilde onlar canlanmış oluyorlar. Min kulli zevcin çift, behiç, ferahlık verici, güzellik içeren harika Mevla Teala bunu sizin için yarattı. Dünyada Mevla yarattığını bu kadar güzel yaratırsa kendisi ne kadar güzel olur? 8. ayette tebusireten bu yani kalp gözünüzle basiret sahibi ve zikra bir öğüttür. Yani bu yaratılanlar Allah'ın yarattığı bu kainat bir tebusiret sahibi. Yani kalp görüşü olanlar, öğüt alacak olanlara likulli abdin munib kendisine son dereceye yönelen kullar içindir bu ibretler. Küffaru alem, nankör Allah'ın mülkünde yaşıyor. Allah'ın verdiği olanakları kullanıyor. Mevla'ya nankörlük ediyor. Efendim kendini büyük görüyor. Ben aydınım diyor. Mevla'ya hor hakir görüyor onu. Efendim karanlık diyor. Acayip bir şey. Acayip bir şey. Yaratana bu kadar hadsizliği nasıl yaparsın? Mevla bu kadar gökleri süsledim diyor. Yıldızları bu kadar yarattım diyor. Bu kadar ferah verici. Ya bir insan düşünse bir şeftali böyle bir meyve. Düşün bir meyve düşün bakalım. Mevla Teala'nın yarattığından daha güzel bir meyveyi ne düşünebilirsin? Daha lezzetli ne düşünebilirsin? Mevla Teala bu kadar rengi güzel, kokusu güzel, behiç kelimesi ferahlık verici, güzellik insana surur veriyor. Yani bir insan meyveyi gördüğü zaman korkmuyor. Öyle ya bir, yani demek istemiyorum ama bir akrep gibi bir şey olsaydı insana yemen gerekiyor ama görüntüsü çok böyle insanı ürpertiyor. Değil bir kiraz gözüne güzel görüyor. Kokusu güzel, yemenisi güzel, yutulması güzel, hazmi kolay.
Bir tane noksanlık olsa her şey tersine dönüyor. Kullarım, sizin için yarattım bunları. Üstadımız Mahmud Efendi mübarek derdi. Allah ne kötülük yaptı da bu kadar Allah'a hadsizlik yapılıyor. Olur mu yani? Mevla Teala bu yakışır mı? Ya tabsiraten bu ve zikra kalp görüşü ve öğüt alan likulli abdil münib Allah'a son derece yönelen münib yönelmek. Kullar için bu bir öğüttür, ibrettir. Kalbi varsa tabii. 9. ayet Kaf suresi ve nezzenna indirdik mines semai ma'en mübarek gökten mübarek bir su indirdik. Gökten inen su fembetna bihi o su sebebiyle nebatat oldu yani mahsulat oldu meyve sebze oldu. Mevla Teala gökten inen suya mübarek diyor. Ölü toprağa hayat veriyor. İnna hamimel kitabil mubin inna zennahu fi leyletin mübarek. İnna kunna munzirin. Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik diyor. Beraat gecesi bir rivayet Kadir gecesi. Kur'an'ın inişine mübarek diyor. Yağmurun inişine mübarek diyor. Aynı kelime. Yani Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir. 10 yıl 15 yıl yağmur yağmamış bir çöle bile yağmur yağdığında yemyeşil oluyor. İçerisindeki efendim ceylanlar, hayvanat kayboluyor o otların içerisinde. Ne oldu buraya? Yağmur, mübarek. İşte Kur'an. Onun için Allah'ın kitabını mutlaka okumamız ve bununla hemhal olmamız gerekiyor. Ve nezzenna indirdik mines semai gökten man mübarek. Mübarek bir su indirdik. Fe embetna bihi, bihi o su sebebiyle. Yani sebeptir, sebepler alemidir. Mevla bunlarsız da yapardı. Cennete zaten öyle sınırsız, efendim sebepsiz yaratacak. فَاَنْبَتْنَا بِهِ O su sebebiyle cennetin bahçeler ve habbel hasid biçilecek taneler, hububat, hasid, hasat, hasat diyoruz ya biçilmek. Yani hububatlar, buğdaylar, arpalar vesaire, nohutlar, fasulyeler yani hububatları yaratan, hasat ettiğiniz o hububatı yaratan, cennetleri, bahçeleri yaratan Allah. Bunu da sular sebebiyle oluyor. Başka bir ayette de ve yuska bi ma'in vahid. Bir su diyor. Fırat, Dicle, Nil, efendim Sakarya Nehri. Nehir aynı. Nehir aynı, toprak aynı. Su, gökten yağan yağmur aynı. Bahçe diyelim ki aynı. Fakat burada çilek var, tatlı oluyor. Biber var, acı oluyor. Su aynı, toprak aynı. Biri tatlı, biri acı. Mevla buyuruyor ki aynı ve yüz kabim aynı. Bir suyla su suluyorum, bu kadar çeşit yapıyorum. Bunlar kimyasal reaksiyon diyor, deniliyor. Peki buyurun, Mevla bunlarla bu kadar çeşidi yapıyor. Sen de çok ileriyim diyorsun ya, yap işte. Allah'ı beğenmiyor adam. Allah'ı beğenmiyor, kendini daha münevver görüyor. Kurban olduğum Allah'a. Kurban olduğum Allah'a. Hadsizlere cehennem işte oradan kaynaklanıyor. فَاَنْبَتْنَا بِهِ cennet. Cennet kelimesi cinden geliyor. Evet yanlış duymadık. Cin kelimesi görülmeyen. Cennet kelimesi de yağmur yağmadan bir topraktı. Fakat yağmur yağdıktan sonra orası cennete döndü. Yani İçine girdiğin zaman kayboluyorsun. O kadar içerisinde bahçe oluştu. O bahçedeki fasulyeler işte veyahut da meyveler, sebzeler insan boyu kayboluyor. Neredesin? İşte buradayım diyor. Kayboluyor. Cennet yani içinde kayboluyorsun. Cennetin adı da öyle. O kadar güzellik ki insan içinde kayboluyor. Muazzam bir yer. Evet. 10. ayete geldiğimizde ve nahla hurma basikatun uzun uzun böyle leha o hurma ağacında tal'un kelimesi tomurcuk nadid kelimesi üst üste böyle dizilmiş tal'un kelimesi tomurcuklar nadid kelimesi üst üste efendim dizilmiş hakikaten bir hurma ağacı insana benziyor yani içerisi liflerle dolu insan damarları gibi. Ağaç olarak yaksan yanmıyor. Çok enteresan. Dalları da böyle huni gibi az su olan yer, yağmurlar nadir olduğu için suyu bir nevi değerlendiriyor.
böbrekler gibi o suyu içinde biriktiriyor. Tam kafa noktasında, son noktasında da onu özel sarmalayan böyle sarmaşık gibi o son noktasında bir nevi onun orada kalbi var yani. Hurma ağaçtan bahsediyorum. Ve bütün hani nimet, insanın gözü kulağı yarayan hepsi kafada olduğu gibi hurma ağacının da bütün hurması o en tepede. Orada 200 kilo, 250 kilo, 300 kilo orada buğday şeyi, hurma oluşuyor. Ve insanın vücuduna yarayacak ne kadar nesne varsa onda da var. İnsan gibi böyle dümdüz mukavemet eder, durur. Ve kendi yavrusu diyelim hemen yanında olması lazım. İşte yani bir nevi 15 yaşına kadar o ağaç meyve vermiyor. İnsanın da rüşt çağı gibi böyle 15 yaşı, kemalat çağları gibi böyle meseleler var. Taluha nadid, rızkan lil ibad. Kullarımıza bu rızık olsun diye yarattık. Yani demek ki Adem aleyhisselam, en nahlu ammetu beni Adem, insanoğlunun halası. Adem aleyhisselamın çamurunun arta kalanından rızkı yaratılmış oldu. İşte o da hurma ağacı oluyor. İnsanın hamurunun yarısı oluyor. Yani beden, bu bedeninde ayakta durması için lazım olan rızık, bunun en yarayışlılarından birisi de rızkan lil ibad, kullara bir rızık, hurma. Ve ahyeyna, o sular sebebiyle, ve ahyeyna bihi, o su sebebiyle beldeten meydan. Ölü topraklara hayat veririz. Kezalikel huruç, şimdi sıkı duralım. Esas konu, hepsi esas da. Buraya kadar anlattı. Burada konu bitiyor. Başka konuya geçecek. Fakat konu neyle bitti? Kullarım, bunları Rabbiniz olarak, yaratan olarak yaptın mı? Yaptın ya Rabbim. Bunları yaptığıma göre kezalikel huruç, sizi de kıyamet günü dirilteceğim. Yani bütün dünya insanları yok olduktan sonra aynen nadasa bırakılmış veya efendim 15-20 yıl yağmur yağmamış bir çöl. Üzerine yağmur yağınca nasıl ki orası yeşeriyor? Dünyada yok olduktan sonra aynen gökten böyle beyaz bir yağmurun böyle beyaz sıvı gibi süte benzer yağmur yağacak diyor günlerce. Dünyanın üstü böyle yükselecek o sularla ve ondan sonra bütün mahlukat trilyona yakın herkes, bütün insanlar üstündeki toprakları silkeleyip dirileceğiz, dirilecekler derken biz de insanız, dirileceğiz. Allah hesabımızı kolay eylesin. Evet, burada tefsirlerdeki mana yani min şukuk ve gayrihi futuk gibi burada furuç kelimesinin kelime manasında şukuk yani göklerde bir çatlak, bir farklılık, bir ayrılık, bir patlama, bir şey görüyor musunuz? Yok. Yani gökler gayet nezih. Behiç kelimesinin tefsir manasında hasenun nazarun, yani insana hoş gelen, harika bir görüntüsü olan, tabsireten, Allah'a son derece yönelen kullar, bu ayet kelimesinde müşahedetun, onlar halkus semavati vel ard, yerin ve göğün yaratılışını incelerler. وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِمَا مِنَ الْآيَاتِ الْعَظ۪يمَةِ, yani Allah'ın yarattığı o büyük mükevvenatı bakarlar tebsireten, yani ibretle bakarlar ve delalet ve zikra likulli abdil munib, yani Allah'a yönelen kullar bundan öğüt alır. Öbürleri göğü inceliyor, galaksiyi inceliyor, insanı, toprağı inceliyor, denizi inceliyor, gavurluğunu arttırıyor. Halbuki gördün işte, bunu insanın yapma imkanı yok, kendi kendine olacak şey yok. Mevla Teala, bana yönelenler bundan öğüt alırlar diyor. Hadun haifun cale raca ilallahi, Allah'tan korkanlar bundan istifade ederler. Şimdi bu konularla alakalı başka ayeti kerime Gafir suresinde le halqus semavati vel ardı ekberu min halqin nas. Kullarım, yerleri gökleri yaratmam sizden, sizi yaratmaktan daha büyük. Sizi yaratmak, tekrar diriltmek benim için basit. Yerleri gökleri yaratmışım. Benim buna gücüm var. Tekrar başka bir ayet-i kerimede Ahkaf suresinde evelem yara enne Allah ellezî halaka semâvâti vel ard, kullarım ben yerleri gökleri yarattım. Evet ya Rabbi. Velem yara bi halki inne, bunlardan ben yani bu ağır gelmedi bunlar. Bi kadirin alâ en yuhyel mevta, ben sizi tekrar öldükten sonra dirilteceğim. Buna gücüm var. Bela inne velâ kul, benim her şeye
kudretim var. İnne ve la kulli şeyin kadir. Min ayati enneke terel arda haşa. Kullarım buyuruyor. Yeryüzünü böyle yani toprak olarak görürsün. Evet ya Rabbi. Ve yine fe izâ enzennâ aleyhel mâ'a. Biz oraya suyu indiriyoruz. Evet. İhtezzet varabet. İhtezzet böyle titremeye başlar. Yani şimdi hani görüntüyü hızlandırdığınız zaman toprağın altında bir hareket oluyor. Ondan sonra ihtezzet böyle bakıyorsunuz o orada filizler çıkıyor, yükseliyor ihtezzet. Varabet büyüyor. İnnellezi kullarım bunları ben yapıyorsam aynen ahya halle muhil mevta. Size toprağın altından böyle ihtezzet varabet sizi dikeceğim ayağa. İnne ve la kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Mesela bu. Peki. Şimdi konu değişti. Yani Kur'an-ı Kerim'in usul olarak baktığımızda konuları, yerleri, gökleri, kefü, çunanı bunların hepsi geçici. Mevla Teala en son ne buyurdu? Bunlara bana son derece yönelen kullar ibret alır. Halbuki öbürü bunu inceliyor, bunu tespit ediyor ama Allah'ı inkar ediyor. Doğa diyor, başka bir şey diyor. Allah demiyor adam. İnkarcılar istifade eder demiyor zaten. Allah'a son derece yönelen kullar istifade eder diyor. Ve en sonunda getirdi kezalikel huruc. Sizi efendim toprağın altından ayağa kaldıracağım, dirilteceğim. Huruc, ihracat. Toprağın içinden sizi tekrar yukarıya ihracatı gerçekleştireceğim diyor. 12. ayeti geldiğimizde Kaf suresi. Kezzebet kablehum kavmu Nuhin ve ashabur resi ve semud. Evet. Burada konu değişiyor. Geçmiş kavimleri Mevla bize tanıtıyor. Kezzebet yalanladı kablehum evvelki kavmu Nuh aleyhisselamın kavmi. Bin yıl boyunca o kadar düşünecek vakit var ki. İnkar ediyor, inkar ediyor. 50 sene, 100 sene inkar ediyor, 300 sene inkar ediyor, 500 sene. Putperestlik yapıyor, Allah'a meydan okuyor. Peygamber'e erazülüne badiye reis, haşa haşa. Sen rezil adamsın, görüşün değersiz, çağ dışısın vesaire. Bunları söylüyorlar. Yalanlıyorlar. Kavmu Nuh aleyhisselamın kavmi. Ve eshaber resi, derin kuyuya atılan kavim. Derin kuyuya peygamberi attıkları efendim Hanzala peygamber diye bir peygamberden bahsedilir. Bazı peygamberler Kur'an'da geçer, bazılarını bilemeyiz. Orada efendim tefsir kayıtlarında Allahu alem. Ashab-ı Resi kuyuya atılan peygamber ve Semud Salih Aleyhisselam'ın Semud kavmi işte devenin çıktığı, kayanın yarılıp deve çıktığı Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Peki bu Ashab-ı Resi bunu Aleyhisselam'ın kavmi, Ashab-ı Res çok az geçer Kur'an-ı Kerim'de ve Semud Aleyhisselam'ın kavmi o defalarca onu anlattık. Ashab-ı Res'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yani inna evvele men yedhulul cenne el abdül esved diyor. İlk cennete girenlerden bir tanesi siyah bir kuldur diyor. İlk cennete girecek yani zenci diyoruz ya ilk cennete girecek olanlar odur diyor Resulullah Efendimiz. İlk cennete girecek olan siyah kul. Kim bu? Ashab-ı Res. Ashab-ı Res bir peygamber işte bahsettiğimiz Hanzala peygamber 5000 sene evvel yaşamış. Ümmetine Rabbimizin hükümlerini bildiriyor. Fakat bütün ümmet karşı çıkıyor ve tek başına kalıyor. Kimse ona it. İşte bir önceki tefsirlerde de geçti. Bir peygamber var, bir kavim. Bir peygamber var, bir grup. Yani o inanmış. Bir peygamber, aytu nebiye diyor, bir peygamber. Varacülü varacülen, bir iki kişi diyor, bir kişi iki kişi diyor. Birini daha gördüm diyor, kimsesi yok diyor. Onlar da o peygamberlerden bir tanesi. Allahu alem. Ashab-ı Res. Bu peygambere büyük bir kuyu kazıyorlar. Ve o kuyunun içerisine peygamberi canlı canlı atıyorlar. Yani bir insanın tek kaldırması mümkün olmayan birkaç kişiyle büyük bir kayayı kuyunun üzerine kapatıyorlar. Ölüme terk ediyorlar. Bu bahsettiğimiz Abdülesved siyah
siyahi bir kul, yani zenci. Zenci demeyelim, Abdül Esved diyor. Siyah, yani siyah, adamın rengi siyahmış. Bazı ırklarda mesela siyaha benzer ırklar da var. Irk olarak siyah bir kul. Ne yapıyor bu? Bu yapılan çok ağırına gidiyor. Güçlü de kendisi yiyeceğini, içeceğini alıyor. Efendim, nasıl o millet de terk etmiş ya, kuyuya atmışlar, bırakmışlar, daha ilgilenmemişler. O da o taşı kaydırıyor, oraya yemeği, içmeyi içeriye bırakıyor. O peygamber de orada yiyip içiyor. Ondan sonra böyle günlerce, aylarca devam ettiriyor. Ve bu Abdül Esved dediğimiz bu mübarek ilk cennete girecek olan kişi böyle uzun bir müddet geliyor, kuyunun kapısını açıyor, yiyeceği içeceği bırakıyor, gidiyor. Derken çok garip bir şey oluyor. Bir defa kuyunun başına geliyor, yemeği vesaire atıyor, bırakıyor oraya. O esnada bir uyku geliyor kendisine. Böyle bir geçkinlik geliyor. Ve 7 sene uyuyor. Bildiğimiz 7 sene. Yani bir 300 sene uyku meselesi, ashab-ı keyf. Burada da böyle bir mesele var. Sonra bir uyanır gibi oluyor. Bir 7 sene daha, yani bir tarafa yatıyor. Sonra bir tarafa da 14 sene yatıyor, uyuyor yani orada. Ondan sonra 14 sene sonra efendim uyanıyor. Tabii o peygamberin akıbeti orada bilinmiyor, Allahu alem. Çünkü ayrıntı yok. Şimdi 14 yıl sonra uyanınca bakmış kuyunun kapısı açılmış. Yani kuyunun kapısı açık. Ondan sonra kendisi tekrar yemek getirmek istiyor. Orada kimse yok. Halkın yanına gidiyor. Bir de bakıyor ki bütün halk Müslüman olmuş. Kendisi bakıyor ki ya güneş şuradaydı. Aynı Ashab-ı Kehf'te de öyle. Güneş böyle yükselmişti. Güneş efendim batarken dirildiler. Dediler ki biz yevmen ebadiyem. Biz bir gün veya yarım gün güneş doğuyordu. Şimdi burada o zaman bir gün, yani yarım gün bir şey uyuduk biz. Halbuki 300 sene uyumuşlar. Bu da öyle. Ya Mevla'nın hikmeti, yani güneş batarken mesela uyumuş gibi olsaydı, burada olsa başka türlü. Ancak öyle. Burada meseleler var. Bakıyor ki herkes Müslüman olmuş. Bu ne oldu böyle diyor. Ve o peygamberle bu ilgilenmesinden dolayı Mevla Teala ilk cennete girenlerden kılıyor. Onun için bir insan hatası, kusuru, yanlışı, gafleti, şusu, busu da olsa Allah'a karşı son derece tadarru içerisinde kulluğunu ispatlamalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı saygılı, dinin hükümlerine hürmetli, asla ve kat'a burada baş kaldırmaması. Yani güncelleyecek olursak, insanlar hataya ve kusura düşme durumu da olsa dine karşı bir saygılı olmak lazım. Yani o dine nasıl hizmet edebiliriz, bu taşı nasıl kaldırabiliriz, Müslümanlara nasıl biz hizmet edebiliriz diye bu gayret içerisinde olunmalı. Evet, 13. ayete geldiğimizde ve Adun, Ad kavmi ve Firavun, Firavun dediğimiz ve İhvan Lut ve Lut Aleyhisselam'ın kardeşleri. Yani Lut Aleyhisselam eşcinsel bir kavmin başına gitti, onlara yalvardı, yakardı, azgınlık, sapkınlık ettiler ve o herkes, o 40-50 kişiydi onlar, 4-5 milyonluk insanlar, yani ciddi kalabalık, fakat eşcinselliği yapan 30-40 kişi. Herkes onlara hoşgörülü davrandı. 14 kişi iman etti, kurtuldu milyonlarca insan. O efendim kötülüğe, ahlaksızlığa sahip çıktığı için, hoşgörülü davrandı, hepsi birden helak oldular. Lut Aleyhisselam'ın kavmi ve Ashabul Eyke, sık ağaçlıklı Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi. Sık ağaçlık diyor. Şimdi orası çöl. Kur'an'ın böyle bir mucizesi var. Burada hani günümüzde ne diyorlar? Yani tabiat, oradaki bölge, tam kelime manası da jeoloji diyorlar. Yani oradaki durum. O zaman sık ağaçlık diyor. Şimdi çöl oldu. Demek erozyondan bahsediliyor. Allah-u Alem o zaman bu sık ağaçlıkta çok büyük bir yangın. O azgın halk yangında efendim ne yaptı bunlar? Yani ticarette, malların alımındasa birbirini kandırdılar, dolandırdılar, ihanet ettiler, kötülük ettiler. Ashab-ı Eyke ve kavm-ı Tübba. Bu Tübba dediğimiz bu bir isim. Yemen'de yaşamış, Ahkaf suresinde bu konular geçti. Sa'd suresinde de
Bu tubba kelimesi, tubba dediğimiz başlangıçta yanlış yap, sonra da iyi bir Müslüman oldu. Ve halkı hakka çağırdı ama dinlemediler. Kullun, bunların hepsi kezzeber rusul, peygamberleri yalanladılar. Yani Tubba'ın kavmi, Tubba iyi birisi. Fakat o kavim ve kullun hepsi kezzeber rusul. İşte anlatılan Şuayb aleyhisselam, Lut aleyhisselam, efendim Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam gibi bunların tamamı fehakka ve'id, Allah'ın vaadi onlara hak oldu ve helak olup gittiler. 15. ayet-i kerimeye geldiğimizde efe'ayyina bil halkil evvel, tekrar kullarım bu kadar meseleyi anlatıyorum size. Bu kavimler bana 1000 yıl, 700 yıl, 500 yıl, 300 yıl hadsizlik ettiler, hakaret ettiler, peygamberleri yalanladılar. 1000 yıl, 1200 sene, 700 sene, 300 sene, günümüzdeki 70 sene. Onlar o kadar gavurluk yaptılar, yalanladılar. Ne oldu? Hepsi tarih oldu. E şimdi 70 sene, 70 sene gavurluklar ne olacak yani? Etsen ne olur? Efe ayyina bil halkil evvel. Biz ilk yaratmada, bütün kulları yaratmada bize bir acizlik, yorgunluk, çaresiz, böyle bir şey yok kullarım. Benim yaratmam ol der, oluverir. Halkil evvel. Belhum fi lebsin min halkin cedid. Yani ben ilk yarattığıma göre burada bir bende bir yorgunluk, bir sıkıntı olmuyor. Bunu bilin. Evet ya Rabbim. Belhum insanoğlu fi lebsin. Lebs büyük bir şüphe, dalgınlık içerisinde. Karıştırıyorsunuz kullarım. Karıştırıyorsun. Lebs karıştırmak. Neyi? Min halkin cedid. Yeniden yaratmayı. Yeniden yaratacağım. Karıştırmayın. Yaratacağım. Yapacağım diyorum Mevla. Kavmu tubba huvel yemani. Bu Yemen'de yaşayan bu Tubba kavmi, Ashabul Eyke hum kavmu Şuayb aleyhisselamın kavmi. Efe ayna bil halk. Yani efe acizuna ibtidal halki. Başlangıçta yaratmam beni aciz bırakmadı ki. Hatta hum fî şekim minel iade. Tekrar sizi var etmekten niye şüphe ediyorsunuz? Tekrar sizi dirilteceğim. Evet, tekrar ediyorum. Yani kurban olduğum Rabbim hep bunu anlatır. Yani konuyu getirir, kavimleri anlatır. Kavimler 1000 yıl, efendim 700 yıl bu kadar yaşadılar, yalanladılar. Ne oldu? Hepsi öldü. Sonra ne oldu? Yani bu kadar uzun yaşamalarına rağmen ömürleri bitti. Ama dirilteceğim. Tekrar getiriyor. Mahlukattan, mahsulattan bahsediyor. Getiriyor Mevla Teala. Tekrar min halkın cedid, dirilteceğim. Huzuruma dikeceğim ve hepinizi hesaba çekeceğim diyor. Onun için Allah hesabımızı kolay eylesin. Bunun üzerine çok durmak istiyorum. Kendimize insaf edelim, kendimize acıyalım. Ahirette bizi mesur edecek namazım burada ya Rabbim, orucum burada, ibadetim, adaletim, şefkatim, merhametim, inşallah burada ya Rabbim diye hesabı kolay verenlerden oluruz inşallah. 16. ayette kaldık. Onun Habibine salavat, Allah'ım sen. Son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya Rabbim muvaffak eylesin. El Fatiha.

0: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri sona erdi. Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Selamun Aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
5: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattay. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
6: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
6: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Bir konjonktürün içinde onun bir parçası olan bir insanın konjonktürün ne mana ifade ettiğini, etkisini, tesirini, çapını, niyetini fark edebilmesi mümkün değil. Çünkü sen de o konjonktür çarkının bir dişlisi, bir parçası olarak dönüyorsun. Onu fark edebilmek için ya o konjonktürün değişmesi lazım ya da o çarkın dışından kendini kurtarmış ve dışından bakıyor olman lazım, görüyor olman lazım.
13: Türkiye o kadar kötü idare edilmiş ki abi. O kadar kötü idare edilmiş ki. Ben o günkü siyasetçilere hain demeyeceğim. Tamam, hain demeyeceğim. Demiyorum yani. Böyle bir şey demiyorum. Ama bir hain olsaydı, ben bu ülkeye en büyük zararı nasıl veririm deseydi, bulacağı cevap o günkü siyasetçilerin yaptığı öyle bir sevk ve idare olurdu.
11: Abdülaziz Aygün'ün sunumu ve tarihçi yazar Mehmet Fatih Can'ın anlatımıyla tarih musahabeleri bu akşam saat 23'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
0: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
11: Yesevi yolu başlıyor.
14: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Halbuki tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde Gazze'den de. Efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 064 Yesevi kumanyası, 115 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz. Bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
4: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, İlk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Haydar olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde, Şeref Başkanımız Cübbelahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Haydar için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi-Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi-Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi-Aşevi de eklendi. Haydar Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi, günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi-Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi-Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi-Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aş Evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığı ise

0: Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi aşevine bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşırlar.

0: ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Haydar olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Haydar olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, İmam Hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 evler yaşam mahallesini aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
2: Yesevi yolu sona erdi.
3: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
0: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zarafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zarafet Katar.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın.
5: Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
9: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandem.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandem.org.
3: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
0: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca Yetim Okulları'yla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
12: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
13: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
14: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
13: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
17: Bir konjonktürün içinde onun bir parçası olan bir insanın konjonktürün ne mana ifade ettiğini, etkisini, tesirini, çapını, niyetini fark edebilmesi mümkün değil. Çünkü sen de o konjonktür çarkının bir dişlisi, bir parçası olarak dönüyorsun. Onu fark edebilmek için ya o konjonktürün değişmesi lazım ya da o çarkın dışından kendini kurtarmış ve dışından bakıyor olman lazım, görüyor olman lazım.
18: Türkiye o kadar kötü idare edilmiş ki abi. O kadar kötü idare edilmiş ki. Ben o günkü siyasetçilere hain demeyeceğim. Tamam mı? Hain demeyeceğim. Demiyorum yani. Böyle bir şey demiyorum. Ama bir hain olsaydı, ben bu ülkeye en büyük zararı nasıl veririm deseydi, bulacağı cevap o günkü siyasetçilerin yapacağı, yaptığı öyle bir sek ve idare olurdu.
19: Abdülaziz Aygün'ün sunumu ve tarihçi yazar Mehmet Fatih Can'ın anlatımıyla tarih musahabeleri bu akşam saat 23'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
7: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
21: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselam kabrine uğruyor, ayakta namaz kılıyor, görüyor. Sonra Mescid-i Aksa'ya yakın, oraya geliyor. 224 bin peygamber toplanıyor. Saflar diziliyor. Arkasında en alim, en faziletli peygamber kim? İbrahim aleyhissalatü vesselam. İmamın arkasında kim duruyor? İbrahim aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra sağındaki en alim olacak. Sağında kim duruyor? Musa aleyhissalatü vesselam. İbrahim aleyhisselamın solunda kim duruyor? Safta, arkada. İsa aleyhissalatü vesselam. Böylece 224 bin peygamber toplanıyor. Orada da onlarla görüşüyor. Namaz kılıyorlar cemaatle. Nafile namaz. Çünkü zaten peygamberler vefat ettikten sonra onlara namaz farz olmaz. Ama nafile namaz kılıyorlar. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merdiven dayanıyor. İşte Burak'la oraya kadar geliyor. Miraç merdiven demek. Merdiven dayanıyor. Mescid-i Aksa'daki kayayan Sahratu Beytil Suhuril Cennet, cennet kayalarından bir kayadır o. Onda ziyaret nasip oldu. O kayanın üzerine göklere merdiven dayanıyor. Birinci kat semaya kadar, öyle işte yedi kat semaya uruc ediyor. Oradan Sidratül Münteha'ya, oradan işte Beyt-i Mamur'a, Cenab-ı Mevla mekandan münezzeh olarak ziyaret ediyor. Orada da altıncı kat semaya geliyor. Altıncı kat semada da kimle görüşüyor? Musa aleyhissalatü vesselam. Ruhlar ölmez. Aynı bedeniyle duruyor. İşte 50 vakit namazı aldığında Mevla'nın emrini kabul edip inerken yine aynı tertip üzere iniyor. Sidratül Münteha'ya, işte Beyt-i Mamur'a, Arş-ı Ala'ya, oradan iniyor. 7. kat semada yine İbrahim Aleyhisselam'la bir daha selamlaşıyor. 6. kata iniyor. Selamlaşıyor inerken. Dolayısıyla 6. kat semada yine Musa Aleyhisselam, işte Mevla sana ne emretti? 50 vakit namaz, işte dön, tahfif iste, kolaylık iste, senin ümmetin 50 vakit namaz kılmaz. Ben Beni İsrail'de çok tecrübe ettim, kılmadılar. Hepinizin bildiği hadise gerçekleşiyor. Her seferinde 5-5 iniyor, sonunda 5 vakit kalıyor farz olarak üzerimize. Buradaki şefaatı da kim yapıyor? Musa aleyhisselam yapıyor bu aracılığı ve bu fikri o veriyor. Şimdi yine Vahabiler burada çuvallıyor. Diyorlar ki öldükten sonra ölüden bir fayda gelmez. Onun için diyorlar ki Resulullah da öldü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan da bir fayda beklemeyin diyorlar. Haşa haşa. Peki Musa aleyhisselam vefat etti mi? Etti. Miraç gecesi sahih hadislerde kabrinde ayakta namaz kılıyor muydu? Kılıyordu. Ayakta kılmak kimin işi? Bedenin işi. Çünkü ruh ayakta oturarak diye vasıflanmaz. Sonra Mescid-i Aksa'da görüştü mü? Görüştü. Namaz kıldılar. Sonra 6. kat semada buluştu mu? Buluştu. Ya ayet var Es-Sâdü Bilâ. وَلَكَ دَعْتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِلِّقَائِهِ Secde suresinin sonunda. Habibim andolsun elbette muhakkak biz Musa'ya kitap verdik, Tevrat verdik. Sen de onunla görüşeceksin. Onunla buluşacağından şüphe etme. Ben seni buluşturacağım diyor. Peki bu ayet ahiret buluşmasından bahsediyor olabilir mi? Olamaz. Çünkü neden? Ahirette herkes herkesle buluşacak. Biz de Resulullah'la buluşacağız inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kafir ölmezsek, zerre kadar imanımız olsa Resulullah'ı göreceğiz inşallah. Ahirette. Mahşerde bütün peygamberler var. Peki sen Musa ile buluşacağından şüphe içinde olma diyor ayette. O neresi işte? Miraç gecesi buluşturdu. Onu söylüyor. Çünkü neden? Mahşerden evvel buluşması lazım. Aksi takdirde mahşerde herkes buluşuyor. Ne özelliği var? İşte ölüden fayda gelmezdi de 50 vakit namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldım, kabul ettim diye iniyordu. Biz 50 vakit nasıl kılacaktık? 5 vakti kılamayan bizim gibi acezeler nasıl kılacaktık? 50 vakte kimin abdest tutacaktı? Yani bizim çoğu insanlar abdesti tutmuyor. Yani 50 vakte en az 25-30 abdest ister. Adam dedi abdest almaktan derilerim aşındı dedi ya. Bir de vesveseliyse yandık. Oldu olmadı 50 kere sürüyor. Adam 50 vakit kim abdestini tutacak? Zaten abdest taze alsan daha makbul, o ayrı bir şey. Ama abdeste üşenen, namazda üşenmekten daha fazla abdeste üşenen var. Adam diyor, şu namaz abdestsiz olsaydı ben bu 5 vakte kılardım da diyor. İkide bir abdest sorunu çıkıyor. Bacağını yıka, başını yıka. Ya! Peki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 50 vakti aldı geliyor muydu? Halid abi vardı, Ali Adar Efendi babamızın mahdumu. Benim de çok dostum, bana çok iyilikleri var tabi. Babam yaşında, hatta dedem yaşında. Çoktan vefat etti 85'lerde. Ömrümüz onunla geçti diyebiliriz çocukluğumuz. Efendi Hazretimiz ona çok itibar ederdi, Ali Adar Efendi'nin oğlu diye. Kardeşallahu aleyhi ve sellem. Öyle derdi. Bizim efendiye de Hafız abi derdi, efendiden çok yaşlıydı. Hafız abi dedi ya, iyi ki Miraç'a sen çıkmamışsın dedi. Efendi de şaşırdı, ne diyor diye. Dedi ki sen gitseydin, o kadar namaza, ibadete bizim efendi merak ya, sıralı namaz, sıralı ibadet. Sen gitseydin dedi, 50 vakti gözü kapalı alırdın da gelirdin dedi. Yanmıştık dedi. Efendi de gülüyordu mübarek yani. Ne yapsın? Şimdi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de namaza o kadar düşkün ki, cu'ilet kurratu aynî fi salâh, gözümün nuru namaz diyor. Gözümün feri namaz diyor. Her şeyimden beni Mevla mahrum etse diyor, namazdan mahrum etmesin diyor yani. Namaz. Bize ne kadar zor geliyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar tatlı geliyor. O zaman Musa aleyhisselam gönder, tekrar geldi. Kaça düştü? 45. Ya bunlar 45 kılar mı dedi, sen ne yapıyorsun ya? Gitti ya tahfif istedi. Allah-u Teala mekandan münezzeh. Ama Allah-u Teala ile nerede görüştü Efendimiz? Mekanda. Mevla mekansız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi yerde gidiyor, secde ediyor, Mevla ona nida diyorsa oraya gidiyor. Yoksa Mevla'nın yeri var da oraya gidiyor, oradan iniyor, oradan oraya çıkıyor. Haşa. Anladın mı? Nerede münacat etmeye izin verildi? Cebrail aleyhisselam bile oraya gidemedi. Kaldı yolda. İşte o makama gidiyor. 5 daha indiriyor göre Musa aleyhisselam. Ne oldu? 40 oldu. Yahu 40 kılar mı bunlar? En son 5 geldi. Musa aleyhisselam dedi ki bunlar 5 de kılmaz dedi. Vallahi Musa aleyhisselam doğru söylemiş. Şu anda vakti vaktine kılan oranı 5-6 yüzde. Alacalı bulacalı kılan taş çatla yayınlanan ankette %22. Afrika'nın bir ülkesi var %95. Hepsi 5 vakit kılıyormuş. O siyah olsa ne zarar, sen beyaz Türk olsan ne kâr. Beyaz, bembeyaz Türk olsan cehennemi boylayacaksın, namazsız, abdestsiz. Afrika'da gariban. Yemeği yok, suyu yok. Sipsiyah. Ama %95-99 namaz oranı var. Bir ülke, adını şimdi unuttum. Oran. Kazakistan mı ne? %2. Bazı Türkiye Cumhuriyetler bizden fazla. 70 sene Rus gavurunun elinde tutsak kaldıkları halde. Şu anda Türkiye'deki namaz oranından fazla. Ya Rabbel Alemin! Musa Aleyhisselam ne kadar doğru söyledi ki bunlar 5'i de kılmaz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu ki ya ben Rabbime nasıl bir daha müracaat edeyim? Ya Rabbi benim ümmetim 5 vakit namaz da günde kılmaz. Sen çağırırsın gelmez. Ezanla nida ettirirsin, secdeye varmaz. Ben Allah bunu nasıl diyeceğim dedi ya. Ben Allah'ımın farzını aldım, kabul ettim. Mevla da ne buyurdu? Ya Muhammed, emzayte ferizati, farzımı aldın, kabul ettin, geçerli kıldın. Ben de 50 vakit kılana vereceğim sevabı eksiltmedim. 5 kılan 50 vakit kılmıştır. 50 vaktin sevabı devam edecek. Şimdi bize kim şefaat etti burada 50'den 5'e düşmesinde? Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam vefat etmemiş miydi? Peki vefat edenden fayda gelir miymiş? Hem ne fayda geldi ya! Bütün ümmetler kurtuldu ya! 50 vakit kılamasa farz namaz cehenneme gidecekti. Şimdi hiç olmasa 5 vakit kolay oldu. Elhamdülillah. Allah kılanlardan eylesin. Bir vakti kazaya bırakmaktan muhafaza eylesin. Namazı kazaya bıraktıktan sonra kılsan da zor iş. Ha tövbe edersin bir daha kaza yapmamaya, bırakmamaya ayrı bir şey. Ama alacalı, bulacalı. Zekat versen de kabul olmaz. Bütün fakirleri yedirsen de kabul olmaz. Olmaz. Ama oruç tutarsın, oruç borcun düşer. Zekat verirsin, zekat borcun düşer. Onlardan cehenneme girmezsin. Ama onların yan geliri olan o kadar sevaplar vardı. Namaz kılmadığın için o sevapları alamaz.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Hasan Kutuoğlu Hoca Efendi ile Altın Silsile başlıyor.
22: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Buhara yakınlarındaki Ucdevan köyünden Abdülhalik Ucdivani Kuddise Sirru Hazretlerinin kabri şerifinin önünden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah-u Teala buraları ziyaret etmeye müştak olan kullarına da tez zamanda efendim ziyaretleri nasip eylesin. İmkan bulamayıp da o hevesle bu yayınları izleyen kardeşlerimizi de ziyaret etmiş gibi kabul eylesin amin. Kıymetli kardeşlerim, Abdülhalik Ucdivani Hazretleri Ebu Yezid el-Bestami'den sonra tarikata efendim kolbaşılık ismini veren zatlardan biridir. Ebu Yezid el-Bestami'den itibaren bu tarikata Bistamiye ya da Tayfuriye deniliyordu. Bu zattan sonra ise Haceganiye yani Hocalar Tarikatı denmeye başlanmıştır. Bu huzura gelmişken aklıma şu geliyor, İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatının Farsça aslında şöyle bir şiir vardır. Bir inayat-ı hak ve hasan-ı hak. Eğer melek bâşet, siyah esteşverak. Allah-u Teala'nın yardımı olmadan, onun has kullarının şefaatleri, himmetleri olmadan bir adam, melek bile olsa onun amel defteri kapkaradır, simsiyahtır. Ahirete çıktıklarında, çıkıldığında getirin bakalım şu kara kaplı defteri dercesine efendim o amel defteri pis bir şekilde gelir o huzura. Allah cümlemizi muhafaza eylesin amin. Mektubatı Arapçaya çeviren Murat Minzelevi Hazretleri şöyle bunu çevirmiş. Men lem yu'inhu muheymünün ve havasuhu el emru fi hatarin ve lev huve min melek. Efendim men lem yu'inhu muheymünün, müheymin olan kullarını korkulardan emin kılan Mevla Teala Hazretlerinin ve onun has kullarının, onun velilerinin efendim velileri bir adama yardım etmez ise iş tehlikededir o melek dahi olsa. Niye böyle diyor kıymetli kardeşlerim? Çünkü insan nefsin efendim boynuna attığı kementten kurtulmadığı müddetçe, ihlası kazanamadığı, muhlis hatta muhlas olamadığı müddetçe ibadetleri surete kalır. Cennet sevgisi, cennete kavuşmak, rahata ermek efendim emeliyle, talebiyle, temennisiyle ibadet yapılır ve cehennem korkusuyla günahlardan kaçılır. Bunlar bile Allah-u Teala'ya karşı hakiki bir efendim ihlasın olmadığını gösterir. Bir de sadece o olsa bu efendim yollara, bu yollarda, bu taraklarda bezi olmadan insan ibadetlerini bile çok fazla güzel yapamaz demek ister. Yani umdi olarak söylüyorum. Dolayısıyla Allah-u Teala kıyamet günü ve dostları, onun güzel dostları, onun has kulları, velileri, havas deniyor bunlara. Ya da ehassul has, özellerin de özelleri denir. Bunlar bir adama yardım etmezse o adamın işi hatardadır, zorluktadır. Bunu niye okudum? Bu huzurlardayız. Allah-u Teala, siz de dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Allah-u Teala dostlarının yardımıyla beraber ahirette cümlemizi Efendimizle beraber sallallahu aleyhi ve sellem haşru cem eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Dedikten sonra Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nin tercemeyi halinden size dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışayım. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli hazirun. Kendisi Yusuf el-Hemedani Kuddise Sürü Hazretleri'nin en büyük talebesidir. Kendisinden sonra Tarikat-ı Aliye'mizin 10. halkasında yer almıştır. Beraberindeki 3 diğer halife de Abdullah Beraki Hazretleri, Hasan Endaki Hazretleri ve Hace Ahmet Yesevi Hazretleri'dir. Piri Türkistan diye bildiğimiz zattır. Zaten bu 4 halife efendim buralardadır. Ama Abdülhalik Ucduvani Hazretleri, Hace-i Türkistan dediğimiz Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, Türkistan'a gitmeden önce kendisi uzete çekmiştir. Ne zaman ki o zat, o kıymetli zat Hace-i Türkistan o taraflara gittiğinde Abdülhalik Ucduvani Hazretleri Buhara'da inşaada başlamış ve böylece kulların gönüllerini aydınlatmıştır.

Abdülhalik Gucduvani Kuddisesirru Hazretleri Risale-i Sahibiyye adlı eserinde kendisinin ifade ettiğine göre babası, kıymetli babaları İmam Malik soyundan gelmektedir. Adı İmam Abdülcemil'dir. Bu zat Malatya'da meskun imiş. Yani kıymetli kardeşlerim, arkamda Kabe Şerif'i gördüğünüz efendim tarikatımızın 10. silsilesinde 10. halkada yer alan Abdülhalik Gucduvani Hazretleri aslında Malatyalıdır. Bütün kaynaklarda bu ifadeyi görebilirsiniz. Oradayken efendim Malatya Sultanı diye kitaplarda geçiyor ama o vakitleri araştırmacılar efendim göz önüne aldıklarında buranın efendim o sultanın Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan olduğunu söylüyorlar. Ne kadar doğru Allah bilir ama araştırmacıların o vakitlerden tayin ettiği kişi budur. Tahtını kaybetmiş, taht kargaşaları var. İmam Abdülcemil, Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin babası, o zatın 1. Kılıç Arslan olması muhtemel olan efendim yöneticinin yeniden tahtı ele geçirmesine yardımcı olduğu için mükafat olarak yaşı da bayağı büyük olmasına rağmen kızıyla evlendirir. Yani su annesi sultan kızıdır. Kızıyla evlendirir ve bu evlilikten efendim Abdülhalik Gucduvani Hazretleri doğar ki doğumundan önce Hızır Aleyhisselam'ı babası rüyasında görür ve bir evladın olacak. Adını Abdülhalik koy derler. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri sebebini beyan etmedi bir husus. Araştırmacılar diyor ki oralarda efendim kargaşalar olunca tasavvufta neşvesi Buhara'da gelişmiş. Efendim burada çok fazla mutasavvuflar, sofiye erbabı olduğu için muhtemelen oraya göç etmiştir, buraya göç etmiştir diyorlar. Babası İmam Abdülcemil Malatya'dan kalkıyor ve Buhara'nın şu bulunduğumuz köyüne, Gucduvan köyüne, bugün telaffuzu Gıcduvan'dır. Buraya geliyor ve efendim Hızır Aleyhisselam'ın adını Abdülhalik koy diye müjdelediği evladı burada dünyaya geliyor kıymetli kardeşlerim. Babası da o müjdeye efendim binaen oğlunun adını Abdülhalik koyuyor. El Gucduvani de bu köyden dolayı aldığı nispettir. Kıymetli kardeşlerim, kabrinin başında bir tuğ görüyorsunuz. Bunlar niye konuyorlar? Özetle şöyle söyleyebiliriz. Bu bir Türk adetidir. Efendim, beylik alametidir. Mesela merkezi yönetim, efendim padişahın, yöneticinin olduğu yer, diyelim ki siz burada bir beyliksiniz. Sizi kabul ediyor. Siz de onlara biat ediyorsunuz. Onlara bağlı efendim bir fer'i bir efendim beylik olarak hayatiyetini sürdürmek istiyorsunuz ya. O zaman o devlet başkanı size bir tuğ gönderiyor. Yani bu beylik alameti, ben seni tanıyorum manasında. Efendim oraya bir tuğ dikiyorlar. Böyle at kıllarını oluşuyor onlar. Efendim az önce gördünüz. Bir de onun daha küçük beyliklerine de tuğçe gönderiyorlar. Çe Farsça küçültme ekidir. Mesela kitapların arkasında lügatçe görürsünüz. Yani kitapta geçen manası anlaşılması zor olan kelimelerin manasını ben burada açıkladım ama birkaç kelime çok değil manası. Lügatçe derler. Yani küçük lügat. Mesela bizde bahçe vardır. Bahçe dediğimiz o büyük bağın evin önündeki küçük haline bahçe, yani küçük bir bağ manasında. Bu Farsça küçültme eki olan çeyi Türkçemizde kullanmışızdır kıymetli kardeşlerim. Tuğçe de onun küçüğüne derler. Küçüktü, yani daha küçük beyliğe verilir. Bazı komutanlara da bunlar verilmiştir. Temsilen bu kıymetli zatlar da manevi alemlerin komutanıdır dercesine, hep yani büyük zatlardır dercesine efendim bu coğrafyada bu velilerin kabirlerinin başında bu tuğları görürsünüz. Ucunda da efendim yine at kılları mevcuttur. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri 5 yaşına geldiğinde bu köydeyken efendim Buhara'da ilim merkezi zaten o zaman Buhara medreseleriyle meşhur. Efendim orada ilim tahsiline gönderilir. Büyük alim Hoca Sadreddin Efendi Hazretlerinden Kur'an-ı Kerim ve tefsir dersleri okumaya başlar. Bir zaman sonra tabii bu. Bir gün tefsir okurlarken Araf suresinin 55. ayet-i kerimesine gelirler. Efendim Estaizu billah ud'u rabbekum tazarru'an ve hufyeh innehu la yuhibbul mu'tedin. Rabbinize yalvarıp yakararak böyle için için gizlice dua edin. Çünkü Rabbiniz sizi duyar. Efendim şüphesiz ki o haddi aşanları sevmez. Ayet-i kerimesine gelirler. Ve ayet-i kerimenin tefsiri sırasında buradaki gizlilikle alakalı efendim Abdülhalik Gucduvani Hazretleri bir tereddüt yaşarlar. Ve hocalarına derler ki hocam, zakir
efendim zikredecek olan kişi yüksek sesle efendim zikrederse, işte efendim böyle raks eder, sema ederse zaten tamam, bunu herkes görür. Bundan bu ayet-i kerime bizi nehyediyor diye anlıyorum ben. Peki sırf kalbiyle zikrederse, içten içe zikrederse, o zaman da efendim yine böyle sessiz de olsa ya da içinden de zikretse, bundan melekler, cinler haberdar olur. Niye? Çünkü hadis-i şerif var Buhari'de başta olmak üzere. İnne şeytane yecri minel insani mecraddem. Şüphesiz ki şeytan insanın kan damarlarında gezer. Efendim, yani bize vesvese verir. Efendim biliyorsunuz ve kâne minel cinni, o şeytan da cinlerdendir. Kehf suresinde beyan edildiği üzere bizim kan damarlarımızda gezer ve bu efendim bize vesveseler verir. Birçok hadis-i şerifte anlatılır malumunuz. İnsana namaza kalktığında işte hortumunu sokar, üskürü keza, şunu hatırla, bunu hatırla der. Hadislerin çoğunda bunlar ifade ediliyor. İşte bunları yapan bu varlıklardır. İşte şeytan insanın kan damarlarında gezer. Sessiz zikretsem o da bunu duyuyor. Yani direkt Mevla ile yine irtibat kuramıyorum. O da duyuyor deyince böyle çok ince bir sual efendim edince hocası Saadettin Hazretleri'ne, o zat anlar ki bu gençte efendim gelecek var. Böyle manevi, işari bir efendim soru soruyor. Der ki evladım, bu ilmi ledün ile cevap verilebilecek bir sorudur. Bu muhtemelen sana ileride ehlullah'tan bir zatın efendim cevabını vereceği bir sualdir der ve o gencin Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nin ileride büyük bir zat olacağını hocası keşfeder. Ve aradan zaman geçer kıymetli kardeşlerim. Hızır Aleyhisselam kendisini doğmadan önce babasına müjdeleyen zat bir gün bağda otururken Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nin yanına gelir ve başını havuza daldırıp efendim dilini damağına yapıştırarak nefyu isbat tariki ile hapsi nefes dersini kendisine talim eder. Tamamen efendim ne ses ne bir şey, havuzun dibinde hapsi nefes dersini ona talim ettiğinde o evvelce sormuş olduğu sorunun cevabını kendisine vermiş olur. Abdülhalik Ucduvani Hazretleri kendi ifadesine göre 22 yaşına kadar manevi evladı olduğu Hızır Aleyhisselam'ın yine kendisinin tevcihiyle artık Yusuf el-Hemedani Hazretleri'nin müritlerinin arasına katılır. Kendisi hem büyük bir fakih hem büyük bir mutasavvıftır. Buhari'ye gelmiştir. Hızır Aleyhisselam'ın delaletiyle artık kendisi Yusuf el-Hemedani Hazretleri'ne gidip ona bende olurlar, ondan nispet alırlar.

Kıymetli kardeşlerim, bir eser vardır Kemalüddin Hariri'nin Tibyanu Vesailil Hakaik ila Turuki Selaseli Taraik adında tarikat silsilelerini detaylı bir şekilde incelemiştir. Tek yazma nüskası var. Evvelce bunu efendim Cübbeli hocamıza bastırmıştık yazmasından. Yakın zamanda kitap basılı 4 cilt halinde. O eserinde Kemalüddin Hariri Rahimahullah Abdülhalik Gucdivani Hazretleri'nin bu havuzda yaşadığı olay esnasında El Cezbetül Kayyumiye, yani efendim Allah-u Teala'nın kulunu kendisine çekecek bir cezbe manası verebilirsiniz. Efendim o zaten meşhur bir söz vardır. Cezbetün min cezebatil hak yuvazi amelet thakaleyn. Allah-u Teala'nın kulunu manen kendisine bir çekişi olur ki o anda yaşadığı manevi hal İnsanların ve cinlerin amellerine denk gelir. O kadar büyük bir makamdır der. Böyle bir meşhur bir söz vardır tasavvuf efendim dünyasında. Abdülhalik Gucdivani Hazretleri de bu hali yaşayınca çok büyük makamlara ulaşmıştır. Buna da El Cezbetül Kayyumiye demişlerdir. Yusuf el-Hemedani Kudüs-i Sürrü Hazretlerinin zikirde takip ettiği yol alaniye, yani cehri zikir iken Abdülhalik Gucdivani Kudüs-i Sürrü Hazretleri Hızır Aleyhisselam'dan telkin aldığı, öğrendiği üzere hafî zikir, gizli zikir yapıyordu. Ve kendisi de Yusuf el-Hemedani Hazretleri de ona zaten bu konuda müsaade etmişlerdi. Hızır Aleyhisselam kendisini her ne kadar Yusuf el-Hemedani Hazretlerine havale etse de o usulü, yani hafî zikri Abdülhalik Gucdivani Hazretleri devam ettirmiş, şeyhi de buna müsaade etmiştir. Hatta bundan dolayı kitaplarımızda Hızır Aleyhisselam için Abdülhalik Gucdivani

babası pirimize bir türbe yaptıralım diye Hacı Türkistan'a Hoca Ahmet Yesefi Hazretleri'ne büyük bir türbe yaptırmıştır. Oğlu Ulu Bey de babasının Hoca Ahmet Yesefi Hazretleri'ne yaptırdığı türbenin benzerini, kopyasını Özbekistan'daki Registan'a, Registan Meydanı dediğimiz yere efendim bir medrese olarak inşa etmiştir. Bununla kalmamış, efendim Buhara'daki merkeze de büyük bir medrese inşa etmiştir. Bir de Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin efendim tekkesinin dergahının bulunduğu yerin tam karşısına buralar talebelerle dolsun, burası şenlensin diye bir medrese yaptırmıştır. Az önce kapısının önündeydik. Şimdi medresenin içeri girdik. Hemen yeri gelmişken bundan size bahsedeyim dedim. Hatta yukarıda bir hadis-i şerif var. Oraya güzelce nakşetmişler bakınız. Galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki men kâne fî talebil ilmi, kim ilim talep etme yolunda olursa kânetil cennetü fî talebihi, cennet de o kişiyi talep eder. Cennet de o ilim talebesine müştaktır, aşıktır. Ölse gelse de bende nimetlere nail olsa diye efendim cennet onu bekler. Sadaka Habibullah, Allah'ın sevgilisi, Habibi doğru söyledi efendim diye bitirmişler. Bu hadis-i şerifi de Ulu Bey Medresesi'nin içine nakşetmişler. Yusuf el-Hemedani Kudüs-i Sürri Hazretlerinden istifade eden Abdülhalik Gucduvani Hazretleri, Şeyhi Buhara'dayken kendisiyle beraber bulunmuş. Buhara'dan ayrıldığında ise burada bulunan dergahında inzivaya çekilmiştir. Baş tarafta bahsetmiş idim. Hacı Türkistan dediğimiz Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri buradayken kendisi uzret tercih etmiş. Ne zaman ki o zat Türkistan'a gidip orada inşaata başlayınca Abdülhalik Gucduvani Hazretleri de bu çevrede inşaatına başlamıştır. Efendim, daha sonra tabii her fani gibi Abdülhalik Gucduvani Hazretleri de bu inşaat faaliyetleri içerisinde ömrünü devam ettirirken, tabii tarihler ihtilaflıdır kıymetli kardeşlerim, takdir edeceğiniz gibi çok geçmiş zamanlar. Hicri 575, miladi 1179 tarihi de bu tarihlerden bir tanesidir. O tarihlerde ahirete irtihal ettiği kitaplarımızda ifade edilmektedir. Şeyhi gibi kendisi de 4 tane halife bırakmıştır. Kimdi bunlar? Hacı Ahmet Sıddık, Hacı Evliya-i Kebir, Hacı Habbaz Buhari ve kendisinden sonra Silsile-i Aliye'mizin 11. halkasında bulunan Hacı Arif Rivgeri Kudüs-i Sirru Hazretleri'dir. Abdülhalik Gucduvani Kudüs-i Sirru Hazretleri'nin inziva müddeti boyunca efendim bazı kerametleri zuhur etmiştir. Bunlardan bazıları mesela Mekke'de görülmesi namaz kılarken, hatta Şam'da bir tekkesinin olması ama Şam'a hiç gitmediği halde oradaki müritlerinin bulunması, hatta bazılarının efendim aslında şeyhlerinin Gucduvan'da, Buhara'da bulunduğunu duyması üzerine buraya ziyareti gelmeleri gibi efendim kerametlerdir. Anlatılanlardan bir tanesi şudur. Bir Aşura günü, Aşura gününde talebelerine burada ders verirlerken Abdülhalik Gucduvani Hazretleri, efendim bir tane mecliste birisi var ve der ki, efendim der, Efendimizin bir hadisi şerifi var. İttegû firâsetel mü'mini fe innehu yenzuru bi nurillah. Mü'minin bakışından sakının çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Acaba bu hadis-i şerif ne anlatıyor olsa gerektir dediğinde o genç der ki Abdülhalik Gucduvani Hazretleri, belinden zünnarı çıkar. Yani demek ister, zünnar Hristiyanlara, papazlara ait efendim bir kemer çeşididir. Aslı çocuk Hristiyanmış. Mecliste bulunan zatı Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'ni imtihan için o meclise gelmiş ve hadis-i şerifi kendi haliyle şerh ettiğini görünce tövbe eder. Bu zata bende olur, talebeleri arasına karışır. Talebeleri de bu olay üzerine efendim hocasının dizine kapaklanır, hep beraber gözyaşı dökerler ve hocaları Abdülhalik Gucduvani Hazretleri buyurur ki biz de Allah'a tövbe edelim, biz de belimizdeki manevi zünnarları çıkarıp Allah-u Teala'ya hakiki manada iman edelim derler.

Yine kitaplarımızda mervi olan kerametlerinden biri de bir gün otururlarken bir misafir gelir meclise. O efendim esnada bir gencin Abdülhalik Yüzüvani Hazretleri'nin yanına gelip dua istediğini görürler. Abdülhalik Yüzüvani Hazretleri ona dua ettikten sonra da o genç meclisten kalkıp gider. Misafir sorar efendim bu kimdi diye. Abdülhalik Yüzüvani Hazretleri kendisi

Bir melekti, dördüncü kat semada Allah-u Teala'yı tesbihle, zikirle meşgul iken bir hikmete binaen dünya semasına indirilmiş, efendim dua talep etti. Dua ettim ve efendim yeniden eski makamına çıktılar diye cevap vermiş. Ve kendisi de ondan, misafir böyle bir hali görünce kendisi de o zattan dua istemişler Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nden. Abdülhalik Ucduvani Hazretleri de karşılıklı dualar makbuldür. Her farz namazdan sonra sen bana dua edersen ben de seni hatırlamış, sana dua etmiş olurum diye o misafire nasihat etmişlerdir. Kerametlerinden efendim bir hususu daha zikredeyim. O da şudur ki Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nin müritlerinden bir tanesi artık meclise gelmez olmuş. Ve Abdülhalik Ucduvani Hazretleri bunu manen keşfediyor. Keşfettiği husus da şu, şeytan kendisine rüyalar gösteriyor. O rüyalarda cennetlerde eğleniyor vesaire. Orada aldığı hazdan dolayı zikri meclisini bırakmış. Abdülhalik Ucduvani Hazretleri manen buna muttali olunca o talebesinin, müridinin evine gidiyor. Ve diyor ki evladım böyle böyle seni göremiyoruz çoktandır. O da diyor ki hocam ben zaten cennetlerdeyim. Diyor ki evladım bir daha o makama geldiğinde güya sana göre cennetlerde olduğun zaman da 3 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim de, sonra bak gör. Genç yine efendim gece rüyasında öyle bir alemdeyken efendim hocasının tavsiyesini yerine getirdiğinde bir de gözü açılıyor. Bakıyor ki hayvan kemiklerinin olduğu bir çöplükte. Ve Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'ne tekrar gelip bende oluyor.

Buhara'daki 7 pirin efendim kabirlerine geldiğinizde arkamda gördüğünüz efendim tekkelerden, camilerden ayrı efendim böyle yığma taşla, tuğlayla yapılmış minareler göreceksiniz. Üst tarafında da kapalı şerefeler var. Nedir bu? Bu Buhara şehrinin simgesidir. Birçok şehrin simgeleri olduğu gibi Buhara'nın merkezinde Mir Arap Medresesi'nin karşısında o Buhara meydanında kıymetli kardeşlerim büyük bir şey vardır. Bunun benzeri minare vardır. Payi Kelon'dur. Cengiz Han buraları girip yağma yaptığında Buhara'daki insanları da maalesef efendim kılıçtan geçirirken o Payi Kelon önünde ala rivayetin miğferini düşürür. Miğferini düşürüp yerden efendim almak için eğildiğinde arkadan gelen askerler de efendim Han'ın eğildiğini görünce derler ki bu Han hiçbir şeyin önünde eğilmiyordu. Bu minare önünde eğiliyorsa herhalde bir hikmeti vardır. Buna bir saygı duyuyor deyip efendim miğferini alıp yerden kaldırıp başına koyduğunda arkasındaki askerlerin de eğildiğini görünce Cengiz Han diyor ki herhalde bunda bir hikmet var deyip efendim Payi Kelon'u yıkmaktan engelliyor, yıkmıyor, bırakıyor. Bu şehrin simgesi olarak kalmıştır bu. Dediğim gibi üst tarafında bakınız böyle kapalı balkonlu şerefe vardır. Biz de bunun çok daha böyle sanatsal örneklerini efendim Küçük Mecidiye Camii'nde Beşiktaş'ta Yahya Efendi'ye çıkarken hemen sol tarafınızda Küçük Mecidiye Camii'nin minarelerinde görebilirsiniz. Bunu niye anlattım? Buradaki 7 pirin mezarlarında hep böyle Payi Kelon simgesi minareler göreceksiniz. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin efendim hikmetlerinden bir tanesi de şöyledir. Bir gün tabii o zaman sıcak efendim yazın evler böyle üzeri düz dam yapılıyor. İnsanlar yazın o damların üzerinde çıkıp yatıyorlar, uyuyorlar. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri de böyle sıcak günlerin bir tanesindeyken efendim orada zikirle, murakabeyle meşgulken komşu kadınlarının birinin kocasına söylendiğini duyar. Kadıncağız der ki, "Bey, 18 senedir sana tahammül ederim. Yeter ki sen benim olasın, ben senin olayım. Efendim az getirirsen çok istemem. Bana kötü davransan kimseye senin hakkında kötü bir efendim söz söylemem. Beyimdir, erimdir der. Her zaman seni el üstünde tutarım. Her zaman her mecliste ben sana sahip çıkarım. Amma ve lakin benden başkasına bakar. Benden başkasına iltifat edersen Abdülhalik Gucduvani Hazretleri'nin eteğine yapışır. Allahu Teala'dan meramımı isterim. Meramım yerine gelinceye kadar da onun eteğini bırakmam der. O dam da zikirle, murakabeyle meşgulken kadıncağızın komşusunun bu sözlerini duyar ve gözünden yaşlar gelir. Der ki, bir beşere bu kadar efendim eziyet gördüğü halde böyle tahammül etmiş bir kadıncağızın halini görüyorum. Bizim Rabbimiz devamlı bize iyilik yapıyor ama biz bırakın tahammülü ondan uzaklaşma çarelerini arıyoruz. Ey insanoğlu sen nasıl bir efendim hainsin diye kendi kendine söylenip gözyaşlarına boğulur.

0: eserleri Risale-i Sahibiye ya da Makamat-ı Yusuf-ı Hemedani, Sultan Sencer'in Ehl-i Sünnet'in tervici niyetiyle yazmasını istediği eserdir. Yusuf el-Hemedani Kudsesi Ruh Hazretlerinin menkıbelerini anlatan ve kendi hayatına dair malumat veren eser Sa'id-i Nefisi tarafından yayımlanmıştır. Kemalettin Hariri'nin Tıbyan-ı Vesail-i Hakaik fi Beyan-ı Selasil-i Taraik adlı eserinde de bu risale yer almaktadır. Vesaya, Abdülhalik Gucduvani Hazretleri kısa bir adab risalesi sayılabilecek bu eserini halifelerinden Hacı Evliya-i Kebir için kaleme almıştır. Risalede cahil sufilerden kaçınmak, şeriat ve sünnetten ayrılmamak gibi hususlara değinilmiştir. Ayrıca Buhara'ya iltica eden İranlı Şafii alimi Fazlullah İbni Ruzbihan, Gucduvan şehrinin 1512 yılında bir Safevi muhasarasından Abdülhalik Gucduvani Hazretlerinin ruhaniyeti sayesinde kurtulduğu inancıyla vesayasına bir şerh yazmıştır.
1: Kıymetli kardeşlerim, Abdülhalik Gucduvani Hazretleri mezarın üstüne türbe yapılmamasını vasiyet etmişler. Onun için burada zamanında bir türbe yapılmış. Daha sonraki tadilatlarda bu vasiyet ortaya çıktığı, bu malumat görüldüğünden sonra o üzerindeki kubbeyi kaldırmışlar, bugünkü haline getirmişler. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri devrinde buralara Moğol baskınları maalesef başlamış. Necmettin-i Kübra Hazretleri talebelerinden birini Abdülhalik Gucduvani Hazretlerine gönderir. Dua etsin de Moğol baskınlarından yurdumuz kurtulsun diye. Talebe gider, bakar ki Abdülhalik Gucduvani Hazretleri ahirete irtihal eylemiş ve döner, der ki üstadına Necmettin-i Kübra, efendim Abdülhalik Gucduvani Hazretleri vefat etmiş. Necmettin-i Kübra Hazretleri şu hikmetli kelamı irad ederler. Der ki Allah-u Teala bir memlekete bela vermeyi murad ettiğinde işlerinden dostlarını alır. Demek ki Moğol baskınları mukadderdir, yapacak bir şey yok diye çok hikmetli bir kelam ederler. Ve kendileri müridanıyla beraber Moğol baskınlarında, kıymetli kardeşlerim, savaşırlar. Hatta Moğol askerinin böyle saçı elindeyken kılıcıyla Moğol askerinin kellesini almışken kendi de şehit edilir. Elinden o Moğol askerinin kafasını çözemezler ve o şekilde saçı keserek gömerler. Bunun için şöyle bir beyit de meşhurdur. Bir elden nuş edip iman şarabın, bir elde perçemi kafir tutarlar. Yani bir taraftan insanlara imanı aşılıyordu. Bir taraftan da kafirin perçemini tutup o şekilde cihat meydanlarında şehit olmuştu. Bu tabloyu bize ifade eden beyit de çok hoştur.
0: Vasayasındaki vasiyetlerden bazıları şöyledir. Yavrucuğum, sana şunu vasiyet ederim ki takvayı kendine şiar edin, ibadetlerine ve diğer vazifelerine sımsıkı sarıl, ahvalini murakabe et, daima hatalarının korkusu içinde ol. Allah-u Teala'nın hukukuna riayet edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı vazifelerini yerine getir. Ana babanın ve üstadın hukukunu gözet ki Hak Teala da seni muhafaza eylesin. Kur'an-ı Kerim okumayı asla bırakma. Zahirini ve batınını hep Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim et. Gizli veya aşikar Kur'an-ı Kerim'i ibret ve tefekkürle gözyaşları içinde oku. Her bir halini Kur'an-ı Kerim ile mizan et ve ona benzet. İlim öğrenmekten hiçbir zaman uzak kalma. Fıkıh ve hadis ilmini öğren. Cahil sofulardan uzak dur ki onlar din yolunun hırsızları ve Müslümanlığın yol kesicileridirler. Sünnet-i Şerife'ye sımsıkı sarıl ve Selefi Salihinin imamlarının yolundan git. Dünyacı gençlerle, ehli bidatle, mağrur zenginlerle sohbet etme. Çünkü onlar senin dinini alıp götürürler. Dünyalıktan iki somuna razı ol ve helal ye ki bütün hayırların anahtarı budur. Haramdan uzak ol, yoksa Hak Teala'dan uzaklaşırsın. Helal ye ve helalden giyin ki ibadetlerin tadına erebilesin. Allah'ın celalinden daima kork ve unutma ki bir gün hesap mahallinde ayakta durdurulacaksın. Hak dostlarının gönlüne girmeye çalış ve bu hususta çok dikkatli ol. Birinin övmesiyle mağrur olup gururlanma, yermesiyle de gamlı olup üzülme. Halkın övmesi de, kötülemesi de nazarında aynı olsun. Edepli ol, küçük büyük bütün insanlara merhamet et. Çok gülme, zira çok gülmek gaflettendir ve kalbi öldürür. Kendini Allah'ın azabından emin görme,
1: Fakat onun rahmetinden de ümit kesme. Havf ve reca arasında yaşa ki kamil müminlerin şiarı budur. Yavrucuğum, şeyh müridin babası gibidir. Hatta ona babasından daha şefkatlidir. Çünkü onu Allah-u Teala'ya yakınlık makamını erdirir. Şeyhin ikaz ve azarlaması sana olan şefkati sebebiyledir. Çok oruç tut çünkü oruç insanı muhafaza eder, haramlardan korur. Allah yolunda hak dostlarına hem mal, hem beden, hem de can ile hizmet et. Onlara teslim ol ve tavsiyelerini riayet et. Teslimiyet göstermez ve nasihatlerini tutmazsan onlardan istifade edemezsin. Cimrilik ve hasetten daima uzak dur. Allah-u Teala'nın vaadine güven, fani kullardan bir şey bekleme. Doğruyu söyle ve korkma. Daima hak ile beraber ol. Kendisinde şu 5 hasleti görmediğin kişiyle arkadaş olma. Ahireti dünyaya tercih etmek, ameli ilimden, ilmi de dünyaya dalmaktan üstün görmek, tevazu ve mahviyeti, iltifat ve rağbet görmekten aziz bilmek, basiret ve firaset sahibi olmak, gizli aşikar bütün salih amellere azimli olmak, ölüme hazır olmak.

Kıymetli kardeşlerim, Abdülhalik Gucduvani Hazretlerinin tarikatta 8 usulü ortaya koyması önemli bir şeydir. Buna kelimat-ı kutsiye derler. Sonradan Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin de buna 3 ilave yaptığı kabul edilerek bu 11'e çıkmıştır. Onlardan inşallah bahsedeceğiz. Kelimat-ı kutsiye nedir? Huş derdem, alınan her nefeste gafletten uzak olmak, devamlı efendim kulun Mevla Teala'nın kendisiyle beraber olduğunu mülahaza ederek ona göre edebini takınması, insanların kendisini gördüğü yerde yapamayacağı ayıp olan şeyleri tenhadayken, yalnızken de Allah-u Teala'nın kendisini gördüğü bilinciyle beraber bunlardan uzak olmaya çalışmak. 2. Sefer der vatan, yani alemi haktan canibi hakka yönelmek. Efendim, kul dünyada yaşar ama mahlukata yönelmeyecek, daima Rabbisine yönelecek diyebiliriz kısaca manası için. 3. Nazar ber kadem, yürürken ayağa bakmak. Yani gönül efendim neyi görürse onun resmini çeker ve onunla meşgul olur. İnsan kendisini Rabbinden uzak edecek şeylere çok fazla bakarsa bu efendim nehre devamlı çöp doldurmuş olur ve bu çöpler nehri bulandırdığı için Mevla Teala ile beraberliği o nispette azalır. Onun için kişiye ahireti hatırlatacak şeylerin görüp kalbine onların resmini çektirmesi gerekir. 4. Halvet der encümen, zahirde halk ile ama batında hak ile olmak. Yani insanlar içinde yaşarsın ama Mevla Teala ile beraber manen efendim maiyeti yakalaman gerekir. Hatta kıymetli kardeşlerim, bu konuda İmam Tirmizi başta olmak üzere vesaire efendim sünenlerimizde rivayet edilen meşhur bir hadis-i şerif vardır. El müminul lezi yuhalidun nase ve yasbiru ala ezahum. Efendim, insanların içerisine karışıp insanların eziyetlerine sabreden mümin efsalü, daha üstündür. Kimden daha faziletlidir? Minel müminil lezi la yuhalidun nase ve la yasbiru ala ezahum. İnsanlara karışmayıp onların eziyetlerine sabretmeyen, yani kendini dağın başına çekmiş, efendim herhangi bir gönlünü meşgul edecek hiçbir şey görmüyor. Orada Rabbisiyle baş başa kalmaya çalışıyor. Tamam, bu olabilir ama insanlar içerisinde olup insanları da Mevla Teala'ya davet etmek, işte seyri fil eşya makamı ehlince malumdur. İnsanları da Mevla'ya davet etmek üzere insanlarla meşgul olan mümin, insanlarla meşgul olmayandan çok daha üstündür, faziletlidir. Hadis-i şerifinin ma sadaka olarak bu usulde kendini göstermektedir.

5. Yaat kert. Yani lisani zikirle beraber kalbi zikri de icra etmek. Yani dil Allah Allah diyor ama kalbe inmiyorsa bundan fayda yok. Asıl onu kalbe indirebilmektedir marifet demektir. Bu makamda aklıma Urfalı Nabi'nin Karacaahmet'te yatar, ruhu şad olsun, amin. Bir beyti gelir, şöyle der Urfalı Nabi: Leb zikirde amma gönül fikri cihanda, kaldı arada subhayı mercan mütereddit. Leb dudak, zikirde amma gönül fikri cihanda. Efendim dudak Allah Allah diyor, zikretmeye çalışıyor ama gönül devamlı dünyada geziyor. Efendim elimde diyor mercandan yapılma tesbih var. O da garibim ne yapacağını şaşırdı. Acaba tesbih mi efendim çekiyoruz yoksa dünyayla mı uğraşıyoruz diye. Garibim tesbih de ne yapacağını şaşırdı. Bir oraya bir buraya efendim iki arada bir derede gidip geliyor diye Nabi bu hususu çok güzel beyan etmektedir. Kıymetli kardeşlerim, İmam Rabbani Hazretlerinin de mektubatta zikrettiği birkaç beyit aklıma geldi. Efendim zikrin, bu kelime-i tevhidin hakiki manada yapıldığında insana nasıl fayda vereceği hakkında İmam Rabbani Hazretlerimiz şöyle der mektubatta: Mel aşku illa şu'letun kad ahraqat kullel vera gayral habibil baqi kad hezze fi katli siva samsamula fenzur ila ma ba'dela mel baqi büşrake ya sahi kad ihtereqal vera lem yapqa gayru ilahinel hallaqi. Ne diyor kıymetli kardeşlerim? Aşk diyor bir şule, bir ateştir ki muhakkak yakmıştır. Neyi yakmıştır? Küllel vera, baki sevgili hariç bütün mahlukatı yakmıştır. Yani kalpten bütün mahlukatın sevgisini çıkarmış, sadece Mevla Teala'nın sevgisini bırakmıştır. Ne o? Bir şule gibi gönlümdeki aşk. Bu aşkı da tetikleyen, efendim buna sebep olan bu mahlukatın kalpten çıkmasına yarayan nedir diyor? Gathezze harekete geçti. Fi katli siva. Mevla'dan başkasını öldürmekte ne ele geçti? Samsamula la kılıcı. Yani la'dan rumuz. La ilahe illallah kelime-i tevhididir. Ben bunu çektim çektim belli bir seviyeye geldim. Tabii kalbime indirerek. Bak diyor şimdi. Fenzur ila ma ba'de la mel baki. Bak bakalım ben bu la'yı, kelime-i tevhidi çektim çektim ya. Bak bakalım artık kalbimde Allah'tan başkası kalmış mı? Ne güzel anlatıyor. Müşrake ya sahi, ey arkadaşım sana müjde olsun. Kad ihtereqal vera. Artık bu makama erdin ya. Bütün mahlukat kalbinden çıktı gitti. Lem yapka kalmadı o kalpte. Gayru ilahinel hallaki. Hallak olan, mahlukatı yaratan Allah'ımızdan başkası artık o kalpte kalmadı. Ama bu geriye gibi yapıldığı zaman da işte bu hal ortaya çıkar diye İmam Rabbani Hazretleri kelime-i tevhidin efendim fevaidini anlatırken bundan bahsetmiş. Ama başta önemli bir nokta var. Mel aşku illa şu'letun. Aşk bir şuledir, bir ateştir. Kalbe girip yakar ve bu hal ortaya çıkar diye anlatmıştır. Allah-u Teala ölmeden cümlemize nasip eylesin. Amin. 6. Bazı geçt, Hak'tan başka maksudu olmamak. Zikir yaparken ilahi ente maksudi, ya Rabbi sen benim maksudumsun, kastettiğim ancak sensin ve rızake matlubi ve talep ettiğinde senin rızandır, başka bir şey değildir cümlesini söylemek ve bunun hakikatine ermek. 7. Nigah daşt, meşguliyet verecek düşünceleri kalpten def etmek. 8. Yaat daşt, her dem Allah ile olmak, zikrin insanın kalbine verdiği uyanıklığı devamlı sürdürmeye çalışmak. İşte bundan başka bahsettiğimiz gibi onu da inşallah Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin tercümeyi halinde anlatırız. 3 usul daha getirilmiştir. Vukufu adedi, vukufu zamani ve vukufu kalbi. Ve vukufu kalbi ile beraber bu kelimat-ı kutsiye 11'e tamamlanmıştır.

0: Kıymetli kardeşlerim, Hacı Abdülhalik Gucduvani Hazretlerinin hayatını sizlere arz etmeye çalıştığım dersimin sonunda kadim edebiyatımızdan Mecdi'nin şu beytiyle size veda etmek isterim. Şöyle der Mecdi, Abdülaziz Mecdi Tolun: "Girenler nakdi can isar ederler babı teslime, erenler bezmine bir başka türlü armağan olmaz." Ne demek? Allah dostlarının verilebilecek efendim en güzel hediye teslimiyettir. Zaten o huzura gelenler peşinen canlarını teslim ederler. Nefislerin isteklerini ayaklarının altına alırlar. Çünkü o Allah adamlarının, Ricalullah'ın mesleği, mahlukatı Allah-u Teala'ya manen kavuşturmaktır. Onlar ondan mutlu olurlar, mes'ud olurlar. Öyleyse bu zatların kapısında onlara verilecek en büyük hediye onların sözlerine ve efendim emirlerine teslim olmak. Böylece efendim Mevla Teala'ya manen kavuşup cennette cemalullah'a erişmektir. Allah-u Teala cümlemizi dostlarına bağışlayarak cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Altın Silsile sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
7: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0-212-588-1-588 Vahidder.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
11: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 18. Ayet-i Kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
13: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
13: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Bu bir yeniden iletimdir.
17: Bir konjonktürün içinde onun bir parçası olan bir insanın konjonktürün ne mana ifade ettiğini, etkisini, tesirini, çapını, niyetini fark edebilmesi mümkün değil. Çünkü sen de o konjonktür çarkının bir dişlisi, bir parçası olarak dönüyorsun. Onu fark edebilmek için ya o konjonktürün değişmesi lazım ya da o çarkın dışından kendini kurtarmış ve dışından bakıyor olman lazım, görüyor olman lazım.
18: Türkiye o kadar kötü idare edilmiş ki abi. O kadar kötü idare edilmiş ki. Ben o günkü siyasetçilere hain demeyeceğim. Tamam mı? Hain demeyeceğim. Demiyorum yani. Böyle bir şey demiyorum. Ama bir hain olsaydı, ben bu ülkeye en büyük zararı nasıl veririm deseydi, bulacağı cevap o günkü siyasetçilerin yapacağı, yaptığı öyle bir sevk ve idare olurdu.
19: Abdülaziz Aygün'ün sunumu ve tarihçi yazar Mehmet Fatih Can'ın anlatımıyla tarih musahabeleri bu akşam saat 23'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
20: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
21: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmektedir. Ebu Musa el-Eş'ari abdest alarak evinden çıktı ve kendi kendine Resulullah'tan hiç ayrılmayacağım ve bugünü onunla geçireceğim diye karar verdi. Mescide geldi, peygamberi sordu. Sahabiler şuraya doğru gitti dediler. O günü Ebu Musa şöyle anlatır. Sora sora peşi sıra gittim. Nihayet Eris denilen kuyunun kenarında otururken buldum. Kuyunun bulunduğu bahçenin kapısının önünde bekledim. Efendimiz abdest aldı, ben de kalkıp yanına vardım. O, Eris kuyusunun kenarındaki yüksekçe bir yere oturmuş, ayaklarını kuyuya uzatmıştı. Resulullah'a selam verdim ve döndüm, tekrar kapının önünde oturdum. Kendi kendime, bugün peygamberin kapısını bekleyeceğim dedim. O sırada Ebu Bekir geldi, kapıyı çaldı. Kim o dedim, Ebu Bekir dedi. Biraz bekle dedim. Sonra Resulullah'ın yanına vardım. Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir geldi, sizden izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Döndüm ve Ebu Bekir'e, buyurun girin, Resulullah sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi ve kuyunun ağzındaki yüksekçe yere Resulullah'ın sağ tarafına oturdu. Peygamberin yaptığı gibi paçalarını sıyırarak ayaklarını kuyuya uzattı. Ben de döndüm ve kapının önünde oturdum. Evden çıkarken kardeşim abdest alıyordu. Arkamdan yetişecekti. Kardeşimi düşünerek, Allah Teala filanca hakkında hayır dilerse onu buraya getir diye içimden geçirirken birisi daha kapıyı çaldı. Kim o dedim. Ömer bin el-Hattab diye cevap verdi. Biraz bekle dedim. Peygamberin yanına gelip selam verdim. Ömer geldi, izin istiyor dedim. Ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Bunun üzerine Ömer'e gelip, buyurunuz, Resul-i Ekrem sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ömer de girdi ve Resulullah'ın sol tarafına, kuyunun kenarındaki yüksek yere oturdu. Ayaklarını kuyuya uzattı. Dönüp kapının önüne oturdu. Kendi kendime kardeşini kastederek, Allah filancaya hayır dilerse onu buraya getirir diye düşünürken birisi daha geldi ve kapıyı çaldı. Kim o dedim. Osman bin Affan dedi. Biraz bekle dedim. Peygamber'e haber verdim. İzin ver ve başına gelecek bir musibete rağmen cennete kavuşacağını müjdele buyurdu. Ben de, ey Osman, buyur. Peygamber, başına gelecek bir musibete rağmen seni de cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyunun kenarında yer bulamadı. Diğer tarafa geçip karşılarına oturdu. Said İbnül Müseyyid, ben onların bu oturuş şekillerini kabirlerine yordum dedi.
22: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi.
20: Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
20: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi yine Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adrese üzerinden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca yine WhatsApp üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan da yine WhatsApp üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
22: Hoş bulduk.
4: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
22: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Elhamdülillah, Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
4: Elhamdülillah hocam. Öncelikle tabii ki yeni eğitim öğretim süreci başladı.
22: Elhamdülillah.
4: Bütün talebe kardeşlerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza hayırlı mübarek olsun diyelim. Tabii ki Şura Fıkıh Kurulu olarak yeni medreseler kuruldu, tadilatları yapıldı. Uzun süren meşakkatli bir dönemden geçtiniz hocam. Sizde şu an eğitim başladı mı ve şu anki son durum nedir? Onunla alakalı bir istiyorsanız başlayalım kısaca, sonrasında devam edelim.
22: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. Tamam. İfade istifadede muvaffakiyetler ihsan eylesin. Tamam. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladığı gibi yeni yayın dönemi de başlamış oldu. Evet, ki şu an itibarlı birçok yeniliğin de içindeyiz. Hem Lale Gül'ün mekan olarak farklı bir yerde başlamış olması, ki kendi yerinde Ayder'de, Fatih'te, bu stüdyoda bu vesile, bu da bir hayırlara vesile olsun diyelim.
4: Amin.
22: Rabbim daha nice hayırlara da sebebiyet olabilmeyi, vesile olabilmeyi ihsan eylesin. Amin. Keza medreselerimiz başladı. Pazartesi itibariyle eğitimimize başlamış olduk. Şura Fıkıh Kurulu olarak dün aldığım son bilgi, çünkü yeni talebeler de müracaat edebiliyor. Mülakatlara geç kalmış, işte hocam biz de girebilir miyiz diyenler olabiliyor. Dolayısıyla sayı her geçen gün artıyor. Son olarak 206 kişiye ulaşmıştı elhamdülillah.
4: Burada bir parantez hocam, bunlar yeni talebe değil mi hocam? Yani bunlar fıkıh ihtisası olarak gelen hocalarımız
22: tabii,
4: aslında.
22: Daha önce aslında bunu defaatle ifade etmiştik. Bizim öğretimimiz ki takribi olarak 2002'den beri şahsım olarak 2000 yılında ilk tekamül ve ihtisas medreseleri kurulduğunda merhum Abdullah hocamız başlamıştı. Bir sonraki yıl Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, bir sonraki yılda biz göreve başlamıştık. Evet. Ve o dönemden beri, ki benim şahsım olarak 2002'den beri daimi olarak bu eğitimin içindeydik. Ve bizim eğitimimiz müfredat medresesi değildi.
4: Evet.
22: Yani ne demek müfredat medresesi? Biliyorsunuz bir çocuk eğitime öncelikli olarak başladığında işte hafızlık yapar. Hafızlığını eğer bitirmişse ondan sonra müfredata, normal eğitime girer. Veyahut da hafızlık dönemini yapmamışsa, çünkü yaşa göre değişebiliyor bu. Müfredat dediğimiz 5-6 yıllık bir eğitimden geçer. Bu eğitimi bitirdiği zaman icazetini alır ve halk arasında bu kişiye hoca denir.
4: Evet.
22: Müderris denir, denilebilir. Bildiğimiz normalde, hani nasıl ifade edelim, tıp ilminde tıbbı bitirmiş olup da doktorluğa başlayan pratisyenler olarak düşünebiliriz bunları. Yani birçok dini meselelere vakıf, ibare okuyabilecek, tefsirden, hadisten, fıkıhtan kendine lazım olacak miktara vakıf olacak bilen kişiler olarak mezun oluyorlar.
4: Evet.
22: Daha sonrasında bu kardeşlerimiz daha üst düzey bir ilim seviyesine ulaşmak istiyorsa, yani ihtisaslaşma, takassus yapmak istiyorsa, işte bir alan kendisine tercih ediyor. Bu bazen sevgi ve muhabbetle kendisinin yönelmesi, bazen işte hocaların onu yönlendirmesiyle bir alan tercih ediyor ki bizim alanımız fıkıh alanı, evet. İslam fıkhı. Bu alanda işte üst düzey dersler okumak istediğinde bize müracaat ediyor. Bir imtihana tabi tutuluyor, bir mülakata tabi tutuluyor. Hocalar heyetinin karşısına çıkarak ki bundan 4-5 sene öncesine kadar 2002 yılından beri bu mülakatları da biz yapardık. Evet. İşte merhum Abdullah hocamızla, Hüsamettin hocamla beraber bu mülakatlara, bu imtihanlara girerdik. Şimdiki elhamdülillah talebelerimiz, hocalarımız bu işleri yapıyor. Bu imtihandan belli bir seviyeye geldikleri zaman da bunlar eğitime alınıyorlar. Tabii bu eğitim dediğimiz gibi üst düzey fıkıh eğitimi. İşte belli İslam fıkhında metin olarak, işte şerh olarak, haşiye olarak belli kitapların okutulması. Tabii ilim sadece malumatın aktarılması demek değildir. Yani bilginin aktarılması değildir. Sizlerle de uzun yıllardan beri bir birlikteliğimiz oldu. Burada birçok meseleyi konuştuk. Bunların hepsi sizin açınızdan bir malumat. Ama bunun melekeleşmesidir aslında ilim dediğimiz olay. Biz orada talebelerimizle bunun işleyişi, neden ve niçin bu böyle denmiş, bu işte o gün itibariyle böyle bu fıkıhtan kaynaklı bir tartışma mı, mezhep görüşleri açısından, yoksa vakanın tespitine yönelik bir tartışma mı, örfi bir tartışma mı, arka planında neler var? Bir nevi fıkıh mutfak tarafı. Evet. Yani son ürün tarafı değil, mutfak tarafında orada bir takım ameliyelerle meşgul olmak suretiyle kardeşlerimize 4 yıllık bir eğitim veriyoruz. Ve bu eğitim neticesi doğrultusunda son yıl işte kendilerinin mezuniyeti söz konusu oluyor. Tabii bu zaman zarfında belli çalışmalarda da muvaffakiyet göstererek işte şu anda halk arasından tez diye tabir edilen risale ya da işte bir kitapçık tarzında kendisine verilmiş olan bir konuyu da güzel bir şekilde kaleme alıp yazmışsa da icazet namıyla da ki icazet biraz daha şahadetnameden daha hususidir. Evet. Bunu da kendisine tevdi ederek bu şekilde kendisi artık öğrendiklerini öğretmek üzere bu sahaya atılarak vazife yapmaya başlıyor.
4: Evet, kolay bir süreç değil. Tabii Rabbim ki. Yardımcıları olsun. Amin, inşallah.
22: Allah razı olsun.
4: Bu arada hani biraz önce dediniz ya hocam, meleke konusu. Şimdi memlekete gittik şimdi. Allah razı olsun. Yani Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Yani yapmış olduğunuz programlardan kaynaklı. Benden ötürü değil de sizin vermiş olduğunuz ilimlerden kaynaklı olarak insanlar çokça takip ediyor. Çünkü insanlarız bu tip konulara, yani fıkhi konulara çok meraklılar. Hassasiyet de gösteriyorlar. Gördükleri zaman yani bana da hocam hitabetini kullanıyorlar. Ben onları hemen uyarmak mecburiyetine kalıyorum. Buradan da yine uyarayım. Çünkü bu sefer hocalarımıza karşı bir saygısızlık oluyor. Yani ilim almak bunca süre işte o rahle başında gecesini gündüzünü katarak o ilimle uğraşmak ayrı bir şey. Benim burada programda öğrendiklerim, İşte duyduklarım ayrı bir şey. Bunu da ayırmak lazım burada. Onu da tekrardan buradan ilan etmiş olayım.
22: Yani hocam, malumat ile meleke birbirlerinden farklı şeylerdir. Maalesef günümüzde bazen malumat ilim olarak algılanabiliyor. Yani bir kişinin bir konu hakkında çalışmış olup da belli bir malumata sahip olduğunda filancı kişi çok alim, çok ilim sahibi şeklinde ifade edilebiliyor. Oysa onun bilgisi malumat çerçevesindedir ki gerçek anlamda bu bir ilim değil. Yani mesela bunu hani melekeyle malumata ayırt edebilmek, avami anlamda ifade edebilmek adına şöyle bir örneklendirme, bir misal yapma imkanımız olabilir. Mesela diyelim ki bir otomobile veyahut otomobillere merakı olan bir genç düşünelim. O kişi otomobiller hakkında, otomobilin nasıl hareket ettiği, motorun çalışma düzeninin nasıl olacağı, işte sürerken işte gazlı, debrajlı, frenli, bunlar hakkında teknik bir takım bilgilere sahip olabilir. Bu onlar için bir malumattır. Ama yıllarını şoförlük olarak geçirmiş, 30 yıllık, 40 yıllık uzun yol şoförlüğü yapmış olan kişi, belki o gencin bilgisinin yanında bilgisi bu bazda teknik anlamda yoktur. Ama hadi binin bu aracı bir yürütün dendiği zaman ötekisi bu araç eğer acemi yeni bindiği, binmediği bir araç olsa bile en fazla 10 dakika bir acemiliğini alır. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi, sanki tamam, yıllardan beri kullanıyormuş gibi onu kullanır, menziline ulaşabilir. Ama öteki öyle değildir. İşte meleke ile malumat arasındaki fark budur. Evet. Dolayısıyla bazen bir talebenin, derse giren bir talebenin o dersle alakalı hocadan daha fazla malumatı da olabilir.
4: Evet.
22: Niye? Çalışmıştır, bakmıştır, etmiştir. Ama meleke dediğimiz olay daha farklıdır. Ve gerçek anlamda ilim de malumatla beraber o melekenin aktarılabilmesidir ki, o yüzden İbn Abidin Rahimullah Resmi Müftü isimli eserinde der ki, bir kimse bütün fıkıh kitaplarını okumuş ve ezberlemiş olsa, ancak fakih olan, fıkıhla iştigal eden bir hoca efendinin önüne diz çöküp de ondan o dersi aksetmemişse, almamışsa, onun vereceği fetva ile amel edilmez. Evet. O gerçek anlamda bir fıkıhçı olmaz. Aslında bu sadece fıkha yönelik değil. Diğer ilim dalları da böyle değil midir?
4: Kesinlikle.
22: Yani bir adam tıp kitaplarını okusa doktor olur mu? Yani bir tabibin, bir muallimin önüne diz çöküp de ondan bunun ilmini, bunun tecrübesini aktarım yoluyla almadıktan sonra. Dolayısıyla fıkıh ilmi de bu kabilden olması hasebiyle dediğiniz doğrudur. Evet, bu gibi programların çok olması, uzun yıllardan beri beraber olmamız belki birçok malumata sahip olmanızı gerektirir. Ama bu malumatın kime nasıl verileceği, yani bir eczacı ile bir tabip misali, eczacı tabipten daha fazla ilaç ismi bilir. Ama o ilacın hangi hastaya nasıl verileceği konusu tabibin işidir, eczacının işi değildir.
4: Yani benim verdiğim fetvaya güvenmeyin efendim. Ben bile yani birçok konuyu mesela burada konuştuk, hani aklımızda var ama tekrardan hocamızı arayarak, hocam bu böyle miydi, bunu nasıl yapmamız lazım diye tekrardan soruyoruz. O yüzden bu konulara da dikkat etmek de lazım. Hocam şimdi tabii ki eğitim öğretim süreci başladı ama Şura Fıkıh Kurulu medreseleri, şu an bildiğim kadarıyla 3 tane medresemiz var hocam.
22: 4 tane. Yani bir tane de ana vakıf binamız var. 4 tane yerimiz var elhamdülillah.
4: Yani buranın şimdi, süreciyle alakalı bayağı bir yoğun bir şey yapıldı, tadilat yapıldı.
22: Evet, şöyle ifade edeyim. Tabii sanki yeni bir oluşum gibi algılanıyor. Aslında bu böyle bir şey değil. Dediğimiz gibi şahsım olarak eğitimin içinde 2002'den beri var olduğumuz, evet, ve 2011'den sonra malumunuz, sizin de bildiğiniz işte radyo ve televizyon ve bir takım sosyal platformlar ve özellikle 2012-13'ten sonra da bunu kendi talebelerimizle beraber uzun yıllar devam ettirmemiz. Tabii öncesinde biz kurul olarak, fetva kurulu olarak, fıkıh kurulu olarak talebelerimizle beraber öncesinde İsmaila Vakfı'nda, daha sonrasında Kovacidede Vakfı'nda, ama belli nedenlerden dolayı onlardan ayrılmak zorunda kalmış olmamız ve kendi kurumumuzu kurmuş olmamız.
4: Evet.
22: Dolayısıyla kurumun belki kimlik olarak, aidiyet olarak yeni olsa da aslında içerik olarak İçerik baktığımız aynı. Zaman aynı değil. Eskiye dayanan bir yani, temel. Evet. Yani eskiden beri var olan, uzun yıllardan beri var olan bir sistemin devamıdır elhamdülillah. Tabii bu yaşanan bazı hadiselerden kaynaklı mecbur kalındı. Yani artık bir vakfın veyahut da bir derneğin bünyesinde değil, biz kendimiz müstakil olarak bir dernek, bir vakıf çatısı altında bunun idare edilmesinin gerekli olduğu istişarelerimiz neticesi, ki hayatta zaten bunu bize göstermiş oldu. Bu manada biz bu kurumun kimlik noktasında, resmiyet ve aidiyet noktasında evet yeni, ama içerilik noktasında ise eskiden gelen o geleneğin devamıdır. Elhamdülillah bu son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık, evet. Ama halkımız, gönül dostlarımız gerek maddi gerek manevi olarak bizlere yaptıkları desteklerin neticesiyle çok kısa bir zaman zarfında elhamdülillah bahsettiğiniz gibi 3 binamızda gerçekten bir tadilat sürecine girildi. Tabii binamız derken bunların mülkiyeti bize ait değil.
4: Ya onu diyecektim hocam, yani kira olan bir yere şimdi bu tadilatlar yapıldı mecburi,
22: evet,
4: olarak
22: tabii,
4: ama
22: tabii.
4: Bu imkansızlıktan kaynaklı olarak, yani böyle bir binayı alma imkanı
22: yok tabii. Yani şu anda yaptığımız tadilatlardan kaynaklı dahi borcumuz vardır. Yani oldu bitti, bunlar çok rahat bir şekilde değil. Ama tabii biz kira sözleşmelerini uzun yıllı, yani bir 10 yıllık şeklinde yaptık ki, çünkü neticede ümmetin maddiyatı oraya aktarıldığı için bu konuda temkinli olmaya gayret ettik. Diğer yerler ise şahsın bildiğimiz vakfetmiş olduğu, yani burayı daim olarak kullanın dediği kişiler. Dolayısıyla her ne kadar aidiyeti bize ait olmasa da an itibariyle böyle bir işleme girdik. Çünkü biz geçen sene Ramazan öncesinde malumunuz işte Kovacı Dede Vakfı'ndan çıkmak zorunda kaldığımızdan dolayı talebelerimiz de dışarıda kalındı. Sağ olsun o zaman için Ömer Mahmutoğlu hocamız bir medresesini diğer medreselere dağıtmak suretiyle o sıkıntılı dönemde bize medresesini açtı. Elhamdülillah sonra çok kısa bir zaman sonrasında bir başka medrese, bir başka medrese daha olmak suretiyle sonra hocamızın medresesini kendisine tabii tekrardan iade ettik. Ve son olarak da işte bu Eylül dönemine kadar da bir tadilat sürecine girerek dediğimiz gibi ümmet de bu konuda maddi ve manevi desteklerini bize göndermek suretiyle elhamdülillah çok güzel şeyler

0: Adı bizatihi fetva ile iştigal etme. Yani fetvacı hocalarımızın ki 18 tane hocamız var. Bunlar halktan gelen suallere cevap veriyor. Onların dinlenmesi, sorulara nasıl cevap veriliyor, sorular nasıl değerlendiriliyor. Bir de işte hoca soruya böyle cevap verdi diye değil, hoca efendi hocam niye buna böyle cevap verdiniz, böyle olmasının sebebi nedir şeklinde.
1: Bir staj görüyorlar aslında.
0: Aynen o şekilde en azından sahaya indiği zamanda da bu konuda bir bilgi ve malumat ve meleke sahibi olması. O yüzden o merkezi binamızda dediğimiz gibi hem fetva ameliyesinin icra edilmesi hem gelen misafirlerimizin ağırlanması. Çünkü farklı kurumlarda iştigalleri olan kişilerin işte danışma olarak gelip de bizlerle müracaat ettiği, görüştüğümüz yerlerde veyahut da işte bazen Müslümanlar arasında ihtilaf çıkıp ya aramızı sulh yapın, aramızı belli bir noktada buluşturun.
1: Özellikle parantez içinde miras konusu.
0: Mirastı, işte ailevi hukuktu, işte şirket ahkamıydı
1: Akdi.
0: vesairdi. Bil umum genel olarak
1: Evet.
0: birçok meseleler konusunda onların arasını uyuşturabilmek, onların arasını sulh edebilmek adına merkezi bir binamız oldu. Yine
1: Anladım.
0: keza talebelerimizi koyacağımız güzel bir rahat imkan sağlayacak. Çünkü daha öncesinde yani geçen sene Eylül öncesinde diyelim 70 kişilik olan bir binaya 100 kişi koyma zorunluluğumuz olmuştu. Yer sıkıntısından dolayı. O yüzden bir yer daha kiralamak suretiyle, bir bina daha kiralamak suretiyle ki şu anda dediğimiz gibi sayımız her geçen günde arttı. Geçen sene 130 kişiyken şu anda 206-207 kişiye doğru çıktık. 30 küsür tane müderrisimiz var. Bunların işte 18 tanesi aynı zamanda fetvacı ve müderris. Yani hem
1: Hem
0: fetvalı
1: telefonlara bakıp şey
0: hem
1: yapıyor,
0: de
1: fetva veriyor, evet.
0: müderrislik ameliyesini icra ediyor. Seneye de nasip olursa güzel bir müfredatla müfredat medresesi yani iptida medresesi ile de alakalı bir çalışmalarımız olacak.
1: İnşallah hocalarımız da yani niyetimiz o şekilde ama bilmiyorum hocam nasıl uygun görürsünüz. Yani diğer hocalarımız da inşallah bir programda canlı yayınlarda inşallah onları da tanıtma
0: Tabii
1: imkanımız
0: tabii tabii
1: olacak burada.
0: zaten bu
1: Adem
0: stüdyoda
1: hocamızla başladılar.
0: başladı. Ondan önce yine bizim
1: Ahmet
0: Ahmet
1: Polat Hoca evet.
0: Hoca'nın programları oldu. Tabii ki yani neticede bu bir bayrak yarışıdır.
1: Evet.
0: Belli bir zaman sonra bayrağı devredeceksin ve bu hizmet devam edecek. Bu hizmet şahıslarla kaim değildir.
1: Evet.
0: Efendi Hazretlerimiz bize bunu öğretti, bize bunu aktardı ki onun öğretisi şeriatın bizatihi
1: Evet.
0: kendisiydi. Dolayısıyla bu hizmet bu şekilde devam edecektir. Rabbim muvaffak etsin.
1: Amin inşallah.
0: Rabbim bu yolda bizleri daim eylesin. Rabbani ilim adamları yetiştirme bilmeyi de en azından yetiştirme müesseselerini görebilmeyi de bizlere nasip eylesin.
1: Amin inşallah.
0: İhlas ve samimiyetle.
1: Amin.
0: Şu bir gerçek yani şunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir hizmet maddiyatsızlıktan sebep akamete uğramıyor. Akamete uğraması genelde samimiyetsizlikten ve eksen kaynamasından kaynaklı olabiliyor. O yüzden Rabbim niyetlerimizi halis eylesin, samimiyetimizi halis eylesin. Gerçekten Allah için yapabilme gayreti ve şuuru bizlere ihsan eylesin.
1: Tamam.
0: Bu doğrultuda olduğu zaman gönül dostları hakikaten sahip çıkıyor. Gerek maddiyatıyla, gerek dualarıyla, manevi
1: Kesinlikle.
0: olarak elhamdülillah hayal edemeyeceğimiz bir takım durumlara şahit olabiliyoruz. Yani tam sıkışıyor. Her şey bitti. Ne olacak? Yarın işte hocalarımıza nasıl maaşını vereceğiz? Ya da işte talebelerimiz ki talebe diyoruz. Bunların birçoğu evli. Şu
1: Evet.
0: anda bizde işte 30 tane evli olan
1: Yani
0: talebemiz var.
1: bildiğim kadarıyla hocam yani talebe yani eğitim gören bu hocalarımızın yani maddi olarak oraya bir bağışları yok. Bir
0: Yok yok
1: ücretsiz
0: öyle bir
1: yani
0: şey yok.
1: yapılıyor bütün.
0: Aksine aksine bizim imkan nispetinde onlara bir şey vermeye gayret
1: Normalde
0: ediyoruz.
1: eğitime gittiniz para vermeniz lazım. Bir talebenin para
0: Bizim
1: vermesi lazım.
0: durumumuz öyle değil. Yani çünkü hani çünkü bunların birçoğu yaşı belli bir konuma gelmiş.
1: Tabii.
0: Dediğimiz gibi bazıları evlenmiş, bazıları vazifeyi bırakmış. İmamlığı bırakıyor eğitim görebilmek için. Belli bir seviyeye gelmiş, okumak istiyor.
1: Evet.
0: Kendisini daha ileriki seviyelere ilmi anlamda taşıyabilmek adına. O yüzden biz imkanlarımızı zorlayarak bunlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz ki Haydar sağ olsun bu konuda onun da ciddi anlamda talebelerimize destekleri oluyor. Biz de işte o destekleri toplamak suretiyle bir şekilde onlara tevdi etmeye gayret ediyoruz. Evet. Belli şeyler yani maaş şeklinde onlardan almak değil onlara vermek. Yani evet. Hocalarımıza verdiğimiz gibi onların yemesini içmesini orada sağlandığı gibi işte evet.

0: kalma, istihdam gibi ihtiyaçlarının kaldırılması gibi, bunun haricinde de maişetlerini temin edecek, ailelerini geçindirecek, hatta bekar olsa dahi kitap alabilecek, işte o da
1: kılık
0: neticede
1: kıyafetini
0: evlenecektir.
1: alabilecek, evet.
0: İleriye yönelik bir birikim yapabilmesi gerekir. Bu noktada bütün gayretlerimizi sarf ediyoruz. O da tabii bize bu konuda gönül vermiş olan dostlarımızın maddi ve manevi olan duaları, teveccühlerinin neticesi olmuş oluyor.
1: Ben bu arada gireyim tabii ki hocam, bir ara şey olarak. Yani tabii ki bu medreselerin yapım aşamasında, tadilat sürecinde hocamızın biraz önce bahsetmiş olduğu gibi tabii yaptı, bitildi ama bir şekilde borçlar var.
0: Tabii,
1: yüklü miktarda borçlar var. Bu anlamda da siz dostlarımızdan yine desteklerinizi de bekliyoruz Şura Fıkıh Kurulu olarak. 0212 923 36 36 numaralı telefondan yine irtibata geçerek yine desteklerinizi verebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da yine Şura Fıkıh Kurulu'nun sayfalarını takip ederek oradan da inşallah bu desteklere, yani bu yapılan hizmetlere desteklerinizi inşallah bekliyoruz. En azından bu hoca kardeşlerimiz, büyüklerimiz bu anlamda mağdur olmasın, bu eğitimlerine devam etsinler. Çünkü fıkıh çok büyük bir alan, yani olması gereken bir alan herkes açısından ve ileriye doğru devam edeceği sürece, hocamızın söylemiş olduğu gibi bayrak yarışı, bu bayrağı devredeceğimiz süreçte verebileceğimiz o bayrağı kişiler düzgün kişiler olması lazım ve eğitimleri de düzgün almaları gerekir ki bu anlamda inşallah bu medreselerde bu eğitimler en güzel şekilde verilecek.
0: Suat Bey, şunu da söyleyeyim. Şu anda mesela bizim danışma fetva hattında 4 nesil var. Yani talebimiz, talebimizin talebesi, evet, talebimizin talebesi ve onların talebesi. Yani bu çok güzel, insana gurur verici bir şey. Yani bir hizmet başlamış ve o hizmetin devam ettiğini görüyorsunuz ki bu ciddi anlamda bir yatırımdır. Büyük bir yatırımdır. Ahiret sermayesidir. Bir birikimdir. Buradan elde edilecek olan kazancın Allah-u Teala Hazretleri kıyamete dek buna sebebiyet verecek, buna vesile olan kişilerin bir kazanmasına sebebiyettir. O yüzden hani bir bayrak yarışı olduğunu ifade ettik. Elhamdülillah onun da semerelerini görmeye de başlamış olduk. Çok
1: elhamdülillah.
0: Şükür.
1: Yani bu sene hocam tabii ki memlekete ziyarete gittik. Sizler de gittiniz. Yani biz Karadeniz bölgesine elhamdülillah gittiğimiz her yerde Allah razı olsun. Tabii ki ekranda gördükleri için değerli dostlarımız böyle bir yüz aşina alıyor. Abi seni nereden tanıyoruz falan derken muhabbet bir şekilde, evet, ilerliyor. Yani yapmış olduğumuz programların etkisi çok tesirli olduğunu elhamdülillah bizzat canlı olarak şahit olduk. Ve inşallah bu şekilde de devam eder. Yani bir Fatih Kalender Hoca Efendi nasıl yetiştiyse, yani tabii ki bunlar Mahmud Efendi Hazretlerimizin tabii ki bereketi. İnşallah bu şekilde diğer hocalarımıza yetişecek. Dünyanın her bir tarafına inşallah göndereceğiz bu şekilde hocalarımızı ve bu eğitimler verilmeye devam edecek. Ama dediğimiz gibi bu eğitimler sizler veriyorsunuz ama dediğiniz gibi maddiyatsız da bir yere kadar, evet, ilerliyor. O maddiyat da çok önemli. Bu anlamda değerli dostlarımızdan da desteklerinizi inşallah bekliyoruz.
0: Efendi Hazretlerimizin çok hoca lazım ifadesini kullanırken bir ifadesi var. Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var.
1: Evet, kum
0: yani
1: tanesi.
0: Yani kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var. Hakikaten öyle. Çünkü neticede insana yatırım. Yani insanların ıslah, evet, olması, insanların. Çünkü din dediğim, yani hayat dediğimiz şey fıkıhtır. Fıkıh hayatımızın her evresine karışıyor. Aile hukukundan, işte karı koca münasebetinden, ticaret ahkamından, çoluk çocuğumuzla olan diyalogumuzdan, ana babamızla olan, kardeşlerimizle olan diyalogumuzdan, A'dan Z'ye her şeye fıkıh bir tesiri vardır.
1: Evet.
0: O yüzden efendi babamızın da ifade ettiği gibi fıkıh bir hayattır.
1: Kesinlikle.
0: Hayat düsturudur. Bu manada çok ihtiyaç da duyulan bir ameliyedir. Bu manada Rabbim hocalarımızın sayısını arttırsın. Rabbani hocalarımızın sayısını arttırsın. Evet. Allah için bu ameliyeyi sevk eden ve bunun için hizmet eden hocalarımızın sayısını Rabbim çoğalsın, ziyade eylesin.
1: Amin. Bu sene işte memleketimiz oftaydık hocam. Biz de Of'ta bilirsiniz Kavak Camisi'nin hemen yanında Maraşlı Hasan Efendi var.
0: Evet,
1: bunlar üç kardeş. Yani Efendi Hazretlerimiz devamlı oraya gittiğinde ziyaret ederdi.
0: Evet.
1: Kavak Camisi'nde işte sohbet ederdi hafta günleri. Oradaki Maraşlı Hasan Efendi Karadeniz'i ihya eden büyük bir alim. Yani bir kişi kardeşleriyle beraber bütün Karadeniz'i ihya, evet, ettiler. İşte Zavendikli Mustafa Efendi'ye çıktık. O aynı şekilde. İşte Resul Bölükbaşı hocamız aynı şekilde. Yani buraları çok büyük bir manevi hale bürünmüşler. Evet. Of'a gidiyorum, of sanki bamba, yani çarşamba gibi bir havası var Of'un elhamdülillah. Yani Karadeniz bu şekilde ihya edilmiş. Niye memleketimizin her tarafı bu şekilde ihya edilmesi, dünyanın her bir tarafı böyle ihya edilmesin? Bu anlamda dediğiniz gibi, kum tanesi, Efendi Hazretlerimizin dediği gibi, kum tanesi kadar hocalarımıza ihtiyaçlarımız var.
0: Biz eski inşallah... ümmetlerde bir zamanda birden fazla peygamber olabiliyor idi. Evet. Allah-u Teala Hazretleri her kavme, her topluma bir peygamber gönderiyor idi. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bir topluğa değil, bütün insan ve cinne gönderildi. Ve kıyamete kadar daha peygamber gelmeyecek. Peki zaman devam ediyor, insanlarda değişiklik oluyor, insanlar kültürel olarak farklılaşabiliyor. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri. İşte buradaki peygamber vazifesini yapması, haşa peygamber olarak değil, son peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Hiçbir peygamberle mukayese edilmez.
1: Yani kavimlere örnek olması açısından.
0: Örnek ve onlara yön vermek, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın getirmiş olduğu bu dinin onlara aktarılması, bir de kültürel olarak her belde kendinden olan bir kişinin ona anlatımı daha hoş oluyor, daha tatmin edici, daha kalbini inan edici oluyor. Dolayısıyla bölgelerde bu bağlamda ciddi anlamda Efendi Hazretimiz ifade ettiği gibi çok hoca ihtiyaç var. Çünkü neticede insana hitap ediyorsun, kalbe nakşediyorsun ve bahsettiğiniz gibi bakın bir takım isimlerden bahsettiniz ve bunlar hep iz bırakan kişilerdir. Evet. Rabbim onların izinden gidebilmeyi de bizlere nasip etsin.
1: Amin inşallah hocam. Yani devam ederiz inşallah, yine önümüzdeki programlarda da medreselerimizle alakalı yine inşallah sizlere bilgilendirme, malumat vermeye gayret gösteririz. Tekrardan hatırlatmış olalım. Birçok tabii ki yapılan bu hizmetlerle alakalı, şu an tadilatla alakalı elbette ki çokça borcumuz var. Hem ustalara hem de alınan malzemelerle alakalı, bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Yine alt tarafta arkadaşlarımız numaraları ve yine iletişim bilgilerini sizlerle birlikte paylaşacaklar. Hocam Karadeniz'den geldik dedim, hemen bir soruyla başlayayım.
0: Buyurun.
1: Yani oradaki gördüğüm bir konuyla alakalı, öşürle alakalı hocam. Bizim Karadeniz içinde bir yerde çay, bir yerde fındık toplanıyor. Veya işte memleketimizin birçok noktasında yine bu tarımla alakalı uğraşılıyor. Şunu söylediğimde birçok kişi o ne diyor? Yani öşür verdiniz mi diye sorduğumda o ne diye soruyorlar. Bir, evet. İkincisi de öşür verirken işte bazısı diyor ki ben yarılı aldım burayı. Ondan sonra mal sahibi verecek. Öbürü diyor ki ben tonaj olarak aldım, yine mal sahibi verecek. Mal sahibi diyor ki beraber ortak vereceğiz. Bu öşürü gibi bir mevzu var. Evet. İstiyorsanız buradan başlayalım.
0: Tabii aslında bunu da daha önceki derslerimizde işlemiştik ama tekrar etmekte fayda vardır. Bir de bazı meseleler her sene yenilendikçe insanların tekrardan bu konuda sual sorma ihtiyacı az oluyor.
1: Çünkü tam fındık satma zamanı, çayların da son dönemleri hocam,
0: anlamı. Aynen öyle, dediğiniz gibi. Malumunuz Allah-u Teala Hazretleri kişileri, yani insanları yarattı ama başıboş yaratmadı. Onlara bir vazife, o da nedir? Allah'ı bilmek ve Allah'a ibadet etmek. Bu ibadetler içinde de bedeni bir takım ibadetler vardır. Namaz gibi, oruç gibi. Bir de mali ibadet vardır ki bahsettiğiniz gibi zekat gibi.
1: Evet.
0: Bir de her ikisiyle yapılan ibadet vardır ki hacdır. Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla zekat Allah'ın farz kıldığı bir namaz gibi bir ibadettir ki İslam'da ilk halife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bu konuda zekat vermeyi reddeden topluluğa savaş ilan etmesi de bunun nedenli önemli bir ibadet olduğunun bir göstergesidir. Evet. Peki bu zekat ibadeti sadece paraya mı taalluk ediyor? Hayır. Bunun işte belli başlı kalemleri vardır. 5 kaleme ayrılır. Bu kalemlerden bir tanesi de toprak mahsulüdür. Çıkan toprak mahsulü kendi arazisi ise, arazi-i memlukiye diye tabir ettiğimiz tapulu arazisi ise, bu araziden çıkan mahsulün sulamasıyla alakalı, eğer sulaması, yani sulanmaya muhtaç olan bir mahsulse ve sulanma zamanında ekseriyetini kendi maddi imkanlarıyla suluyorsa oran biraz daha düşüyor ki bu 20'de birdir. Ama yok, sulamayı ben yapmıyorum. Normal işte yağmurla sulanıyor. Herhangi bir masrafa tabi değildir. Bu şekilde ise, ki bu sadece suya dair masraf, diğer masraflardan bahsetmiyoruz. Onlar katılmıyor. Onların oranda bir tesiri yoktur. Onda bir oranında bunun öşür namıyla verilmesi gerekir. Allah'ın bu farz kılmış olduğu bir namaz gibi, bir oruç gibi, bir hac gibi bir vazifedir. Bundan kaçış yoktur.
1: Yani gübre alıyorlar, gübre atıyoruz. Bunu masraftan düşemiyor.
0: Bunları masraftan düşünmüyor. Tamam. Arazi mahsulüyle alakalı olarak sadece sulama meselesi vardır. Bazı güncel yorumlar burada farklı şeyler söylenmiş olsa da ve bazı tabi'in alimlerine nispet edilen rivayetler olsa da mezheplerde tercih edilen ve üzerinde cumhurun genel olarak ittifak ettiği odur. Mesele sadece sulama ile alakalıdır. Evet. Sulamayı masrafla yapıyorsa 20'de bir, ama sulamayı kendisi yapmıyorsa onda bir oranında vermesi gerekir. Bu fakirlerin hakkıdır ve Allah'ın ona farz kıldığıdır. Bunu yapmaması durumunda elbette bir farzı terk etmek, bir haramı irtikab etmektir, bir günahı işlemektir. Allah'ım. Hele de bunun farz olduğuna itikad etmemek, o insanı iman dairesinden çıkmasına da sebebiyet verir ki bu itikadi bir problem olarak karşımıza çıkar. Şimdi dediğiniz o yarıcılık misali, icar meselesine gelince kitaplarımızda bununla alakalı iki farklı rivayetten bahseder. İşte mal sahibi mi verir, toplaya mı verir, ama her halükarda da o çıkan mahsurun öşrü verilmesi gerekir. Yani
1: bir ton toplandı, onun onu da
0: verecek. Onun evet. Bir hani nisabı vardır yoktur, işte hangi üründen olacaktır detayıyla alakalı kişiler bireysel olarak bizim danışma hattını aramak suretiyle onu detayını öğrenebilirler. Ama çıkan mahsulün her halükarda verilecektir. Bu iptidada ya konuşulsun. Yani ben sana tarlamı işte icara verirken ben Müslüman adamım, inançlı bir adamım. Buradan çıkan mahsulün öşrünün verilmesinin gerekli olduğunu bilen biriyim. O yüzden bunu çıktıktan sonra pay edelim şeklinde de yapabilirler bunu. Veyahut da bunu sen ver, benim oranım şu kadar düşük olsun. Veya bunu ben vereyim, oranın biraz daha yüksek olsun şeklinde iptidada, işin başında bu bir pazarlıkta konu yapılabilir. Evet. Ama yok olmadı veya veriyor vermiyor, orada önemli olan madem ki vermediyse, verilmediyse, o zaman sen kendi payının öşünü vermek zorundasın. Yani sana o miktar, tabii bu hani parasal olarak değil, icar genelde çıkan mahsulün %50'si senin, %50'si benim veya üçte biri senin, üçte ikisi benim tarzında genelde yapıyorlar. Bana düşen mahsulün ben öşünü veririm, kalanını da satarım, yerim, çoluk çocuğuma yediririm. Bu şekilde yapılması gerekir. İşte o vermesi gerekir, vermiyorsa günah onun boynuna şeklinde değil. Bu ya başta konuşulacak ve pazarlık ona göre yapılacak, ama yapılmadıysa da, konuşulmadıysa da veya karşı taraf çıkan mahsulden bunu vermiyorsa da, o zaman sen kendi nasibine düşen miktarını illaki vermen gerekecektir.
1: Mesela örneklendirme açısından söylüyorum hocam. Çaydan yola çıkıyoruz mesela. Evet. Çayda zaten şeyi söylemiştik. Masraf herhangi bir şekilde sadece hani gübre
0: mi bunlar. Su olayı da yoktur
1: zaten. Su olayı da çayda yok zaten. Evet. Onda bir olarak da verilir.
0: Fındık da olabiliyor ama sulama yerine göre değişebilir.
1: Yerine göre değişebilir. Çayda zaten sulama olayı yok. O yüzden onda bir oranında verecekler. Aynen. Bu kesin.
0: Eğer arazi tapulu arazi ise, yani kendi kişinin arazi, kendi mülkü ise, bazen devlet arazisi 2B dediğimiz bu tarzdaki araziler, efendi babamızın bu konudaki fetvası zekata mülhak olması, yani mülkiyet kendisine ait olmadığı için orada en azından 40'ta bir oranda oran biraz daha farklı oluyor. Evet. Ama tapusunu aldığı, şahsına ait, istediği gibi tasarruf yapabileceği bir arazi ise, burada artık bir şey, yani araziyi memlükiyedir, bunun zekatını vermesi gerekir. Burada tabii bazen şöyle yorumlar yapılabiliyor. Efendim, devletin bunu tahsis etmesi, vermeye yetkisi yoktu. Bunu işte ikta dediğimiz ya da bunu satarken bazı fetvalarda iki kat fiyata vermesi gerekir. İşte bu geçerli midir, değil midir? Burada tabii aslında gaye üzüm yemek değil, bağcığı dövmek oluyor. O ki eğer bunun mülkiyet verişini kabul etmiyorsak her yönüyle kabul etmemen lazım. Evet. Ama diğer yönlerinden baktığı zaman sen onu istediğin gibi satabiliyorsun. Bir başkasının oraya gelmesine engel koyabiliyorsan, o zaman bu mülkiyet vardır. Bu mülkiyet kabul edilmiştir. O zaman mülkiyet varsa, tapun varsa, bu tapu tahsis tapusu değil, mülk tapusu olarak da kabul edilmiş. Ona göre zekatını da vereceksin. Kız erkek mal taksiminde buna göre yapacaksın.
1: Evet.
0: Çünkü yine bizim kadim kaynaklarımızda işte arazide hani miras ahkamı konusunda kız ve erkek noktasında farklılıklardan bahsedilir. İşte erkeğe verilir, kıza verilmez. Bu da yanlış anlaşılan ya da yanlış ifade edilmiş veyahut da belleklerde yanlış kalan bir mesele. O da şudur ki arazi devlet arazisi. Devlet arazisi olması hasebiyle bu bazen Osmanlı döneminde oluyordu. Orada o köyde kalan erkek çocuğa veriliyor ki devlet taksisi ona yapmıştır. Hı hı. Bazen de sadece erkeklere veriyor, bazen de erkek ve kızı eşit olarak veriyor. Karadeniz'de maalesef bu anlayış hala devam ediyor.
1: O oradan
0: ama,
1: kalma hocam.
0: Ama mülk olduğu halde artık mülk verilmiş. Orada yine kıza yoktur çünkü eski devam ediyor. Ama buradaki mülk olarak sen baktığın zaman öyle değil. Bir de madem ki devletin dediğini kabul ediyorsa o zaman şu anda devlet yarı yarıya veriyor. Hmm. Madem ki devletin arazisi ise orası, mülk ona aitse o zaman ikiye birli değil yarı yarı, yarı olması yarı gerekir. Lazım. Onu o şekilde veriyor. Bu biraz nefsani hareket yani insanın şahsına hoş gelmesinden kaynaklı ona bir takım fıkhi ibareleri de referans getirmek suretiyle istediği tarafa meseleyi çekebilmek. Evet. O yüzden eğer mülkse ve mülk olarak tanınıyorsa, tapun varsa sen onu istediğin kişiye satabiliyorsan, istediğin kişiye devredebiliyorsan bu arazi artık öşür arazisidir ve bunun çıkan mahsulünün zekatını vereceksin ve vefat edilme durumu olduğu zaman da bu arazi diğer mallar gibi terekedir ve diğer mallarda nasıl ki faraiz taksimine tabi ise bu da o taksime tabidir. Orada kalacaktır, kalmayacaktır, kızdır, erkektir, küçük evlattır hiçbir önemi yok.
1: Sen buradan alma, ben sana işte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den vereceğim.
0: Şöyle yeter, bu bir anlaşmadır. Yani karşı taraf gönül rızasıyla herhangi bir mahalle baskısı olmadan bunu yaparsa tabii olur. Ki olabilir. Ama önce şunu bilmesi gerekir. Hakkım bu. Bu senin hakkın. İster al, ister sat, ister bir başkasına ver. O kendi arasında ondan sonra nasıl bir anlaşma yaparlarsa da rızaya dayalı olmak kaydıyla bunda bir sıkıntı olmaz.
1: Evet hocam. Şimdi çayda dedi ki hocam yarı yarıya yapma sistemi var. Yani topladığının yarısı senin, yarısı benim diyor. Buradaki yani bu kaç tane sorum olacak hocam. Buradaki cevabımız nasıl olur? Yarı yarıya toplandığında yarısını alıyor ya hocam.
0: Öşürden mi bahsediyorsun?
1: Öşürden bahsediyorsun.
0: Aslında ona cevap verdim. Öncesinde bu akdi yaparken öncesinde anlaşsınlar. O mahsulün tamamından öşür çıkartıldıktan sonra kalanı yarı yarıya taksim etsinler. Ama bunu yapmıyorsa bunu eğer evet. O zaman herkes kendine düşen kısımda kendi öşrünü versin.
1: Karşı taraf vermiyorsa onun sorumluluğunda değil.
0: Aynen ona aittir.
1: Tamam. Peki hocam tonaj olarak diyor ki ben senin yerini diyor işte bu kadar paraya toplarım dediği anda öşür mal sahibine mi ait olur?
0: Ben senin yerini bu kadar paraya toplarım
1: mesela
0: derken...
1: Mesela 10 ton çayım var işte ben diyor ki 30 bin liraya toplarım burayı diyor mesela.
0: Vay bu bir işçidir o zaman.
1: Bu işçidir.
0: Bu işçidir. İşçi olduğu için mahsulün tamamı mal sahibine aittir. Hı-hı. Öteki işçilik ücretini alacaktır. Öteki herhangi bir öşür vermek zorunluluğu yok.
1: Yok.
0: Çünkü mahsulün maliki değildir. Dolayısıyla orada mal sahibi vermesi
1: burada
0: gerekir.
1: Burada işçilikti parası düşünmüyor.
0: Yok,
1: öşür
0: onu
1: verirken
0: zaten
1: söylemiştik. Onu da söyledik. Gübre şeyi de düşünmüyor. Fındıkta da hemen hemen aynı şeyler yine geçerli
0: aynı şey.
1: Oluyor.
0: Bir orada sulama olayı vardır fındıkta bazı
1: bölgelerde. Bazı bölgelerde var demiştik. Evet. Hocam bir diğer sorumuz bu soruyla bu programımıza nihayetini erdireceğim hocam. Bir evet. Dahaki programımızda inşallah diğer sorulara geçmiş oluyor. Çünkü bu program hem ilk program olması hasebiyle hem de bizim Şura Fıkıh Kurulumuzun medreselerinin birazcık tanıtımı evet. Hem de ihtiyaçlarımızın belirtilmesi anlamında konuşmuş olduk. Hocam bu diş teliyle alakalı şimdi ben de kullandım. Örnekte hemen karşınızda olduğu için hocam diğer kardeşlerimiz de daha net anlayabilirler.
0: Evet.
1: Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var. Gusüle mani midir?
0: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir.
1: Evet.
0: Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir. Belli merhaleler doğrultusunda. Şimdi bahsettiğiniz konuda işte diş ile alakalı sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok, Bu manada ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil, caiz olan bir ameliye değil. Ama yok, olması gerekiyor, işte diş yapısı bozuk, bu yemesinden, içmesinden, konuşmasından, telaffuzundan birçok konuya tesir edecek bir durumda ise, yani olağan dışında ise diyelim, o zaman bu müdahale edilmeye açıktır ve müdahale edilmeye de şer-i şerif müsaade etmiştir. Peki müdahale edildiğinde işte bahsettiğiniz gibi diş teli takılabilir ya da kaplama yapılabilir ya da işte onun üzerine bir takım ameliyeler sergilenebilir. Bu abdest ya da boy abdesti konusunda bir sıkıntı ifade eder mi? Cevap etmez. Çünkü dediğimiz gibi bu keyfi bir durum değildir. Allah-u Teala Hazretleri kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor. Evet. Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlı. Evet. Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl. Yani belli bir konuda kişi nasıl o ibadeti ifade edebiliyorsa şer-i şerif de o ibadeti ona göre ondan istiyor. Burada da abdest ve boy abdestinde yıkaması farz olan huzurlar ama yıkanması zarar veriyor. Ya da onun işte üzerine bir takım şeylerin örtülmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor. Fıkıh kitaplarımızda evet. Ceberi, ısabe diye tabir ettiğimiz mesail diyelim onlara. Bu tarzdan ise problem değil. Oranın ıslanmaması boy abdestine ya da işte namaz abdestine engel bir durum değildir. Ve o şekilde hayatına devam eder. Yeter ki bu keyfi bir ameliye, keyfi bir uygulama olmasın. Evet. Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? Cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım mı yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman caiz değil. Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı. O günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu.
1: Bilmedi, yaptırdı.
0: Şimdi peki bu kişinin artık abdestine, gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdestle ağzın içini yıkanması farz değildir ama boy abdestine tesir eder mi? Çünkü boy abdestinde ağzın içini yıkanması da farzdır.
1: Evet.
0: Burada evet onu yapması iptidada caiz değildi ama şimdi yaptırdığı zaman bu şu demektir. Sağlam olan dişini kestirdi.
1: Evet.
0: Ve sağlam olan dişini kestirdi ve üzeri artık kaplanması gerekti. Şimdi o kaplamayı oradan çıkardığımız zaman artık o kişinin o dişi hastalıklı bir diş olacak.
1: Tabii,
0: ve bir şekilde kaplanması mecburi olan dişler cümlesinden girecektir. Demek istediğimi anlayabildiniz mi?
1: Evet.
0: Bu saatten sonra peki ona çıkar sen o şekilde yaşa denmeyecektir. Artık yani o ilk iptidada yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasıl tövbe edeceksin? Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet vereceği için o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için o yine abdest ve boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine, özellikle hanımefendiler yapabiliyor, işte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman, işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. Orada işte boy abdestine engel midir? Evet, engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok, o sadece bir yapışkandır. Çıkartılması altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hala da onu devam ettirirse caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy abdesti de olmayacaktır.
1: Evet.
0: Peki hocam onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim. Tabii nasıl yapılıyor onu ehli daha iyi bilir. Evet. Ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi. Dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur. Kalsın mı? Yok, o yine oraya çıkartılsın, dolgu yapılsın. Orası dolgu yapılsın. Evet. Yani en azından bir insan bir günah irtikab ettiği zaman o günahtan tövbe sebepten bir tanesi de günahın setredilmesidir. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanın varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin. Onu herkese göstermeyeceksin. Göstermeme gayreti içinde olacaksın. Evet. Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan sen arkadaş tövbe etmedin demektir. Çünkü tövbenin şartlarından bir tanesi günahın setredilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik. Evet. Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette istemez. Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
1: Amin inşallah. O dişleriyle alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
0: Evet.
1: Dişlerimi temizlemeye
0: gittim. İsterseniz şöyle yapalım Suat Bey. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi? Önce bunu tespit edelim. Hı-hı. Bu bir keyfi bir uygulama değilse bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır. Evet. Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre hareket edeceksin. Ehil olan, dindar olan bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması gerekiyor. Evet gerekiyorsa kalacak. Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir. Namaz kıldırmasına engel midir? Değildir. Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
1: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam o diş telini çıkarması gerekir mi?
0: Şöyle keyfi bir uygulamaysa bunu yapmak caiz değil. Bunu söyledik ama dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan ile oraya yapıştırılması vardır. Belli yerlerde ve o yapışkanın altına da su ulaşmıyor. Böyle olduğu için bu boy abdestine tesir edecektir. Yani boy abdesti olmayacaktır. Yani hiçbir gerekçe olmadığı halde siz faraza elinizi sardınız. Abdest alırken elinizi yıkamıyorsunuz gibi bir şey durum olur ki onun o zaman çıkartılması gerekecektir. Evet. Onun çıkartılması başka bir arizi, rahatsızlığa, sıkıntıya sebebiyet vermesi durumunda.
1: Yoksa diğer tür dediğiniz gibi keyfiyet söz konusu oluyor. Aynı diş şeyi taşı gibi olmuş oluyor hocam. Öyle. Ona takılmış gibi. Evet. Bu soruyla da programımızın nihayetini erdirelim hocam. İnşallah diğer programlarımıza, kalan sorularımıza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bir canlı yayın yaparız. Hüsamettin hocamı da alırız inşallah buradan olur. Duyurmuş olalım hocam.
0: Tabii bu özellikle bu stüdyonun Lale Gül ekibinin çarşambaya gelmesi, Fatih'e gelmesi bu bağlamda bizim açımızdan çok bir rahatlık oldu. Mekan olarak hem medreselerimize yakın hem meskenimize yakın muhit olarak aynı muhitteyiz. Dediğiniz gibi bu daha rahat bir şekilde işte bahsettiğiniz manada canlı yayın vesaire derslerimizin olmasına da imkan sağlanmış olur.
1: İnşallah. Diğer hocalarımızla birlikte de o zaman uzun uza diye inşallah sizlerden gelen sorularda canlı canlı inşallah buradan hocalarımız inşallah cevaplarlar. Bu arada tabii ki yine sizler bizlere ulaşmak için ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 61 62 numaralı telefondan suallerinizi iletebilirsiniz. Programımızın hemen başında söylemiştik hocamla konuşmuş olduğumuz gibi Şura Fıkıh Kulu medreselerimizin tabii ki bu dönemde birçok ihtiyacı var. Hem hocalarımızın hem de yapılan tadilat sonrasındaki borçlanmalar var. Bu anlamda da sizlerden desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Allah size
1: son olarak dua babına neler söylersiniz?
0: Rabbim muvaffak etsin. Hayırdan bizleri ayırmasın. İstikametten ayırmasın. Efendi Hazretlerimizin öğretilerinden bizleri ayırmasın. Onun yolu ki onun yolu şeriattır. Ona sahip çıkabilmeyi bizlere nasip etsin. Allah
1: hocam,
0: sizlerden de razı olsun.
1: Amin inşallah. Efendim tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
11: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese. ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
12: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
14: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
13: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
15: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
16: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, hakika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
11: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
17: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
18: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
19: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
20: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
21: Reklamları dinlediniz.
22: Bir konjonktürün içinde onun bir parçası olan bir insanın konjonktürün ne mana ifade ettiğini, etkisini, tesirini, çapını, niyetini fark edebilmesi mümkün değil. Çünkü sen de o konjonktür çarkının bir dişlisi, bir parçası olarak dönüyorsun. Onu fark edebilmek için ya o konjonktürün değişmesi lazım ya da o çarkın dışından kendini kurtarmış ve dışından bakıyor olman lazım, görüyor olman lazım.
23: Türkiye o kadar kötü idare edilmiş ki abi. O kadar kötü idare edilmiş ki. Ben o günkü siyasetçilere hain demeyeceğim. Tamam, hain demeyeceğim. Demiyorum yani. Böyle bir şey demiyorum. Ama bir hain olsaydı, ben bu ülkeye en büyük zararı nasıl veririm deseydi, bulacağı cevap o günkü siyasetçilerin yapacağı, yaptığı öyle bir sevk ve idare olurdu.
24: Abdülaziz Aygün'ün sunumu ve tarihçi yazar Mehmet Fatih Can'ın anlatımıyla tarih musahabeleri bu akşam saat 23'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
25: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
26: Hazreti Hubeyb.

0: şu öndeki adam o olmalı. Halid bin Süfyan Nübeyr Huzeyli. Andolsun Allah Resulü doğru buyurmuş. Tıpkı şeytan gibi.
1: Selam sana Huzalıların şerefli önderi.
2: Kimsin sen?
1: Senin Muhammed için ordu toplamakta olduğunu duyan ve bu şerefli işte senin yanında olmaya koşan Huzalı Araplardan biriyim.
2: Evet. Kavmine bozgunculuk getiren o adam için ordu hazırlamaktayım.
1: Muhammed bunu fazlasıyla hak etti. O bizi atalarımızdan ayırdı. Onların akıllarıyla alay etti. Kavmini paramparça etti.
2: Ey Huzalı kardeş, gel, gel çadırıma gidelim. Bu gördüğün çadırların hepsi kavmime aittir. Kavmimde herkes benim emrime can atarak koşar. Lakin onların içinde bile Muhammed'le çarpışmayı bu kadar sevimli gösteren olmamıştır.
1: Onun gelişiyle köleler efendi oldu. Kadınlar şımarıp duracak kadar haklar elde ettiler. Baba ile oğlun arası açıldı. Kavmime bela taşıyan bu adamın hakkı kılıçla verilmelidir.
2: Huzalı kardeş, gecenin bu saatinde ümitle geldin. Atalarının dini için çadırlarımızda kılıç kuşanmayı önerdin. Cesaretimize yol gösterip kılıçlarımıza sevinç pırıltıları düşürdün. Çöl kartalları gibi savaşanlar içinde, ganimetler içinde yüzenlerden olacaksın.
1: Siz sadece cesur bir reis değil, iyi bir şairsiniz de.
2: Niye birdenbire ayağa kalktın?
1: Al bakalım. Ben Uneys'in oğluyum. Al bu şerefli darbeyi, o Muhammed peygamberin. Hanif müşriflikten uzak, pak dini adına.
3: Koşun, Süfyan öldürüldü.
4: Yabancının işi bu.
5: Çabuk olun,
4: çabuk her tarafı arayın.
5: Çabuk olun,
4: tamam.

0: Ey Üneyz, kılıcının yanından eksik etmediğin bu asa nedir?
1: Bu Allah Resulü'nün bana verip ve yanımdan ayırmamamı emrettiği asadır.
2: Demek onun için elinden hiç bırakmıyorsun. Bu kıymetli hediyeye nasıl kavuştun?
1: Allah Resulü için alçak iftiralar uydurup Müslümanlara saldırmak için hazırlanan Halid bin Nübeyül Huzeyl'i gebertip geldiğimde Allah Resulü beni bu asa ile ödüllendirdi.
0: İyi de sen onu tanımıyordun ki. Nasıl buldun onu?
1: Onun azgınlık haberleri Medine'ye ulaşınca Allah Resulü beni çağırdı. Onu gebertmeyi başarıp başaramayacağımı sordu. Ben de bu tam bana göre bir iştir. Ey Allah'ın Resulü, fakat onu tanımıyorum dedim. Allah Resulü, onu gördüğüm zaman şeytanı görmüş gibi olursun diyerek onu tarif etti.
2: Sonra?
1: Allah Resulünden kendi aleyhinde konuşmak için izin istedim.
0: Bunu nasıl istedin?
1: Bu başka türlü yapılmaz. Siyasettir bu. Allah Resulü bana izin verdi. İzin alır almaz yola çıktım. Huza kabilesine ulaşmadan akşam namazını kıldım. Çadırlara yaklaştığımda asasıyla kumları yırtarak yürüyen iğrenç bir yüzle karşılaştım. İçimden tam Allah Resulü'nün tarifi dedim. Ona Muhammed'e karşı başlattığı savaş için yardıma geldiğimi söyledim. Çok sevindi. Allah'ın sevgilisini kötüleyen sözleri sıralayınca sevinçten uçuyordu.
0: Neler söyleyebildin peygamberimiz için?
1: O sözler dilin ucuyla ve ancak öyle yerlerde söylenebilir. Şimdi söyleyemem.
2: Peki ellerinden nasıl kurtuldun?
1: İblisin elçisi öyle mutlu olmuştu ki beni çadırına götürdü. Havada iyice kararmıştı. Birden kılıcımı çektim, işini bitirip karanlığa karıştım. Geceleri yol alıp gündüzleri dağlara sığındım. Mağaralarda saklanıp günlerce ot yedim. Huzaalılar saklandığım mağaranın kapısına kadar geldiler. Allah Resulü ve Ebu Bekir'i koruyan örümcek Allah'ın lütfuyla beni de korudu.
2: Çok hayırlı bir iş başardın Uneyz. Bu asa da sana yakışan kıymetli bir armağandır.
1: Bu asanın alameti nedir diye sordular bana. Ben de gidip sordum Allah'ın sevgilisine. Ey Allah'ın Resulü, bu asanın alameti nedir? Buyurdu ki, o asa kıyamet günü seninle aramızda bir alamettir. O gün ona dayanırsın. O çetin günde dayanak bulan insanların sayısı pek azdır.

0: Bugüne kadar bundan daha güzel bir teklifle karşılaşmadım.
1: Haklısın. Lihan oğullarının bu kadar zeki olacakları aklıma gelmezdi.
2: Biz her zaman akıllıyızdır. Bu ortaklık sayesinde Adal ve Kare kabileleriyle dostluğumuz ilerleyecek. Düşünsenize, hem Bedir'in intikamını hem yüzlerce altın fidye almış olacağız.
3: Muhammed'in yenildiğini göreyim yeter. Altınlarda gözüm yok.
1: Sen payını bana verirsin. Ben ikisini de istiyorum.
0: İyi de ya şüphelenirlerse?
2: Şüpheleneceklerini zannetmem. Medine'ye vardığınızda Muhammed'den size İslam'ı öğretecek ve zekatınızı toplayacak bir heyet isteyeceksiniz. Teklifinizi kabul ettirip heyetle birlikte yola çıkın.
1: Kureyşliler bu iyiliğimizi karşılıksız bırakmazlar herhalde.
2: Siz ne diyorsunuz? Mekke intikam şiirleriyle çalkalanıyor. Bedir'de yakınlarını kaybedenler Lat'a, Uzza'ya adak adıyorlar. Her geldiği için en az 100 altın hesap edin.
0: O halde heyet ne kadar kalabalık olursa kârımız o kadar artacak demektir.
2: Tabii. Hele bir de Bedir'in azılılarından yola çıkarabilirseniz öldürdüğü her savaşçının ailesinden ayrı ayrı fidye alırız.
1: O zaman hemen yola çıkalım.
3: Dur, acele etme. Hele bir konuşalım. Buluşma yerini ve zamanını kararlaştırmadan hemen nereye gidiyorsun?
2: Evet, önce planımızı yapmalıyız. Şimdi şurası Medine. Yola çıktınız, şurada yol ayrımına geldiniz. Şüphelenmemeleri için yol tercihini onlara bırakın. İşaret için Medine hurmasının çekirdeğini gittiğiniz yola bırakın, yeter.
3: Ben bu yolu çok iyi bilirim. Raci suyu başında mola verilmeden geçilmez.
1: Bugün hazırlıkları bitirip yarın erkenden yola çıkalım.
0: Lihyan oğulları, ortaklığınızdan memnun kalmak isteriz.
4: Göreceksiniz, bu ortaklıktan iki tarafta memnun kalacaktır.

0: işte geliyor.
1: Ne oldu Asım? Nerede kaldın?
2: Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet geldi.
3: Ne istiyorlar?
2: Müslüman olmak istiyorlar. Bunun için kabilelerine İslam'ı anlatacak bir heyet istediler.
0: Peki Resulullah ne buyurdu?
2: Allah Resulü beni onun için çağırdı. Hazır o bölgeye gitmişken bu görevi de yerine getirmemizi istedi.
1: Tabii iyi olur. İnsanları hakka çağırmaktan daha güzel bir iş var mı?
0: Ben tam anlayamadım. Önce hangisini yapacağız?
2: Değişen bir şey yok. İlk görevimiz Bedir'den sonra Kureyş'in durumunu öğrenmek. Bir savaş hazırlığı olup olmadığını araştırıp Medine'ye bildirmek.
3: Bunlar yapılırken bir yandan da Adal ve Kare kabilelerine İslam'ı tebliğ edeceğiz.
2: Evet, aynen Zeyd bin Desine'nin anladığı gibi.
1: O zaman ne bekliyoruz? Hemen yola çıkalım.
2: Gelen heyet bizimle dönmek istiyor. Şimdi gelirler. Onları beklerken hazırlıkları bir kez daha kontrol edelim.
0: Hepimiz hazırız. Atlarımız yola çıkmak için sabırsızlanıyor.
2: İşte onlar da geliyor. Eğer dinlendiğinizse yola çıkabiliriz. Biz hazırız.
4: Biz de hazırız. Hepiniz bu kadar mısınız?
2: Tam 10 kişiyiz, yetmez mi?
5: Daha kalabalık olsanız daha çok insana ulaşma fırsatı bulurdunuz, öyle değil mi?
1: 10 kişi az değildir.
2: Yol boyunca bize tabi olacaksınız. Medine sınırını geçince geceleri yol alıp gündüzleri dağlara çekileceğiz.
4: İsterseniz önce bir tanışalım. Daha birbirimizin ismini bile bilmiyoruz.
2: Evet, haklısınız. Benim ismim Asım bin Sabit.
4: Ya öyle mi?
2: Ne oldu?
6: Yani Bedir'deki kahramanlıklarınızı dinler dururduk. Demek o sizsiniz.
2: Bu Merset bin Merset. Halid bin Bükeyr, Hubeyb bin Adiye.
5: Demek o meşhur Hubeyb sizsiniz.
2: Zeyd bin Desine, Abdullah bin Tarık. Bu da Muaddi bin Hubeyb. Diğer üç arkadaşımızı şehrin çıkışında alacağız.
6: Bedir kahramanlarıyla yolculuk etmek, onları konuk etmek bize şeref verecektir.

0: Bu adamların aralarındaki fısıldaşmaları hiç hoşuma gitmiyor.
1: Benim de dikkatimi çekti. Devamlı ayak sürmekteler. Sanki arkadan birilerinin gelmesini bekliyorlar. Yoldan sıfıp dağa tırmanalım mı? Ne dersin?
0: İyi olur. Tavırlarını da anlamış oluruz.
1: Dağa tırmanıyoruz. Geceyi orada geçireceğiz. Beni izleyin.
2: Atların dağa tırmanacak gücü kalmadı. Öyle gidersek bir ayda yerimize varamayız.
1: Demek gücü kalmadı atların. Ya geri kalıp bize yetişecek adamınız? Onun atı nasıl yetişecek bize?
2: Atı yorulmuş olacak ki hala görülmedi.
3: Belletmeden arkaya bak. Geliyorlar.
4: Arkaya baksana. Toz bulutu kabartarak gelenlerin iyilik getirdiklerini tahmin etmiyorum.
1: Sürün atlarınızı dağın sırasına doğru. Bu bir ihanettir.
5: Kureyş'in kemikçileri. Dizginlerini geriye çevirip ortaklarına katılıyorlar.
6: Ey Medineliler! Dağların bir faydası olmaz size. Söz veriyorum. Yanımıza inerseniz sizi öldürmeyeceğim.
1: Size güvenmiyoruz.
6: Sayenizde Mekkelilerden biraz fide koparmak istiyoruz. Hepsi bu.
0: Allah'ım halimizi Resulüne bildir.
1: Vallahi müşriklerin ne inandıklarına ne de sözlerine inanırız. İhanetle aranız iyidir sizin.
6: Himayemiz kılıçlarımızdan iyidir.
1: Müşrik himayesi kabul etmemekle Rabbime sözüm var.
3: Oklarınızı hazırlayın.
0: Hazırız.
5: Atlarını dağa sürmeye başladılar. Oklarınızı hesaplı kullanın. Yaklaştıklarında kılıçlarımıza davranırız.
1: Yaklaşın.

0: Mızrağın kırıldı altın. Kellen için alacağım altınlar başımı döndürüyor.
1: Allah'ım, senin dinin uğruna savaştığımızı biliyorsun. Cesedimi müşriklerden koru.
0: Ne o, sesin çıkmıyor. Başını bir yere mi sakladın?
1: Sıra kılıcımda. İşte kınını kırıyorum. Kılıcım ve ben dönüş kapılarını kapattık.
0: Hadi öyleyse.
1: Al bakalım altın hayaliyle dönen başının hakkını.
2: Bu bey de burada. Bedir'de fiyatı yükselenler hep burada. Diğerleri öldü. Yakalayın şunları. Asım'a! Asım'a!
3: Allahu Ekber! Asım!

0: Ellerini sıkı bağlayın.
1: Sence sağ kalan bu üç kişi mi yoksa yerde yatan yedi kelle mi daha fazla eder?
0: Asım'ın kellesini ve Hudeyb'i bana bırakın. Gerisi sizin olsun.
2: Olur mu? Herkes eşit pay alacak.
0: Bırakın şimdi bunları. Hele bir Mekke'ye varalım, gerisi kolay.
3: Size teslim olun dedik. Böyle iyi mi oldu? Karşı koymasaydınız arkadaşlarınız yerde cansız uzanmış olmazdı.
4: Korkaklara esir düşmekten iyidir yere uzanmak.
0: Nerede? Asım bin Sabit'in cesedi nerede?
2: İşte şurada.
0: Ağrıların son bulsun. Sana iki oğlunu Bedir'de bırakan Asım'ın başını kucağında bulacaksın.
4: Tabii karşılığını da hazırla.
2: Öleyi bile rahat bırakmayan aşağılık yaratıklar.
3: Ellerini çözdü.
2: Kaçırmayın. Taşlayın. Taşlayın.
0: Başını atın. Başını atın.
3: Tarık.
2: Allah'a emanet.
3: Bekle Abdullah Tarık. Bizi de bekle.
0: Alın şu Asım'ın kellesini de gidelim buradan.
3: Bırakın peşimi. Bırakın peşimi.
0: Ne oldu? Nereye kaçıyorsunuz? Ölüden mi kaçıyorsunuz korkaklar?
3: Görmüyor musun başındaki arı yumağını?
2: Ah gözüm. Alın. Alın şunları, her yanım sızlıyor. Yardım edin. Çekin iğneleri.
0: Ben böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Neyse, toparlanın gidiyoruz. Yağmur yağınca arılar da gider. İki kişi gelir alır emaneti.
4: O yiğit şehidin başı hiçbir zaman sizin olmayacak.
0: Niyeymiş o?
5: Rabbim onun duasını kabul etti. Cesedini müşriklerden koruyacaktır. Ama bunu Allah düşmanları anlayamaz.
0: Ey Panayır halkı! Muhammed'e intikam ateşini tutuşan Kureyş! Dinleyin! Sevinçli haberler duyacaksınız bizden!
6: Sizi tanımıyoruz! Kimsiniz siz?
0: Biz Lihyanoğulları! Adal ve Kare kabilesiyle birlikte Kureyş'i sevindirecek bir iş başardık!
3: Neymiş o söylemeye kıyamadığınız haber?
0: Bedir'de savaşçılarınızı öldüren 8 kişiyi Akbabalar sevinsin diye Raci suyu başında kumlara serili bıraktı. Durun durun durun, daha bitmedi. Şu elleri bağlı iki kişiyi de size getirdik. Bunların kim olduğunu merak etmiyor musunuz?
6: Kim bunlar? İsimleri ne?
0: Şu gördüğünüz Hubeyb. Yanındaki ise Zeyd bin Desinne.
6: Bu amcamı öldüren Hubeyb'tir. Onu ben istiyorum.
0: Karşılığını verdin de o senindir.
3: Zeyd'i de ben istiyorum.
0: O da senin olacak. Ümeyye bin Halef'in oğlu. Babanın öcünü almış olacaksın.
7: Ey sevinçli haberler getiren adam. İki oğlunu Bedir'de bırakan kadına sevinçli haberin yok mu?
0: Ağıtların son bulsun Sülafe kadın. Asım'ın başı birazdan kucağında olacak. Adamların neredeyse gelmek üzeredir.
7: Acılarımı azaltan yabancı. Bunun karşılığını fazlasıyla alacaksın.
2: Açılın! Açılın, yol verin!
0: Getirdiniz mi? Nerede Asım'ın başı?
8: Her yeri aradık, yok.
0: Yok ne demek? Etrafa iyice baktınız mı?
8: Her tarafı aradık, yok.
0: Uçmadı ya koskoca ceset. Yoksa yerini mi şaşırdınız?
8: Yeri elimizle koymuş gibi bulduk. Ama koca gövde yok. Ancak sel almış gitmiş olabilir. Başka ne olabilir?

0: Şimdi yaptıklarına ne kadar pişmansın değil mi?
1: Hayır, pişman değilim. Biz Er Meydanı'nda çarpıştık. Bugün olsun yine çarpışırım.
0: Bugün elimdesin. Dua et, haram aylardayız. Haram aylar bitene kadar burada bağlı kalacaksın. Ama hiç şüphen olmasın, ikramda kusurum olmayacak. Amcamın acısının konuğusun. Ölmeyecek kadar, dar ağacına yürüyebilecek kadar gücün kalacak. Her gün pişmanlık dolu şiirler okuyacaksın bana. Ey topluluğun ortasındaki şahin. Uyu yumuşak, pırıl pırıl olan. Bedir'de yiğit ve atılgan. Seni şiirleriyle öven Hasan bin Sabit gelip kurtarsın seni.
1: Kurtuluşun ne olduğunu müşrikler nereden bilsin?
0: Kurtuluş sizi yok etmektir. Hem de tek kişi bırakmadan.
1: Neden?
0: Bir de nedenmiş diye soruyor. Sizden daha büyük düşmanımız olmadı bizim. Olmayacak da. Söyle! Söyle. Pişman olduğunu söyle.
1: Biz sizin hurma bahçelerinize mi göz dikmiştik?
0: Ne bileyim ben.
1: Biz bir kavmin kan davası yüzünden mi sizinle savaştık? Yoksa başka bir çıkarımız mı vardı?
0: Bizim putlarımıza düşman oldunuz. Söylesene, ne yaptılar size ha? Ne yaptılar size?
1: Biz de onu söylüyoruz. Hiçbir şey yapamazlar. Ne size ne de bize. Ne bir iyilik ne de bir kötülük yapamazlar. Onları kendinize siper edip işlediğiniz zulümleri durdurmak, insanları köleleştiren tutkulardan kurtarmak istedik.
0: Öyle mi? Al öyleyse. Al!

0: amca, ben yine geldim. Aa, senin ellerini çözmüşler.
1: Çözdüler ya. Bak bıçak bile verdiler bana.
0: Niye verdiler onu sana?
1: Tırnaklarımı kesiyorum. Öldürülmeden önce tutuklunun son istekleri yerine getirilir.
0: Seni öldürmeye mi götürecekler?
1: Hı hı.
0: Evin etrafındaki adamlar onun için mi gelmiş?
1: Herhalde.
0: Ama sen ölümden korkmuyorsun.
1: Korkmuyorum.
0: Niye?
1: Çünkü gideceğim yer buradan çok daha güzel.
0: Seni öldürmeseler olmaz mı?
1: Demek ki olmaz. Ben onların düşmanıyım.
0: Babam da senin düşmanın mı?
1: Evet.
0: Niye düşmansınız? Dost olun, onlar da seni öldürmesin.
1: Bu halde dost olamayız.
0: Neden?
1: Nasıl anlatsam sana? Biz eskiden, yani babanın düşman olduğu Muhammed'e peygamberlik gelmeden önce, çocukları öldüren, zayıflara acı çektiren kötü insanlardık. Canımızın her istediğini yapar, kimseye acımazdık.
0: Sonra?
1: Sonra peygamber bize Allah'ın emirlerini bildirdi. Biz de onlara uyduk ve mutlu olduk. Allah'ın emirlerini kabul etmeyip eski kötülüklerine devam edenler bize savaş açtılar. Biz de onlarla savaştık.
0: Babam da onlardan değil mi?
1: Evet, onlardan.
0: Peki sen onu yakalamış olsan öldürür müsün?
1: Hayır.
0: Peki ne yapardın?
1: Onu yanlışlıktan kurtarmak için uzun uzun konuşurdum onunla.
0: Ne anlatırdın ona?
1: Kuşları havada kim tutuyor? Hiç durmadan akan suları bize kim gönderiyor? Hurmaları bu kadar tatlı yapan kim diye sorardım ona.
0: O da Allah derdi.
1: O zaman her şeyi çok güzel yaratan Allah'ın bize gönderdiği kitaba, onun elçisine niye inanmıyorsun diye sorardım.
0: Ne olur şimdi de söyle. Seni öldürmesinler.
1: Faydası olmaz. Onları kapkara öfke kaplamış. Güzellikleri duyacak kulakları kalmamış.
0: Ben de onlar gibi miyim?
1: Sen onlardan değilsin yavrum. Fakat büyüyünce onlar gibi olursan, o zaman güzellikler senden de uzaklaşır. Hadi sen gitsen iyi olur, ararlar seni.
0: Hayır, gitmeyeceğim. Geçen sen bana üzüm verdin ya, hepsi şaşırdı. Bunları nereden buldun diye birbirlerine baktılar. Sonra babam anneme kızdı. Bu çocuğu bir daha o adamın yanına bırakma diye bağırdı.
1: Anlamıyorlar ki, biz onları bile kurtarmaya çalışırken çocuklara kötülük yapabilir miyiz hiç?
0: Çok güçlü olsam kapıdakileri yere serer, seni kaçırırdım.
1: Güzel. Ya baba, ona ne yapardın?
0: Ona derdim ki Müslüman ol, koca adamsın. Görmüyor musun onlar ne kadar iyi insanlar? Hem kendinize güveniyorsanız niye onlarla konuşamıyor, hep tuzak kurmaya başvuruyorsunuz?
1: Baban da sana inanırdı sanıyorsun.
2: Vakit tamam. Sen yine mi buradasın? Çabuk annenin yanına.
0: Baba, ne olur onu öldürmeyin. O iyi bir insan.
2: Annenin yanına dedim sana. Nasıl gelirsin bu adamın yanına? Seni öldürmesinden korkmuyor musun? He?
0: Korkmuyorum. O benim arkadaşım.
1: Biz Müslümanlar haksız yere cana kıymayız. Çünkü haksız yere birini öldürenin bütün insanlığı öldürdüğüne inanırız.

0: Ördüğünüz dar ağacı sizin için hazırlanıyor.
1: Sizden bundan başkasını beklemiyordum ki. Niye bu kadar seviniyorsun?
0: Bir de bağışlanmayı bekle istersen.
1: Zalimlerden ve zalimlerin ortaklarından bağışlanmak istemek ayrı bir zulümdür.
0: Neden?
1: Siz hakikate sırtınızı döndünüz. Kendinize cahiliye hayatıyla cehennem ödülü hazırlarken hakikat yolcularına dar ağacından başka ödülünüz mü olur?
0: İyi bildin. Bu ödüle şanına uygun bir törenle kavuşacaksın.
1: Zeyd bin Desin de nerede? Ne yaptınız ona?
0: Merak etme, o da burada ödülünü alacak. Biz haram aylara ve hareme saygı gösterenlerdiniz. Bu yüzden bu kadar zorluğa katlanıp dar ağacı sehpasını Mekke'nin dışına kuruyoruz. Ama görüyorsun, Mekke'den bu mutlu günü izlemeye gelen çok sayıda izleyiciniz var. Heh, arkadaşını getiriyorlar.
1: Hubeyb. Zeyd. Nasılsın kardeşim? Allah sabrını arttırsın. Bize düşen şehadet şerbetine ona yakışır şekilde uzanmaktır.
2: Evet Hubeyb. Biz niçin öldürüldüğümüzü biliyoruz. Biz ölünce nereye gideceğimizi de biliyoruz. Şehadet lütfunu bizden esirgemeyen Rabbimize hamdolsun.
0: Bu kadar sohbet yeter. Hadi bakalım.
3: Gel bakalım Zeyd.
1: Şehitlik sana kutlu olsun kardeşim.
2: Sana da Hubeyb. Sana da kardeşim.
1: Durun. Öldürülmeden önce son bir isteğim olacak.
0: Neymiş o?
1: Namaz kılmak istiyorum.
0: Peki, kıl bakalım.

0: Bu defa niye az namaz kıldın?
1: Belki namazda onu öldüreceğimizden korktu.
2: Korkmak mı? Namazımı ölüm korkusundan uzattığımı düşünmeyecek olduğunuza inansam, iki rekattan daha fazla namaz kılardım. Benim buluşma günümdür bugün. Rızası için savaştığım Rabbimin katına kabul edilme günümdür bugün. Bütün geçici kapıların kapanıp hakikatin verilebilecek en büyük ödülle beni çağırdığı gün bugün.
0: Bir de Mekkelilere bak. Senin öldürülmene sevinç naraları hazırlıyorlar. Sana karşı olmanın tadını yaşıyorlar.
2: Bu kadar yetmez. Yeryüzü bir karıncaya yer bırakmayacak kadar insanla dolu olsa ve bu insanlar inancımdan dolayı bana gülüyor, benimle alay ediyor olsa, kılım kırkta biri kadar bir şüphe yaklaşamaz bana. Değil mi ki ben Urvetül Huska'ya tutulmuşum? Değil mi ki Allah'ın düşmanlarının azabı benim elimle artıyor? Bugün benim için bir Nevruz günüdür. Bu kara ruhlu suratların neşesi bana haklı olduğumu bir kez daha haykırmaktan başka neye yarar?
0: Yeter be! Konuşturmayın şunu!
3: Hadi çık bakalım sehpaya. Orada da nutuk atabilecek misin?
0: Bağlayın kollarını.
3: Yüzünü öteki tarafa çevirin.
2: Yüzümü Kabe'den çevirmekle yüreğimi de mi çevireceğinizi sanıyorsunuz? Allah her nereye dönerseniz Allah'ın rızası oradadır buyuruyor. Yeter ki o rızaya pazarlıksız teslim oluna.
0: Arkadaşın öldürüldü. Sana bir şans veriyoruz. Tekrar atalarımızın dinine dön ve serbest ol. Yoksa şu elleri mızraklı sabırsızlar mızraklarını yavaş yavaş sana batırarak zevkten sarhoş olacaklar.
2: Vallahi dönmem. Bütün dünyayı içindekilerle bana verseniz yine dönmem.
3: Evet, canını kurtarmak istemiyorum.
0: Kesin kararlı. Ne istiyor bu adam?
3: Muhammed evinde sağ salim otururken sen burada can pazarında çırpınıyorsun. Kim bilir onun senin yerinde, senin de onun yerinde olmasını ne kadar isterdin?
2: Benim evimde sağ salim oturmam karşılığında onun ayağına diken batmasına bile razı olmam.
0: Ne diyor bu adam? Hayret, deli midir nedir anlayamadım bütün.
3: Ben Muhammed kadar sevilen birini ne gördüm ne de duydum.
0: Senin aklın yok mu be adam? Dön de canını kurtar.
2: Asla.
0: Ne bekliyorsunuz? Bu akılsızın inadından vazgeçeceği yok. Mızraklarınızı yavaş yavaş kullanın. Ölümün tadını ağır ağır tatsın. Bükülmeyen inadının düğümleri çözülene kadar ilerletin mızraklarınızı. Pişmanlık çığlığı yükselene kadar durmayın.
2: Allah'ım, gördüğüm yüzler sana isyan bayrağı açmış karanlık yüzlerdir. Secdesiz alınlar sallanır karşımda. Sorumsuz kahkahalar. İnsan olmanın uzağında olanların yanındayım. Habibinin uzağında, müminlerin uzağındayım. Dostlarının secde izleriyle parlayan yüzlerine hasretim. Sana koşmamın sevincimi, selamımı ve özlemimi ulaştır onlara. Allah'ım, katında zorluk yoktur. Bize yapılanı ulaştır Resulüne. Zalimlerin idam sehpaları üzerine kurulu tahtları Resulünün avuçlarından dökülen zamanla yere yuvarlanacak. Senin övgüne mazhar olmanın sarhoşluğunu yaşıyorum. Ve bu hale sağır ve kör bakanların haline acıyor.
0: Vurun, delik deşik edin. Şiiriyle birlikte yere batırın onu. Vurun.
2: Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü.
4: Hazreti Hubeyb.
5: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
11: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
11: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
13: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
12: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
14: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216 606 38 38 543 125 12 12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
11: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
4: Reklamları dinlediniz.
15: Bir konjonktürün içinde onun bir parçası olan bir insanın konjonktürün ne mana ifade ettiğini, etkisini, tesirini, çapını, niyetini fark edebilmesi mümkün değil. Çünkü sen de o konjonktür çarkının bir dişlisi, bir parçası olarak dönüyorsun. Onu fark edebilmek için ya o konjonktürün değişmesi lazım ya da o çarkın dışından kendini kurtarmış ve dışından bakıyor olman lazım, görüyor olman lazım.
16: Türkiye o kadar kötü idare edilmiş ki abi, o kadar kötü idare edilmiş ki ben o günkü siyasetçilere hain demeyeceğim. Tamam, hain demeyeceğim. Demiyorum yani, böyle bir şey demiyorum. Ama bir hain olsaydı, ben bu ülkeye en büyük zararı nasıl veririm deseydi, bulacağı cevap o günkü siyasetçilerin yapacağı, yaptığı öyle bir sek ve idare olurdu.
17: Abdülaziz Aygün'ün sunumu ve tarihçi yazar Mehmet Fatih Can'ın anlatımıyla tarih musahabeleri bu akşam saat 23'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
18: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
19: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
20: Kıssa: Harun Reşit ve Hristiyan Tabip. Rivayete göre Halife Harun Reşit'in rahmetullahi aleyh Hristiyan bir doktoru vardı. Bu doktor gerçekten çok yakışıklı, çalışkan, son derece edepli ve sultanların huzuruna çıkabilecek bütün güzel huyları şahsında toplayan bir gençti. Harun Reşit, bu güzel huylu insanın İslam'a kazandırılmasını çok arzu ediyordu. Fakat o Müslüman olmaktan imtina ediyordu. Halife ona Müslüman olmasına bağlı olarak bir takım şeyler vaat etse de o Müslüman olmaya bir türlü yanaşmıyordu. Bir gün ona şunu sordu ve ardından aralarında şu konuşma geçti: "Niçin Müslüman olmuyorsun? Sizin kitabınızda Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu söyleyen kişinin doğruluğunu teyit eden bir delil var. Bahsettiğin ayet hangisidir?" Nisa suresini okudu. Yani Allah'ın Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Doktor, "kendisinden bir ruhtur" ayetiyle Hazreti İsa'nın aleyhisselam Allah Teala'nın bir cüzü ve parçası olduğunu kastediyordu. Haşa! Bu durum Harun Reşid'in gönlünü daralttı. Ardından ulemayı topladıysa da içlerinden doktorun şüphesini giderecek biri çıkmadı. Nihayet halifeye Horasan'dan bir grup hacının geldiği, içlerinde Ali bin Hüseyin bin Vakit rahmetullahi aleyh adında Merv şehrinde yaşayan bir alimin bulunduğunu ve onun Kur'an ilimlerinde büyük bir imam olduğu söylendi. Halife onu huzuruna çağırarak doktorla bir araya getirdi. Doktor ona da aynı soruyu sorunca hemen cevap vermedi ve halifeye dönüp şöyle dedi: "Ey müminlerin emiri! Allah ezeli bilgisiyle bizim burada toplanacağımızı ve bu habis adamın senin meclisinde bana böyle bir soru soracağını muhakkak bilmektedir. Allah'ın kitabında bunun cevabı mutlaka vardır. Fakat şu anda o bilgi aklıma gelmiyor. Vallahi bu soruya karşılık hak olarak verilecek cevabı getirinceye kadar hiçbir şey yemeyeceğim ve içmeyeceğim." Bu zat daha sonra karanlık bir odaya girdi ve üzerine kapıyı kapattırıp Kur'an okumaya başladı. Nihayet Câsiye suresindeki şu ayete geldi: "Göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendisinden size boyun eğdirdi." Ardından sesi çıktığı kadar "Kapıyı açın, cevabı buldum!" diye bağırdı. Bunun üzerine kapıyı açtılar. Hristiyan doktor çağrıldı ve Harun Reşid'in huzurunda bu ayeti okuyup şöyle dedi: "Eğer senin iddia ettiğin gibi ayette kendisinden bir ruhtur buyurulması, Hazreti İsa'nın Allahu Teala'nın bir cüzü ve parçası olmasına gerektirseydi, şimdi benim okuduğum ayete göre hepsini kendisinden ifadesi de yerde ve göklerde bulunan bütün varlıkların Allah'ın birer cüzü olmalarını gerektirirdi." Bu açıklamalardan sonra Hristiyan doktor cevap veremedi ve İslam'ı kabul etti. Harun Reşit buna çok sevindi ve o alime güzel bir bağışta bulundu. Geçelim bu kıssanın hissesine. Bir insanın hidayetine vesile olmak, onu gafletten uyandırıp dirilişine aracı olmak demektir. Bu aynı zamanda bizler için de çok büyük bir kazanımdır. Kendisini Allah'ın rızasını kazanma ufkuna yöneltmiş bir mümin, sadece kendi kurtuluşu için değil, bilakis adanmış bir ruhla bütün bir insanlığın kurtuluşu için çalışmayı büyük bir fazilet ve sorumluluk bilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de son nefeslerine kadar hidayet yolunda ashabına ve ümmetine rehberlik etmiştir. Sonraki çağlarda da kendisinin varisleri olan hak dostları ve alimler çeşitli usullerle Rablerine yürümüşler, hakka ve hidayete giden yolda insanlara aracılık ve kılavuz etmişlerdir. İşte Harun Reşit de bu zatlardandır. Harun Reşit bir gün ordusuyla beraber bir yere giderken bir Yahudi kendisine "Allah'tan kork!" diye bağırıverdi. Halife Harun Reşit, Yahudinin bu sözünü duyar duymaz hemen atından indi. Aynı şekilde askerleri de Allah Teala'nın ismi celaline karşı duydukları hürmetten dolayı hemen atlarından indiler. Evet, büyüklerimiz ne güzel söylemişler. Hikmetin başı Allah korkusudur. Allahu Teala kendisine nasıl iman etmemiz gerekiyorsa o şekilde iman etmeyi ve affına mazhar olmayı nasip eylesin. Amin. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Bir kıssa, bir hisse sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi.
18: Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
21: Ecir
3: sunar.
21: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 tarihinde Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet başlıyor.
22: Euzu billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn ve euzu bike rabbe yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kıymetli muhterem Müslümanlar, Rabbimize sonsuz hamdü senalar ederiz ki geçen sene söz verdik gelemedik. Bu sene Rabbimiz bizi Kerkit'imize, Gümüşhane'mize gelmeye muvaffak etti. Bizim de dedelerimiz, atalarımız Buhara'dan gelmişler. Kürt'ün, yine Gümüşhane'ye bağlı Kürt'ün ilçesinde ikamet etmişler. Sonra orada veba salgını olmuş. O zaman büyük dedemiz Hacı Tahir Efendi Körele'ye, sahile inmiş. Dolayısıyla Buhara'dan geliş, ilk hicret Gümüşhane'ye olmuş. Cemiloğulları olarak geçiyor. Onun için bu topraklar bizim vatanımız. Bizim dinimizi yaşayacağımız ve ibadet yapacağımız, medreseler açacağımız, talebelerimizi, yavrularımızı Kur'an ile yetiştireceğimiz kıymetli topraklar. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandan kaynaklanıyor. Çünkü vatansız ibadet olmaz. Cuma namazı kılmak güvenlik ister, bayram namazı kılmak güvenlik ister. Namuslarımız, medreselerimiz, camilerimiz, evlerimiz, ocaklarımız, işyerlerimiz, bütün bunlar bir emniyet, bir güvenlik içerisinde olursa insan ibadetini de yapabilir. Birçok etrafımızdaki ülkelerin durumu ortadadır. Ateş çemberi daralıyor. Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sirrahu öyle buyuruyordu. Etrafımız yanıyor. Irak öyle, İran öyle, Suriye öyle, Lübnan öyle, Filistin öyle. Her taraf işgal altında, harplerde. Yani özellikle komşularımız, öbür türlü Ukrayna'sı, Rusya'sı, bilmem nesi, her taraf bomba yağıyor. Bunları iyi düşünmek lazım. Mahmut Efendi Kudüs-Sesur Hazretlerimiz, bu asrın müceddidi, öyle buyuruyordu yani. Bu medreseler olmasa, bu çarşaflı bacılarımız olmasa, bu hafızlarımız medreselerde teheccüde kalkıyorlar ve ibadetle meşgul oluyorlar, zikirle meşgul oluyorlar, Kur'an okuyorlar. Onun için mescitlerde cemaatle namaz kılanlar olmasa, Allah Teala öyle buyuruyor. Bir hadisi kutsi de var. İza aradallahu bi kavmin azaben. Allah Teala bir topluluğa azap etmek murat ettiği zaman, içki içiyorlar, kumar oynamışlar, zina ediyorlar, haram işliyorlar. Kelkit'te yok mu? Vardır. Ama diğer yerlere göre azdır. Gümüşhanenin adamı iyi Müslüman olur. Her yerde haram var. Ama bazı yerde çok var. Bazı iller, bazı ilçeler. Yani tekel bayinden geçilmiyor şarapçı var. Buralar elhamdülillah, bu civar. Sahilden, Karadeniz sahilinden bin kat iyidir. Namaz abdest oranı bakımından, ibadet bakımından, hanımların tesettür bakımından, hanımların edep bakımından, erkeklerle konuşmamak bakımından. Bunlar önemli. Ama tabii bela geldiği zaman toptan geliyor. Mevla bir kavme azap etmek murad ettiği zaman, nazara ila ummaril mesacidi, mescitleri mamur eden, sabah namazına cemaatle kılan, öğlen ikindi akşam cemaate giden kişilere nazar eder. Yani bakar. Eğer o kariyede, o memlekette mescit varsa, cemaatle namaz kılınıyorsa, fesarafallah anhumul azab, Mevla azabı geri döndürür. Şimdi camiler boşaldı. Sabah namazlarına cemaate giden çok yok. Sahir vakitlerde de çok yok. İnsanlar namaz kılsalar bile dükkanda kılıyor, tarlada kılıyor. Ondan sonra sağda solda kılıyor. Halbuki mescitte erkekler için, kadınlar değil. Kadınlar evinin en ücra köşesinde kılacak. Erkekler de mesela. Mahmut Efendi Hazretlerimizin babası Ali Efendi rahmetullahi çayla veya işte neyse köyde, o zaman ne varsa yani. Uzak. Mescide 2 saat, 3 saat tarla yolu, uzak tarlanın. Ama işte ne işrakta çıkıyorsa öğlen namazına dönüyor, mescitte kimse yok. O tek başına da olsa ezanı okuyor, kılıyor. Bir kişi gelirse cemaat. Efendi Hazretleri'nin köyünden bahsediyoruz. 60-70 sene evvel konuşuyoruz. 80 sene evvel konuşuyoruz. Sonra öğlen namazından sonra bir daha gidiyor. 2 saatlik yol. Esasen gittin geldiğine değmez. O zaman asr-ı saniyede kılıyorlardı köylerde. Asr-ı saniye olunca biraz pay kalıyor şey. Akşama 1,5 saat kalıyor kadar. Ondan sonra yine camiye geliyor. Ezanı okuyor, namazı kılıyor. Varsa adam kıldırıyor. Ondan sonra cuma günü camide sohbet ediyordu. Tabii cumada gelmişler. Böyle dedi onlara. Camiyi bana bıraktınız, Allah razı olmasın sizden. Bunlar da amin diyeceklerdi. Bir de baktılar, ulan ne dedi bize ya? Dedi Allah razı olmasın sizden. Allah razı olur mu cemaate gelmeye adam? Şimdi bak, bir baba cemaati hiç terk etmeyen, o kadar yola günde kaç defa gidip gelmeyi göze alıyor, namazı tarlada bahçede değil yine mescitte kılıyor. Bak Allah ona Mahmud Efendi Hazretleri gibi bir evlat nasip ediyor. Yani bizim şu andaki cemaate gitmemizin, beş vakti vaktinde kılmamızın, kazaya bırakmak en büyük günah, haramdan uzak kalmamızın vesaire günahlardan, haramlardan sakınmamızın çocuğumuzda etkisi var. Oğlumuzda, torunumuzda, kızımızda etkisi var. Bak şimdi Fatma annemiz, Mahmud Efendi Hazretlerimizin valide-i kerimesi ne yapıyor? İnekleri salıyor işte şey ne onun adı? Kendi şeyine gidecek, tarlasına gidecek inekler. İnekler yoldan geçerken onun bunun tarlasından geçiyor. Onun için ineklerin ağzını bağlıyor. Ne zaman kendi tarlasına geliyor o zaman açıyor ineğin ağzını. Niye? Halbuki bu inektir. Mesul olmaz. İnek mesul olmaz ama sen inek misin? Sen insansın da. İşte baba cemaati terk etmiyor. Anne, ben bu ineğin yediğinden, sütünden çocuğuma içireceğim. Ben içeceğim, süt olacak, çocuğuma emzireceğim. Ondan sonra gıda olacak, bundan anne baba birleşeceğiz, çocuk olacak. Hep yenilen şeylerden oluyor bunlar. Ama mazot bozuk olursa, benzin bozuk olursa araba tekler. Yolda da kaldı. Ama benzinin, mazotun seçkin yerden aldıysan temiz, bir şey karışmamış araba vın gider. Evvela boğazdan, gıdadan, helal haram gözetmekten, namazlar cemaatle kılmaktan başlıyor bu iş. Şimdi buralar ulema diyarı, buralar evliya yurdu. Bütün buralarda Osmanlı'nın, ecdadımızın, ta Selçuklu'nun ilk fetih bölgeleri, İstanbul'un fethinden önce fetholmuş İslam merkezleri buralar. Buralarda hep cemaatle kılıyordular. Beş vakit camiler doluyordu. İnsanlar kadın görmüyordu. Namerem görmüyordu. Kadınlar erkekler konuşmuyordu. Erkek kadın bir, kara, bir arada çalışmıyordu. Haramlardan sakınma var. Takva var idi. O zaman da bereket var idi. Rahmet var idi. Bak fetihler oluyordu. Bütün dünyanın kavurları kaçıyordu. Onlara korku geliyordu. Ne buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Nusırtu bir ruhbi mesirate şehrin. Allah bana başka peygamberlere vermediği bazı hasletler ver. Bunlardan birisi nedir? İşte toprağı bana tahur yaptı. Su bulamayan teyemmüm alıyor topraktan. Başka ümmetler mabetlerinin dışında namaz kılsalar sahih olmuyordu. Benim ümmetime bütün dünyayı mescit yaptı. Hani yoldasın, şeydesin. Arkadaşlardan kılıyoruz. Ondan bir tanesi nedir? Bir aylık mesafeden korkuyla yardım olundum. Yani benim üzerlerine geldiğini duyan düşman bir aylık yol var. Bir aya kadar kim ölür kim kalır demiyor. Ödü kopuyor, piril piril titremeye başlıyor. İslam ordusu geliyor üstüme. Bir aylık yoldan beni duyan korkuyordu. Şimdi niye Müslümanlar 2,5 milyarı yaklaştı, 2 milyarı geçti? Niye mahalle kadar hükmü yok? Niye Filistin kurtulamıyor? Niye Gazze kurtulamıyor? Niye Myanmar kurtulamıyor? Niye Doğu Türkistan kurtulamıyor? Bu kadar 10 binlerce, 100 binlerce esirler, karıları kocalarından ayırdılar, kamplara aldılar, tecavüzler ediyorlar. Hapishanelerde inim inim inliyorlar şu anda. İsrail hapishanelerinde çok Müslüman yatıyor. Yemek vermiyorlar, su vermiyorlar. Biz burada yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda her nimetimiz var. Allah Teala bol bol vermiş. Ama niye veriyor bunu? Nimet midir? İstidraç mıdır? Bizi azaba mı çekiyor? Yoksa bizi seviyor mu? Bunu tahlilini yapmak icap eder. Ama bakıyoruz, pahalılık aldı başını gitti. Enflasyon, devalüasyon, bu ay aldığını bir daha aynı paraya alamıyor. Ve yıllardır sürüyor ve düzelmiyor. Şimdi bunun, bu nedir? Ne alamet? Ben bir kavme gazap ettiğim zaman fiyatlarını pahalaştırırım. Hadis-i kutsi. İzâ gazaballâhu alâ kavmin. Allah bir topluma gazap ettiği zaman zâdallâhu fi esârim. Fiyatları artırır.

ihale var. Niçin? Hapishane ihaleler. Her taraf hapishane. Suç oranı patlamış. E şimdi Allah bir kavimden razı mıdır, değil midir? Oraya bakacaksın. Allah'ın düşmanı Yahudi, Nasara, Yunan, Yahudi'yle birleşmiş, Avrupa Birlikleri, Amerika, bunlar bizden korkuyor mu, korkmuyor mu? Buna bakacaksın. E şu duruma baktığımız zaman, Filistin'i kurtaramadığımıza göre, Gazze'yi yakınımızda, çok yakın. Gazze bize çok uzak değil. Bunları Müslüman kardeşlerimizi gavurların elinden kurtaracak gücümüz yok. E Allah bize niye bu gücü vermedi? Fatih Sultan'a niye verdi bize vermedi? Yavuz Sultan'a niye verdi bize vermedi? Yani onlar bizden çok mu daha metre boyları vardı? Onlarda iki tane mi akıl vardı? Beş tane mi kalp vardı? Yok. Aynı imkanları onlara da verdi, bize de verdi. Onlar şeriatı muhafaza ettiler, Allah da onları muhafaza etti. Biz şeriatı muhafaza etmedik, Allah da bizi sele verdi. Bunun başka bir izahını ben bulamıyorum. Bu kadar kitap okuyorum, ayet hadis bakıyorum. Şu toplumun içinde bulunduğu durum, milletçe şeriatı yaşamıyor. Kadın erkek karıştı birbirine. Kadın erkeklerin arasında çalışıyor. Kürek gibi elini uzatıyor, tokalaşıyor ya. Sarılıyorlar, şey diyorlar. Yedi kat yabancı adamlarla. Adamın karısı tek başına gidiyor, başka adamlarla oturuyor, toplantı yapıyor ya. Hangi şeriatta var, hangi dinde var bu ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Ondan sonra bak, İşte Efendi Hazretleri buyurdu ki, Mevla çoktan bela verecek ama bu medresedeki talebelere bakıyor, camideki cemaate devam eden yaşlı dedelere bakıyor, namahreme tırnağını göstermemiş nenelere bakıyor, hele ki genç kızlar var, gencecik kızlar, bütün millet soyulmuş dökülmüş, onlar çarşafta, burunların üstüne çarşaf, çarşafı da öyle yüzünüzü açmayın buyuruyor. Yüzünüzü açmayın buyuruyor. Şeriatı muhafaza edin. Allah sizi muhafaza edecek buyuruyor. Efendi Hazretleri bu. Burnunun üstünde. Bak burnunun şurasından. E sen yüzünü ablak gibi açarsan herkes bakar sana. Namazda yüz avret değil ama erkeklerin gördüğü yerde avret. Erkek var orada yabancı. Herkes senin kocan mı? İşte ne buyurdu İbn Abbas Efendimiz'i arkasına oturttu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abbas Efendimiz İbn Abbas, Abbas değil, Abbas amcası. İbn Abbas onun oğlu yani, onun adı Abdullah. Abdullah İbn Abbas diyelim karışmasın. Radıyallahu anhuma öyle buyuruyor. Beni diyor devesinde arkasına oturttu. Ona redif diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı binekte arkasına oturttukları redifler var. Onların da sahabenin içerisinde bir özelliği var. Onlar hakkında da özel kitaplarda fasıllar, bölümler var. Bunlardan biri de İbn Abbas Efendimiz'dir. Öyle buyurun. Bana dedi ki, ya gulam, ey benim yavrucuğum, ey oğlan, ey çocuk, nasıl mana verirsen ver, erkek çocuk. İnni uallimuke kelimat. Ben sana şimdi bazı cümleler söyleyeceğim. Bazı kelimeler, kelamlar öğreteceğim. Bak 7-8 yaşlarına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde bile İbn Abbas Hazretleri 10 yaşlarındaydı. Sana bir şeyler öğreteceğim. Bunları iyi dinle. İhfazillah yahfazke. Sen Allah'ın şeriatını koru. Helalını haramları gözet. Takva üzere yaşa. Allah seni koruyacak.
Şu şöyle yapar, bu böyle.

0: yapar, o beni işten atar. Ya işten atar da cennetten atamaz ki. Sen şeriatı muhafaza ettin de, namazını kıldın, tesettüre riayet ettin de, birisi sana kötülük etmek istiyor. Edemez. Çünkü Allah söz verir. İhfazillah. Sen Allah'ı muhafaza et. Ne demek Allah'ı muhafaza et? Beş vakit namaz farz. Zekat, hesap, nisap, oruç, içkiden uzak dur, kumardan, zinadan, faizden, yalan konuşma, gıybet, dedikodu, iftira, dur konuşmak. Bu Allah'ı korumak olur mu ya? Şeriatı en çok bozan şey bu, çenemizden geliyor zaten. Sen bunları gözet, tecidü tücahek, bir vaatte tecidü emamek. Sen Allah'ın yardımını, kadınsan, erkeksen, amirsen, memursen korkma. Bu kainatın maliki sahibi Allah'tır. Celle Celaluhu, başka yaradan yöneten yok. Sen ona isyan edersen yiyorsun içiyorsun da, sen ona itaat edersen seni zayi eder mi? Allah'ın yardımını devamlı önünde bulacaksın. Bak ecdadımız buldu mu? Buldu. Biz ne olduk? Belayı bulduk. Onlar yardımı buldu. Buradan atlılar harekete geçseler Viyana titriyordu. Kaç aylık yolu. Onun için şimdi niye Sulukule Mahallesi kadar hükmümüz yok derdi efendimiz. Sen Allah'ın şeriatını korumuyorsun ki. Yine bu çarşaflı bacılarımız, o medresedeki talebeler, kız talebeler, bu sıcaklarda Allah için okuyorlar, ediyorlar. Çoğularında klimada olmayanlar da var. İmkanları yok. Allah'ın Kur'an'ı için, Allah'ın dinini öğrenmek için insanlara bir İslam'ı anlatıp, birini namaza başlatıp, çarşaf giydir, tesettüre soksun diye. Genç yaşlarında yavrular, çocuk denecek yaşlarından başlıyorlar. Senelerce gurbette, anasından babasından uzak. Şimdi Allah bunların hürmetine toptan bela vermiyor. Efendi Hazretimiz öyle buyurur. Etrafımıza bak. Bomba yağıyor. Cuma cemaat yapamıyorlar. Bayram namazı kılacak hal yok. Her tarafta bir bomba yağıyor. Patladı gitti. Türkiye bu korunuyorsa, Türkiye korunuyorsa kimsenin hatırına değil kardeşim. Kimsenin aşkına değil. Allah Teala ancak takva sahiplerine bakar. Azap etmek murad ettiği zaman takva sahibi haramlardan sakınanların hürmetine azabı döndürür. وَلَوْ لَا عِبَادُ اللّٰهِ رُكَّعَ وَبَهَائِمُ رُضَّعَ وَصَبِيٌ رُضَّعَ وَبَهَائِمُ رُتَّعَ لَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْبَلَا صَبَّنْ. Çok okudu bu hadis-i şerif. Allah'ın emzikteki bebeler olmasa, Allah'ın yaylımdaki hayvanlar, otlaktakiler olmasa, bunlar başka ülkelerde de var. Ama Allah'ın rükû eden, secde eden dostları olmasa, tabii herkes rükû secde yapıyormuş gibi ama evliya Allah'ın namazı başka. O zaman Allah size Celle Celaluhu Mayıs yağmuru gibi azabı dökecek üstünüze. Yağmur döker gibi dökecek üstünüze. Şimdi de manevi azaplar çok. Ruhani bunalımlar çok. Psikolojik sorunlar çok. Huzursuzluk had safhada. Karı koca eve sığmıyor. Yatağa değil, eve sığmıyor. İnsanlar birbirine düşman olmuş bir şehirde durmak istemiyor. Kalpler paramparça. Namazda bile saflar biri ileri biri geri. Daha safları düzeltir. Çünkü neden? Allah kalpleri birleştirmiyor. Çünkü birisi haramlara riayet etmiyor, bulaşıyor. Biri haramlardan uzak duruyor. Kalpler karıştı. Şeriatı muhafaza yok. Onun için kurtuluş uzak. Ama şimdi biz buraya medrese açmaya geldik. Abdullah Hoca Efendi değil mi? Abdullah Hoca Efendi kız medresesi, hoca hanımlar kız medresesi yaptılar. Yani yardım sahipleri yardım ettiler. Şimdi dua ettik, açıldı. İnşallah evvelce talebe geliyor, alamıyoruz, yer yok diyorlardı. Şimdi artık talebe alma yerleri var inşallah. Şimdi bir erkek medresesi. Bak her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi. Efendi Hazretleri bunu ta 40 sene evvel, 50 sene evvel şiar edindi. Bunu söyledi millete. Şimdi bu okullardan yetişen, besmelesiz kitapları okuyan, velev ki ilahiyattan bile yetişenlerin çoğu helala harama riayet etmez. Hatta helala harama inanmıyor. Mucizeleri inkar ediyor. Mezhepleri inkar ediyor. Hadis-i şerifleri inkar ediyor, reddediyor. Böyle bir belaya düştük. Şimdi gidiyoruz bir yere, biraz konuşuyoruz, oturuyoruz. Kur'an yeter diyor, hadise ne lüzum var? Allah Allah, aklı başında adam zannedersin. Nereden zehirlendi bu? Mehmet okuyandan, yok İslamoğlu'ndan, yok Yaşar Nuri'den, yok Verife Selefi'den, öbürü Vehhabi'den. La havle ve la kuvvete illa billah. 5-10 tane namaz kılan var, bunların da itikatları bozulmaya başladı. Ehli sünnet itikadından uzaklaşıyorlar. Yani her cephede savaş. Savaş bir cephede değil, her cephede savaş. Cihad. Bugünün cihadı. Eftalül cihad. El emru bil maruf ve nehy anil münker. İyilik emredilecek, kötülükten nehy edilecek, insanların kapılarına gidilecek, ayaklarına gidilecek, vaaz nasihat edilecek, ayet hadis okunacak. Fayda verir vermez. Ve zekir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Habibim sen öğüt ver, vaaz ver, nasihat ver. Mutlaka zerre kadar imanı olana bu fayda verecektir Allah buyuruyor. Şimdi bu millet köllenmiş yani. İçinde cevher var. Kalplerinde iman var. Hele ki buranın insanı başkadır yani. Bu yörenin, bu bölgenin insanları hakikaten alimlere, hocalara saygılı, hafızlara hürmetli insanlar, terbiyeli insanlar. Anadolu'nun terbiyesi bir başkadır. Doğu'nun, Güneydoğu'nun da çok terbiyesi, edebi bir başkadır yani. Bu edep iyi bir şey. En azından itiraz etmez. En azından dinler. Bak arkadaşlar, Emre Arfaç Hoca Efendiler, Adem Hoca Efendiler vesaire, bütün Muhammed Gürbüz Hoca Efendiler hepsi işte Emre Arıflara çıkıyorlar. Şimdi yeni yeni biraz daha arttırdılar. Gidiyor, gidiyor sağa sola. Bizim Ubed hocalar gitti geçen. Yani diyor 10-15 gün gezdi. İtiraz eden rastlamadı. Bir tane bir yerde bana ne anlatıyorsun, git işine bak bilmem ne. Bir tane rastladık diyor. Bak bir tane. Bu çok iyi bir şey. Çünkü neden? Ekseriyet anlat hocam dedi ya, buyur. Hiç olmazsa dinliyor adam. Şimdi Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Ya böyle bir millet bulmuşuz. En azından dinliyor. En azından kovmuyor. Nuh Aleyhisselam 950 sene dayak yedi de bu emri bil marufu bırakmadı. 950 sene bayıldı etti, kayalar üzerine koydular. Şimdi biz her gittiğimiz yerde yemek de yediriyorlar, su da içiriyorlar, evlerinde misafir ediyor, hatta kapışıyorlar, o diyor bana gel, o diyor bana gel. Ya böyle bir cevher millet var. Bizi kabahat kimde şimdi? Bu kadar bizi okuttular. Efendi Hazretlerimiz, hocalarımız bizi okuttular. Bu kadar yüzlerce binlerce alimler yetiştirdiler. Ya bu insanlar, bir Efendi Hazretleri milyonları ıslah etti ya. Bütün alemlere, milyarlara rehber oldu, rahmet oldu ya. Müceddit oldu ya. Bu kadar hoca yetişti be kardeşim ya. Bu niye bu milleti düzeltemiyor bu hocalar? Ben başta olmak üzere. Gayret az. Efendi Hazretleri her sene bütün şeyden tutardı, İzmir, Atamazan'dan, Amasya'dan, Tosya'dan, Tokat'tan, Karadeniz'den, oradan Sivas'tan, Erzincan'dan, Malatya'dan her sene. Arada gittikleri müstesna. Her hastaya gider, her cenazeye gider. bir çarşaf giyecek diye Fizan'a gider, bir kişiye hadis anlatacağım diye. La havle ve la kuvvete illa billah. Geçen gün bir yerde oturuyoruz. Bazı adamlar da var. İş adamları, dış adamları, iç adamları. Yani hasta çocuk var veya bir şey var. Okudum çıkacağım. Yani. Oradan biri bir şey sordu. İşte hadisler hakkında. Öbürü baktım Mehmet Okuyan'ı dinliyormuş. Anladım dinlediğini yani laflarından. Öbürü bir şey, bir iki bir şey. 3-5 tane soru. Bu sefer uykum var, yorgunum, hastayım, dersim mak gece olmuş 1-12 olmuş. Kalkayım gideyim. Ya gidemezsin ya. Gidemezsin. Hanım oradan arıyor. Geç kaldın, niye gelmiyorsun, hastasın, şusun busun. Ya hanım. Ha burada Kelkit'te 1000 kişi toplanmış, 2000 kişi toplanmış, Allah mübarek etsin. Şimdi bunun bini de bir, biri de bir. Efendi Hazretleri ne yapardı? Ya dedim hanım dedim, sen de beni düşünüyorsun Allah razı olsun ama bu adamın itikadı bozulmuş. Efendim adamın itikadına halel girmiş. Hadislere imanı zayıflamış. Mezheplere iman, itikadı bozulmuş. Ben buna bir şeyler anlatmam lazım. Bu bir dakikada olur mu? Onu anlat, bunu anlat, şunu anlat. Bir saat geçti. Geçecek. Sen dedim Efendi Hazretlerini görmüştür tabii, yolculuk da yapmış ama sen Efendi'yi bilseydin bir kişi ya bir sünnet-i seniyeyi ihya ettirmek için ömrünü verirdi ya. Oradan Samsun'dan arıyorlar, Giresun'dan, Trabzon'dan, Rize'den, bize ne zaman geliyorsunuz? Diyor Samsun'dan çıkarsak o zamanki yollarla şu kadar sonra size gelir. O zaman Giresun'dan Trabzon'a nasıl geçer? Şu kadar saatte geliriz. Hesap belli. Ama Hacı Bilal rahmetli ne diyordu? Adam arıyordu. Giresun'dan aşkı imam vardı rahmetli, efendi vekili. Arıyordu. Ya bekliyoruz, ihvan toplaştı burada. Ne zaman gelirsiniz? O da diyordu ki bak, İnşallah 2 saatte geliriz mesela. Demiyor. Yani diyor, İnşallah önümüze bir sakalsız çıkmazsa 2 saatte geliriz. Ama bir sakalsız çıkarsa efendi ona sakal bıraktırmak için orada da bir saat geçebilir. Bir kız çocuğu lise üniversite okuyor. Ona o liseyi, üniversiteyi, ortaokulu bıraktırıp onu erkeklerin nazarlarından, gözlerinden o vatan evladını, o Resulullah'ın ümmetini kurtarabilmek için o Efendi Hazretleri canını veriyordu. Saatlerce onun anasına babasına yalvarıyordu. Onun anası babası hoca bırak bizi de git. Amma uğraştın diye bağıran da oluyordu. Seni valiye şikayet edeceğim, tehdit eden oluyordu. Sen benim oğluma sakal bıraktırdın. Sen benim kızımı üniversiteden aldın medreseye. Sanki Efendi Hazretleri onun oğlunu kızını yanlış yola götürmüş gibi haşa. Tehditler yapıyorlardı. Bizim çocukluğumuz bunların anılarıyla geçti. Devamlı yanında 7 yaşından beri dururken orada ne olaylar oluyordu gelen giden gelen giden. Yıldı mı? Yıkıldı mı? Bıraktı mı? Ya Allah rızası için birbirimizle uğraşmayı bırakıp şu Efendi Hazretleri'nin vasiyetleri neyse o vasiyetleri tutsak tıkır tıkır yürüyecek ya. Bütün millet yola gelmeye yer arıyor ya. Ama Kur'an'a uymazsan, hadise uymazsan, meşayiha uymazsan, müceddidin lafını dinlemezsen, vasiyetleri bozarsan ne bereket kalıyor, ne tesir kalıyor, ne etki kalıyor. Medresede de talebe kalmıyor, sohbette de cemaat kalmıyor, konuş, etki yok. Yani sen bana ne açıyorsun dedim. Adamın itikatları bozuk. Ben orada yanlış bir şeye inanmasınlar diye bir saat konuşmak zorundayım. Ben onu o vaziyette bırakıp, yaralı vaziyette bırakıp gidemem. Benim orada para aldığım yok, bir beklentim yok. İhsan Efendi'nin babası vardı rahmetli. Şaka yapardı o da yani. Ama Efendi Hazretleri onu çok naklederdi, onun şakasını. Onu da tanıyordum ben tabii. İhsan Efendi'nin babasını da. Öyle der, 500 kişiden aşağı konuşmam derdi. Efendi Hazretleri onu söylerdi şimdi. 500 kişiden aşağı, ulan bunun 500'ü de bir, 5'i de bir, 1'i de bir. Sen bir insanın hidayetine vesile olursun, o adam dünyayı değiştirebilir. Sen bir kadını, bir kızı üniversiteden kurtarırsın, medreseye alırsın, bir mollayı, bir gencimizi kurtarırsın, besmelesiz kitaplardan bir medrese, bir hoca yetişir, ondan sonra alemlere rehber olur ya. لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. Allah seni sebep etse, ya Ali, Hazreti Ali Efendimiz'e hitaben bu. Bir kişiyi seninle yola getirse, namaza başlatsa, imana getirse, ehli sünnete getirse, bütün dünyanın o zamanki kırmızı develer, develerin renkleri var. Yani kırmızıya çalan renk, enfes, Arap'ın enfes malı, en kıymetli mal. Şimdiki 15 milyon, 20 milyonluk jipler var. O zamanki bir deve o değerde yani, nispet olarak. Bütün o develer, yani şu anda Mercedes'in, BMW'nin bilmem ne kadar daha isim çıktı. Bu kadar arabalar, galeriler dolu. Bir galeride bazı var, 2000-3000 jip, milyar dolarlık servetler. Senin olacağına bir adamı namaza başlattın mı? Bir insanı yola getirdin mi? Sohbete getirdin mi? Alnını secdeye getirdin mi? Bir hanımı tesettüre sebep oldun mu giyinmesine, çarşafına, kapanmasına, örtünmesine, bir kadın erkeklerin arasından kurtulmasına, onların arasında çalışmasından çıkmasına, ayrılmasına sebep oldun mu? Dünya senin olsa ne yazar ya? Ölüp gideceğiz ya. Dünya, ömrümüz bitmek üzere. Şu saatten sonra İslam için çalışalım, şeriat için çalışalım, sünnet için çalışalım, ümmet için çalışalım, Kur'an için çalışalım, Allah için çalışalım ya. Yapmayın ya. Kapı kapı gezelim edelim. Bu millet mahvoldu ya. Camide cemaat yok ya. Cemaatle namaz kalmadı. Millet namaz kılmıyor ya. Evleniyorlar, evlendiriyorlar. Damat kılıyor mu diyorum. Yok, kılacak inşallah. Kız kılmıyor. Kapalı kızlar namaz kılmıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Kapalı kadınlar. Kapalı kapalı. Yani tabii çarşaflı demiyor. Belki çarşaflı da, çarşaflıdır da kılmaz. Onu da bilmem de. Orada fire az olur yani. Çok az olur. Ama kapalı kadınlar efendim. Namaz kılmıyor. Oradan namazın vakti geçiyor. Ben eve gidince kılacağım. E niye sen namaz geçiyor, ikindi geçiyor. Men teraka salate az fakat abi tamelum. İkindi namazını kaçıranın bütün sevapları buluğa erdiğinden beri yaptığı bütün sevaplar o anda silinmiştir. Bir ikindiyi kaçırsa. Men teraka salate az fakat kennema vütüra ehle ve malem. İkindi namazı, bu salat-ı usta, akşam ondan aşağı mı? Sabah hepsinden büyük. Bir vakit namazı demektir. Terk etti, sanki eşi, çocukları, dükkanı da varsa, malı da varsa, araba, hepsi birden yok oldu gitti. Neyse, o kadar daha kötü, üzücü bir şey. Bir Müslüman için bir namazın kaçmaz. Ama su gibi namaz kaçırıyorlar. Efendi Hazretleri buyururdu ki, bu millet hacca gidiyor. Hacca giderken uçakta namazı kaçır. Bak, uçakta namazı kaçır. Hacca giderken. İhram diyecek, namazı kaçıran var. Umre'ye giderken namazı kaçıran var. Sormuyor. Uçağa denk geldi, tamam uçakta kılacaksın. Abdestini ona göre önden alacaksın. Uçakta alabiliyorsa, aldırmıyorsalar önden abdestini alacaksın. Tutacaksın abdestini. Senin namazın, senin dinin, senin imanın namaz. Ona göre. İdrara çıkartacaksa çay içmeyeceksin. Su içmeyeceksin. Ben şimdi su içersem, siyah çay içersem abdestim sıkışıyor. Ben bunu biliyorum. Burada namaz kaçırma tehlikesi var. Elimi ayağımı kaldıramıyorum zaten. Uçakta abdest ben alamıyorum ki, vuruyorum her tarafa. O zaman abdestimi koruyacağım. Mesela Ben inince kılarım. E inince vakit geçti. İnince kerahata girdi. Yok. Alışverişe gidiyor, dükkana giriyor, oraya geliyor, buraya geliyor. Ya şimdi ben buralarda nasıl saçılıp döküleyim? Ben şimdi abdest alamam. Özellikle kadın var. Ne oluyor? Namazı kaçırıyor. Yani şimdi bu millet önce ehli sünnet itikad, sonra namaz. Şu namaz hassasiyeti. Namaz canın gitse la tetrükü salah velev hurrik de Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yansan da yakılsan da seni atlar çiğnese bak sabah namazının sünnetinin iki rekatının sünneti söylüyorum. Farzı oho farz nerede? İki rekat sünnetini söylüyorum. Salluhuma velev taradetkumul haylu atlar sizi tepse atlar teptiği zaman da böyle kafana gözüne vurduğu zaman da öldürebilir de yani. Atların ayaklarının altında çiğnense üzerinden böyle geçseler. Yine de siz sabahın sünnetini terk etmeyin. Şimdi bir sünnete bile sünnete bilesi fazla. Bile de ne demek yani sünnet canımız? Bak ne kadar önemli. Ya bunun farzı? Sudan bahanelerle uykum vardı, uyanamadım, bilmem yorgunum, bilmem kalkınca kılarım. Bu nasıl iş? Şimdi bu ümmet sohbet dinliyor. Bazıları tabii dinlemez, ayağına gidersin. Ayağına gittiğin zaman bir mahcup oluyor, bir utanıyor. Bir buyurun, hoş geldiniz diyor yani. Ama işte namaz konusunu açtığın zaman... Ya bir yere misafir götürürüz. Şey diyorum bakıyorum size 20 kişi 30 kişi toplanıyorlar başımıza. Yemek yeniyor, çay içiliyor. Namaza cemaate duruyoruz. 20'si yok. 10'u kaldı. Ulan nereye gitti bunlar? Biri aşağı sigaraya gitti. Biri oraya sıvıştı. Biri buraya sıvıştı. Allah Allah. Müslümanın evinde ocağında namazsız abdestsiz var ya. Olacak iş mi bu? Yani bu namazsızlık kadar ruhsuzluk, nursuzluk, şuursuzluk, bereketsizlik görülmemiş bir şey ya. Nasıl namaz kılmaz bir Müslüman ya? Şu camiler nasıl gürül gürül dolmaz ya? O zaman pahalılık var. O zaman cinayetler var. O zaman terör var. O zaman dış savaş var. O zaman iç savaş var. O zaman her bela yağıyor. Ondan sonra Allah bizi seviyor mu, sevmiyor mu? Bizden razı mı, değil mi? Cebindeki paraya bak. Eriyor mu, duruyor mu? Köydeki dereye bak. Akıyor mu, kuruyor mu? Tamam mı? Vücuduna, bedenine, sağlığına bak. Sıhhatin yerinde mi? Teheccüde kalkanların sağlığı gibi. Beş vakit namazı vaktiyen kılanlar. Az yiyenler, az içenler, az uyuyanlar, az konuşanlar, az görüşenlerin hayatı gibi mutlu, mesut bir yaşantın var mı? Yok. Yoksa Allah da senden rızası yok. Çünkü razı olsaydı senden bu kadar seni dünya ahiret mutsuz etmezdi. Huzur nerede? Kalpte. Huzur nerede? İmanda, İslam'da, namazda, secdede. Huzur nerede? Emirleri tutmakta, yasaklardan kaçmakta. Öbür türlü parada olsa, malda olsa, mülkte olsa bizden çok daha imkan sahipleri. İntihar edenler, bunalıma girenler, yani şaşırıyorum kalıyor. Çok zenginler gelenler oluyor. Görüştüklerim, farklı ortamlarda rastladıklarım oluyor. En yüksek seviyede bürokraside görüştüklerim oluyor. Ama bakıyorum, bendeki huzur yok onda. Bendeki mutluluk yok. Benim kalbimdeki sakinlik onda yok. Panik, bunalım. Halbuki milyar doları var, uçakları var adam, uçakları. Ben rahat, eşeğim bile yok ama iyi, elhamdülillah, durumumuz iyi. Ayağımız yerden kesiliyor, o getiriyor, bu götürüyor, fark etmez. Ama İbn Abbas Hazretleri'nin şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği hadis-i şerifi rehber edineceksin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 yılında Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
8: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de
8: Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
11: Bir konjonktürün içinde onun bir parçası olan bir insanın konjonktürün ne mana ifade ettiğini, etkisini, tesirini, çapını, niyetini fark edebilmesi mümkün değil. Çünkü sen de o konjonktür çarkının bir dişlisi, bir parçası olarak dönüyorsun. Onu fark edebilmek için ya o konjonktürün değişmesi lazım ya da o çarkın dışından kendini kurtarmış ve dışından bakıyor olman lazım, görüyor olman lazım.
12: Türkiye o kadar kötü idare edilmiş ki abi. O kadar kötü idare edilmiş ki. Ben o günkü siyasetçilere hain demeyeceğim. Tamam mı? Hain demeyeceğim. Demiyorum yani. Böyle bir şey demiyorum. Ama bir hain olsaydı, ben bu ülkeye en büyük zararı nasıl veririm deseydi, bulacağı cevap o günkü siyasetçilerin yapacağı, yaptığı öyle bir sevk ve idare olurdu.
13: Abdülaziz Aygün'ün sunumu ve tarihçi yazar Mehmet Fatih Can'ın anlatımıyla tarih musahabeleri bu akşam saat 23'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 tarihinde Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet devam ediyor.
0: Sihirden korunma 500 sayfa kitap yazdım. Orada şaşırdım kaldım ya. İşte bir maddi sebepler var. Tırnağınızı gömün, tüylerinizi çöpe atmayın. İnsanların gördüğü yerde tırnak, vücudundan çıkan hacimat kanı falan bırakmayın. Büyücüler birisi büyü yapmak isterse alır onu götürür oradan büyü işler. Üdfünü esfârakum ve eş'arakum ve dimâkum lâ tel'abbe sehara. Büyücüler oynamasın istiyorsanız sizinle, size büyü yapmak isteyenler tutturamasın istiyorsanız, vücudunuzdan çıkan artıklarınızı, attıklarınızı gömün. Yani çünkü çöp möp diyorsun, çöpten de biri kalkıyor, çöpten neler çıkıyor, neler o çöplerden. Onun için mesela bir böyle bir tavsiyeler var. Ama esas tavsiyelere bakıyorsun, sabah okunacak sünnet duaları okuyun. Akşam okunacak sünnet duaları okuyun. İşte bakıyorum haramlardan sakının, takva üzere olun. İşte her işte euzü çekin. Her işte besmele çekin. Yatarken şu duayı okuyun. Yazdım. 500 sayfa yazdım. Ne kadar ayet hadis, ne kadar ayet hadis doldu. Bütün ulemanın beyanları. Bak, takva sahibi olun. Haramdan sakınırsan şeytanın hilesi çökmez. Haramdan sakınırsan cin sana musallat olamaz. Şimdi Allah-u Teala düşmanı yaratmış, sana da kalkan yaratmış, sana da kale yaratmış. Zikredenin hali neye benzer? Bir adam düşmanından kaçtı, kaçtı, kaçtı. Tam önüne bir kale geldi. Kapısı da açık. Kocaman kale kapısı. İçeri girer girmez kapıyı drang diye bir kapattı. Daha o düşman ne yukarıdan tırmanabilir ne o kapıyı açabilir diyor. Bu Tirmizi hadisinde geçer. Ve inni amurukum bihamsin. Allah-u Teala Yahya aleyhisselama vahyetti, bunları Beni İsrail'e vaaz et. Yahya aleyhisselam da vaaz etmeyi geciktirdi biraz. Biraz geciktirince İsa aleyhisselama vahyetti bu sefer. İsa aleyhisselamla Yahya aleyhisselam aynı dönemde yaşadılar, teyze oğullarıydı. İsa aleyhisselama buyurdu ki ben Yahya'ya 5 şey vahyettim, ümmetine duyursun. O biraz geciktirdi, sen yap bu işi. Bu sefer İsa aleyhisselam gitti, dedi ki Yahya aleyhisselama, böyle bir durum vahyedildi bana, yapıyorsan yap, yapmıyorsan ben yapacağım. Yahya aleyhisselam dedi aman aman ben helak olurum dedi. Hemen ben yapacağım dedi. Hemen Mescid-i Aksa'da cemaati topladı. Doldular, taştılar, hatta şerefelere, yüksek yerlere, kulelere oturdular. Öyle buyurdu. اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَن۪ي بِخَمْسِ كَلِمَةٍ Allah bana 5 şey emretti. Size söylememi emretti. Tebliğ etmemi emretti. اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ Allah size namaz emretti. اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَكُمْ بِالزَّكَاةِ Zekat emretti. اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ Sadakayı emretti. اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَكُمْ بِالزِّكِرِ Allah size zikir emretti. Bunların hepsinin, şimdi tabii vakit yetmez, misallerini verdi. Bu şuna benzer, bu şuna benzer, bu şuna benzer. En sonunca 5. maddede buyurdu ki mesela sadaka vermenizi fakirlere Allah size emretti. Bunun ilginç hali neye benzer? İlginç hali, sadaka verdiği zaman bir adam düşmanlarının eline esir düşse, sonra onlara fidye teklif etse, size şu kadar para vereyim beni salın dese, onlar da o fidyeyi alsalar, onu salsalar, yani sadaka adamı itten kurtarır. İdam edilecekti, esir kampına götürülecekti ama fidyesini verdi, canını kurtardı. Sadaka da senin canını malını kurtarır bu. Tirmizi'de geçiyor bu hadis-i şerif. Namazı emrettiyse, namaz kılanın hali neye benzer? Namazda Allah Teala kuluna yönelir, tepesinden feyizler, nurlar yağdırır. Namaz kılan insan sağa sola bakmaz, kıblesine bakarsa, secde ettiği yere bakarsa, ayağın ucuna bakarsa, secde yerine bakar, işte şeyde rükuda ayağın tırnaklarının ucuna bakar, secdede burnunun ucuna bakar, selamla sağına sol omzuna bakar, başka yerlere bakmazsa, Allahu Teala innallaha yansıbu veccehu li vecci abdi fi salati ma lem yeltefit. Eğer sağa sola bakmadan kalbini de Allah'ta toplayabilirse, Allah-u Teala öz zatı Fâki Sübhaniyesinin bütün nurlarını o koluna döndürür, tecelli yağdırır. Namaz böyle bir şey. Allah size zikre emretti. Bak, çünkü sabah okunacaklar, akşam okunacaklar, bela gelmesi okunacaklar. Dua. Dua nafi'un mâ nezele ve mâ lem yenzil. Dua inen belayı da kaldırır, İnmemiş belayı da yolda döndürür. Tirmizi hadis. Dua belayı sahibinin başına bırakmaz. Et-dua yaruttul kaza. La yaruttul kaza illet-dua. Kaza kaderi bile dua geri çeviriyor. Çünkü Allah senin dua edip etmeyeceğini biliyor, ona göre yazıyor. Sen dua etmekle mükellefsin. Zikir. Allah'ı hatırlamak. Allah'tan gafil olmamak. وَاَكُمُ السَّلَاةَ لِزِكْرِ Namazı beni hatırlamak için kur. Duruyor, kılıyor, ediyor, pat, küt, bir kere Allah aklına gelmiyor. Bu namaz işini görmüş müdür? Tesirini, etkisini bırakabilir mi? Bırakmaz. Çünkü zikirsiz kıldı. Halbuki namazın Allahu Ekber'den başlıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hepsi zikir. Kıraat. Namaz. Ya ayet, ya hadis, ya dua, ya zikir. Gaflet yok. Ama insanlar maddi sebepleri görüyorlar, maddi sebeplere başvuruyor, sonra cinci arıyor, cinimi çıkartsın diye, büyücü arıyor, büyüyü bozsun diye, o büyücü de daha beter, gel diyor, orasını elliyor, burasını elliyor, hem parasını alıyor, hem namusunu alıyor, hem kiminin de dinini, imanını alıyor, o büyücülere gidiyorlar, cincilere gidiyorlar, helak oluyorlar. Ya. Kafir olan bile var. Çünkü neden? Abdülvahap Şahrani Hazretleri, Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem, o yüce veli zişan, Bir adamın diyor sihirleri çok tutuyor. Mısır'da gittim onu buldum. Sen bu sihirleri yapıyorsun, tutturuyorsun. Neyden bu etkiyi buluyorsun? Çünkü diyor, ben diyor, benim cinlerim var diyor, işte onlarla görüşüyorum şeytan tarafından. Ben ne kadar sihir yapsam tutmuyor. Ama ne zaman bana dediler ki sen Yasin'i idrarla yaz. Yasin-i Şerif'i idrarla yazdığım zaman, kanla yazdığım zaman diyor büyü o kadar 12'den tutuyor. E oldu kafir. E ya, Yasin'i idrarla yazarsan Müslüman kalabilir misin? Daha bak Evliyaullah'ın zamanında 500 sene 600 sene evvel ne gavurluklar türemişler, ne sihirler, ne büyüler şimdi. Millet cahil. Allah'ın kalesine girmiyor. Allah'ın kalkanını kuşanmıyor. Bu kadar kitaplar yazılı, sohbetler yapılı. Şunu oku, şunu oku, şunu oku. Efendi Hazretleri. Ya her gelene de Bismillahillezî. La yadurru me'asmi şey'ün fil ardı ve la fissemâ ve ve semî'ul alîm. Üç kere sabah, üç kere akşam. Bir manayı düşün, bir Allah'ı düşün. Bir Allah'a sığın bakalım şeytan yanaşabiliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri öyle buyuruyor. Allah'ın öyle velileri var. Allah'ı öyle bir zikrediyorlar, hiç gaflet etmiyorlar. Devamlı huzur üzere duruyorlar. Şeytan ona yaklaşmak isteyince o Allah dostunun kalbindeki zikrin nurundan şeytan cin çarpılıyor. Bu sefer cin çarpılıyor. Cin çarpmıyor. Cin çarpılıyor. Bu sefer Sara gibi böyle sallanıyor ediyor. Bütün cinler şeytanlar başına toplanıyor. Diyorlar ki bu arkadaşımıza ne oldu? Nasıl şimdi saraya çarpsa biri gelse ulan cin mi çarptı şeytan mı çarptı? Okumaya başlarız onu, üfleriz, bir şeyler ederiz kendimize göre. Şimdi bu sefer cin çarpılıyor, şeytan çarpılıyor. Bu sefer öbür cinler, şeytanlar yardıma geliyor. Diyorlar ki ne oldu buna ya? Deli deli hareketler yapıyor. O görenler, işi bilenler diyorlar ki bunu da insan çarptı diyorlar. Demek ki sen niye çarpılıyorsun da çarpan olamıyorsun? Mahmut Efendi Hazretleri'ne gelseydi, yanaşsaydı bakalım da ne yapacaktı onu? Hadi gelseydi bakalım nasıl çarpılıyordu, yanından geçemiyordu. E senin benim içimde niye çirit atıyor? E zikir yok, gaflet var. Allah'ı unutursan ve men yaşu an zikri rahman nukayyızlahu şeytane fevvelehu kari. Bir an bile Allah'ı unutsa bir şeytanı takarız ona, o onun en yakın arkadaşı olur, ayrılmaz. Karin demek ayrılmaz arkadaş. Şimdi toplum namazsız, toplum zikirsiz, ibadetsiz, tefekkürsüz, tezekkürsüz, takvasız. Allah'a güvenme yok, Allah'a itimat yok. Hemen başına bir şey geldi, itiraz. Bu niye böyle oldu, bu niye şöyle oldu, ona gideyim, buna çözeyim. Çöz de göreyim. Çöz de göreyim Allah devreye girmeden, yaratmadan çöz de göreyim. Zikretmeden çöz de göreyim. Çözersin çözersin ama işte dünyada imtihan olursun. Ondan sonra Allah sana istidraç için nimet verir gibi gösterir, yol verir. Ebedi cehennemi boylarsın. Ama sen Allah'ın kulu olarak yaşayıp cennete gitmek istiyorsan bu imtihanları neyle karşılayacağını bilmen lazım değil mi? Bak ne buyurdu ona? Ey çocuk! Ey İbn Abbas, sana bazı kelimeler öğreteceğim, kulağına küpe bas. Allah'ın şeriatını koru. Harama düşme, Allah seni koruyacak. O işte ateş var görsen, yanacaksın, yakılacaksın bilsen, sen namazı terk etme. Sen orucu terk etme. Sen tesettürü terk etme. Sen namahremlerle oturma. Sen erkek kadın tokalaşma. Neyi kaçıracaksan kaçır. Allah'ın rızası kaçırma. Allah'ın muhafazasını kaçırdıktan sonra ben şu işi alacağım, bu makama geleceğim, şu unvanı alacağım, kariyer yapacağım, bilmem ne yapacağım derken Allah'ı rızasını ve korumasını kaçırıyorsun. Allah seni muhafaza etmedikten sonra senin kariyerin, senin bakanlığın, senin tekanlığın seni kurtaramaz.
10: ve kurtaramıyor zaten. Görüyoruz. Onun için sen önce Allah bu işten razı mı, yap. Razı değil, yapma. Ama para kaçıyor, kaçsın. Diploma geçiyor, geçsin. İşin batıyor, batsın. Cehennemin dibine batacağına dünyada temizlen. Allah'ı koru, Allah seni korusun. Allah'ın dinini koru. Yardımı önünde bulacaksın. Niçin Allah dostların duaları kabul oluyor, bizimkiler dua olmuyor? Niçin Mahmud Efendi Hazretleri bizden yağmur duasına çıktığımız zamanda bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, ben bunların ne 10 ne 50 kere şahidim. Havada bulut yok. Cam. Beykoz'a gidiyoruz o zaman sohbete. Yanıyor ortalık, cam. Bir tane köşelerden bulut göremiyorsun göğün hiçbir tarafında. Ufukta bulut yok. Ya orada sohbetteki duadan çıkar çıkmaz yağar mı ya? O Yuşa Tepesi'nde kaç kere? İstanbul susuz kaldı Tayyip Bey ilk belediye seçildiği vakitte. CHP bombalar attı da, bulutlara bomba attı da bir zırnık su gelmedi. Ama dua, ama zikir, ama Allah Celle Celaluhu. Ne dediler dinsizler? Bunların işi Allah'a kaldı. Ya Efendi Hazretleri ne dedi? İşimiz Allah'a kaldıysa işimiz oldu dedi. Ve işimiz oldu, parasılar doldu. Allah'ı bileceksin evvela ya. Niye onun duası öyle kabul oluyor? Bizimki niye kabul oluyor? Bir lütfen kendimizi bir sorgulayalım. Şimdi ne dedi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne istese oluyor. Mevla'dan ne istese. Melek orduları geliyor, şöyle oluyor. Ama imtihan yok mu var? Hicret yolculuğunda mağarada saklanmadı mı? Saklandı. Uhud'da dişi şehit olmadı mı? Oldu. Miğferinin demiri yüzüne geçti. Kana boyandı mı? Boyandı. Bayıldı mı? Bayıldı. O kadar olacak. Ama sonunda kim galip oldu? Galip olma ihtimali zerre yokken Mekke'deki ilk çıkışında bu dünyaya bu İslamiyet nasıl yayıldı? Hakim oldu. Yakın zamana kadar hakim idi İslamiyet her yer. Kıtalara hakim idi. Ama adamlar laf dinliyordu, Kur'an'a uyuyordu, şeriata uyuyordu. Allah koruyordu, Allah onları koruyordu. Allah yardım ediyordu, onlar Allah da onlara yardım ediyordu. Siz Allah'ın dinine yardım edin, Allah size yardım etsin. Başta Hacı Efendimiz yardım etti, medrese yaptı. Allah razı olsun. Şimdi Allah da ona yardım eder. Kız talebeler okuyacak, dinini öğrenecek. Öbürü bir fakire yardım eder, öbürü bir hocaya maaş verir. Millet İslam'ı öğrenir. İlla hoca olması şart değil. Yetime yardım et, fakire yardım et, miskine yardım. Ama kendini kurtar, canını kurtar, fidyeni ver. Dedi ki bir kere Hazreti Abbas Efendimiz, İbn Abbas'ın babası yani, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası. Yeğenim dedi, ya dedi, bakıyorum dedi, ne dua edersen kabul oluyor. Bu Allah seni ne kadar dinliyor dedi. Allah Allah. Hazreti Abbas öyle dedi. Ve ente ya amcacığım dedi, sen de Allah'a itaat etseydin benim gibi, Allah seni de, sana da itaat eder. Allah'ın itaat etmesini demek, haşa, Allah kimseye itaat etmez. İstediğini yapar yani. Anladın mı? Ama kelime o kelime mukabeleden öyle gel. Sen onu dinlesen o da seni de dinler. Ya bu evliya Allah'ın kardeşim, nasıl bir şeydir bu kerametler ya? Bu nasıl bir şeydir? İstediğin Mekke'de, istediğin Medine'de, istediğin ordular geliyor, istediğin yardımlar geliyor. Bunlara bu kerametler verildi. Yani bize, onların iki tane kalbi yok ya. Onların da bir tane kalbi var. Bize niye bir şey verilmiyor arkadaş? İtaat et. Teslim ol. Razı gel. Onun için bak, nasihatlerinde devam ediyor. Ya gulam diyor. Ve alem. Ennel ibad lev iştema'u alâ yenfavuke bir şeyin lem yenfavuke bir şeyin illâ kad ketebollâhu lek. 7 yaşında çocuğa neler anlatıyor. Ama bak bize nasıl geldi bu hadis. Ne kadar sayı. Ey oğul diyor, ey çocuk diyor. Sen şuna inan.
0: Bak benim itikadım yavaş yavaş böyle imanım yakini dereceye yavaş yavaş ben bu kadar senedir konuş yaz biraz bir kıpırtaşma olmaya başladı bende. İnşallah sizde zaten daha çok olmuştur. Korkma ya. Eğer bütün kullar, insanlar ve cinler toplaşsalar, hepsi sana bir fayda vermek isteseler, ağrını dindirmek isteseler, hastalığını geçirmek isteseler, sana bir mertebe vermek isteseler, Allah sana onu yazmadıysa, Allah'ın yazmadığı bir şeyi bütün o alemler, buna melekler de peygamberler de dahil olsa bile, sana onu yaratamazlar. İtikada bak, nasıl açlıyorum. Ve'lem ennel ibade lev içtema'u İnsevum ve cinnevum evvelevum ve ahirevum. Öncekiler sonrakiler, insanlar, cinler, bütün kullar bir araya gelseler ve sana ala en yadurruke bir şey, sana zarar vermek istiyorlar. Seni öldürmek istiyorlar, asmak istiyorlar, kesmek istiyorlar. Maddi, manevi sihir yapıyorlar, büyü yapıyorlar, cin salıyorlar. Asla sana bir şeycik bile zarar veremezler. İlla bir şey inkat ketebullah aleyh. Ama Allah ezelde bildiyse ve kaderinde onun başına geleceğini yazdıysa, o Allah yarattıysa olur. Yaratmadıysa olmaz. O zaman bizim müracaat mercimiz neresi olmalı? Ona gidiyoruz yalvarıyoruz, buna geliyoruz yalvarıyoruz. Halbuki önce Allah'a dua etsek, sonra sebebe sarılmak var. Ama sen sebeplere takılmış, bu sebepler olursa bu adam benim işimi görür. Bu adamın arkası sağlam. Bu kişi söz verdi, bu iş bitti. Ama Allah nerede Celle Celaluhu? Hiç Allah hesap ediyor musun? Niceleri öyle ne planlar yaptılar? Planları sabaha tersine döndü. Niceleri en üstteyken sabaha dibini buldu. Onun için rufiatil eklam ve ceffetis suhuf. Kaderler yazıldı, sayfaların mürekkebi kurudu, levh-i mahfuza yazan kalemler kenara kaldırıldı. Bu saatten sonra duadan başka, zikirden başka, sadakadan başka, Allah'ın yaratmasından başka sen kimseye fayda da veremez, sana zarar da veremez. Yaratamaz. Bak ona nasıl nasihat edeyim? Nasıl? Ve alem enne fis sabri ala ma tekrahu hayran kesira. Ey çocuk! Canının istemediği şeylere sabretmende çok hayır bulacaksın. Canının istemediği şeyler. Efendi Hazretleri buyurdu ki bu şeriat nefsin hilafına vaz olunmuştur. Yani canın ne istiyorsa şeriat da onun tersini emreder. Böyle bir şey yani. Tam uyku saatinde namaza kalk diyor. Ya şu namaz 9'da olsa kimse kazaya bırakmayacak ya. 4:30'da namaz mı olur diyor. Sabah namazı. Geliyor geri, gidiyor ileri. Yerine göre, yöresine göre. Hep şeriat dersin. Canın ne istemiyorsa ona sabret, çok hayır göreceksin. Fenne ma'alem enne ma'al usri yusra. Fenne ma'al kerabi faraca. Ne zaman sıkıntı geldi, bil ki yardım peşine gelecek. Ne zaman zorluk geldi, önüne çıktı. Bil ki kolaylık peşine gelecek. Kur'an'da da zaten inne ma'al usri yusra. Fenne ma'al usri yusra. Onun için sen şeriatı yaşamaya bak. Canın istemese de sabret. Şimdi adamın biri geldi geçen gün. 3 tane de çocuğu var. Hanımıyla da işte şudur budur. Yani ben ayrılacağım, şey edeceğim. Ne oluyor? Şu oluyor, bu oluyor. İşte biraz da şey de bahane etti tabii de. İbadet taat mesele. Dedim şimdi Efendi Hazretleri olsaydı sana ne derdi biliyor musun? Ne der? Ben de dedim bir akıl soruyorsun da. Benim kendime aklım yetmiyor. Ama ben Efendi Hazretleri'nin kime ne dediklerini biliyorum. Şimdi sana derdi ki, yani ayrılmaya yer arıyor, benden de bir yol arıyor. Dedim, Efendi Hazretleri böyle durumda şunu okur. Asen tekrar o şeyen, sen şimdi hanımını beğenmeyebilirsin. veyahut hanımın kocasını beğenmeyebilir. Ve ecalallahu fî hayran kesîrâ. Allah onda çok hayırlar yaratır. Umulur ki onun için sabret. Dedi ki sabret diyorsan sabredeceğim. Dedim sabretme mi diyeceğim sana. Ve tevâzav bil hakkî ve tevâzav bil sabrî dedim yani. Bak ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Canının istemediği şeye sabret. Dayan, diren.

La yadurrukum keydüm şeya. Bir sabır. Sabır İslam'da sabır. Namaza devam, atlatmak yok. Oruca devam, zekat vermeye devam. Nefis atlatmak ister. Asla. Tahammül. Namereme bak, bakmayacaksın. Zina yap, yapmayacaksın. Canın istiyor. Seni çekiyor arkadaşlar, çevreler, şunlar, bunlar. Sabır hacı, sabır. Ölüm yaklaştı. Zaten ebedi cennette sabır da lazım değil, takva da lazım değil. Nimet diz boyu cennet ya. Şurada bir imtihandayız. Bir sabır, iki haramdan sakınırsanız düşmanların, hasetçilerin, cincilerin, büyücülerin, Yahudilerin, Amerika'nın, Avrupa Birliği hepsi bu ayete dahildir. La yadurrukum keyduhum şey'a. Hileleri şeycik bile dokunamaz. Allah var. Korkma, Allah var, gam yok. Ama Allah senin yarın mı? Yardımcın mı? Allah ile aran iyi mi? Efendi Hazretimizin buyurduğu gibi Mevla'yı gücendirmeyelim. Mevla ile aramızı iyi tutalım. O zaman gör bakalım kuluna ne yapıyor. İşte o zaman yani biz burada bu hadis-i şerif dersimiz olarak önümüzde kalsın. Orada ben onun uzun tafsilatını da yazdım sihirle ilgili kitapta. Orada daha ne çareler ne çözümler, ama niye? Mesele beyinde bitiyor. Çünkü sen ben büyülendim, evhamlandım, cinlendim, bin musallatım var. Evde tıkandım, şurada çıkamadım, kısmetim bağlandı, işim battı. Ya bunlardan kurtulmak çok kolay. Sadece Allah'a güvenmek. Sadece Allah'a güvenmek. Ama işte o güven gelebilmesi için, Allah'a tevekkül makamına erebilmesi için Allah'a itaat edeceksin kardeş. Namazı kılmazsan, ibadet yapmazsan, sabah akşam zikir yapmazsan, duanı yapmazsan açık hedef. Açık hedef. Bütün düşmanlar karşısında bu da açık hedef duruyor. Vurun bana, ne yaparsanız yapın. Ya mübarek, Allah sana kale gönderdi, kalkan gönderdi. Bu kadar ayet, hadis, zikir öğret. İki dua öğrensene. Cin şeytanın yaklaşımı. Euzü billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim. 10 kere okusa diyor sayyadın. 10 kere okusa Allah özel melek gören diyor. Ne cin ne şeytan. Devamlı böyle, nasıl ki böyle yerlerin su sinekleri kovuyorsun. Bir melek senden sırf cin şeytanı kovuyor zaten. Büyü istemez ki. Ya bu kadar kolay bir zikir 10 kere. Levenzenna'nın başında da bir rivayet 3 kere, bir rivayet 10 kere. Ama bu normalde de 10 kere okuyabilir. Vesvese geldi. Bir sıkıntı geldi. Uğursuzluk geldi. Bir bunalım geldi. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Her şeyi işiten Allah, her şeyi bilen Allah, bana benden yakın Allah, şah damarımdan yakın Allah. Ya ben kime sığınacağım Allah'ım varken ya? Ama bu zikiri bu şuurla kaç kişi okuyor? O zaman ağız alışkanlığına dönüyor. Ağız alışkanlığından, ağzından çıkanı kulağa duymuyor, duysa da kalbe inmiyor. Kalp onu Allah'a ile irtibat, hani herkes Arapça bilmez, kelime manası, lügat manası veremez. Ama onun bir mefhum olarak Allah'a sığınmayı becerebilmen lazım. Her Müslüman Allah'a okurken benim Rabbime sığındım, başka kimseyi tanımıyorum, Allah beni kurtarmaya kadirdir. Budur. Bunun sırrı budur. Aha. İhlas suresi. Üç felak, üç naz, ayetel kürsi. Ama bütün bunlar huzursuz tamam olur mu? Allah'ı düşünmeden sade dır dır dır dır dır laklakay lisan kavinden okursan bu tesiri bırakır mı? Bu etki bırakır mı? Ya Bahrullah Efendi Hazretleri vardı, İsmet Garibullah Hazretleri halifesi. Efendim bütün hayvanı hasta olanlar, çocuğu hasta olanlar, kendisi hasta olanlar Taşova'da, Amasya'da diziliyorlar, 100 kişi, 200 kişi, 1000 kişi geliyorlar. Geç. Geç. Herkes iyileşiyor. Ulan bütün hocalar toplaştı o zaman Amasya'nın bütün oralardaki Osmanlı döneminde. Bütün hocalar, ulan bu ne okuyor dedi ya. Ulan ne okuyor? Geldiler, baktılar baktılar, bir şey yok. Şeyh Efendi, Efendi Hazretleri dediler. Bu kadar nasıl tutuyor senin okuduğun dedi. Ne okuyorsun dedi. Dedi herkese Fatiha okuyorum dedi. Ulan ben hatim indiriyorum da bir şey olmuyor dedi ya. E çünkü kardeşim. O Fatiha'da İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, Allah'la rabıtası, mürakabesi var. Mürakabe

Ezber okuyor. Murakabe üzeri okuduğu için tesir ediyor. Sen gafletle okuyorsun. Gafletle okuyorsun kardeşim. Onun için dinimiz Allah'a emanet. İmanımız Allah'a emanet. Kutsallarımız Allah'a emanet. Vatanımız Allah'a emanet. Ehli sünnet itikadımız Allah'a emanet. Sizler de Kelkit'te, Gümüşhane'de Allah'a emanet. Bütün bu diyar İslam, bu yurtlarımız hepsi Allah'a emanet. İslam vatanları memlekette Rabbimize emanet olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi iki cihanda aziz eylesin. Gönüllerinizi mesrur eylesin. Hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Rabbim afat semaya razı eden, Safer ayının son çarşambasına yaratacağı belalardan, gökten yere inecek 320 bin şerden beladan cümlemizi mahfuz emin eylesin. Zikirlere daim eylesin. Tarikat derslerimize müdavim eylesin. Gece namazlarında kolaylıklar ihsan eylesin. Bir vakit namazı kaçıracağımıza ölmeyi bile ondan ehven görmeyi nasip eylesin. Namaz kaçırmaktan ölene kadar muhafaza eylesin. Ayakta kılmak nasip eylesin. Rükû secdeden mahrum etmesin. Ezberlediğimiz ayetleri bize bağışlasın, unutturmasın. Allah'ım yavrularımıza alim salih hafız eylesin. Allah'ım şurada kadın hanım kardeşler yukarılarda sıcaklarda o çarşafın içerisinde terlediler. Allah o tellerle mizanlarını teskil eylesin. Allah nar-ı cehime haram eylesin. Allah bedenlerimizi, cesetlerimizi cehennemden azat eylesin. Allah vatanımıza, ya İslam vatanlarına, dünya ve ahiret saadet selametleri, ehline nusretler, zaferler, teyitler ihsan eyleyiz. Gazze'ye yardım eylesin, Myanmar'a yardım eylesin. Doğu Türkistan'daki esir kamplarındaki karı kocaları ayırdılar, ana babaları ayırdılar. Rabbim ehli sünneti cem eylesin. Sevdikleriyle bir arada toplasın Allah'ım. Yahudinin şerrini, Avrupa Birliği'nin kafirlerin cümle şerlerini Rabbim defu rafu izale eyleyip Habibine hakkıyla uymak, ittiba etmeyi, şu mübarek Mevlüt ayını güzel kutlamayı nasip eylesin. Mevlid-i Şerif gecesi Resul-i Zişan Efendimiz'e anlatabilmeyi, anlayabilmeyi nasip eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehiminden azad eylesin. Amin, amin. Bi hurmetullaha ve yasin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi selleme. Teslimen kesira ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin, amin. Şura-i Müceddidiye'nin Erzincan'da Efendi Hazretlerimizin vazifesini yapıyor, temsilciliğini yapıyor Hoca Efendi. O Emre Demirci Hoca burada var. Hanımlar için sohbetler yapılıyor vesaire. Efendim kardeşlerim, Şura-i Müceddidiye'nin Vahid Der diye bir derneği var. Bu Vahid Der'in telefonlarına ulaşın. Ben şu bölgedeyim. Burada Efendi Hazretlerimizin vekili var mı? Mümessili var mı? Burada kız medresesi var mı? Erkek medresesi var mı? Onları sorun. Hatmi şerifler, tarikat ders değiştirmeler, herkes kendine yakın yerdeki hoca efendilerden istifade edin. Maalesef İsmail Ağa Efendi Hazretlerinin vasiyetini terk etti. Efendi Hazretlerinin bize buyurduğu, şahit olduğumuz şeylerin hepsini reddetti. Ve şu anda Efendi Hazretlerinin de kabirde ölüdüğü için işinin bittiğini, kerametinin kalmadığını, tasarrufunun devam etmediğini genel sekreter aracılığıyla İsmail Ağa kendi sitesinde ilan etti. Onun için artık bu saatten sonra Efendi Hazretlerimiz gibi büyük müceddidin, velinin öldükten sonra işi bitti diyen bir Vehhabi zihniyetine asla talebe verilmez. Asla onların hocalarından ders değişilmez, sohbetlerine gidilmez. Çünkü korktuğumuzdan daha kötüleri, beterleri başımıza geldi. Onun için siz Efendi Hazretlerimizin kurdurduğu Şura ismini kendisinin verdiği Şura-i Müceddidiye bağlı Efendi Hazretlerimizin vekilleri, Efendi Hazretlerimizin temsilcileri, Efendi Hazretlerimiz son şeyhimiz Hazreti Mehdi'ye kadar rabıtasıyla devam edeceğiz. Vasiyeti budur. Allah Efendi'nin yolunu bozmaktan muhafaza eylesin. Şu anda ayrılmış olanlara tevbe nasip eylesin. Onlara da dönüş nasip eylesin. Bir an önce onların da bu dalaletten, bu felaketten, bu uçurumdan, zararın neresinden dönersen kardan, kabilinden dönüşlerini bize de görmeyi nasip eylesin. Ama şu anda bizim onlarla işimiz yok. Efendi Hazretlerimizin vekillerinin emiri İbrahim Efendi Hocamız Sellemullah, diğer hoca efendileri, Efendi Hazretlerinin belirlediği hoca efendiler, bunlarla yürüyoruz. Allah yürüyüşümüzü mübarek eylesin. Hizmetlerimizi daim kaim eylesin. Nazarlardan, şerlerden muhafaza eylesin. Siz de bu medreselere,
Efendiye bağlı. Bak İsmaila'ya bağlı değil. Dikkat et, İsmaila'ya bağlı değil. Helak olmayın. Efendi Hazretlerine bağlı. Onun müceddidliğini kabul eden, onun kerametinin devam ettiğini, evliyalığının kerametinin devamını kabul eden ve onun vasiyetine harfiyen riayet eden, rabıtayı bozmayan, bozdurmayan hoca efendilerle iş yapın. Onları medreselerine talebe verin. Dersi onlardan değişin. İnsanları da onlarla ilişkilendirin. Onların sohbetlerine getirin götürün. Allah Teala Efendi Hazretlerimizin tasarrufatını, şefaatlerini, himmetlerini cümlemizin üzerimizde, evimizde, ocağımızda, medresemizde, çoluğumuzun, çocuğumuzun üzerinde nurlarını, rahmetlerini o mübareğin sari eylesin. Nafiz eylesin, geçerliliğini daim eylesin. Allah cümlemizi ona bağışlasın, dünya ahiret. Amin. Onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin ve sahabesinin, silsile-i meşahımızın, özellikle Ali Haydar Efendi babamızın ve pirimiz, şeyhimiz, müceddinimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizin ervah-ı tayyibelerine vasıl olmak niyetiyle. El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillah.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 09.08.2026 tarihinde Gümüşhane'de yapmış olduğu sohbet sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da Hoca Efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
6: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
9: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları, sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar, üzerinde taşınacaklar, sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli ehli sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
11: Dergiye sahip çıkın, ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
10: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı, sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
0: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
3: Reklamları dinlediniz.
9: Bir konjonktürün içinde onun bir parçası olan bir insanın konjonktürün ne mana ifade ettiğini, etkisini, tesirini, çapını, niyetini fark edebilmesi mümkün değil. Çünkü sen de o konjonktür çarkının bir dişlisi, bir parçası olarak dönüyorsun. Onu fark edebilmek için ya o konjonktürün değişmesi lazım ya da o çarkın dışından kendini kurtarmış ve dışından bakıyor olman lazım, görüyor olman lazım.
12: Türkiye o kadar kötü idare edilmiş ki abi. O kadar kötü idare edilmiş ki. Ben o günkü siyasetçilere hain demeyeceğim. Tamam, hain demeyeceğim. Demiyorum yani. Böyle bir şey demiyorum. Ama bir hain olsaydı, ben bu ülkeye en büyük zararı nasıl veririm deseydi, bulacağı cevap o günkü siyasetçilerin yapacağı, yaptığı öyle bir sevk ve idare olurdu.
13: Abdülaziz Aygün'ün sunumu ve tarihçi yazar Mehmet Fatih Can'ın anlatımıyla tarih musahabeleri bu akşam saat 23'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
9: Yani 2 milyar İslam aleminin hükümsüzlüğünü, geçersizliğini, Arap Birliği boşa çıkmış, efendim İslam Birliği ülkeleri boşa çıkmış, hepsi toplanıyorlar, dağılıyorlar, bildiri bile yayınlayamıyorlar. Hiçbir güçleri yok. Tamamen aciz bir durumdalar. Efendim, bombalama devam ediyor. Birleşmiş Milletler un gönderiyor. Birleşmiş Milletler un gönderdiği fırını yarım saat sonra, bir saat sonra Yahudi bombalıyor. İnsanlar ekmek yemek yiyecek halleri kalmadı. Yemek yiyoruz diyor. Başımıza bomba yağıyor. Yemeği bitirdik, evimizi yıkıldık. Yani bu şekil devam ediyor. Acizlik devam ediyor. Güçsüzlük devam ediyor. Tabii kazayı mübrem kesinleşmiş kader olunca kimse de bir şey yapamıyor. Yapamıyor ama Mevla bunu Müslümanlara soracak yani. Niye? Gücümüz yok, suyumuz yok. Niye gücün yok? Ya Rabbi sen bana güç vermedin. Ondan gücüm yok. Peki ben sana niye güç vermedim? Onu bir sor. Yani ben sana güç vermedimse Hazreti Fatih Sultan'a verdim. Yavuz Sultan'a verdim. Ondan sonra padişahlara verdim. Ondan evvel Selçuklulara verdim. Ondan evvel Abbasilere verdim. Ondan sonra Emevilere verdim. Yani hiç böyle bir rezillik, böyle bir zillet duyulmamıştı yani 1400 senedir. Bir size niye vermedim? Bunu ne yapamazsınız? İşte sen vermedin, biz de güç bulamadık, biz de Müslümanları kurtaramadık. Mevla buyuruyor, beni mesul edemezsiniz. La yüselü amma efal. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Ömüselun, kullar mesul tutulacaklar. Nasıl iş ya işte falan. Allah Teala yaratıyor ama hakimdir. Yani her ne ki işler, işi yerinde ola diye Efendi Hazretleri böyle mana verirdi. Hakim, her ne ki işler, işi yerinde ola. Yani ne demek? Yanlış iş yok, hatalı iş yok, isabetsiz iş yok. O zaman Yahudi'ye kuvvet vermiş, Amerika'ya kuvvet vermiş, Avrupa Birliği'ne kuvvet vermiş, Müslümanlara vermemiş. Madem ki hakimdir, işi yerindedir. Peki niye böyle yaptı şimdi? Ya bundan evvel 1400 sene Müslümanlara ver, hani 1300 diyelim, son bir 150 seneyi saymayalım, çok güçsüz bir zaman. Yani Osmanlı'nın da son hatta 200 senede diyebiliriz. Yani bundan geri 200 sene, 100 buradan, 100 de oradan çok rezillikler dönemi yani. Çünkü neden? Avrupa'yı taklit, efendim, Fransa modalarına uymak, saraylarda, köşklerde, paşaların, Osmanlı paşalarının vesairesinin, hatta son dönem birkaç bazı padişahların falan, piyanolar, bilmem neler, ondan sonra Fransız şeyleri, taklitleri, ekolleri, bir şeyler. Rezillik. Sarık çıkmış. Efendimiz öyle buyurdu. Sarık küçüldükçe devlet küçüldü. Sarık, çünkü sarık, İzzül mümin. El-imâmetü izzül mümin. Sarık müminin izzeti şerefidir. Feyzâ uzâvâ ezellehumullah. Onu indirdikleri zaman Allah onları indirir. Alçaltır buyururdu. Bu hadis-i şerif geçiyor kitaplarda. Kaynakları var. Hakikaten bakıyorsun. O eski padişahların sarıklarından sarık küçüldü, küçüldü, küçüldü. Devlet küçüldü, küçüldü, küçüldü. Fes geldi, devlet bitti. Yani bunların ne alakası var demeyin. Çok alakası var. Hadis-i şerif sana bunu beyan ediyor. Çünkü sana o nasip olduğu zaman, o sarık nasip olduğu zaman demek sana sünnete ittiba nasip oluyor. Diğer sünnetlere de ittiba nasip oluyor. Bu sefer Allah'ın vaadi haktır. Sana yardım geliyor. Sünneti bozdukça Allah-u Teala'nın vaadi haktır. Ne buyuruyor? Bunu Kubesi Hoca rahmetullahi aleyh Irak ulemasının ileri gelenlerinden idi. Biz de onun evine giderdik Mekke'de Efendi Hazretlerimizle beraber. Amaydı. Efendi Hazretleri ona çok itibar ederdi. O son dönemlerde de geldi yani Efendimiz'e ziyarete. O okudu bu hadis-i şerifi de Efendi Hazretleri bunu yani senelerce okudu bunu. Ama ondan duydu ilk. Çok itibar etti. Bütün kürsülerde okudu bunu. Mâ dümtüm mütemessikîne bi sünneti müntasırîne alâ adûvikum. Lafız bu şekilde. Hadis kaynaklarında mana olarak rivayetini bulduk. Bu lafızdan bulamadıksa da Efendi Hazretleri bu lafızla okurdu. Çünkü Kubeyşi Hoca'dan da böyle işitti. İşittiği şeyleri, kelimelerini muhafaza ederdi. Siz benim sünnetime sımsıkı sarılmakta devam ettiğiniz müddetçe işte sünnetime diyor burada bak. Farzlar, vacipler zaten haydi haydi yapılacak. Onu terk etmek hiç Müslümanın yapacağı iş değil. Sünnetlerime sıkı sarıldığınız müddetçe düşmanlarınıza karşı galip geleceksiniz. Feyda haraçtü maniha, benim sünnetimden çıktığınız zaman, sıyrıldığınız zaman şimdi ne sünneti ya? Farz kalmamış ya. Farz, vacip bir şey kalmamış. Ya camiler bomboş. Cemaat vaciptir. Cemaatle namaz cumhura göre vaciptir yani. Bazı mezheplerde farzdır. Cemaatle namaz mı kalmış? Zaten itikad ehli sünnetten çıkmış. Başörtülü kadınlar, bazı çarşaflar bile feminist olmuş. Kocasının hakkını kabul etmiyor, bilmem neyi kabul etmiyor. Mirastaki şeriatı şeyini kabul etmiyor. Ondan sonra ne bileyim ben. Kendilerine göre bir din uydurmuşlar. Allah'ın hayatı var diyorsun. O geçti diyor ya. O geçti diyor. Ne diyor? Bu zamanda okumuş kadına, mühendis kadına, mimar kadına, doktor kadına nasıl anlatacaksın? Ondan sonra efendim feracülüm ve emraetâni. Bir erkek yoksa iki kadın bir erkek yerine geçiyor. Nasıl dersin ki iki kadın bir erkek yerine geçiyor şahitlikte? Bu zamanda bu denir mi diyor. Ya bu Kur'an'da duruyor bu. O zaman Kur'an'dan sil. Mensuh değil bir şey değil. Adam hocaların hocası. Şu anda hadis şeyinde zirve o. Yani bunların ekolünde yani. Bu adam efendim sen ne diyorsun ya? Bu ayeti diyor, bu zamanın kadınla nasıl okursun diyor ya. Allah'ın ayetini söylüyor ya. Ne sünneti ya. İmandan çıkmışlar. Ne yapar adam Allah o zaman? Sellatallahu aleykum ve yuhifukum. Allah sizi korkutacakları size musallat eder. 8 milyon Beni İsrail, 2 milyonu da Arap onların. Kalmış oraya 6 milyon. 6 milyon 2 milyar Müslüman ödünü kopartmış. 2 milyarı tabii öbürlerini konuşmuyorum zaten. 8 milyar dünyanın da ödünü kopartmış da. Bunlar zaten Müslüman değil onları. Sıraya çekmeyelim. Sizi korkutanları Allah başınıza musallat edecek. فَلَا يُنْزَعُ الْخَوْفُ مِنْ قُلُوبِكُمْ Bu korku kalplerinizden asla sökülüp alınmayacak. Ödünüz kopacak, tiril tiril titreyeceksiniz. İsterseniz milyarlarca nüfusunuz olsun, silahınız, topunuz. Sizi korkutanları başınıza musallat edecek. Şimdi ne yaptı? Yahudi'yi musallat etti. 52 tane İslam devleti diyemeyiz onlara da yani. İslam milletinin devleti diyelim yani. Millet Müslüman. Bu ne bir rezillik? Sen efendim adamı çıt çıkaramıyorsun. Dünyanın bombalarını fırınlara, evlere, ocaklara, hastanelere, her yere yayıyor. Bir kişi dur diyemiyor. Sizin kalbinizden korku çıkarılmayacak diyor. O korkuyla kalacaksınız. Ne zamana kadar? Hatta te'udu ila sünneti. Benim sünnetime dönene kadar. Sünnet, ehl-i sünnet ve cemaat. Başta itikat. Bu itikat, evvela itikadı tavsiye, amelden evvel. Tabi buradaki sünnet, itikattaki sünnet de tabi en başta o mülahaza edilirse de ameli sünnetler burada. Efendi Hazretlerimiz Kudüs-i Ruhu ameli sünnetler üzerinde dururdu bu noktada. Sarığın üzerine, misvağın üzerine. Yani bunlar terk edilirse başta sarık zaten terk edilmekle izzetimiz, devletimiz gitti buyururdu. Ne alakası var? Ne alakası var ama buyuruldu gibi oldu işte. Nasıl buyurdu Hadis-i Şerif'te? Sarığı çıkardınız, zillet. Allah izzetinizi indirecek aşağı. İndirdi işte. Zaten Araplar hepten sarığı çıkartmış. Pakistan, Hindistan'da var. Araplar da, onlar Arap değil zaten. Araplar hemen hemen hepsi çıkartmış sarığı. Suriye ulemasında vardı. Onlar da çoğu çıkartmış. O da çıkartmış, hepsi çıkartmış. Yani bu tabii bir bütündür. 4000'i aşkın sünnetten bahsediyoruz. Ama işte Allah-u Teala hakimdir. İşi yerindedir. Niye gavura kuvvet verdi? Bize zillet verdi, hakaret verdi. Ya Rabbi ben güç verseydin bana, ben şimdi Yahudi tarumar ederdim. Peki niye güç vermedim sana? Sorsana bana. Ben sana niye güç vermeyince beni inkar edeni galip edeceğim de bana iman edeni mağlup edeceğim?
14: Allah'ın rızası var mı bu işte? Yok. Ama iradesi var. İradesi olmasaydı şu anda bu durum yaşanmazdı. İradesi var. İrade rıza demek değil. Rızası yok. Niye? İster mi ki Müslüman rezil olsun? Mağlup olsun istemez. Razı değil. İrade başka bir şey. Çok derin bir konudur bu. Onun için irade kelimesine, sıfatına ne manası vermiyoruz? İrade, arzu etmek. Arzu etme manası vermeyeceğiz. Dilemek de diyemiyoruz. Türkçesini bulamıyoruz. Onun için orada irade eksiğini kullanacağız. Hayır tarafında olsa dilemek, arzu etmek kullanılır. Şer tarafında olursa, şimdi mesela Yahudinin kazanması şer. Yani Yahudinin kazanması derken bu kadar Müslümanı öldürmesi şer. Peki tamam, Allah'ın buna iradesi var mı? Var. Neden? O irade etmeden, onun hükmü olmadan alemde bir şey olmaz. İradesi var mı? Var. Rızası var mı? Yok. Müridül hayri ve şerril kabihi ve lakin leseyallah fil muhali. Hayrı da şerri de irade eder. Bedül-e Mali'de akaid metnimizde. Lakin muhale şerre razı olmaz. İşte rıza ile iradeyi ayırmamız lazım. Şimdi iradesi var mı var? Ama biz Türkçe'de iradeye istemek diye mana verirsek rıza zannedecekler. Arzulamak deyince yine rıza zannedecekler. Bu senelere kadar buna böyle mana verdik. Sibyan mekteplerinden beri Allah'ın sıfatlarını sayarken. Çünkü millet yanlış anlıyor. Arzu etmek, dilemek, istemek deyince razı zanneder. Bu sefer ne olacak? Gavurun galip gelmesinde iradesi var. İrade ne demek? Dilemek. Onu mu diliyor haşa? Orada çok büyük bir mesele çözülmüş oldu. Türkçeyle, Türkçe bakımından yani. Türkçenin sorunu bu. Arapçada bu sorun yok. Arapçada iradeyi ayrı konuşuyorsun, rızayı ayrı konuşuyorsun. Ama Türkçede irade karşılık bulamıyorsun. Dilemek diyorsun, istemek anlaşılıyor. İstemek diyorsun, murat etmek diyorsun. Razı anlaşılıyor. Ama Arapça kelimeyi kullanırsan irade ve murat kelimesini, meşiyet kelimesi de var, meşiyet. Bunlar kurtarır. Yani razı değil ama ne diyelim ona yani? Lukat manasında istemek, dilemek, hoşnut olmak falan, arzulamak falan onların hiçbiri olmuyor. Ama ne diyelim? Karar vermek diyebiliriz. Karar vermek ayrı bir şey, razı olmak ayrı bir şey. Bazı kere memnun olmadan, razı olmadan da ona karar verir. Çünkü de hakimdir, her ne isterse iş yerinde olur. Yersiz iş yapmaz. E şimdi bu yerinde mi yapıyor şimdi bunu? Hikmet üzere mi yapıyor şimdi şu andaki bu harbi? E tabii hikmet üzere yapıyor. Allah'ın hikmetinden, iradesinden, kudretinden, halkından, icadından geçmeden bunu Yahudi yapabilir mi? O zaman Yahudi mi yönetiyor alemleri? Haşa. O zaman müşrik olursun. Demek Allah-u Teala'nın iradesi var mı? Var. Kudret gücü taalluk ediyor. Kudreti var mı? Bu işte var. Hikmeti var mı? Yani yerli yerinde yapmak. İsabetsiz bir iş yok. Hikmeti de var. Halk yaratması. Yaratması var mı? Dört perde derdi Efendi Hazretlerimiz. Bu dört perdeden geçmeden hiçbir şey vakı olmaz. Mevla'nın bu iradesinden, kudretinden, hikmetinden, halkından dört yerden geçecek. Geçti mi geçti. Geçmesi bu kadar bomba yağmaz. Yağmaz yani adam. Yapamaz ya. Yapamaz. Hiçbir kişi düğmeye basamaz ya. Peki niye yapıyor bunu şimdi? İmtihan. Tabii ki imtihan. Filistin'deki şehit olacak. Yavruları ümmete şefaatçi olacak. Bize de büyük imtihan olacak. Ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz bilmem ne Mevla. Herkese ne muamele edeceğini şu anda tabii karar ezelde vermiş de. Şu anda onun bize hüccet ikame etmek için işte siz böyle yaptınız. Bak oradan yardımsız bıraktınız. Onların derde dertlenmediniz. Bunlar herkes şu anda, bütün Müslümanlar, herkes hahihi diyenden, yatandan, uyuyandan, kalkandan herkes görülüyor. Takip altında şimdi. Zaruretle mi sınırlısın, keyfinde misin, bilmem nerede misin? Öyle görülmüş. Böyle bir şey yok. Burada büyük bir hikmetler var tabii, çok büyük. Kadere çare yok, ecele çare yok. Anladım da, ne biz bir şey yapamıyoruz. Yollar açık değil, harbe gidemiyoruz. Yardımlar açık değil, para gönderemiyoruz. Erzak nevale bilmem ne, yani işte toplayan bile toplayamıyor. Çünkü göndersen refah kapısına bekletiyor, orada bekletiyor. Birleşmiş Milletler'le çatışıyor. Birleşmiş Milletler'in sekreteri genel kurul yaptılar, açıklama yaptı ya. Bu dedi terör yapıyor. Birleşmiş Milletler'in başındaki adam dedi ya. İnsanlık suçu, savaş suçları, böyle bir şey görülmemiş. Yardım gönderemiyoruz. Yani Birleşmiş Milletler'in sekreteri, şimdi beni İsrail açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler'in elçilerini yasakladık dedi. Daha dedi şeye sokmuyoruz. Efendim, Gazze. Ya Gazze senin topraklarında değil. Senin devletinin topraklarında değil ki Gazze. Adam Birleşmiş Milletler'i başkasının şeyindeki, memleketindeki yere sokmuyor ya. Kendisini bırak. Gazze onun değil ki şu an resmiyette. Sokmuyor adam. Ne yapacaksın şimdi? Bütün İslam ülkenin liderleri sus pus. İşte ya Rabbi biz aciz kaldık işte gücümüz yok. Bu kadar nüfusum var, bu kadar param var, bu kadar sen ne ya? Pislik gibi para var. Her şey parayla. Akıl mı yok, iman mı yok? E peki, petrolü durdur. Petrol satışı senin elinde. Durdur petrolü. Varil bilmem ne 80 dolarmış. 800 dolara çıksın. Ondan sonra bütün dünya istop etsin Avrupa mavrupa. Kışın donsun. Ondan sonra gör bakalım Yahudi'ye ne yapacaklar. Bunu da yapmıyorum. Böyle bir acizlik misli görülmemiştir yani dünya tarihinde. E şimdi niye ya Rabbi 8'in gücümüz yok. Ya Mevla Teala'yı kandırabilir misin ya? Niye gücün yok ya? Gücün yok. Sen bize güç vermedin. Bir de Allah'a suçla. Hadi bir o kalmıştı. Bir de Allah'a suçla da tam gavur ol çık. Öyle Allah'a suçladım gavur olsun. E Mevla bize güç vermedi. Mevla sana güç verdi. Güç nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Güç nerede? Sünnet Seniyye'de. Bak ne okuduk şimdi Hadis-i Şerif Efendimiz senin vaazı bu. Allah sizi korkutanları başınıza musallat edecek. Sünnetimden çıktığınız için benim sünnetime dönene kadar kalbinizden düşman korkusu söküp alınmayacak. Halbuki sen ondan 1000 kat daha güçlüsün. Ama korku başka bir şey. Cüce bir adamdan koca ızmandut gibi herif tiril tiril titrediği var. Şeylik dedi ki cisimden cüsselen olsa efendim bu iş deveden sana kalmaz yani filden sana kalmaz. Ama öyle değil ki. Küçücük bir adam bakıyorsun esiyor gürlüyor ve bütün millet titriyor. Niye? Ona cesaret veriyor. Karşı tarafa korkaklık veriyor. Bir kişiye cesaret verse dünyayı yakar aşağı. Bir kişi cesaret böyle bir şeydir yani. Adam zaten ölümü göze aldıktan sonra bayılmaktan korkar mı? Yani mesele bir kere ölümü göze alabilmek. E şehitlik var bu tarafta. Filistin halkı maşallah mübarekler. Şehitlikleri mübarek olsun yani. Helva dağıtıyorlar ya çocuğum çoluğum şehit oldu diye adamlar ya. Bu taraftan 2 milyar rezilliğe bak. Gücümüz yok. Nerede gücün yok? Allah bu gücü Kur'an'a, sünnete, iman, amel, salih ve itaata koydum diyor. Bütün ayetler, hadis-i şerifler bunu beyan ediyor. Sohbetin sonunda kısa bir zaman kaldım. Akşam ezanı okundu falan. Ondan dolayı millet namazı akşam çabuk geçer diye abdest icap edeni var bilmem nesi. Bir 10-15 dakika önce geçirebildik yani şey olarak ezan saatini. Orada bu ayet-i kerimeler okundu tabii. Efendimiz seni bunları çok detaylı saatlerce anlatırdı yani. Üç şey, iki şeyi yerine getirene üç şeyi vaat ediyorum Allah buyuruyor derdi. Nur suresinin ayetlerini okurdu inşallah. O ayet-i kerimeler önem arz ediyor. O ayet-i kerimeleri okumak lazım Efendi Hazretleri. Çok okurdu onu. Biz tabii her zaman geçerli ama şu anda da anlaşılan bir şey. Allah Teala niye ecdadımıza güç verdi bize vermedi şimdi? Bunun şeyi ne? Bunu bulmak lazım. Bu zafiyet nereden geliyor? Bu aziyet nereden geliyor? Bunu bulmak lazım. Bu kadar Müslüman öldürülürken yapma bilet çıkışı yapamadıktan sonra durdurucu gücün yoksa, önleyici gücün, caydırıcı kuvvetin yoksa, caydırıcı nasıl olacak? E bu neye bağlı? İki şeye bağlı. İman ve amel-i salih. İmanda da irfet itikadına takıldık. Aylardır okunan mektupta Şia'ya reddiye var. Tabi İran şu anda Şia'nın başını çekiyor devlet olarak. Bütün bunların ehl-i sünnetten uzak oldukları, sahabeye kafir dedikleri vesaire vesaire vesaire anlatılıyor. Adam dedi ki anladık ya. İmam-ı Rabbani de amma uzattı haşa. Hiç uzatmadı yani. Sana şair etti yani diyor. Bugün geldiğimiz noktada yani İmam-ı Rabbani 400 küsur sene evvel bunu yapmış. Ondan 800 küsur sene evvel diğer meşayih söylemiş. Ondan 1400 sene evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten beyan etmiş. Hazreti Ali'yi çok seviyor, geçinecekler, dinden çıkacaklar, neler neler. Hadis-i Şerif'te bile var. E tamam bütün bunlara gelirse bunun ne alakası var? Çok alakası var. Ha ne oldu İran? Esiyordu, gülüyordu hani. Hikaye. Sahte kahraman. Daha ne olacak? Gazze bitti. Bütün millet öldükten sonra ne yapacaksın? Hani? Ben İslam Cumhuriyeti'yim diyorsun. E sen İslam Cumhuriyeti'yim diyorsun. Senin dinin İslam olsaydı, kitabın Kur'an olsaydı, devletsin sen, devlet. Büyük bir devletsin yani. Sen bir şeysin, bir grupsun. E peki sen burada niye bir şey yapmıyorsun? Yapacağım, yapacağım, zor durduruyorum, bilmem. Durma, durdurma. Yok. Çünkü Amerika ile anlaşmış. Yahudi ile anlaşmış. Yahudi kurdurmuş Şia'yı. E sen şimdi Şia'yı anlayamadan nasıl bu işi çözebilirsin? Ne? Ne faydası var? Yemen'den bomba attırıyor ya. Amerika'nın gemisi havada kapıyor zaten. İki tane bomba atmış Yemen'de. Nereden atacak? Yemen'de kuvvet mi var? İran'ın şey, Husiler şeyinde. İran oradan attırıyor. Bak kendinden atmıyor. Hizbullah'dan attırmıyor. Yemen'den attırıyor. Neden? Çünkü Yemen ehli sünnet ya. Yemen'i işgal ettirecek şimdi. Anlıyor musun? Bombayı da oradan atıyor. Ya acayip bir dolaplar dönüyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
15: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
16: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
17: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
16: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri başlıyor.
18: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Tarih Musahabeleri programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün yine Mevla'ya hamdü senalar olsun beraberiz. Birkaç haftadır NATO'yu konuşuyoruz. Fatih abi hoş geldin.
19: Hoş bulduk.
18: Birkaç haftadır NATO'yu konuşuyoruz. Neden birkaç haftadır NATO'yu konuşuyoruz? Yani NATO gerçekten burada birçok tarihi meseleyi mevzu bahis ettik. Herhalde zannediyorum hiç böyle konuştuğumuz azdır bu kadar uzun süre. Filistin'i konuştuk değil mi?
19: Kudüs'ü, aslında Siyonizmi NATO değil de konuştuk. İkinci harpten sonra dünyadaki yeni gelişmeler, eksen kayması, Türkiye'nin bu yeni konjonktürde, dünya çapındaki bu değişimde, yeni düzendeki yeri, ve bu yeni yapıya ayak uydurma macerası ve burada karşılaştığımız muameleler aslında bu çok uzun. Bunun içinde Truman Doktrini var, Marshall Yardım var, Brüksel Antlaşması var, Avrupa Komisyonu var, evet. Daha sonra NATO var, Türkiye'nin NATO'ya
18: geçişi var. Bunların hepsi aslında dünyayı sarsan var, tabii. Büyük savaşların tabii. Akabinde kurulmak istenen yeni nizamın, yeni dünya düzeninin o gün için
19: yeni dünya düzeni konuşuyoruz aslında.
18: Evet. Bu düzenin içerisindeki belki önemli kırılma ya da aşamalardan tabii, basamaklardan tabii, biri tabii, olarak NATO'yu konuştuğumuz tabii. için aslında biraz daha evvelinden anlatmaya, biraz daha geriye sararak anlatmaya başladık. Bunun tabii hem dünya efkar umumiyesinde ve beynelmilel milletler arası siyasette büyük değişimlere ve önemli sonuçlara sebep olması cihetinden ve Türkiye için çok önemli sonuçlar tevlid etmesi, doğurması cihetinden önemi var. Hatta Türkiye'de yani 80 darbesinin sebeplerinden, önemli sebeplerinden biri olarak da gösteriliyor. Mesela Yunanistan'ın NATO'ya tekrar giriş talebini tabii. onaylanması için Türkiye'de böyle bir durumun olması, darbenin olması gerektiğini. Yani sadece buna bağlayanlar da var. Elbette bir taşla birkaç kuş vuruldu ama hani tahlil ve değerlendirmeler cihetinden söylüyorum. Sadece buna bağlayanlar da var. Tabii birkaç programdır öncesindeki gelişmeleri NATO'nun kuruluşunu hep anlattık ama şöyle de bir şey var. Sanki gözden kaçırdığımız bir şey oldu. İstersen bu programda oradan başlayalım. Şimdi konuyu son programda Türkiye'nin NATO'ya girişine getirmiştik ama NATO'ya girişinden evvel yaşanan, biraz evvel söylediğin Truman doktrini, Marshall planı ve efendim eğitim sisteminde uygulanan Fulbright gibi başka bir takım ön aşamalar, ön gelişmeler vardı. Bunların Türkiye'ye olan maliyetini, efendim bunu bir girdap gibi düşünürsek, Türkiye'nin bu girdaba kapılmasıyla beraber Türkiye'ye mal olan faturası, müspet menfi diyeceğim, ne kadar müspet tartışılır ama yani müspet ve menfi olarak NATO öncesindeki, NATO'ya giden yoldaki bu aşamalar ve bu basamakların Türkiye'ye olan maliyeti üzerine istersen birkaç iradeyi kelamda bulunalım. Tabii. Akabinde Türkiye'nin NATO'ya girişi ve böylece efendim oluşan gelişmelerin üzerine yine birkaç kelamda bulunalım. Tabii burada NATO'ya girişle beraber CIA'nin de Türkiye ile dirsek temasında olan çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Yani belki o başlı başına başka bir program olabilir ama şurası da var. Yani ilgilileri bilir. İşte Türkiye'de bir dönem biliyorsun Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışı ayağı aslında CIA üzerinden devam ediyor idi. Biz yurt dışı bilgiyi CIA vasıtasıyla alıyor idik. Bizim istihbarat teşkilatımız tamamen dahile yönelmişti. Ne kadar doğru bilgi verdikleri de tartışılır tabii yurt dışına dair. Yani onu mutlaka ya filtreliyorlardı. Bizim tanıdığımız Batı muhakkak onu ya filtrelemiştir ya da dezenforme etmiştir ya da manipülatif bir şekle sokmuştur. Tabii. Bütün bunların tesiri ve etkisi hakkında biraz konuşalım. Ondan sonra dilersen Türkiye'nin NATO'ya dahil olduğuna getirelim bahsi.
19: Tabii biz yani başlığı NATO olarak koyduk ama aslında az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi dünyanın 2. Dünya Harbi'nden sonra girmiş olduğu yeni düzen, yeni sistem, aslında bunu konuşuyoruz. Anlattığımız hikaye sadece Türkiye'nin hikayesi değil. Değil mi? Dünyanın çok önemli ülkeleri, Çin'den Avrupa devletlerine kadar, Japonya'dan değil mi Afrika'ya kadar, bütün dünyada yeni bir düzen, yeni bir sistem oluşturma vetiresinde Türkiye'nin de bu yeni düzene ayak uydurma macerasını konuşuyoruz. Bunun birçok başlığı var ve birçok da bu başlıkların da alt başlıkları var. Ve dolayısıyla bu düzen hala devam ediyor. Yani NATO bunun kod adı gibi. Dolayısıyla NATO dediğimiz zaman sadece bir programla anlatabileceğimiz bir takım teknik bilgiler verebiliriz. Yani NATO nasıl kuruldu, kimler üye oldu, Türkiye ne zaman girdi? Ama mesele öyle değil. Mesele biliyorsun dünyada her 300 yılda bir, yani takribi, yeni düzen oluşturur. Yani eksen kayması yaşanır dünyada. Güç dengeleri değişir. Her güç dengesi değişiminde dünyada sosyal ve siyasal büyük depremler oluşur. Bu depremlerde ayakta kalabilen ülkeler kalır. Ya da güçlüyse kalsa bile zayıflar. Bazı aktörler de ön plana çıkar. Yani 2. Dünya Harbi'ne kadar daha dünya güçler dengesinde esamisi çok fazla okunmayan, sadece kendi içine kapanmış bir Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Harbi sonucunda neticesinde dünyaya patron olması, patron benim demesinin çok enteresan bir hikayesi var. Yani Türkiye'nin yaklaşık 100 yıl demeyeceğim, yaklaşık 70 yıllık bütün siyasal, sosyal, iktisadi, ekonomik, kültürel ne kadar bu kadim milletin aleyhine işleyen hamleler varsa, gelişmeler varsa, darbeler varsa, bütün bunların arka planında bu yeni dünya düzeni, 2. Dünya Harbi'nden sonraki yeni dünya düzeninin bize kesmiş olduğu faturalar vardır bunun arkasında. Bunu konuşuyoruz. Yani anayasalar, darbeler, muhtıralar, Türkiye'deki güç dengeleri, sermaye grupları, sermaye gruplarının hangi ideolojik kesimler arasında paylaşıldığı meseleleri, bunlar hep konuştuğumuz hikayenin ana unsurları aslında. o kadar dominant bir vetireden bahsediyoruz. Yani bir 70 yılımızdan bahsediyoruz. Ta şimdi zaten göreceğiz. Teknik bilgiler de veriyoruz. O açıdan bu mesele önemli, mühim. Bir de tabii tarih deyince, tabii tarih programı deyince bizden hep şey bekleniyor. Yani Osmanlı anlatalım, işte Selçuklu anlatalım, İslam tarihi. Tabii ki yani bunları anlatacağız. Fakat diyorsun ya, senin hani açılışlarda da hep söylediğin, yani bizi hala etkilemeyen, devam eden hadiselerin gününe vakıf olmak, bu çok önemli bir şey. Evet. Zaten insanlardaki o tarih şuurunu oluşturan, meselelere bakış açısındaki penceresini ona göre ayarlayan, anlatabildim mi? Evet. Şey nedir? Bugün hala bizi etkilemeye devam eden, bizi çerçeve içerisinde almış bir takım yaşama kalıplarının nasıl inşa edildiği, buralardaki faillerin kimler olduğu, neler olduğu ve bu şeylerin, bu kalıpların kırılıp kırılamadığı meselesi, işte bunlar çok daha mühim. Bir de tabii çok eski bir tarihten bahsetmiyoruz, değil mi? 1940'lardan başladık. Çünkü evet. 45'te zaten ikinci harbi bitti. Şurada zaten hala hayatta olanlar var, o vetireyi, değil mi? Tabii, arkada tabii, amcalarımız tabii. var, abilerimiz var. Bu açıdan bu mesele...
18: İkinci harbini hatırlayan milyonlar mı?
19: Çok. Türkiye'de yaşamış. Bu mesele, yani bu mesele onlarca program gidebilir aslında. Yani ikinci harbini anlatmaya kalksak zaten en az bir 15 program yapmamız lazım. Tabii. Biz görünenden daha ziyade görünmeyenleri merak eden yani insanlarız.
18: Çok büyük fukaralık olmuş, biliyor musun?
19: Efendim?
18: Çok büyük fukaralık olmuş.
19: Olmaz mı?
18: Yani
19: olmaz mı?
18: Allah
19: sadece
18: rahmet eylesin.
19: Ya, Danimarka'da 800 bin Alman, Danimarka'da mülteci kampında açlıktan öldü. Bulaşıcı hastalıktan öldü. İkinci Dünya Harbi'nde.
18: Ya, Türkiye harbe girmedi ama Allah rahmet eylesin, çok sevdiğim bir abi vardı, sonra vefat etti. Anlatırdı. Harp zamanında çok da dindar. Bulunduğu muhit, köyü de çok dindardı. Dindar yani, anlatırdı. İnsanlar kimsenin bir çöpüne tenezzül etmez ama açlıktan öyle duruma gelmiştik ki, dedi. Bazılarının tarlalarındaki ekin diğerlerinin, diğer köylülerin tarlalarına göre daha erken verim vermeye başlardı. Gece gidip ihtiyaç kadar oradaki ekinlerden topladığımız olurdu. Bizim tarladan başkasının tarlasından biz. Ve komşu bunu görse de bir şey demezdi. Çünkü açlık mücbir sebep. Çok müşkil efendim durumlara düşülmüştü, dedi. Başka bir sürü şey daha anlatıyordu. Tabii bu esnada aslında Türkiye'nin hububatı, bakliyatı, buğdayı var ama depolarda çürümekteydi. Doğru şartlarda ve koşullarda muhafaza edilmediği için. Türkiye harbe girmedi ama harbe girmiş olsaydı herhalde buna benzer bir yine gıda kıtlığı ya da sıkıntısı çekerdi gibi. Ama tabii milyonlar da öldürdü.
19: Ben sizi aç bırakmadım ama babasız bırakmadım diye bir şey yaveden bahsedilir ya.
18: Evet, evet.
19: Yani
18: evet.
19: Bu hani geçen programda da konuştuk ya. İnönü'ye karşı ordu içerisindeki cuntalar var. İnönü'ye darbe yapmayı düşünen, halbuki zihniyet olarak aynılar ama onların en mühim gerekçesi buydu. Yani Türkiye savaşa girmediği halde savaşa girmiş ve mağlup olmuş ülkeler kadar en az perişan durumda. Bu nasıl böyle bir idare olabilir? Biz bu idareyi değiştirmeliyiz, paşayı devirmeliyiz şeklinde bu düşüncelerden hareketle cuntalar vardı orada içerisinde, evet. Yani.
18: Tabii harbe girmemiş olmanın, sence bir parantez açayım, sence harbe girmemiş olmanın faydası olmadı mı?
19: Bu müstakil bir program hak eder bu soru. Tabii hak eder. Yani şöyle, Amerika gibi davranabilir de Türkiye, bu fırsat da Türkiye'ye verildi. Adana görüşmeleri falan var. Harbin son senesinde Türkiye'ye gel, şeyden yana ol, yani mihver grubundan değil de Almanya ve İtalya mihver grubu olarak geçiyordu. Öbür taraftan yani Amerika ve İngiltere, Fransa buradan ol denildiği halde, o şey biliyorsun İnönü siyaseten de çok veham bir şahsiyetti. Korkuları onu kendisini yöneten, yani korkular onu yönetiyordu. Onun korkulu psikolojisi de ülkeyi yönetiyordu, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla o tekliflere hiç sıcak bakmadı. Birçok aslında fırsatta kaçırıldı. Bu bir programı hak eder. Adalar meselesinde mesela geçen programda sen kısaca biraz bahsetmiştin. Daha böyle birçok mesele vardı. Ama tabii o fırsatları değerlendirebilmek için büyük devlet adamı olmak icap eder. Halkıyla bağdaşık olması icap eder yönetimin. Halkına mağlup bir yönetimin, halkına galip bir yönetimin o çapta teklifleri kaldırabilmesi mümkün değildir. Bu açıdan yine de ben evet, yani o harpte Türkiye'nin olmamış olmasının bir hikmetin, yani bugünlerdeki bir takım müspet gelişmeler açısından hayırlı olduğunu düşünüyorum. Tıpkı yani Körfez, birinci Körfez ya da ikinci Körfez harekatında Türkiye'nin Amerika'nın isteklerini veto etmesi, değil mi, meclis kararıyla. O zaman için bu tartışma konusuydu. Büyük bir fırsatı kaçırdık falan diyenler vardı. Ama bu Türkiye için, geleceği için çok hayırlı olan oldu diyenler vardı. Ben de o görüşteydim. Hakikaten Türkiye'nin Amerika'nın 2. Körfez Harbi'nde, değil mi, topraklarını açması, cepheyi açması, Irak'a dönük cephe aşmayı meclisin, milletin veto etmesi, Türkiye'nin bugün İslam dünyasında ve Orta Doğu denilen, yani Batı İslam dünyasında ki prestiji açısından, sempatisi açısından çok hayırlı oldu.
18: Ya uluslararası siyaset gerçekten zor, müşkil. Ama mesela bir de aksi senaryoyu düşünelim. Girmiş olsaydı, bugün Kuzey Irak'ta bir Kürt, Kuzey Irak Kürt devleti olur muydu? Musul ve Kerkük'teki efendim durum bizim daha çok lehimize olmaz mıydı gibi bir durum da konuşuluyor yani. Evet. Mesela bak, benzeri Suriye. Yani Suriye'deki tavrını, Irak'taki tavrını Türkiye Suriye'de ortaya koysaydı, bugün Suriye'de bir yine Kürt devleti kurulmuş olacak.
19: Şöyle, doğru
18: aynısını
19: söylüyorsun.
18: Aynısını Türkiye'nin bugün Suriye'de uyguladığı taktiği Irak'ta uygulamış olsaydı, belki Irak bu kadar bölgede İran'a yakın gibi Türkiye için sıkıntı olabilecek bir siyasi yapıda olmayabilirdi. Evet. Belki de anayasasında Şia'ya ağırlık veren bir anayasanın kabulüne Türkiye veto da koyabilirdi. Çünkü koyamadı, çünkü masada değildi. Ama bugün Irak'ta Şiilerin tamamen kontrolünde olması Türkiye için iyi midir? Yani hep bir Şii hilalinden bahsediyoruz. Şimdi bu Şii hilalini oluşturan da Türkiye'nin aslında bir yere kadar ileriyi öngöremeyen, sonuçları tam kestiremeyen bir siyasetinin sonucu da değil mi gibi bir durum çıkıyor ortaya.
19: Tabii bunlar hep tartışıldı o zamanlar. Çok en önemli konu, tartışma konularından bir tanesi buydu.
18: Bu arada fakat elbette savaş kötüdür.
19: Şöyle,
18: yani onu
19: savaş açısından değil, yakın vadede senin dediklerin söz konusu olabilirdi. Fakat orta ve uzun vadede Türkiye'nin hayrına oldu. Ben o

0: başkanlığı falan istifa etti.
1: Reddettiler.
0: Reddettiler.
1: Yani Özal'ın planının orada akamete uğramasının sebebi Özal'ın kafa tamam o siyaset gelecek vaat eden bir siyasetti. Evet. Ama maalesef emir komuta zincirindekiler bu cesareti gösteremedi.
0: Gösteremediler. Neydi Genelkurmay Başkanı istifa Torumtay Paşa. Torumtay'dı galiba. Torumtay Paşa istifa etmişti. Daha sonraki gelen de zaten yani asker buna karşı çıkmıştı. Şimdi şöyle bir şey var. Bazen o zaman için bu tenkit edildi ama bazen biliyorsun şer olan şeyde bazen hayır olabiliyor orta vadede. Fakat şöyle tarihi tecrübe şunu gösteriyor Aziz. Bir, Suriye meselesinde yani bu 11 yıl değil mi devam etti o iç savaş, büyük zulümler oldu, katliamlar oldu orada. Suriye meselesinde Amerika'nın, o zaman Obama vardı, Barack Obama, Türkiye'yi seninle birlikte Suriye'ye girelim ve bu meseleyi halledelim. Yani Amerika'nın böyle inanılmaz bir teşviki olmuştu Türkiye'ye. Daha sonra bu teşvik gereğince hani Eğit Donat şeyi vardı, projesi vardı yani Suriye'deki muhalif grupları da birlikte eğitelim, silahlandıralım, sonra içeriye salalım, biz de onların arkasında olalım. Türkiye Suriye'ye hamle yaptığı an Amerika Suriye'yi, Amerika Türkiye'yi yok ki başlıkta bıraktı. İtilayalım. Yani Irak meselesinde Amerika'nın zaten stratejik bir planı var. İkinci Körfez Harbi'nden bahsediyorum. Bir, Irak'ın Şiileştirilmesi, İran'ın Irak üzerindeki nüfuzunu orada iktidara getirmek.
1: Yani bizi orada kısaca bataklığa çekip yalnız bataklığa bırakıp sonra çekip, Irak'la ve oradaki beklenen, yapıyla karşı karşıya
0: beklenen bırakın. Manada o Mısır petrollerinden bilmem nerelerden Türkiye'ye yedireceklerini asla da katla düşünmedim, düşünmüyorum da. Ancak bir parmak Balkabili'nden bir takım şeyler olabilirdi ve bizi orada aynen Suriye siyasetinde olduğu gibi çekilip oradaki yerel unsurlarla, Kürtlerle, Araplarla, oradaki yapılarla baş başa karşı karşıya bırakıp çekilirlerdi. Bizim de o süreçte, o vetirede Irak'ta, Irak'a İran Şiası'nın iktidar olmasını engelleyebilecek bir gücümüz de yoktu. Her şey vakti merhulunu bekler. Bak bugün Irak'ta çok sempatik bir ilişki var, ilişkimiz var. Ve şu an Irak'ta inanılmaz bir anlaşma yapıldı. O gün olmayacak şey, o gün umduğumuz şey bugün fazlasıyla zaten değil mi? Bu yani moral diplomaside, moral ve nasıl söyleyeyim sempati unsurları çok önemlidir. Araplardaki zaten bir takım biliyorsun hala bazı Araplar var değil mi? Evet. Osmanlı ile alakalı kötü hatıraları yani kötü olmayan şeyleri bile kötü hatıralar gibi orada hala 7-24 dillendiren bir takım entelektüel çevreler var. Eğer Amerika'ya köprü olmuş olsa ve onunla birlikte onun sopası gibi Irak'a yani emperyalist Amerika ile birlikte girmiş olsaydı bugün Irak halkının hafızi coğrafyasında Türkiye'nin çok kötü bir imajı olacaktı. Hmm. Dolayısıyla gelecekte bize çok daha güzel, çok daha rahat ve çok daha elverişli bir şekilde açılacak kapıların o günkü bir iki kapı açmak adına heba edilmemiş olduğunu düşünüyorum. Ben böyle bakıyorum meseleye.
1: Olabilir, mantıklı.
0: Tabii. Çünkü Suriye'de inanılmaz bir Amerikan oyununa geldik biz o zaman. Hadi beraber girelim ve bu işi halledelim diye. Yani Obama Türkiye oraya eline attığı gövdesini soktuğu andan itibaren Türkiye'yi oradaki yapılarla baş başa bıraktı.
1: Bıraktı ve karşıdaki yapılara da 10 bin tırdan fazla da silah, mühimmat ve maaş ödenecek para bağladı.
0: Tabii tuzağa çekilmiş olduk. Onda da bir hayır oldu. Onda da bir hayır oldu ama o 11 sene boyunca işte
1: ama
0: ne zaman başladı.
1: Ama Türkiye'de çok bulaşmadı o işe. Yani şöyle bir işin içine dibine kadar girmedi. Bir emniyet koridoru oluşturdu. Oradaki yerel güçlerle kontak halinde oldu. Direkt muhatap alıp direkt harbe kolay kolay girmedi.
0: Girmedi de milyonlarca sığınmacının değil mi yerlerinden yurtlarından olması başka türlü halledilebilirdi. Çünkü şöyle bir şey var. Bu aslında başka bir zaman konuşalım bunu. O zaman diplomatik olarak ciddi görüşmeler yapılıyordu. Amerika'nın Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmeleri akamete uğratan hamleleri olduğunu düşünüyorum. Bambaşka hesaplar oldu ama neticede Türkiye orada biliyorsun şeyle de Rusya ile de falan ben yani haber vererek İran'a da haber vererek ben bu o kadar şeyi kaldıramam burada askeri hareket yapacağım deyip işte Zeytin Dalı

0: işte şey harekatlarını yaptı. Bölgede bir tampon evet, oluşturdu. Ve hakikaten Türkiye'nin Amerika'nın öyle açıkta bırakmış olmasına rağmen uygulamış olduğu serin kanlı siyaset ve zamana bağlı siyasetin artık nasıl bir netice verdiğini şu an görüyoruz, yaşıyoruz artık. Tabii hamdolsun. Ha tabii çok acılar yaşanıyor. Bu kadar sığınmacı yerinden, sığınmacı diyorum, muhacir onlar. Yerinden evet. Yurdundan oldular. Yani ama işte dünyadaki öldü. Maalesef dünyada böyle bir şey var. Aslında vahşi bir jungle dünya. Güçlüysen, haklıysan değil, güçlüysen borunu öttürüyorsun. Hükmün geçiyor. Yani değil mi bizim dedelerimizin dünyaya hakim olduğu devirlerde? Yani hak davanın güçlü bir elle temsil edilmesi lazım. O açıdan Allah o şehitlere rahmet eylesin, zaten onlar mazlumen gittiler, şehit oldular. Evet. Ama şu an işte Suriye dünyanın en stratejik ülkelerinden birisi. Roma döneminde de öyleydi, Osmanlı döneminde de öyleydi. Bugün de öyle. Akla hayale gelmeyecek bir şekilde Suriye gibi bir memleket, oradaki katil ve soykırımcı Baas rejiminden çok enteresan bir şekilde kurtulmuş oldu. Ve Türkiye'nin, bak, Baas hareketi Suriye'de doğdu. Ve yani Osmanlı, Türk, Sünni düşmanlığının neredeyse merkezi olan Suriye'nin şu an nasıl bir fethiyle, ben hep o kelimeyi kullanıyorum, ne hale geldiğini, nasıl olduğunu, nasıl bir dönüşüm geçirdiğini, nasıl bir fütuhat olduğunu şu an görüyoruz. Tabii daha zemin, yani şöyle biliyorsun, temel bile atılmadan önce toprağın oturması beklenir. Temel atılır, hemen bina yapılmaz. Temelin oturması beklenir. Suriye'deki bu vetriye, şu anki bu muhataralı süreci de ben böyle görüyorum. Orada şimdi bir fütuhat oldu, bir yapı oluştu. 180 derece bambaşka bir yapı geldi. Ve şu an henüz oturma safhasında. Tabii Türkiye'nin burada ciddi bir şeyi var, rolü var. Dolayısıyla oradan Haçlı Şabi'nin, İran'ın, Rusya'nın, değil mi, Esed'in, hatta Amerika'nın bile yani. Çünkü Amerika'nın da Suriye üzerinde bambaşka hesapları var. Kuzeyde bir Kürt koridoru, değil mi? Terör, Kürt dememek lazım aslında. Terör koridoru, çünkü PKK'nın çekirdek kadrosunu zaten tamamen kılık değiştirmiş Ermeni olduğunu biliyoruz yani. Bu açıdan bazı şeyler Allah bir şey takdir etmiş, Allahu Alem, bizim millet için, bizim memleket için. Bazen şer gördüğümüz şeylerin bir müddet sonra ya iyi ki öyle olmuş dedirtecek hayırlar doğurduğunda hep gördük, şahit oluyoruz yani. Tabii yani Suriye'nin Türkiye ile neredeyse hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye ilişkisi gibi bir ilişkiye girmiş olması asla ve kat'a tahmin edilebilecek bir şey değildi ya. Değildi. Hele hele Baba Esed gibi, biliyorsun Suriye tarihini konuştuk burada.
1: Tabii tabii.
0: O zulümlerden sonra tabii. O açıdan şey bu İkinci Dünya Harbi dünyanın en önemli kırılma ve dünyada yeni bir düzeni oluşturan harp olması itibariyle sadece Türkiye için değil bütün dünya için aslında bambaşka bir siyasal, sosyal, kültürel ve iktisadi bir yapıyı getirmiş oldu beraberinde. Şimdi peki, biliyorsun.
1: Şey yapalım. Evet. Zamanı bereketli ya da verimli kullanma anlamında. Hemen şu Marshall planının mesela Türkiye'ye olan
0: tabii,
1: zararı,
0: tabii.
1: Truman doktrini ya da Fulbright, hangisini dilersen tabii. Bir tanesinden
0: şöyle,
1: başlayabilirsin.
0: Biz tabii Truman, Marshall falan konuştuk.
1: Bunların zararını.
0: Marshall'ın yani Truman doktrinine başlayan, açılan kapıdan ardından Marshall'ın gelmesi, Marshall Yardım Projesi'nin planının gelmesini falan konuştuk ama bu süt tozu ve o teneke gresya gibi yemeklik yağların Türkiye bolca miktar geldiği o vetirenin aslında görünmeyen bir yüzü vardı. Evet. Orayı atlayıp direkt NATO'ya geçtik.
1: Evet, onu kastediyorum.
0: Onun bir maliyeti vardı. Tabii dikkati yani izleyicilerimizin de, bu programı izleyen izleyicilerimizin de hatırlayacakları gibi Truman doktrininden bahsederken Truman doktrininin amacı neydi? Sovyet tehdidine maruz kalan ülkelere ekonomik ve eğitim yardımı, bak, ekonomik ve eğitim yardımı yapmak. Eğitim, sivil ve askeri unsurlarını Amerika'da bu yeni dünya konseptine uygun bir zihniyet inşa etmek üzere eğitmek aslında. Şimdi işte o eğitim kısmı var, ekonomik kısmı var. Yani fatura buralarda. Hem ekonomik olarak bize bir fatura kesildi Marshall listesine girmiş olmakla. Hem eğitim olarak bir fatura kesilmiş oldu ve hem de istihbarat olarak bir fatura kesilmiş oldu. İşte onu konuşmamıştık. Direkt NATO'nun kuruluşunu, bir de NATO'nun ayrı maliyeti var. Zaten kronolojik olarak gittiğimiz takdirde zaten NATO bunların arkasından gelen bir süreç. Şöyle, İkinci Dünya Harbi Şubat'ta bitti, 1945'te. İşte Yalta görüşmelerinde 3 tane patron vardı değil mi? Amerika, Rusya ve İngiltere. Bunlar dünyayı yeni düzen için aralarında yeni düzene nasıl bir düzene geçileceğine dair orada kararlaştırdılar. Orada ilk alınan karar Birleşmiş Milletler'in kurulmasıydı, 1945. Niye Birleşmiş Milletler? Dediler ki yani çok savaştık, galip geldik ama biz bile perişan durumdayız. Bundan sonra savaşmadan dünyayı domine edelim. Birleşmiş Milletler bunun için kuruldu. Orada halledelim. Peki Birleşmiş Milletler gibi bütün devlet olan 190 küsur ülke falan yani. Yani memleket devletçik, devletçik her neyse. Onlara bırakırsak her kafadan ayrı bir ses çıkar. Biz bir güvenlik konseyi oluşturalım. İkinci Dünya Harbi'nin galipleri olarak bir güvenlik konseyine biz girelim. Ve dünyayı buradan yönetelim. Ona olur diyelim, ona olmaz diyelim. İşimize gelmeyenlere veto edelim. Peki kimleri alacağız? 5 tane. İkinci Dünya Harbi'nin galipleri kim? Amerika, Rusya, Sovyet Rusya, İngiltere, Fransa, bir de Çin. Niye Çin? Japonya'nın rakibi. Tabii. İkinci Dünya Harbi'nde biliyorsun İtalya, Almanya, Japonya mihver. Japonya, Çin'i, Çin-Japonya savaşını burada bir anlatsak var ya korkunç. Japonlar acayip bir millet. Acayip savaşçı bir halk yani. Koca Çin'i, küçük demeyeyim yani o zamanlar 100 milyon falandı. Japonya'nın Çin savaşında Çinlilere yapmış oldukları var ya, Çinlilerin hepsinin DNA'larına, kemiklerine işlemiştir yani. İçinden geçtiler Çinlilerin. İkinci Dünya Harbi'nde Japonya perişan olunca atom bombasıyla, Çin'i de Japonya'nın düşmanı, düşmanımın düşmanı dostumdur deyip Çin'i de aldılar. Onları da Uzak Asya'da. Ama şimdi Çin onların rakibi oldu. Bu ayrı bir mevzu. İşte şimdi yeni dünya düzeni dediğimiz, İkinci Dünya Harbi'nden sonra oluşmuş düzenden şimdi bambaşka bir düzene geçişin sancıları, arefesindeyiz yani. Onu konuşmuştuk zaten. Şimdi Güvenlik Konseyi ile biz dünyayı domine ederiz dediler. Sonra bu yetmez dedi Amerika. Güvenlik Konseyi'nde de patron ben olmam lazım. 47'de özellikle İngiltere'nin üzerindeki yükleri Yunanistan, Türkiye vesaire gibi Amerika'ya devretmesiyle birlikte Truman hemen bu devirden bir ay sonra çıktı, bir doktrin açıkladı. Dedi ki bundan sonra bir öcümüz var, komünist Rusya, Sovyetler. Bu hür dünya için büyük bir tehdittir. Biz bu tehdide karşı zayıf ülkeleri destekleyeceğiz. Para veren emir alır. Emir verir. Evet, borç alan da emir alır. Yani bu böyledir. O açıdan hemen 47'de oldu. Hemen arkasından bak yapı böyle gelişiyor. Truman doktor 2 bir eğitim, bir ekonomik. Hemen arkasından ekonomik yapıyı oluşturmak adına Marshall Planı devreye girdi. Bunu konuştuk. Arkasından Brüksel Antlaşması, onu da konuştuk. NATO'nun çekirdeğini oluşturuyor. Arkasından Avrupa Konseyi kuruldu. Bu da Amerika'nın güdeminde. Avrupa'nın hadi kendi aranızda bir birlik olun. Sizi dağınık görmek istemiyorum. Türkiye'nin buraya da müracaatı var. Hemen arkasından da NATO geldi. Ala meratibihim yani. NATO'da bütün bu yapılanmanın artık emniyet ve güvenlik şirketi olmak üzere kuruldu. Tabiatıyla çünkü Amerika geçen hafta da programda da söylediğimiz gibi tek başına silah, para bilmem ne yapıp da kendi düzenini kurduğu düzeni kendi koruyacak, kendini yani ben koruyayım diyecek kadar tabii şey değil, hükümet değil. Bunu dağıttı bu sorumluluğu. Şimdi biz zannediyoruz ki Marshall planı ile bize yardım yapıldı. Ekonomik yardım yapıldı. İşte gıda yardımı yapıldı. Lojistik yardım yapıldı. Askeri malzeme yardımı yapıldı falan filan. Yapıldı ama nasıl yapıldı? İkinci el, ikinci harbinde kullanılmış silahlar geldi. Askerlerin kıyafetleri geldi, botları geldi. İkinci el müstamel giysiler geldi.
1: Kullanılmış.
0: Kullanılmış. Süt tozu geldi. Gres yağı gibi yemek yağı geldi. Amerikan modası geldi. Hippie modası geldi.
1: Onlarla birlikte.
0: Her şeyle birlikte. Gelmeyenler, bilmediğimiz başka şeyler de geldi. Neydi o? İşte onu konuşacağız. Şimdi 1948 Marshall yardımı ile birlikte Amerikan Dışişleri Bakanlığı şurada şeyi vardı. George Kennan diye bir adam var. Siyaset planlama müdürü. Amerikan Dışişleri Bakanlığı siyaset planlama müdürü George Kennan. Kennan diye okunuyor. Bunun hazırlamış olduğu bir kararname var. NSC-10-2 kod numaralı bir kararname. Bu kararname Marshall listesine giren ülkelerde yardım yaptıkları, yapacakları, tırnak içerisinde yardım diyorum, ülkelerde CIA, yani CIA diyelim, CIA diyelim, CIA'nın, yani Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın yapılanmasını yapılandıran ve CIA'nın bu ülkelerde nasıl yerleşeceği, bu ülkelerdeki kurumlara nasıl sızması gerektiğine dair şeyleri, kriterleri belirleyen bir kararname bu. Gizli ama. Şimdi artık yani araştırmacılar artık bunları tespit ettiler. Bu kararnamede bu PEİK ülkelerde, yani Marshall yardımının gittiği ülkelerde, Marshall listesinde olan ülkelerde CIA yapılanmasının usulü, adabı, yetkileri, selahiyet, neyse işte bu kararnamede, kod numarasını verdiğim kararnamede bunlar yazılıydı, bunlar vardı. Tabii bu ülkeler içerisinde Türkiye'de.
1: Yani adam yardım ediyorum diye bir şeyler verdi. Verdiği de gerçi kullanılmış ürünler filan ama bununla beraber de yurt içinde operasyonel bir hak ya oluşturacak ofisini kurdu yani.
0: 17 milyar Avrupa'ya, 352 milyon dolar da Türkiye'ye verdiler. Yardım bu 3 sene içerisinde o da. 48'den 51'e kadar. Ama şimdi
1: ama uzun süreler kalacak bir CIA ofisi kurdu burada.
0: Ya daha neler
1: var?
0: Ve
1: onlar burada operasyon da yaptılar. İç siyaseti de, siyaset mühendisliği de yaptılar.
0: Her şey. Yani şimdi biraz bazı özet şeyler vereceğim. Yani tamam, operasyonlar. Şimdi bu kararnamede bu ülkelerde, hedef ülkelerde, PEİK ülkelerdeki istihbarat, Amerikan istihbaratının yapılanmasında özellikle CIA'ye sınırsız yetkiler veren bir kararnameydi bu. Tabii, sınırsız. Mesela işte Washington tarafından varsayılan öcü dedik, yani öcü metaforundan bahsetmiştik. Hep bütün bunlar yani Amerika'nın bu ülkelerdeki bütün hamlelerinde öcü Sovyetler. Yani onu bir korku objesi olarak gösterip hedef ülke, yani kendi PEİK ülkelerindeki her türlü gayri ahlaki ve insani faaliyetlerini meşrulaştırıyor. Tıpkı DAEŞ'i kurup DAEŞ üzerinden bölge üzerindeki her türlü gayri ahlaki, gayri insani operasyonları, katliamları yapmaları gibi. Öyle mi?
1: Evet.
0: Değil mi? Yani bölgedeki YPG, PYD falan unsurlarını, yani oradaki Siyonizmin hizmetinde Kürt görünümlü Ermenilerin oğlu orada oluşturacağı bir koridordu o. Ama onu yapabilmesi için oradaki PYD ve işte YPG, işte alfabenin bütün harflerini kullandılar bunlar. Bazen karıştırıyoruz. Onlara silah yardımını, onlara cephane yardımını, bunlar DAEŞ'e karşı mücadele eden benim oradaki unsurlar. Tabii ki ben bunlara yardım ederim şeklinde bir meşruiyet aracı olarak kullandılar, değil mi? Kullanmadılar mı? DAEŞ'in nasıl kurulduğunu zaten bu şimdiki başkan, Amerikan Başkanı Trump ilk başkanlık öncesindeki seçim konuşmalarında, rakibine karşı seçim meydanlarında DAEŞ'i siz kurmadınız mı, IŞİD'i siz kurmadınız mı diye tabii canım arşivlerde duruyor yani. Herkes o, dinledi yani onu. Ve o Irak'ın Şii Başbakanı Nuri el-Maliki vardı. Onun röportajını okudum. Bağdat'taki belediye binasında Amerikalılarla birlikte nasıl kurduklarını anlatıyordu adam. DAEŞ'i. IŞİD'di adı, sonra DAEŞ oldu.
1: Evet.
0: Yani o aynen bu DAEŞ hadisesi. Bunların taktiği hiç değişmez yani. Bunu da yedirirler. Yani nasıl? Hani bu kuvvet dengesinde şöyle bir sistem işler Aziz. Üst güçlü daima haklıdır. Bilhassa haksız olduğu yerde.
1: Bir düzen,
0: tabii, bir düzen daha vardır. Bir düzen daha vardır. Bir sistem daha vardır. Üst yalan söyleme hakkına sahiptir. Az da yani zayıf da bunu bilerek yutmak mecburiyetindedir. Öyle bir sorumluluğu vardır. Böyle ama bu yani. Hani biz belgesellerde ne kadar vahşi bir hayat falan diyoruz ya. Aslında dünyada da vahşi bir sistem var. Düzen var. Bu böyle yani. Ne var ki yani adaleti, hakkaniyeti, İslam'ın adaletin hakkaniyetini, insanlığını, güvenliğini, emniyetini temsil eden yapı dünyada egemen olduğu zaman dünya o zaman huzur gördü, huzur buldu. Tarihin her versi de böyle yani. Tabii. O açıdan o yardım aslında Amerika'nın bu ülkelerde, hedef ülkelerde yani peyk ülkelerdeki istihbarat yapılanmasını perdelemek, gölgelemek, ekonomik yapılanmasını perdelemek, oradaki insan unsurunu eğitecek manipülasyon ve operasyonlarını gölgelemek adına bir araçsallaştırılmış bir şeydi yardım falan yani. Ama maalesef memlekette öyle bir durumdaymış ki işte onların vereceği 100 milyon, 300 milyon yani bir ülke için falan hiçbir mana ifade etmiyor. Ona bir muhtaçlık varmış. Aslında yokmuş. Çünkü ben o devir 48-49'da hazine rakamlarına baktım yani Merkez Bankası'na. 200 ton, 200 küsür ton falan altın rezervi var Türkiye'nin. Hani bahsetmiştik ya, yani millet açlıktan kırılıyor ama Merkez Bankası'nda döviz rezervi. Türkiye yetecek, borç almasını gerektirmeyecek bir döviz rezervine sahip ve altın rezervine sahip. Ama iş başka tabii. Şimdi bu kararnameyle, bu gizli kararnameyle, şimdi artık deşifre olmuş bu gizli kararnameyle Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı yani CIA hedef ülkelerde her türlü operasyonu, gayri ahlaki insani de dahi sınırsız operasyon yetkisi veren ve bu operasyonları yapacakları da Amerikan hükümetleri nezdinde gayri mesul tutacak bir kararname. Burada bu gizli harekatlar, bu Marshall listesindeki ülkelerde yapılacak istihbarat faaliyetlerindeki yetkiler, bir, doğrudan önleyici eylemlerde bulunmak, bu amaçlı propaganda, ekonomik savaş, sabotaj, antisabotaj, tahrip, tahliye gibi tedbirleri kullanmak, düşman yönetimleri devirme ve bu amaç doğrultusunda teröristlere direniş hareketlerine destek vermek, eğer orada bir terör hareketi, bir direniş hareketi yoksa o hareketi oluşturmak, onun üzerinden müdahale meşruiyeti sağlamak, bu hedef ülkelerde bu istihbarat örgütünün yapacağı eylemler bunlardı, operasyonlar bunlardı. Devamı var. Bu NSC 10-2 kodlu gizli kararnameye göre şayet bu SİHA'nın bu ülkelerde, dost ülkelerde, dost ülkelerde yapılıyor bu. Yani çünkü bunlar Truman doktrininin korumaya aldığı ülkeler bunlar. Marshall yardımı yapıldı. Batı Avrupa ülkelerinde de bu böyle yani. Orada da Amerika'nın istihbarat faaliyeti inanılmaz zaten. İşte Almanya'da da öyle, Fransa'da da öyle. Hep dominant oldu. Hala da öyledir buralarda. Almanya'da öyledir mesela. Mesela Fransa'da da öyledir. Tabii. Tabii. Şimdi eğer diyor ki bu kararnamede bütün bu operasyonlar diyor, bu dost ülkelerdeki istihbarat operasyonları öyle bir şekilde planlanmalıdır ve uygulanmaya konulmalıdır ki Amerikan hükümetinin bu operasyonlardaki sorumluluğunu yetkisiz kişiler asla göremeyecek. Eğer bu istihbarat faaliyetleri, çünkü çok kirli operasyonlar bunlar, deşifre olursa da ve Amerikan hükümeti de bunu açıkça yalanlama hakkına sahip olacak. Çünkü kongre diye bir şey var. Yalan söylemek büyük suç kendi. Ama bu tür istihbarat faaliyetlerinde eğer açığa çıkarsa, deşifre olursa dost ülkede, Türkiye olur, Almanya olur, Fransa olur, İngiltere olur, işte ne bileyim Avusturya olur falan filan. Amerikan hükümeti görmedim bilmedim, benim böyle bir şey hiç bilgim yok. Bunlar kendileri bir iş yapmışlar deme hakkına sahip olacak. Peki bu kararnamede bir gizli eylem tanımı var.
1: Dur. Şimdi şöyle çok güzel bir noktaya geldik. Gizli eylem tanımı. Programımızın birinci bölümünün müddeti bitti. Peki. Dilersen ikinci bölüme tam bu gizli eylem tanımından devam edelim. Hayır. Buna dair bu kararnameye dair kaç madden daha var?
0: Bir açıklama yapayım yani devam ederiz aradan sonra. Şimdi bunları izleyici dostlarımız şöyle dinleyebilirler. Bu bilgiler doğrultusunda geçmişe bir zoom yaparlarsa, geçmiş 60-70 yıla
1: bu bilgilerle birlikte baktıklarında bazı gelişmeler daha anlamlı hale gelecek.
0: Çok daha yani ne olduğu, arkasında ne olduğu, kim olduğu, neden olduğuyla alakalı şak diye böyle aydınlanma yaşayabiliriz.
1: Tamam. Kıymetli seyirciler, bir reklam arası, sonra devam edeceğiz inşallah.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Fatih Mehmetcan ile tarih musabeleri devam edecek.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
4: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 80 80. 0549 691 80 80. Burası Lale Gül FM.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program devam ediyor.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri devam ediyor.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Evet, Lale Gül TV seyircileri, tarih musabeleri kısa bir reklam arasından sonra kaldığı yerden devam edecek. Şimdi bir kararname gibi bir şeyden bahsetmiştin. Kararname miydi o?
0: Ne? Tabii gizli bir kararname. Bu Marshall planıyla Marshall yardımı yapılan ülkelerde istihbarat yapılanmasını, bunun yetkilerini, sınırlarını, sorumluluklarını tespit eden bir kararname.
1: Gizli operasyonlarla ilgili bir bölümünden mi bahsedecektin? Neydi?
0: Tabii. Başlık? Şöyle, bu kararnamede tabii CIA o ülkelerde nasıl faaliyet gösterecek? sınırları, yetkileri ne olacak? Amerikan hükümetinin bu konudaki duruşu, pozisyonu ne olacak? Çünkü dost ülkelerde yapıyor bu faaliyetleri. Bu faaliyetler içerisinde sabotajlar var, terör örgütü kurmak var, mevcut örgütleri desteklemek var, hükümetleri devirmek var. Tabii
1: siyasilerle kontak kurmak var.
0: Suikastlar var, tahrip var, sabotaj var, antisabotaj var, tahliye var. Yani o kadar çok şey var ki, yani bir düşmanın, ancak bir düşman ülkenin yapabileceği bir takım icraatları dost gibi görünen bir ülkenin yardım yaptığı ülkelerde o ülkeyi kontrolünde tutabilmek adına kendi istihbarat örgütüne verdiği yetki, selahiyet bu. Tabii adam satın almak, adam devşirmek, sponsorluklar, yani aklına ne gelirse. Bu NSC-10-2 yani kod numaralı bu kararnamede bu gizli eylem tarifi nasıl yapılıyor, orada kalmıştık. Tabiatıyla şimdi bunları böyle öğrenince vay anasını diyorsun, yani 70 sene içerisinde değil mi, darbeler var, muhtıralar var, hükümetleri devirmeler var, hapishaneler var, işkenceler var.
1: Medya yoluyla algı oluşturma algı, var, gazete ve televizyon yoluyla.
0: Çok ciddi bir şekilde kullanma var zaten yani. İşte adam kaçırma var, tahrip var, ya varoğlu var yani. Varoğlu var tabii.
1: Şimdi buradaki orada, devlet yetkilileriyle kontak kurma, kendi siyasetine onları tabii, ikna etmek
0: tabii,
1: gibi.
0: Tabii tabii. Şimdi bu
1: bak bir parantez açayım. Bu, çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana.
0: Buyur.
1: Çok ilginç.
0: Buyur.
1: 90'ların sonuydu belki de. Bir dönem televizyonlarda kamera şakası çok popülerdi. Kamera şakası yapıyordu televizyonlar. Bu kamera şakalarından birinde şöyle bir şey yapıldı. Kamera şakası olarak. Programın koordinatörü veya yetkilisi neyse şakayı belirliyor ve sahneye koyuyor. Çekiyorlar ve sonra yayınlıyorlar. Gazetenin birine CIA adına Türkiye'de istihdam etmek üzere çalışan alınacaktır diye bir ilan veriyorlar. Hatırlıyorum bunu ben. Yaşadığım, seyrettiğim bir şey söylüyorum. Telefon var. Çalışmak isteyenler arasın gibi. Arıyorlar ya, ve birçok arayan oluyor. İlginç bir şekilde. Adamlar tabii işi şakaya çevirecekler ya, işte şurada buluşmamız lazım. Ancak gizli olmalı. Elinizde bir balon tutmalısınız. Filan banka oturmalısınız. Arkadaş sizinle gelecek, işte ilgili kişi görüşecek filan. Ama etraftan adam şunu düşünmüyor yalnız, ona müracaat eden kişi. Ya Atnalı kadar ilan vermişsin, neyin gizliliğini yapıyorsun sen? Anlatabiliyor muyum? Yani ilan vermişsin istihbaratta çalışmak üzere ama beni yok işte tanınmak için elinde balon tutacaksın, filan parkta banka oturacaksın, arkadaşımız gelip sizinle irtibata geçecek diye. Bunu hatırlıyorum. Bu parantezi şunun için açtım. Birçok kişi buna müracaat etti. Orada görüşmek üzere birçok kişiyle kameraya çektiler. Yani tabii Türkiye muhtelif lecnas. Her ülkede öyle. Kimin ne düşüncede, ne zihniyette olduğunu da bilemiyorsun ama maalesef ülkeler içerisinde bu tür yapıların kullanabileceği ve kolay devşirebileceği insanlar da var. Yani bizim milletimiz necip, vatanperver bir millettir. Umumiyetle böyledir. Ama ferdan ferda herkes için de bir garanti vermek zor. Maalesef işte bazıları abi, bugün Türkiye'den kaçıp...
0: Hain kontenjanı var ama.
1: Her ülkenin vardır.
0: Tabii her ülkenin
1: her
0: var.
1: Ülkenin bir hain kontenjanı vardır maalesef. İşte bunlar Türkiye'de yapılandıklarında, Türkiye'de yüz binlerce, milyonlarca memur da var. Etkili ve yetkili şahıslar var. Ordusundan siyasetine, bürokrasisine, diplomasisine kadar. Buradaki insanların bazılarıyla balolarda, davetlerde veya benzeri başka yerlerde, hususi ikili görüşmelerde bir kontak kurup kendi siyasetine bunu ikna edebiliyor. Şöyle de bir şey var. Bu o kişi cihetinden illa, yani Türk vatandaşı olan kişi cihetinden illa menfi olarak da addedilmeyebiliyor. Yani adam Türkiye'de etkili ve yetkili bir makamda ve Amerika'nın Türkiye için biçtiği rol ve öngördüğü siyasetin Türkiye'nin kârına olacağına inanabiliyor. O yüzden Amerika ile iltisaklanabiliyor ya da İngiltere ya da başka bir ülkeyle, anlatabiliyor muyum? Yani aslında kendisini bu noktada Türkiye'nin ya da ülkesinin kârına çalıştığına inandırıyor. Veya böyle inanıyordu onlarla ittifak halinde ya da onlarla görüşmelerinde. Onların siyasetini benimseyip o siyaset istikametinde de vazifesini pratize edebiliyor. İşte yakın zamanda bir belediye başkanımızın işte İngiltere elçisi veya işte elçilikten birileriyle lokantada balık yemesi veya başka hususi görüşmeler yapması gibi, illa orada menfi bir şeyler konuşuldu anlamında söylemiyorum. Ama yabancı ülke yetkilileriyle bu insanlar her zaman kontak halinde olabiliyor ve inandırılabiliyor yani. Türkiye'de Amerikan siyasetini, Rus siyasetini, Çin siyasetini, Alman siyasetini, İngiliz siyasetini, İran siyasetini benimsemiş ve bu siyasetin Türkiye çıkarını olduğunu düşünen etkili ve etkili şahıslar da var. Olabiliyor yani.
0: Olmaz mı canım? Daha yakınlarda değil mi? Amerika tarafından fonlanan medya organları. Tabii. Haberdi. Çok açık ortaya açık çıktı. Yani. Şimdi bu, çıktı, evet. Bu istihbarat örgütünün, Amerika'nın şöyle bir kötü huyu var, öyle söyleyeyim. Bu aparatlar için kötü tabii. Bunlar belli yıllarda, belli senelerde kongreye falan bütçelerini sunmak zorundalar yani, bu istihbarat. Bunu açıklıyorlar. Yani şimdi burada bir medyayı, organı, bir gazeteciyi fonlamışlar, bir dergiyi fonlamışlar, bir derneği fonlamışlar. Liste yayınlıyorlar yani, işte şu yıl, şu ay şu kadar, buna bu kadar, buna bu kadar diye. Bunları zaten biliyoruz, çok geçen sene miydi, evvelki sene miydi? Yani
1: iki sene oldu.
0: Gazetelerde
1: galiba,
0: haber, evet, oldu.
1: İsmiyle tabii beraber.
0: Başka bir şey daha var. Aslında yani CIA'nin Türkiye'de o yıllarda böyle sokaktan adam devşirmek gibi bir zahmete katlanmasına gerek yoktu.
1: Yok tabii ki.
0: Yani o zamanki bizim Türkiye'nin istihbarat teşkilatıyla aynı binada zaten faaliyet gösteriyorlardı.
1: Tabii.
0: 80'li yıllara kadar istihbarat teşkilatının elemanlarının maaşlarını ödeyen bir kurumdan, yapıdan bahsediyoruz Aziz.
1: Evet, evet.
0: Bunu çünkü
1: CIA'nin
0: bizzat
1: söyleniyor değil mi?
0: Bizzat yani istihbarat teşkilatının yetkilerinin hatıratlarında var.
1: Ama potansiyeli, evet, görmek açısından o misali verdin
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii. Şimdi
1: onlarla çalışmaya gönüllü insanlar da var demek istedim. Ha geçen işte mı? Abi televizyonda, sosyal olmaz medyada mı? Çıktı. Hanımefendinin biri yolda yürüyor. Akşam bir vakti ya bir esnafın ya MOBESE kamerası ya bir esnafın güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda yürürken bir Türk bayrağı asılı, hatırlarsın.
0: Evet, evet, evet.
1: Geçerken çıkarıyor çakmağı, yakıyor, yoluna devam ediyor. Ya bu kişiyi sokakta görseniz, ya vatanperver bir vatan evladı dersiniz değil mi yani?
0: Tabii, tabii.
1: Belki konuşsanız size de ona uygun
0: tabii
1: bir jargon kullanacaktır.
0: Tabii.
1: Ama kimin içinden ne çıkacağı ya da gerçek düşüncesinin ne olduğu,
0: bilemezsin,
1: ya da kalbini neye ve kime bağladığını bilmek
0: bilemezsin,
1: mümkün değil.
0: Tabii.
1: Bak yine bilemezsin, bir misal daha vereyim. Yanlış anlama lütfen, belki konuyu kıymetli seyirciler bölme diye düşüneceklerdir ama bu misaller
0: ama
1: önemli ve takviye edici misaller.
0: Mevzumuzun öbeğini oluşturuyor.
1: Bir arkadaşım bahsetti. Bir iş toplantısında izledi. İş toplantısında iki kişi birlikte gidiyoruz. Karşıda da üç kişi daha var. Bir akşam yemeği yiyip iş görüşmesi yapacağız. Birlikte gittiğim kişi aslında Müslüman değil, Hristiyan. Ama ismi Müslüman ismi ve bunu bilerek değiştirmiyor. Gittik, oturduk, yedik, içtik, sohbet, işle ilgili konuştuk. Bazı kararlar aldık, anlaşma yaptık, prensipte anlaştık. Sonra artık biraz sağdan soldan konuşmaya başladık. O yanındaki arkadaşı tabii tanıştıklarında herkes bakıyor, ismi Müslüman ismi. Konuşurken de hükümetten girdi. Ya ne güzel işler de yapılıyor değil mi filan. Bundan bahsetti. Tabii orada karşıdaki muhatap arkadaşlar da, ya evet güzel işler yapıldı gerçekten. Türkiye son işte 15-20 yılda çehresi bayağı anlamlı bir şekilde değişti. Dünyadaki algı biçimi değişti filan. Sonra sanki objektifmiş gibi bu takdir üzerinden yaptığı, girdiği konuşmayı, ya çok güzel, hani bir ara belki takdir meselelerini de ben söyledim, ben ortaya attım ama şu da var gibi bir şeye girdi, tavra girdi. ve bazı menfi şeyleri söylemeye başladı. Ya her şey iyi güzel, hani takdir ettik ama ya şu da var, sonra şu da var, şu da var diyerek işi artık o kadar ileriye götürdü ki başlangıçta konuya girerken müspetmiş gibi söylediği şeyleri tamamen gölgede bırakacak kadar şiddet bir tenkite başladı. Bu sefer karşıdakiler muhataplarını ya bu objektif biri herhalde bak takdirini de söylüyor tenkitinde ama tenkit artık takdirin 10 katı oldu. Ama onu da çevirdi o kişi, beraber gittiğimiz kişi, işi dini meselelere getirdi, İslami meselelere getirdi ve artık İslam'a kaidine taalluk eden hususlarda bir tenkide başladı. Bu sefer karşımızdaki kişiler bir bocaladı. Yani tamam dünyadan, siyasetten, ticaretten konuşurken takdirine takdir, tenkitine tenkit iştirak ediyoruz falan sana ama iş dini şeye gelince bir bocaladılar. Ben de kenardan seyrediyorum. Onlara bu kişinin bu konuşmalarına olan bocalamaları, nasıl cevap verecekleri hususunda yanlış anlamamak için tedirginlikleri, yanlış anlaşılmamak için çekinceleri ve ihtiyatlı davranma tarzı siyasetini gördüm ve onları rahatlatmak için dedim ki arkadaşlar, bu beyefendiyi ben senelerdir tanırım. İsminin Müslüman olduğuna bakmayın. Kendisi Hristiyandır. Deyince masa buz kesti diyor. Buz kesti. Ve muhataplar şok. Yani oradaki bir saattir olan sohbette o kişinin söylediklerine kendileri de mantıklı şeylermiş gibi tahlil ve değerlendirme yaparak verdikleri cevaplar ve iş dini meselelere dayandığında da katılmadıkları belli olduğu halde çekinceli, çekimser veya ihtiyatlı konuya dahil olmaları hali bir anda gitti ve adama çatır çatır itiraz etmeye başladılar. Bir dakika ya, sen bunları bize Müslüman kimliğinle söylüyorsun zannediyorduk. Sen meğer gayrimüslim kimliğinle bunları bize söylüyormuşsun. Orada dur. Orada dur. Sen İslam'a bunu söyleyemezsin. Anlatabiliyor muyum? Mesele orada koptu diyor. O arkadaşım da bana tabii biraz gönül koydu diyor. Ama umursamıyorum tabii elbette. Çünkü dini ve milli meseleler mevzu bahisti. Böyle böyle bak bu ikili bir iş görüşmesi toplantısında olan bir mesele. Bu kişi o durumu faş etmeseydi muhataplarda bırakacağı algı ne olacaktı? Muhtemelen çok farklı bir algı. Türkiye'ye de zarar verecek bir algı. Bunun böyle bu kafada yüzlerce binlerce insan tarafından her iş yemeği ya da sohbet, muhabbet maksadıyla kurulmuş efendim celselerde olduğunu düşün. Mesela bu zihniyete sahip ve böyle davranan belki birçok insan var. İşte bu istihbarat örgütleri de gerek kamuoyunda, medyada veya ilahir başka birçok yerde, ya hiç unutmuyorum, hatırlıyorum bir tane Türkiye'de popüler bir, zannediyorum önce mankenlik sonra da film sektöründe olan birisi, 90'ların sonlarında, 2000'lerin başlarında şiddetli bir şekilde tesettür karşıtı, başörtüsü karşıtı bir kamuoyunda bir hava vardı biliyorsun medyada da. Bazıları da buna dair destekleyici beyanlarda bulunuyordu. İnan ben o dönemde bazı camialardan ismi meşhur kişilerin hem de şiddet denebilecek açıklamalarını hatırlıyorum. Bu açıklamaları yapan kişilerin tabii Müslüman olduğu, bu cemiyetin değerlerini taşıdığı ve bunu taşıyarak başörtüsünü, tırnak içinde söylüyorum, uygun bulmadığı şeklinde insanlar algılıyor. Ama ben bunu bir yılbaşı geçtikten sonra birkaç gün sonra hani yılbaşında ne oldu, kim neredeydi gibi bazı akşam haberlerinde magazinel bir bölüm oluyor idi o zamanlar. İşte yine bir akşam haberinde işte 2-3 gün önceki yılbaşı gecesi kim neredeydi, yılbaşına nerede girdi diye haberin devamında bir baktım babasıyla beraber ki babası da yine aktrist ya da aktör. Kilisede en ön safta Noel'i kilisede karşılıyorlar ayinle. Ben de bilmiyordum onun mesela Hristiyan olduğunu. Ama çok popüler, çok meşhur birisi. Babası da kendisi de Hristiyan. Kilisede en ön safta sırada ayine iştirak ediyorlar.
0: Dinime dahleden bari bir Selman olsa.
1: Yani bak bu çok farklı telakki yapıyor. Yani kamuoyunda insanlar bakıyor ya bu da Müslüman, bu da bizden ve başörtüsünü yanlış buluyor. Demek ki burada bir şey var gibi bir algı oluşturuyorlar. Böyle operasyonlar sosyal toplum mühendisliği çok fazla ve bu vatanın, bu toprağın evladı olup gerçekten kökten bitme Müslümanlar. Kökten bitme Müslümanlar, bizim Üstad Kadir Mısıroğlu'nun ifadesiyle babası ya da dedesi ya da büyük dedesi efendim sabah namazında seri adımlarla cemaate yetişmek için giden o insanların bugünkü nesillerinin dine karşı böyle algılarının olması bu tür kamuoyunu etkileyecek ve aslında bizden olmayan bir kısım insanların beyanlarıyla oluşan algılar. Kimdi o? Meşhur bir filozof vardı 19-20. Asrın günümüz dünyası için algı gerçekliktir diyordu. Gerçeğin ne olduğu değil, algının ne olduğu önemli. Tabii. Çünkü insanlar sahip olduğu algıyı gerçek kabul ediyor. Gerçek. Tabii. Gerçek cemiyetin geneli için bu algı. Tabii. Ve bu algıyı oluşturmak da işte böyle istihbarat merkezlerinin yaptığı efendim operasyonlar.
0: O zaman...
1: Film, dizi... Medya,
0: bu
1: magazin.
0: İki hadise de çok önemli. Şimdi o zaman şunu rahatlıkla söyleyelim, söylememiz icap eder. Demek ki bunlara karşı kontr istihbarat mı denir, yani öyle denir. Bunlara karşı, bu tür faaliyetlere karşı yapılması gereken en etkili şey hareket, peçeleri düşürmek.
1: Peçeleri düşürmek. Bak bir misal daha geldi aklıma. Türkiye'de çok meşhur bir teknik direktör. Başörtüsü aleyhinde anlaşılabilecek bir beyanda bulundu o dönemde. Muhafazakar gazetelerden biri de ne yazdı biliyor musun bir gün sonra? Sen Müslüman kızın tesettürüyle ilgili ne konuşuyorsun? Biz senin Yahudi karına bir şey diyor muyuz dedi.
0: İşte buyur. Bitti. Fazla size gerek yok. Hacet yok.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Tabii.
1: Yani gerçekten... Biz bize bazı şeyleri konuşabiliriz, bazı şeyleri anlaşmaya şey yapabiliriz ama bizim değerlerimizi paylaşmayan insanların bizim değerlerimizle alakalı değerlendirmelerde bulunup da bizim algımızı oluşturmasına müsaade etmemeliyiz. Bak bir misal daha geldi aklıma. Yani kusura bakmayın kıymetli seyirciler, biraz parantez uzadı ama evet. Bunlar önemli. Üstad Kadir Mısıroğlu anlattı bir gün, böyle odasındayız. Bir konferans var dedi. Beni de çağırmışlar dedi. O zaman tabii üstad biraz daha genç veya orta yaşlarına yakın. Kürsüde birisi, şimdi ismini hatırlamıyorum. Ama o gün için popüler ilahiyatçılardan veya bilinen yazarlardan birisi çıktı. Dedi ki, işte aslında namaz 3 vakittir. Efendim, bunu ispat etmeye dair işte bir iradeyi kelamda bulundu. Bir konuşma yaptı. Ondan sonra da söz hakkı bende. İndi kürsüden, oturdu. Konuşmacılar ön sırada, başka misafirler de var. Ben çıktım kürsüye. Dedim ki az evvel bu kürsüde olan filan şahıs, aha burada oturuyor. Namazın 3 vakit olduğunu söyledi. 3 vakit olduğunu söyledi. Arkasından da kendince bir takım deliller sıraladı. Şimdi Haziru'nun huzurunda ben kendisine sual ediyorum. Beyefendi, siz bu 3 vakit namazı kılıyor musunuz? Ya efendim, cevap şu, el cevap. Efendim, bunun konumuzla ne alakası var? Biz teorik ve nazari cihetten İslam'da namazın kaç vakit olduğunu konuşuyoruz. Bırak arkadaş dedim diyor onu, sen bırak. Sen samimi olarak bu 3 vakit namazı kılıyor musun? Madem namaz 3 vakit, Müslüman mısınız? Ha, Müslümanım. Peki, madem Müslümansın, bu 3 vakit namazı kılıyor musun? Kılmıyorum, dedi en sonunda, ben bastırınca. Ya arkadaş... 5 vakit kılanın bununla bir sorunu yok. Sen 3 diyorsun, o 3'ü de kılmıyorsun. Senin derdin ne ya? Senin derdin ne? Yani adam samimiyetsiz, hem inanmadığı hem inandığını ya da doğru olduğunu söylediği şeyi de pratize etmediği, sırılsıklam samimiyetsizliğin aktığı insanlardan 1400 yıl sonra doğru ve hakikat olduğunu iddia edilen bir din tarzı telakkisi dinleyeceğiz. Bu acayip bir şey. Öyle bir sosyal medya sosyal toplum mühendisliği, dezenformasyon ve manipülasyonlar yoluyla öyle yapılıyor ve bu plan ve proje yürütülüyor ki resmen siyah, beyaz, beyaz da siyah olarak gösteriliyor bu millete. Ve herkes işinde gücünde, yürüyen hayatında bir sürü badireyle, sıkıntıyla, değil mi, hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Dünyaya gelmiş olmanın bile kişiye verdiği bir sıklet var, ağırlık var. Ev meselesi, iş meselesi, maişet meselesi, herkes her hususta ve her ilimde ihtisas sahibi olacak. Ve televizyonda, filmlerde, şurada, burada, konuşma ve konferanslarda ya da kitaplarda karşısına çıkan itikadı bozmaya efendim tesiri olacak hususlara kendi muhayyilesinde ve ilmi birikimde cevap verecek keyfiyete haiz olmayabilir. Değil mi? Şimdi desek ki bunların hepsi devletin filtresinden geçse, ki Osmanlı'da geçiyordu, yazılan kitaplar ya da agorada, meydanda söylenen sözler, mevcut durum ve şartlar buna imkan ve izin vermiyor. Ama çok affedersin, o zaman da bu millet operasyona açık bir hale geliyor. Herkesin her şeyi söyleyebildiği bir yerde. Öyle değil mi? Şimdi neresinden tutsak, nasıl bir çözüm bulsak?
0: Vallahi
1: o hususta da biraz aciz kalıyoruz yani.
0: E tabii şimdi geldiğimiz noktada yasaklamalarla, hötzetle olacak işler değil bu işler. Dünya bambaşka işlerin içerisinde yuvarlanıyor. Yani bu sosyal medya, sosyal çöplük dediğimiz şey zaten 7/24. O zenin algı gerçekliktir. Bu çok önemli psikolojik harbin bir unsuru bu. Sürekli bir algı oluşturmak ve algıları yönetmek adına çalışan bir sosyal medyamız var. Değil mi? Yani kanaat önderleri var. 7/24 kanallarda hep algı oluşturma faaliyetleri var. Burada yapılacak şey bir, bu tip algı operatiflerini, operatörlerinin varsa maskelerini düşürmek, peçelerini düşürmek. Bu çok önemli. O anlattığım bir hadise enteresanmış. Yani o müdahaleyle bu arkadaş, adı Ahmet Mehmet ama bu Hristiyandır dediği anda onun bütün o ana kadar değişti, söylediği bütün bilgiler çöp oldu.
1: Hepsi çöp
0: öyle
1: oldu.
0: Öyle mi? Öyle. Bu çok mühim bir şey. Yani peçeleri düşürmek, bu artık kime düşer bu vazife? Bu çok mühim bir şey. Hani atalarımız boşuna dememiş, dinime dahleden bari Müslüman olsa demiş. Yani sen ya, ya kardeşim sen işte gizli Yahudi kimliğinle, sabotajcı kimliğinle Müslüman mahallesinde Müslüman görünüp salyangoz mu satıyorsun dediğin anda o adamın bütün karizması biter. Tesir sahası bir anda ufak olur. Öyle mi? Bu çok mühim. Yoksa onun tezlerine, görüşlerine cevap yetiştirmeye çalışmak, savunmada kalıp yok öyle değil böyle falan, bu çok ciddi bir tuzak. Artık tabii bu tuzaklara gelmemek lazım. Çünkü günümüz dünyasında devletler bile bütün icraatlarını, faaliyetlerini hedef ülkelerde algılar üzerinden yürütüyor. Öyle mi? Şimdi iş bambaşka. İstihbaratın da mahiyet değiştirdiğini görüyoruz. Şimdi açık kaynaklar o kadar çok istihbarat örgütleri için kullanıştı ki yani. Ama hakikaten bu anlattığın hadiselerden de zaten çok net açığa çıkıyor. Bu tip aziz Türk milletinin diniyle, örfüyle, töresiyle, geçmişiyle, bugünüyle dalga geçen,
1: Moïse Cohen senelerce tabii, Tekinak diye ya, yazmadı tabii, mı?
0: Dalga
1: Avrupa'ya
0: geçen.
1: Avrupa'ya gidince tabii, gerçek ismini kullandı.
0: Biçim vermeye çalışanların peçelerini düşürdüğümüz an bunların operasyonları akamete uğrar. Sonuçsuz kalır. Bu çok mühim. Biz de zaten hep burada programda buna dikkat çekmeye çalışıyoruz ya. Hakikaten öyle. Yani duhala diyorsun mesela, değil mi? Atilla İlhan'ı söyleyelim. Hain kontenjanı hep %10. O bile yani. Değil mi?
1: Evet, evet.
0: Yani %10'dan aşağı hiç düşmedi falan der. Bu her ülkede böyledir. Kimisinde %20'dir. Kimisinde %5'tir. Bu ayrı bir mevzu. Ama bu böyledir. Şimdi artık yani o eski klasik filmlerde gördüğümüz istihbaratçıların hani böyle yakaları kalkıp partisörlerle işte siyah gözlük. O işler bitti artık o işler. O işler bitti. Adam seni kullanır. Seni böyle tıngır mıngır oynatır. Senin haberin bile olmaz. Kimin adına konuştuğunu bile bilemezsin yani. Aynen. Şu an öyle bir dünyada yaşıyoruz. Bunun tek çaresi şu. Şuurlu nesil oluşturmak kardeşim.
1: Bravo.
0: Adama yatırım yaparsan.
1: Aynen öyle.
0: Anlatabildim mi? Onun kalbine, ruhuna, zihnine. Doğruyu, eğriyi, yanlışı, doğruyu, hakikati, batılı fehmedecek tefrik edecek, ayırt edebilecek şuur cihazına yerleştirebilirsen, monte edebilirsen başka bir şey yapmana gerek yok.
1: Evet.
0: Yani Anadolu irfanı diyoruz. Ben öyle abcılar tanıyorum. Sosyal medyada da rastlıyorum. Cahil yani maddi olarak. Yani maddi olarak okuması yazması yok. Okul okumamış ya da ilkokul mezunu. Diyor ki yahu diyor bu bir şeyler diyor ama diyor kalbime yatmıyor benim diyor. Bu doğru söylemiyor diyor. Bak irfanıyla onu tespit edebiliyor. Bilgi olarak tespit etmesi mümkün değil. İşte bu çok mühim bir şey. Bu da milli eğitim diyoruz. Milli eğitim. Bak şimdi oraya geleceğiz. Fulbright eğitim anlaşması var ki bu Marshall yardımının bize kestiği bence o istihbarat faturasından daha ağır bir fatura.
1: Hmm.
0: Yıllarca 1949'dan 2000'li yılların sonuna kadar neredeyse. Yani 2007'de bile hala o geçerliydi. Şimdi hala devam ediyor mu etki onu bilmiyorum. Ona bir bakmak lazım. Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise hatta üniversite bu Müslüman milletin çocuklarını neler öğretileceği, nasıl öğretileceği, nasıl bir zihniyet yapısı inşa edileceğinin bu Fulbright eğitim antlaşmasıyla nasıl hakim kılındığı, reel kılındığı ve bunun nasıl tatbik edildiği ile alakalı. Yediğimiz en büyük darbe budur bizim. Yani evet Amerika ile bir ilişki geliştirildi ama belki gerekiyordu ama hani çok affedersiniz bir tabir vardır bu kullanılır siyaset diplomaside de ayı ile aynı yatağa girmek. Böyle bir şeydir yani. Uyuyamazsınız. Her an müteakkız olmanız yani lazım.
1: Şey de derler. Ayıyla dansa kalkarsan ayı yorulmadan oturamazsın.
0: Aynen öyle. Tabii. Bunlar hep tecrübelerden süzülmüş tespitler. Şimdi burada işte bu Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın hedef ülkelerde, peak ülkelerdeki yapılanması, buna meşruiyet sağlanması, bunun kriterlerinin, kıstaslarının belirlenmesi ve bunlara bu ülkelerde sınırsız yetki verilmesi. Her türlü şey yapabilirsin. Ahlaki insani hiçbir kural seni bağlamaz diyen bir kararnameydi bu. Burada da gizli eylem tanımı, bu gizli eylem tanımlarını şimdi şöyle dinleyelim bence. Hı hı. Son 70 yıla böyle bir projeksiyon tutalım. Amerika'nın dış politik çıkarları doğrultusunda hükümetleri, olayları, örgütleri ya da kişileri etkilemek üzere yapılan ama Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bu işlerde herhangi bir dahlinin olmadığını becerebilecek yani o şeyi verecek eylemler. Bunlar propaganda, ekonomik savaş, sabotaj, antisabotaj, tahrip, tahliye, düşman yönetimleri iktidarları devirme, bu amaç doğrultusunda teröristlere direniş hareketlerine destek verme.
1: Açık açık.
0: Eğer terörist ve terörist bir örgüt yoksa bunu oluşturma. Kontrollü, düşük yoğunluklu iç savaş. Hani kardeş kavgası falan. Tabii. Ondan sonra yetiştirdikleri ve devşirdikleri adamların o ülkedeki en önemli makamlara gelebilmesinin önünü açma. Bunu temin etme. Toplumun kanaatlerini oluşturacak medya organlarında oraların yöneticilerini, oralardaki programcıları, gazetecileri her neyse bunları devşirmek suretiyle bunların eline paket fikirler, işlenecek konuları servis etme. Bak bunların hepsi yapıldı. Hepsi yapıldı. Kestikleri fatura buydu. Devamı var. Arkasından o Truman'ın da dediği gibi eve ekonomik ve eğitim yardımı. Aralık 1949'da o meşhur işte Fulbright denilen bir eğitim anlaşması imzalandı Amerika ile. Bunlar hep milli şefimiz İnönü döneminde olan işler. Bu Fulbright eğitim anlaşmasına göre Türkiye'de Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu diye bir komisyon kuruldu. Birleşik Devletler Eğitim Komisyonu. Bu komisyonun 8 tane üyesi olacaktı. 8 üyesi olacaktı, oldu zaten. 4 tanesi Amerikalı, eğitim uzmanı adı altında CIA'nin adamı. 4'ü de Türk. Herhangi bir mevzuda, mesela müfredat oluşturmada ya da herhangi eğitimle ilgili, milli eğitimle ilgili bir herhangi bir meselede oylar eşit çıkarsa son karar Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki misyon şefine ait olacak.

0: çocuklara burs sağlamak. Zahirdeki plan bu. Şimdi bu eğitim komisyonunun 4 Türk üyesi, 4 Amerikalı üyesi, bu Amerikalı üyelerinin en az 2 tanesi askerisi bu. Elçilikteki CIA ajanlarından, elemanlarından oluşacak. Tabii bu gizli kısmı. Komisyondan bir karar çıkmazsa, 4'e 4 çıktı. Son kararı Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki büyükelçisi ya da başkonsolosu verecek. Misyon şefi. Tabii. Ama gerçekte, gerçek planda eğitim komisyonu kılıfıyla milli eğitime de sızmış olan Amerikan Merkezi Haber Alma İstihbarat Örgütü'nün Milli Eğitim Bakanlığı'na sızmasıyla Türkiye'deki ilkokullarda, ortaokullarda, liselerdeki eğitim müfredatını ve ders kitaplarını Amerikan çıkarları doğrultusunda hazırlama operasyonları. Bunu uzman etiketli, kimlikli istihbarat elemanları. İstihbarat elemanları. İki, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde okutulacak ders kitaplarında Amerikan propagandasına dönük o kitaplara girecek malzeme hazırlamak, malzeme hazırlamak. Üç, Talim ve Terbiye Kurulu denilen yani eğitim müfredatına, yani eğitim müfredatı ne? Biz nasıl, yani ortaokuldan mezun olan, liseden mezun olan bir, nasıl bir talebe, öğrenci profili hedefliyoruz? İşte bu model, nasıl bir model öğrenci istiyoruz ülkemiz için? İşte bu modeli tespit etmek adına bu eğitim komisyonundaki, bu Amerikalı uzman kılığındaki istihbaratçıların bu modeli oluşturmaları, müfredatı oluşturuyor. Kitaplardaki yazılımları, yazıları, bilgileri, bilmem nelerin nasıl olacağına dair bunların ciddi bir etkisi var. Üç, özellikle sosyal bilgiler gibi yani bu tür matematik falan onları geçtik. Bu tür derslerde Amerikan propagandasına dönük, Amerikan hayranlığını çocuklar üzerinde oluşturacak ve artıracak bilgileri ve malzemeleri müfredata sokmak. Bu Fulbright Eğitim Anlaşması'nın bütün hedefi, hedef ülkelerde Amerikan hayranı, Amerikan zihin yapısına sahip nesiller yetiştirmek. Ve bunların içerisinde mesela burs verdiği akademisyenler Amerika'da doktora yapacak, master yapacak. Üniversitelerden devşiriyorlar bunları. Devşirebilmeye müsait istihbarat faaliyetlerinde de kullanacakları, ülkelerine döndüklerinde Amerikan çıkarlarını önceleyen adamlar yetiştirmek bu şekilde. Nitekim Fulbright eğitim bursuyla bir şekilde bu tezgaha gelmeyen Amerika'ya gitmiş bu bursa orada master yapmış, doktora yapmış ama asla alet olmamış değerler de var.
1: Var.
0: Ama bu Fulbright eğitim anlaşmasının hedefi bu, amacı bu. Şey bunun için kuruldu.
1: Şu askeriyede de belli bir seviyede subayların kısmı azamı bir dönem Amerika'ya gider, orada eğitim görür. Ve askerlikli branşına göre çeşitli büroveler alırdılar.
0: O NATO'nun bize kestiği fatura olacak.
1: Son bunlar. Senelerde yanlış duymadıysam net değil bu bilgi ama Türkiye'nin artık Amerika'ya bu maksatla subayların eğitimi için gönderme hususunu son derece azalttığı ya da neredeyse kaldırdığı gibi bir şey işittim.
0: Olabilir.
1: Böyle şey işittin mi?
0: Olabilir.
1: Yani sanki bayağı bir yıllardır, 8-10 yıldır falan sanki bunu yapmıyor.
0: Ben işitmedim. Ama şöyle bir şey var, yanlış anlaşılmasın. Gönderebilir.
1: Mesleki olarak
0: göndermeli
1: tabii
0: de.
1: Tabii.
0: Göndermeli
1: yeni silah
0: de.
1: Teknikleri, taktikleri, tabii. Oradan aldığın silahların eğitimi şu bu gibi yani, hususlar var. Bu sıfırlanamaz zaten. Tabii.
0: Yani kalbi, ruhu, zihni, bedeniyle, cüssesiyle bu toprakların mamulüyse, ayakları, zihni, kalbi bu topraklara basıyorsa zaten göndermeli, dünyayı tanımalı.
1: Tabii.
0: Biz başka bir şeyden bahsediyoruz.
1: Tabii
0: Türkiye'nin
1: anladım.
0: O gariban zamanlarında 1949'da imzaladık biz bu anlaşmayı. Yani sen bütün bunları kabul etmişsin. Son kararı Amerikan misyon şefinin vereceğini kabul etmişsin. Kendilerinin rahat devşirebileceği adamların onların devşirmesine müsaade etmişsin. Buna göz yummuşsun. Zaten buna bir karşıtlığın da yok. Her yönüyle özellikle 46'dan sonra İnönü hükümetleri, İnönü başkanlığında Bütün her şey

0: Birleriyle zaten Amerika'ya memleketin bütün değerlerini açtılar zaten. Bütün bu anlaşmaları yaptılar. Yani
1: Peki ilginç olan şu abi.
0: CIA'nın burada örgütlenmesi, burada çöreklenmesi.
1: İnönü Rusya'ya yakın olarak addedilen birisiyken, Rusya'yla da bir ara yakın ilişkiler kurmaya çalıştı.
0: Rusya'yla hiç...
1: Samimi olarak hiçbir zaman sosyalist olmamış olabilir. Ama sosyalizme yanladığını biliyoruz. Nasıl öyle bir durumdayken bir anda Batı'ya bu kadar
0: Ortanın
1: teslim
0: solu o
1: oldu?
0: şöyle. İnönü asla ve kata İnönü sosyalist olacak, Rusya ile dost olacak bir adam değil. İnönü dediğimiz profil, bir gün onda konuşalım. Enteresan tarafları var. Kıblesi Batı olan aslında. Diktatöryal eğilimleri çok güçlü.
1: Asker kökenli abi. Türkiye'nin zaten en büyük bahtsızlığı ilk
0: Yani
1: idarecilerinin asker kökenli olması.
0: ve memleketi yani özellikle erken Cumhuriyet döneminde Türkiye'ye Osmanlı'dan sonra biçilen yeni rota konusunda
1: Bir daha söyle. Erken Cumhuriyet döneminde
0: erken Cumhuriyet döneminde
1: Türkiye'ye
0: Osmanlı'dan sonra
1: biçilen
0: Türkiye'ye biçilen hedef
1: ha, yeni rota.
0: yeni
1: Tamam.
0: rota konusunda
1: Ben onu 7 anladım
0: o
1: biliyor musun?
0: bütün
1: 7 rota derken ne kastediyorsun diye soracaktım. Yeni rota. Tamam, yeni rota. Evet.
0: konusunda o zamanki hamimiz olan güçlerin bütün emirlerine kayıtsız şartsız itaat etmiş süper bir ikinci adamdır. Ne faşistliği samimidir, konjonktüre göre devam
1: Yani
0: eder.
1: pragmatik bir siyaset
0: Pragmatist bir
1: mi?
0: siyasetçidir, konjonktüre göre hareket eder, çok kurnazdır. Ama diktatöryal eğilimleri çok baskındır. Ama dediğim gibi hangi rol verilmişse o rolün içini doldurmuştur. Onu söyleyeyim, o kadar. Erken Cumhuriyet'te bir rolü vardı. Sonrasında da bir rolü oldu. Yani kendi döneminde, İnönü döneminde. Hatta ve hatta 60 ihtilalinden sonra da bir rolü oldu. Tabii. Şimdi bu Fulbright'tan bahsediyoruz.
1: İyi de yaşadı ha. Uzun da yaşadı.
0: Tabii. Yani şimdi düşünsene yani milli eğitim diyoruz. Fulbright Eğitim Komisyonu'nun Türkiye'de 49'dan itibaren faaliyete başlaması ile birlikte müfredat bize ait değil. Kitaplardaki bilgiler bize ait değil. Onlara kaptırdığımız adamlar mankurtlaşıp geri dönüyorlar. Onların mankurtlaştırdığı adamların burada önü açılıyor. Müsteşar oluyorlar, bakan oluyorlar, kanaat önderi oluyorlar, gazeteci oluyorlar, üniversitede öğretim üyesi oluyorlar falan. Ve hep böyledi gerçekten. Böyle bir durum. Hatta bu milli eğitim işte milli eğitim yani o hiç değişmedi. Sen de bilirsin ikinci Meşrutiyet Meclisi'nde bir Yorgo Boşa Efendi vardı Rum mebus. Meclis müzakereleri esnasında bu iddiaçıların kontrolünde ikinci Meşrutiyet Meclisi'nde evet ben Osmanlıyım ama Osmanlı bankası kadar Osmanlıyım diye bir laf etmişti. Rum mebus Boşa Efendi. Şimdi Osmanlı Bankası kadar Osmanlı'yla yani Fulbright komisyonuyla tamamen nasıl söyleyeyim
1: Yani bizim milli eğitim politikamız Fulbright kadar milli eğitim.
0: Fulbright kadar milli eğitim onu demeye çalışıyorum güzel dedin. Yani bunları yaşadık. Hatta ve hatta meşhur şimdi Adana Üniversitesi'nde var Profesör Doktor Sabahattin Zaim merhum. O yılların aktif görevleri olan, danışmanlıklar yapan bir hocamızı vefat etti. Adana'da üniversite var. Onun bir röportajından bak bir şey nakletmek istiyorum bu mevzularla ilgili. Bizzat şahit olduğu hadise. İş nerelere
1: Bu
0: varmış.
1: hadiseyle bu programı bitirelim. Bunu da anlat çünkü 2 dakikan var.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Hızlı hızlı o zaman buradan nakledeyim. Diyor ki röportajda, o vakitler Amerika'nın kendi kabuğuna çekilme... O vakitler Amerika'nın kendi kabuğuna çekilme siyasetinden vazgeçip dünyaya açılma dönemiydi. Truman doktrine vesaire dış yardımlar bunun içindi. Tabii Amerika'yı dünyaya hazırladılar o vakit. Tabii Amerika'nın mallarını satabilmek için fakir ülkelerin biraz geliştirilmesi lazımdı. Yardımın amacı oydu. Amerika tanınmıyordu. Tanınmıyordu ama gelip burada yani Türkiye'de bir devlet teşkilatı kurdular. Gizli gizli değil yani öyle açık açık. Bunu yaptılar. Bu resmi bir kuruluştu. Farabi sokakta Çankaya çıkarken muazzam bir apartman kiraladılar. Büyük bir apartman. Bu apartman içinde her bakanlığın muadili olan bir departmanları var.
1: Allah Allah.
0: Paralel devlet bak. Paralel hükümet. Tarım, bayındırlık, çalışma, sanayi, eğitim bilmem ne falan filan falan filan. Ve o departmanın içinde bizim o ilgili bakanlığın bütün faaliyetlerini ihtiva eden belgeler var ellerinde. Yani bizim arşivimizde bulamazsan gidip oradan daha güzelini bulabilirdin diyor. Aleni çalışıyorlar. Yani resmi devlet dairesi şeklinde çalışıyorlar. Hem de Farabi sokakta. En ünlü. Çankaya'da. Tabii projeleri, gayeleri her neyse ona göre çalışıyorlar. Türkiye'de işçi teşkilatının, sendikaların gelişmesinde bile adamlar adam getirdiler, uzman getirdiler, para verdiler, finansmanı sağladılar. Yani biz sendikal hareketleri diskimiz ki falan filan. Rusların, Rus sosyalizminin, komünizmin güdümünde falan diyebiliyorduk değil mi?
1: Şimdi çok yani, ilginç bir noktaya geldim. Ya program da bitti ama Türkiye'deki solun bazı taleplerini gerçekleştiren, pratize eden otoritenin Amerika'nın Türkiye'deki paralel ofisi olduğunu mu söylüyorsun?
0: Türkiye'deki sol hareketler bak.
1: Bir söz var, bu onu teyit ediyor o zaman. Türk solu Amerika'nın sağ koludur diye bir söz var.
0: Aynen doğru.
1: Şu durumda bu onu teyit eden bir
0: aynen,
1: durum.
0: Aynen tabii. Türkiye'de sol hareketleri de sağ hareketleri de birçok özellikle o 60'tan sonra o anarşi yıllarında arkasında Amerika ve onun istihbarat örgütleri var.
1: Ya çok güzel bir noktaya geldi bu konu ama.
0: Şimdi
1: program
0: bir de
1: bitti yani.
0: Şimdi hocadan aktardık o zaman müteakip programda İnönü'nün 1963'te başbakan sıfatıyla Hürriyet gazetesine verdiği bir röportaj var. Bak onu da nakledelim. Burada şimdi, başlığını atalım.
1: Şöyle.
0: Tamam, müteakip programda oradan programda devam edelim inşallah.
1: Ne dedin? İnönü'nün
0: 1963'te başbakan oldu ya. O tarihte Hürriyet gazetesine İtirafları var. İtirafları var. İşte bütün bu Amerika ile girdiği yakın ilişkiler üzerine itirafları var. Yani tırnak içerisinde o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Günah çıkarma gibi bir şey yapmış. Bir iş olmuş, bir röportaj olmuş yani.
1: Tamam. Peki şimdi programı bitirelim inşallah.
0: Bu Marshall yardımının bize faturalarından bahsettik. Daha sırada NATO var.
1: Tamam.
0: NATO'nun faturaları var. Falan filan.
1: Kıymetli seyirciler, çok çok önemli şeyler konuşuldu. Çok kıymetli ve güzel bir programdı. İyi bir bölüm oldu bence. Tabii ne kadar konuşsak dipsiz kuyu gibi yani bir taş attık çıkaramıyoruz. Ama konuşacağız, konuşalım. Bunlar önemli. Çünkü bunları bildiğimiz zaman günü daha iyi anlamlandırıyoruz. Yeni ortaya çıkan ve gelişmekte olan hadisatı daha doğru anlamlandırıyoruz. Ve daha doğru kıymet hükümlerine sahip oluyoruz. İnşallah duracağımız tarafı da daha isabetli bir kararla tercih etme imkanına sahip oluyoruz gibi bir durum var. O yüzden inşallah bizden ayrılmayın. Haftaya Mevlam sıhhat sağlık verirse yine burada birlikte olmak niyazıyla efendim. Allah'a emanet olun.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.

Allah'ım, yarattıklarının adedince zatının rızası, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, ilminin sonsuzluğu ve bütün mahlukatının ağırlığınca ilminin kuşattığı ve ilminle bildiklerinin katlarınca sürekli devam eden kullarına nazaran zatının fazileti gibi bütün kullarından salavat okuyanların salavatlarından daha fazla ve üstün salavat olması için hem Efendimiz Nebin Muhammed'e hem de Efendimiz dostun İbrahim'e ve bütün peygamberlerine yer ve gök ehlinden seçip çıkardığın asfiya kullarına salat eyle. Allah'ım, beni Nebin ve Efendimiz Muhammed'in dininden ayrılmayanlardan, onun hürmetine tazim edip kelimesini, kelime-i şehadeti aziz bilenlerden, ahdini, tevhid ve risalet inancını ve zimmetini, Kur'an ve sünneti koruyanlardan, dininde samimi olan mensuplarına ve onun çağrısına yardım edenlerden, ona tabi olanları ve onun ümmeti olmayı kabul edenleri çoğaltanlardan eyle. Beni kıyamet günü onun hamd sancağı altında toplanan zümreden, onun yoluna ve sünnetine aykırı hareket etmeyenlerden eyle. Allah'ım, ben onun sünnetine sımsıkı sarılmak istiyorum. Onun getirdiği emir ve yasak olan şeyleri değiştirmekten sana sığınıyorum. Allah'ım, Efendimiz, Nebin, Resulün, Muhammed'in senden istediği hayırlardan ben de istiyorum. Onun sana sığındığı ve şer olan şeylerin hepsinden sana sığınıyorum. Allah'ım, beni fitnelerin şerrinden koru. Bütün meşakkatlerden bana afiyet ihsan eyle. Benden görünür ve görünmez meydana gelen işleri ıslah eyle. Kalbimi kin ve hasetten temizle. Beni üzerimde hiçbir kimsenin kul hakkı kalmayan biri eyle. Allah'ım, şüphesiz ben senin bildiğin şeylerin en güzeline yapışmak, yine senin kötü olarak bildiğin şeyleri terk etmek istiyorum. Rızkıma kefil olmanı, yeterli olana kanaat edebilmeyi, her şüpheli şeyden doğru bir izah tarzı bulmayı, her delilde hak olanı gerçekleştirmeyi, öfke ve rıza halinde adil olmayı, kaderin cereyan ettiği işlerde teslim olabilmeyi, zenginlik ve fakirlik halinde iktisatlı davranmayı, sözde ve fiilde tevazu göstermeyi, ciddi veya şaka bütün sözlerde dost doğru olmayı senden talep ediyorum. Allah'ım, şüphe yok ki gerçekleştiği sadece seninle benim aramda bilinen bazı günahlarım var. Bir de yine insanlarla benim aramda olan hem senin hem de insanların bildiği nice günahlarım var. Allah'ım, bu günahlardan seninle aramda olanı bağışla. İnsanlarla aramda olan günahlarımı ise tekeffül eyle. O günahları da benden al. Fazlınla beni ihtiyaçsız kıl. Şüphesiz sen bağışlaması çok olansın. Allah'ım, kalbimi ilminle nurlandır. Bedenimi taatinde kullan. Ruhumu fitnelerden temizle. Fikrimi muteber işlerle meşgul eyle. Şeytanın vesveselerinden beni koru. Ey Rahman olan Allah! Ey Rahman! Üzerimde şeytanın hiçbir gücü kalmayıncaya kadar beni ondan kurtar. Allah'ım! Şüphesiz ben senin bildiğin hayırlardan ister, senin bildiğin şerlerden yine sana sığınırım. Senin bildiğin her türlü günahtan bağışlanmamı talep ederim. Şüphesiz bilen sensin, biz bilmeyiz. Sen gaybları tam anlamıyla bilensin. Allah'ım, yaşadığım bu zamanda fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmalarından ve zaafa düşürmelerinden beni koru. Bana merhamet eyle. Allah'ım, beni zatından gelen himaye ile ömrümün sonuna kadar kurtulmuş olabilmem için bütün yarattıklarının şerrinden metin bir sığınakta muhafaza eyle.
Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okuyanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okumayanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okunmasının layık olduğu şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ona salat okunması vacip olan salavat gibi salat eyle. Hatta Efendimiz Muhammed'e ve onun âline okunmasını emrettiğin şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kendi nuru, nurların bile nuru sayılan ve bu sayede sırrının şuasıyla nice sırların aydınlandığı salat ile salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ebrar olan bütün ehl-i beytine salat eyle. Allah'ım, senin nurlarının ummanı, sırlarının kaynağı, varlığını ispat eden delillerin lisanı, mülk aleminin direği, huzuruna ulaşmak isteyenlerin imamı, peygamberlerin sonuncusu, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek, okuduğumuzda bizden de razı olacağın salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, ey hıl ve haremin Rabbi, ey meş'ar-ı haremin Rabbi, ey beyt-i haramın Rabbi, ey rükn ve makamın Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e bizden selam ulaştır. Allah'ım, önceki yaratılmışların ve kıyamete kadar yaratılacak olanların efendisi, Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e her an ve her zaman salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e kıyamete kadar en yüce meleklerin bulunduğu makamda meleği âlâda salat eyle. Allah'ım, yeryüzü ve üzerinde bulunanlar görevlerini tamamlayıp huzurunda toplanıncaya kadar Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle. Zira sen sahip olanların en üstünüsün. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ezeli ilminin bildiği, kader ilminin gerçekleştiği, iradenin cereyan ettiği, meleklerinin de ona salat ettiği kader, hem sürekli fazlınla hem de sonsuzluğuna asla son olmayacak ihsanınla hep ebedi kalacak şekilde salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ilminin kuşattığı, Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği, meleklerinin de ifade ettiği şehadet sayısınca salat eyle. Onun ashabından razı ol. Ümmetine merhamet eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline ve bütün ashabına salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlere bereket ihsan ettiğin gibi onlara da bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibi olansın. Allah'ım, secde halindeki kalp huşu ile sana sığınıyorum. Ey Efendim, ey Allah, ey Celil. Verilen sözlere senin kadar vefa gösteren yoktur.
nurla süslü kürsiden itibaren yüce ve şerefli arşına kadar neler varsa onların hatrı ve arşının altında bulunanların hakkı için dileğimi sana arz ediyorum. Sen semaları ve gök gürültülerini yaratmadan önce sen sen olalı, ancak birliğinle ilah olarak bilinen, asla benzeri olmayan ilahsın. Ey Allah'ım! Beni zatın için sevenlerden, senin tarafından sevilen kullardan, sana yakınlaşmış büyük zatlardan ve sana tutkun aşıklardan eyle. Ey Allah!

0: ezeli ilminle bildiğin şeyler sayısınca Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şeyler sayısınca Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, kudretinin nüfuz ettiği şeyler sayısınca Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e iradenin tahsis ettiği şeyler sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e ona emrettiğin ve yasakladığın şeyler sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e senin duyma kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e senin görme kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad edenlerin sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad etmekten gafil olanların sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e yağan yağmur taneleri sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e ağaçların yaprakları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e yaban hayvanları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e deniz hayvanları sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e denizlerdeki sular miktarınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e gece karanlığının kendilerini bürüdüğü ve gündüz aydınlığının kuşattığı şeyler sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e gece ve gündüz salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e kumlar miktarınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e kadın ve erkek kulların sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e bizzat senin razı olacağın kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e senin kelimelerin sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e yer ve gök dolusunca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e arşının ağırlığı kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e bütün mahlukatın sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e zatından gelecek olan salavatının en faziletlisiyle salat eyle. Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle. Allah'ım, bu ümmetin şefaatçisine salat eyle. Allah'ım, darlığı gideren zata salat eyle. Allah'ım, zulmeti aydınlatan zata salat eyle. Allah'ım, nimeti ulaştıran zata salat eyle. Allah'ım, rahmeti getiren zata salat eyle. Allah'ım, Kevser şarabının bulunduğu havuz sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, makamı Mahmud sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, kıyamet günü hamd sancağı sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, Miraç gecesi ulaştığı makam sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, kerem ve cömertlikle tavsif ettiğin zata salat eyle. Allah'ım, semada Mahmud ve yeryüzünde Muhammed adıyla anılan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, nübüvvet mührü sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, doğumunda ve doğumundan sonra zuhur eden alametler sahibi zata salat eyle. Allah'ım, her türlü ikramla sıfatlanmış olan zata salat eyle. Allah'ım, öncekilerin ve sonra gelenlerin efendisi, seyyidi olma özelliği kazanan zata salat eyle. Allah'ım, bulutun kendisini gölgelediği zata salat eyle. Allah'ım, arkasındakini tıpkı önünde olan kimseyi gördüğü gibi gören zata salat eyle. Allah'ım, kıyamet günü şefaat talebi kabul edilen ve şefaat eden zata salat eyle. Allah'ım, tevazu sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, şefaat sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, en yüce cennetlerin en yüce makamı olan vesile sahibi zata salat eyle. Allah'ım, fazilet sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, cennetteki derecelerin hepsinden en yüce olan yüksek derece sahibi zata salat eyle. Allah'ım, sünnet olarak taşıdığı baston sahibi zata salat eyle. Allah'ım, İncil'de zikredilmiş sıfatı olarak ayaklarına nalın giyen zata salat eyle. Allah'ım, peygamberliğini işaret eden delil, hüccet sahibi zata salat eyle. Allah'ım, peygamberliğini açıkça gösteren ispat, burhan sahibi zata salat eyle. Allah'ım, herkese hükmünü geçiren hükümranlık sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, Miraç'ta başına giydirilen nurdan taç sahibi zata salat eyle. Allah'ım, Miraç'a çıkma şerefine sahip olan zata salat eyle. Allah'ım, kılıç sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, Necib adındaki deveye binen zata salat eyle. Allah'ım, Miraç gecesi Burak'a binen zata salat eyle. Allah'ım, yedi kat semayı yarıp geçen zata salat eyle. Allah'ım, bütün insanlara şefaat eden zata salat eyle. Allah'ım, elinde yiyeceğin tesbih ettiği zata salat eyle. Allah'ım, kendisinden ayrıldığında hurma kütüğünün inleyip ağladığı zata salat eyle. Allah'ım, sahra kuşlarının kendisiyle sana sığındığı zata salat eyle. Allah'ım, elinde küçük çakıl taşlarının tesbih ettiği zata salat eyle. Allah'ım, huzuruna geyiğin gelip kendisinden en fasih ifadeyle şefaat talebinde bulunduğu zata salat eyle. Allah'ım, her biri büyük mürşid olan ashabıyla mecliste sohbet ederken meleklerin kendisiyle konuştuğu zata salat eyle. Allah'ım, insanları cennetle sevindiren ama cehennemle de korkutan zata salat eyle. Allah'ım, aydınlatıcı kandil gibi nur saçan zata salat eyle. Allah'ım, devenin kendisine halinden şikayet ettiği zata salat eyle. Allah'ım, parmaklarının arasından tatlı su akan zata salat eyle. Allah'ım, maddi ve manevi pisliklerden temizlenmiş olan zata salat eyle. Allah'ım, nurların nuru olan zata salat eyle. Allah'ım, ayın kendisi için ikiye ayrıldığı zata salat eyle. Allah'ım, maddeten ve manen tertemiz olan zata salat eyle. Allah'ım, en üstün makamda sana en yakın olan zata salat eyle. Allah'ım, şirkin ve küfrün karanlığını yok edip aleme iman nurunu yayarak tan yerini ağırtan zata salat eyle. Allah'ım, karanlığı delen yıldız misali o zata salat eyle. Allah'ım, tutunulacak sapasağlam biricik zata salat eyle. Allah'ım, dünya ehlini cehennemle korkutan zata salat eyle. Allah'ım, kıyamet gününün şefaatçisi olan zata salat eyle. Allah'ım, insanlara Kevser havuzundan içirecek olan zata salat eyle. Allah'ım, Liba'il Hamd sahibi zata salat eyle. Allah'ım, insanları hak yola irşad ederken bütün varlığıyla İslam dinini tebliğe yönelen zata salat eyle. Allah'ım, razı olduğun hususta tam manasıyla gayret eden zata salat eyle. Allah'ım, son Nebi'ye salat eyle. Allah'ım, son Resul'e salat eyle. Allah'ım, hakkı ayakta tutan Mustafa'ya salat eyle. Allah'ım, Resul'ün Ebu'l-Kasım'a salat eyle. Allah'ım, ayetler sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, bütün insanlara emir ve yasakları açıklayarak dosdoğru yolu gösteren deliller sahibi zata salat eyle. Allah'ım, anlattıklarının dışında nice ilahi sırlar ve işaretlere sahip olan zata salat eyle. Allah'ım, peygamberliğinden önce kendisinden meydana gelen ve adına irhasat denilen harikuladelikler anlamındaki kerametler sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, alametler sahibi zata salat eyle. Allah'ım, peygamberliğine delalet eden açık ayetler ve burhanlar sahibi zata salat eyle. Allah'ım, mucizeler sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, harikulade işlerin sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, taşların kendisine selam verdiği zata salat eyle. Allah'ım, huzurunda ağaçların secde ettiği zata salat eyle. Allah'ım, nurundan çiçeklerin açıldığı zata salat eyle. Allah'ım, bereketiyle mahsullerin tadlandığı zata salat eyle. Allah'ım, aldığı abdest suyunun attığıyla ağaçların yeşerdiği zata salat eyle. Allah'ım, nurundan bütün nurların yayılıp dağıldığı zata salat eyle. Allah'ım, kendisine okunan salavat sayesinde günahların silindiği zata salat eyle. Allah'ım, kendisine okunan salavatla ebrar makamındaki kulların makamına erişilen zata salat eyle. Allah'ım, kendisine okunan salavatla büyüklerin ve küçüklerin rahmete nail oldukları zata salat eyle. Allah'ım, kendisine okunan salavatla hem bu dünyada hem ahirette nimetlere erişilen zata salat eyle. Allah'ım, kendisine okunan salavatla aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine erişilen zata salat eyle. Allah'ım, düşmanlarının kalbine korku salmakla güçlendirilmiş ve yardım olunmuş olan zata salat eyle. Allah'ım, seçilmiş, azamet ve şeref sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, boş sahralarda yürüdüğünde vahşi hayvanların bile onun eteğine yapıştığı zata salat eyle. Allah'ım, ona, âline ve ashabına tam manasıyla salat ve selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Günahlar da dahil olmak üzere, her şeyi bilmesine rağmen, engin merhametinden dolayı Allah'a hamdolsun. Aynı şekilde günahları helak etmekte dahil olmak üzere, her şeye kadir olmasına rağmen, affeden Allah'a hamdolsun. Allah'ım, şüphesiz ben fakirlikten, zatından başka birine zelil olmaktan, senden başkasından korkmaktan, yalan söylemekten, bütün günah çeşitlerini işlemekten ve senin affını aldanıp gururlanarak günaha dalmaktan, düşmanların şamatasından, dermansız dertlerden, ümidin boşa gitmesinden, nimeti kaybetmekten, belanın ansızın gelmesinden hep sana sığınırım. Allah'ım, Habibinin layık olduğu şekilde Efendimiz Muhammed'i mükafatlandır, ona salat ve selam eyle. Allah'ım, dostunun layık olduğu şekilde Efendimiz İbrahim'i mükafatlandır, ona salat ve selam eyle. Allah'ım, mahlukatının ve arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı ve tamamen hoşnutluğunla bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okuyanların sayısınca ona salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salat sayısınca ona salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e okunan salavatın katlarınca ona salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde ona salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık gördüğün, sevip razı olduğun şekilde ona salat eyle.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
3: Ecir
2: sunar.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri
5: 15. bölüm başlıyor.
6: Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lihtediye levlân hedânallâh. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع قال ابن مسعود رضي الله عنه فكيف أصنع يا رسول الله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا ابن أم عبد كيف تصنع لا طاعة لمن عصى الله صدق رسول الله فيما قال وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قيامت kopmadan evvel olacak hadiseler anlatılıyor, orta alametler bahsediliyor, henüz efendim yaşamakta olduğumuz alametler. Bunlardan efendim evvelce de zikrettiğim üzere bir tanesi de neydi? En yusaddeqel kâdibu ve yukezzebes sâdiku ve yuemmenel hâinu ve yuhavvenel emînu. Hakikaten yaşıyoruz. Allah yalancıların şerrinden muhafaza etsin. Amin. Allah yalancıların üzerine lanetini göndersin. Feneci'al lanetallah alel kazibin. Allah'ın lanetini yalancıların üzerine salalım diyor Kur'an. Kur'an böyle la lanetullah alel kazibin. Yalancılara Allah'ın laneti yağsın. Allah belalar yağdırsın, lanetler yağdırsın. Kim yalan yapıyorsa, kim iftira yazıyorsa, kim insanları böyle haksız yere rahatsız ediyorsa Allah lanetiyle muamele etsin. Ne diyelim, rahmet okuyacak halimiz yok. Allah'tan daha merhametli değiliz. Kur'an lanet okuyor da ben rahmet okursam Allah'a karşı gelmiş olurum. Çünkü yalancıya ne var? Lanet var. Evet, bunlar bu laneti hak ettiler. Dünya ahirette bunlara bu yapıştı. Bundan evvel daha nelere kimler yapıştı? Ondan sonra ağzı boyunu yamulan bir hoca efendi var, cinlere bakıyor. Ya dedi, geldi birisi. Özel haberden gelmiş falan. Yamuldu diyor böyle. Ne oldu? Hoca beni düzelt. Kim yamulttu seni de ben düzelteyim sen? Sen ne yaptın sen? Dedim diyor kimin ahını aldın? Hele bir düşün, düşün, düşün. Cübbeli Hoca'nın kasetlerini hep ben teslim ettim medyaya. Kendi itiraf ediyor. Hoca da dedi bunu seni hemen iyi etmeyeyim biraz çek. Öyle kademeli iyileştirme var ilacın dozu gibi, anladın mı? Çarpılmış. Daha geçen anlatıyor bizim Hoca Efendi yani. Bizim haberimiz yok tabii. Adam geldi diyor. Ya sen kimin ahını aldın çünkü? Bu deşifreci programlar yaptığı için. Yaptın bir yalan dedim sen birine. Buldun belanı değil mi? Ondan sonra belasını bulan buluyor da öbürüne pek ibret olmuyor. O diyor ki o başka şeyden olmuştur. Rast geldi. Ne alakası var canım? O da öyle diyor. Hiç demiyor ki ben günahımdan sebep belamı buldum. Onu da diyen yok. Onu da anlayan yok. Allah-u Teala buyuruyor. Bütün peygamber gönderdiğimiz, vaaz gönderdiğimiz toplumları mutlaka sıkıntılarla, belalarla yakalarız. Ve mâ arsalnâ fî qaryetin min nebî lâ ahadnâ ehlehâ bil be'sâ ve'd-darrâ le'allehum yed-darrâûn. Belki sızlanırlar, belki yola gelirler, belki ya Rabbi pişman olduk derler diye sıkıntı veririm, bela veririm, hastalık veririm, dert veririm. Yani pay veririm. Ama onlar ne derler? قَدْ مَسَّابَانَ الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ. Biz böyle günah yaptık, yalan yaptık, iftira yaptık, haram işledik diye olmadı ki bu. Bizden evvel atalarımızın da başına böyle sıkıntılar geldi. Bunlar doğal hadiseler yani. Bu benim günahımdan olmadı, rast geldi derler. Kur'an-ı Kerim aynen söylüyor. Adama diyor belasını veririm. Adam yine der ki babama da olmuştu bu. Hiç demez ki benim günahımdan olmuştu bu. Demez. Allah günahlarımızı bize bildirsin. Günahlarımızı itiraf ettirsin. Günahlarımızdan özür dilemeyi, tevbe etmeyi nasip etsin. Efendim size de bu tabii kulağınıza küpe olsun. Aman yalan, aman yanlış haber, aman iftira, aman bir Müslümana bir şey takmak, yapmadığı şeyi yaptı demek çok büyük günah. Allah muhafaza. Yanarsınız. Helak olursunuz. Hele bu da bir hocaysa, bir de din adamıysa, bir alime ikram, 70 peygambere ikram, bir alime ihanet, 70 peygambere ihanet. Allah muhafaza. Ona göre katlarsınız. Belanızı katlarsınız. Aman hafızlara, alimlere, ehli Kur'an, ehli zikir insanlara, ehli sünnet ve cemaat itikadında olanlara sakın haklarında, aleyhlerinde bir şeyler katıştırmayın, uydurmayın. Konuşulanlara da hemen kapılmayın. Efendim, Allah Teala şerlerinde muhafaza etsin. Dua edelim. Şimdi kıyamet alameti. Bitmez kıyamet alameti. Biter mi? Kıyamete kadar devam edecek. Bu kıyamet alametlerinden, en mühimlerinden bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Seykûne aleykum umera. Benden sonra başınıza yöneticiler geçecek. Yuakhirûne salâte amme vâkîtya. Namazı vaktinden geciktirecekler. Namazları gece işte Haccacı Zalim yapardı bunu, anlatmıştım size değil mi? Ta evvelce Haccacı Zalim cuma hutbesine çıkardı. Hutbede konuş konuş konuş konuş cuma geçecek. Efendim kimse korkudan bir şey diyemez. Ondan sonra iner cuma ikindi hepsini bir kıldırır. Hadi çık dışarı. Acayip işler. Hazreti Hasan-ı Basri orada radıyallahu anh bulundu. Bunlar insanlar o birkaç kere kalktı, bağırdı, çağırdı da. Yani tabii Allah Celle Celaluhu'nun efendim desteklediği kullar var. Kalplerini rapt ettiği. Onlar tabii her ortamda kalkıp çıkabilirler tabii. Fakat bu gibi tehlikeli ortamlarda da kelle gitmek var. Her alimin de kalkıp konuşması farz değil. Yani takiye olan yerde korku ve tehlike, endişe var candan. Böyle durumlar yaşadılar. Namazları ne yapacaklar? Vaktinden tehir edecekler. O zaman tabii cumaları kimler kıldırıyordu? Yöneticiler. Cumayı yönetici kıldırdığı zaman başka bir yerde kılınmıyordu. Tek yerde de kılındığı zaman sen öbür cami erken çıkar diye oraya gitme imkanın yok. Bu sefer ne yapıyorsun? Belli bir yerde toplanıp kılıyorsun. Bu sürede de hutbeden inmedikçe sen de namaza duramıyorsun. Yani zor bir iş. Bunlar kıyametten evvel olacak. Buyurulduğu gibi oldu. Efendim daha yakın zamanda Şemseddin Yeşil Hoca, o da bir antika, o et yemezde vaaz edermiş. Ben katılmadım, çocuğum tabii, benim belki de yaşım çağır değil. Anlatırlar, kadın erkek aynı safta, kadın erkek karışık cumada, ama öyle bir vaaz yapar ki milletin aklı gider. Öyle de hatip adam cumanın vakti geçer ikindiyle birleştirir, öyle bir namaz kıldırırmış et yemezde. Bunu da efendim katılanlar var. Yaşlılardan buna katılanlar var. Evet. Allah taksiratını affetsin diyelim. Ömer Nasuh Efendi onun vaazlık belgesini aldı. Hazreti Muaviye'nin aleyhine konuştuğu için, sahabenin aleyhine konuştuğu Ömer Nasuh Efendi müftüydü. Vaazlık belgesini aldı, onu iptal etti. Fakat işte o da öyle bir adam. Yani namazları ne yaparlar? Vakitlerinden geciktirecekler. Efendim geciktirecekler derken tabii namazı son vaktinde kılacaklar demiyor. Yani orada son vaktine yakın kılmak, geciktirmek sayılmaz. Namazı vaktinden atlatıyor. Anladınız mı? Yani kazaya bırakıyor, vakit çıkıyor manasında bu ifade. Ve yuhdizûnel bid'a, bid'atlar ihdas edecekler. Bid'atların yani yeni ifadeyle tam karşılığı reformlar, yenilikler, dine katmalar, dinden olmayan şeyleri dine sokmalar yapacaklar. Efendim böyle bir zaman gelecek buyurdu. İbn-i Mesud Hazretleri radıyallahu anh buyurdu ki o zaman ne yapalım ya Resulallah deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir de bana nasıl yapacağını mı soruyorsun? Ne yapacaksın? La ta'ate limen asallah. Allah'a karşı gelene boyun eğmek yoktur. Yani kim sen efendim İslam'a karşı geliyor, Allah'a isyan ediyor, kim bir yanlış yapıyorsa ona boyun eğmek yoktur. Ha tabii bu boyun eğmek olmayınca bunun karşılığındaki yapılacak şekiller ve tavırlarda hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. Gücü yeten eliyle, yoksa diliyle, dilinden konuşamayacağı yerde kalbiyle yapılan şeriatsızlığa, sünnetsizliğe, bid'ata karşı bir efendim hoşgörüsüzlük ve kerahet gösterisi yapılacak ki efendim burada İnsanın imanı selamet kalsın. Kendisi de ehl-i sünnet vel cemaat dairesinin içinde kalsın. Allah o daireden çıkmaktan muhafaza etsin. Amin. Şimdi yine hadis-i şerifte yeti alen nasi zaman, insanlar üzerine bir zaman gelecek. Tehluku fi sünneti, sünnetim gitgide eskiyecek. Benim yolum gitgide ne olacak? Eskiyecek. Yani eskiyen bir eşya gibi burada istihare ve kinaye tarikiyle, yani yıpranacak. Bu ne demektir? Uygulanmayacak. Yürürlükten kaldırılacak. Bid'at tazelenecek. Devamlı bir yeni uydurma. Ne adına? Din adına. Buraya dikkat. Çünkü araba çıktı. Efendim araba, tren çıktı, uçak çıktı, helikopter çıktı. Bunlar bir yenilik. Resulullah'ın zamanında sallallahu aleyhi ve sellem yoktu diyerekten. Buna bid'at diye karşı gelir miyiz? Gelmeyiz. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim tabii ki onun zamanında araba olsa, tayyare olsaydı o ille ben deveyle gideceğim demezdi. Öyle mi? Dolayısıyla ama bu ayrı bir konu. Ama herifin biri dedi ki hocanın biri, Resulullah şimdi olsaydı o da pantolon giyerdi. Ulan serseri, pantolon dar giymek demektir. Dar pantolonu o zaman bulamadı mı? Aynı kumaşı dar da yapardı. Bu saçmalık. Haşa. Bu Resulullah'a nedir? İftira. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dar giymekten, şekil belli etmekten, kadınlara benzemekten, erkeklere hep ne yaptı? Nehyetti. Dolayısıyla tabii insan hududunu belli eden, namazda arkanda durana karşı bütün hatlarını dışarı çıkaran bir şey yasaklamış zaten. O zaman da o imkan yok muydu da yapmadı yani? Ne alakası var? Ha bu ayrı. Ama bu gibi tıptaki ilerlemeler, öyle mi? Efendim sanattaki ilerlemeler, köprüler yapılmış, tünel yapılmış. Bunlar din adına bunlara karşı gelinir mi? Gelinmez. Ve iddu lehum istata'tu min kuvvetin. Kafirlere karşı gücünüz yeten kuvveti hazırlayın buyurulduğu zaman اَلَا اِنَّ الْكُوَّتَ الرَّمْيُ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuvveti tefsir ederken güç hazırlayın ne demektir'i beyan buyururken ok veya kılıç, süngü, mızrak, hançer buyurmadı. Ne buyurdu? Kuvvet atmaktır. Atmaktır. Neyi atmaktır? Hangi dönemdeysen onu atmaktır. Ha bugün atom çıktı. Şimdi atomdan beterini bulmuşlar. Neyse,
5: Neticede nedir? Kuvvet her zaman için nedir? Atmaktır. Ama öyle bir buyurdu ki dünya sonuna kadar efendim durdukça mutlaka güç gösterisi neyle oluyor? Bir yerlere bir şeyleri atmakla oluyor. Ama er-ramyu demedi ki ramyus-siham ok atmaktır. O atmaktır. Şimdi dolayısıyla teknolojideki gelişmeler efendim toplumlara güç veren, aileye güç veren, insana kuvvet kazandıran, efendim insana sağlık kazandıran bu gibi vasıtalardan istifade İslam'ın yasakladığı şeyler olmayıp teşvik ettiği, emrettiği, ilerleyin buyurduğu hususlardır. Onun için bid'at konusunda neyi kayıt koyuyoruz? Din hususunda yenilik. Men ehdeze fi emrina hâza ma leyse minhu fehuve raddün. Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bizim bu din işimizde, ne işimizde? Din işimizde, abdestimizde, guslümüzde, namazımızda, anladın? Haccımızda, zekatımızda, kadınımızın örtünmesinde, ticaretimizde, helalımızda, haramımızda. Bunlar din konusudur. Burada benim asr-ı saadetimde bir delile dayanmayan, uygulaması bulunmayan, efendim, yenilik çıkartanın o ihdası, o uydurması feverraddün, merdüttür, Allah indinde değersizdir ve reddedilmiştir ve hükümsüzdür. Ve sahibi bu yüzden mesuldür ve günahkardır ve Allah'ın divanından kovulmuştur. Uzun uzun mana verebiliriz. Neticede bid'atlar yenilenecek, sünnetim eskiyecek. Çünkü sünnetle bid'at geceyle gündüz gibi zıttır. İkisinin bir arada buluşması düşünülemez. Ezzıddani la yeşteba. İki zıt bir arada bulunmaz. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Femen ittebe'a yevmeydin sünneti sâre gariben ve bekiye vahide. O gün benim sünnetime uyanlar gurbetteki gibi yalnız kalacak, tek başına efendim sünnetimi yaşayacak. Allah bizi o gariplerden ayırmasın Celle Celaluhu, o yalnız kalanlardan eylesin Celle Celaluhu, o azınlığa dahil eylesin. Ama çünkü orada ifade böyle. Garip kalacak, yalnız kalacak. Tabi burada hepten tek bir kişi manasında olmasa da topluma göre dışlanacak, genelden hariç kalacak, yalnız kalacak. Bugün durum öyle midir? Öyledir. Yani sünnet-i seniyeye ittiba edeyim diyen bir insana hakikaten Müslüman camia bile ne yapıyor? Dışlıyor, yadırgıyor. Efendim bu nasıl iştir diyor, bunun zamanı mıdır diyor, bu böyle yaşanır mı diyor, böyle olur mu diyor. Ya durum bu. Efendim şu anda kadın erkek haremlik selamlık işi bile Müslüman camianın çoğunda kalkmıştır. Sen adama hanımını çıkartmadığın zaman veya ne bu bir yere davet edildiğinde kadın erkek bir arada nasıl oturacağız? Onlar örtülü canım, ne var? Ya örtülü olur mu bir sofrada falan? Cık. Olacak hiç midir dediğin zaman amma da yobazsın diyor bunu. Namazlı abdestli insanlar söylüyor. Ne kötü kalplisin, ne fesat adamsın. Cık. Yalnız kalıyorsun. Bir insan İslam'ı yaşayayım diyor, ailesi dışlıyor. Yakınları dışlıyor. Ve men ittebâ bid'an nas, insanların uydurduğu yollara uyanlar ve cedde hamsine sahiben evekler, 50'den fazla arkadaş bulurlar diyor. Hadis-i şerif ne güzel anlatmıştı. Aynı zaman değil mi?

evvela itikatta bidat. İtikatta bidat, Mutezilesi, Cebriyesi, Şia mezhebi, en evvel çıkan inanç bidatları. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin inancı dışında inançlar ihtiyaç edilir. Ondan sonra tabii amel bidatları bunu takip etti ve böylece iş çığırından çıktı. Onun için her 100 senenin başında bir müceddit gelerek, o müceddit ne yaptı? Bu eskiyen sünnetli bir daha bir yamadı, bir tazeledi, bir parlattı, bir ihya faaliyeti başlattı her 100 senenin başında. 1000 senenin başında İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani Hazretleri gelerek ne büyük bir tecdit yaptı efendim. Hala onun 1000 senelik döneminde devam ediyoruz. Allah himmetlerini üzerimize daim eylesin. Ondan sonra işte her 100 senenin başında bir müceddit, bu 100 senenin başında Efendi Hazretlerimiz gibi bir zat işte ve 15. asrının ilk çeyreğinde aramızda bulunuyor. Allah Teala başımızdan eksik etmesin. Böyle insanlarla ne oldu? İşte unutulan sünnetler, terk edilen sünnetler yaşanmaya başlandı ve böylece bir cemaat, bir filiz yeniden bitti derken, bitirdik derken, bunlar daha canlanamaz derken, daha sünnet münnet ümmet kalmaz derken Allah Teala yeniden bir gençlik yarattı elhamdülillah. Yeniden bir cemaatler var. Allah Teala sayılarını artırsın. Yani sünnet seneye merak eden, sünnet yapmak isteyen, bid'attan kaçmak isteyen en azından bu azimde insanlar türedi elhamdülillah. Bu büyük bir berekettir. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi de bu hizmette vesile eylesin. Bizim zamanımızda sünnetleri yaşatmayı, bid'atları öldürmeyi nasip eylesin. Şimdi bu bid'at konusu ne dedik? Evvela inançta başladı. Bu 72 fırka buyurulan ümmetim setefteri kummeti selâten ve sebûne fırka, ümmetim kaç fırkaya ayrılacak? 73'e. Kullun fil havi illa vahide, biri müstesna, hepsi cehennemdedir. Demek ne kaldı cehennemde? 72. Bu 72'nin hepsinin inancında ne var? Bid'at var. Tek fırkanın adı ne? Ehli sünnet vel cemaat. Ne demek ehli sünnet? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin inandığı gibi. Humullezine ala ma ene aleyhiyem ve ashabi. Bugün ben ve sahabem neye inanıyorsak o gün aynısına inananlar, dünyanın sonunda da gelseler bu cemaata dahildirler. Bu cemaatin inancına dahildirler. Elhamdülillah biz onlardanız. Kendini ehli sünnet zannedip ehli sünnet dışına kaymış da çok sapık vardır. Kendine ehli sünnet ismi takmakla da olunmuyor. Ama bir takım neler vardır? Efendim şartlar vardır, inançlar vardır, esaslar vardır. Biz bu esaslara inananlardanız elhamdülillah. Ama bugün de ehli sünnet geçinen fakat bu esasları zedeleyen insanlar mevcuttur. Nitekim efendim ben ehli sünnettenim deyip de hadisleri inkar edenler vardır. Değil mi? Kendisine ehli sünnet efendim lakabı takan veyahut ehli sünnet dışısın dediğin zaman da nasıl dersin bana diyen, ona bakarsan adam Kur'an'ı inkar ediyor, gavursun dedi mi seni mahkemeye veriyor. Bu öyle zamanda değil miyiz? Öyle şey olur mu diyor, ben senden iyi Müslümanım diyor. Şu ayeti diyorsun, o ayet diyor hüküm geçmiştir. Bu ayetin zamanı geçmiştir diyor. Bundan amel edilmez diyor. Veyahut da bu zamanda bu olur mu diyor. Ondan sonra da yahu sen nasıl adamsın? Ölsen cenazen kılınmaz, Müslüman mezarlığına gömülecek durumda değilsin. Dediğin vakitte sen ne demek istiyorsun diyor. Ben sabah namazını da kıldım, şimdi abdestliyim diyor. Durum bu. Ha yani kendini Müslüman zanneden gavur yok mu? Bunun gibi ehli sünnet zanneden sapık yok mu? Çok. Onun için ehli sünnet adını takmakla ehli sünnet olunmuyor. Ehli sünnet neye inanmış onu bilmek ve ona aynen inanmakla oluyor. Onun için ben bunu çok anlatıyorum size. Fakat mesela şu asırda, şu andaki en güncel konulardan birisi nedir? İtikat bidatı ile ilgili bir misal vereceğim size. Bunları ben baş edemem. Yani itikat bidatı, yani bütün sapık fırkaların tüm inançlarını anlatmak lazım gelir. Bunu da anlatmakla baş edecek bir iki ders yetmez buna. Mutezile'nin sapık fikirleri, Şia'nın sapık fikirleri, Cebriye'nin sapık fikirleri, tefsirimizin 12. cildi çıktı ya. 12. ciltte bu hususta zannediyorum innellezine ferraku dinu ve kanu şia'a,

0: En'am suresinin son sayfası, yani bu cildin de son sayfasında dinlerini parça parça yapanlar, şia şia gruplara ayrılanlar, leste minun fi şey habibim, senin onlarla hiçbir alakan yoktur, onlar senin yolunda değildir ayeti var. Bu ayette bu parçalanmaları anlattık. Ruhul Furkan tefsirimizde başlıca yazdık. Mutezile'nin başlıca sapık fikri, şunun şöyle, bunun böyle fırkaları başlıca. Çünkü içine girdiğin zaman şia kaça ayrılıyor? 23-24'e ayrılıyor. Mutezile şu kadara, müşebbiye bu kadara. Yani sapıklığın sonu yok. Onun için Allah Teala ne buyurur? Ve ne ala sıratı müstakiben. Habibim sen söyle ki benim dost doğru yolum bir tanedir. Fettebi'u, siz bu yola uyun. Ve la tettebi'u sübül, sakın yollara uymayın. Yollar çoktur. Fetteferrakme bikum en sebili, sonra sizi Allah'ın bir olan yolundan ayırırlar. Yollara uymayın, yola uyun. Yol bir, yollar çok. Aynı ayet-i kerimede buyurulduğu üzere. Allah Teala karanlıklardan nura çıkarıyor. Nur bir, karanlıklar çok. Kafirler ne yapıyor? Nurdan karanlıklara çıkarıyor. Çünkü karanlıklar, inanç bozuklukları kadar karanlık var. Ama nur Allah'ın hak yoludur. Nurdan ibaret Celle Celal. Bu yüzdendir ki efendim ilminizi geliştirin. Bu konuları araştırın. Anlar anlamaz bazı sapık fikirler size de ne yapabilir? İşleyebilir. Herkes eline kalemi alan çala kalem kitap yazıyor. Bir de adam bana ne diyor biliyor musun? Senin gibi kitabı diyor bana herkes yazar diyor. Niye dedim? O kadar kaynak vermişsin diyor. Niye? Mesele diyor benim gibi yazmak. Ben kaynaksız diyor. Gece oturdum diyor, sabaha kadar yazdım diyor be. Uydurdum desene şuna. Adam bir de beni beğenmiyor. Ben o kadar kaynak vermişim de itibarım yok. Niye? Kaynaksız konuşacaksın, desteksiz atacaksın diyor. Vah sapık, vay. İradeye girmiş, kudrete girmiş, mürciyeye girmiş, müşebbiyeye girmiş, ne onun adı efendim, cebriyeye girmiş. Çık, yani girmediği bataklık yok. Çıkamamış içinden. Ondan sonra suçu Allah'a yüklemiş. Haşa. Allah yazmasa ben diyor içki içmezdim, kumar oynamazdım. Mecburum. Derken kendi sütten çıkmış ak kaşık gibi böyle bir günahsız gibi duruyor. Bir de namaz. Peki niye namaz kılıyorsun? Bana yazdı diyor, onun için kılıyorum diyor. Buna yazmadı, onun için kılmıyor. Cennete ne lüzum var? Cehenneme ne lüzum var? Hiçbir teklif kalmadı ya. Bunu yazar işte adam. Bunun kitabı kaç satıyor? Biz size bir kitap söylüyoruz, 3-5 tane gitmiyor. Hakkın müşterisi az olur, batılın müşterisi çok olur. Batılın sesi gür çıkar, batıl köpük gibidir, suyun üstüne çıkar. Femmezzebet ve de bu cüfa. Ama köpük gibi sonunda bir anda pıt atar, bereketi olmaz. Ve emmâ mâ enfe'ün nâz. Bizim yazdığımız ehli sünnet eserleri insanlara fayda veren hak, feyemkuzu fil arz, kalıcıdır. O batıllar devresini tamamlar, söner. Bundan birkaç sene sonra o batılların çoğunun ne adı kalır ne sanı kalır. Ama ehli sünneti müdafaa edenler kıyamete kadar baki kalır. İşte İmam Rabbani'den bahsediyoruz. Değil mi efendim? İşte Şah-ı Naksibendi'den bahsediyoruz. Ehli sünnet İmam Maturidi'den bahsediyoruz. İmam-ı Azam ve Ebu Hanife'den. Bunlar 1000 sene, kaç yüz sene evvelki insanlar, kaldılar mı? Kaldılar. Ama o sapıkların hiçbiri kaldılar mı? Kalmadılar. Fitneyi saldılar. Fakat bu yeni gelenler onların adını bile yaşatmadılar. Çünkü neden? Adam diyor ki ne başkasına yaşatayım diyor. O bu işi uydurduysa da diyor ben kendime mal edeyim diyor. Birkaç senede benim adım sürsün. Hak öyle değil ki. Hak diyor İmam Maturidi böyle dedi. Ebu Hanife böyle dedi. Kaynak veriyor. Kaynak vermek zorunda. Değil mi efendim? O zaman geçmişini ne yapıyor? Yaşatıyor. Geçmişini inkar etmiyor. Ama bunlar ne yapıyor? Bu sapıklar da bir yerlerden alıyor. Ama intihal yapıyor. Çalıntı yapıyor. Alıntı yapıyor. Efendim kendim uydurdum. Kendim buluş yaptım gibi millete yutturuyor. Millette ne görüşleri var adamın zannediyor. Adamın ne görüşü var? Hiçbir şey yok. Onun için bid'at, reform, dine katılan, inanç bakımından ve amel bakımından olmak üzere iki bölümde değerlendirilir. Şimdi inanç bakımından olan bid'at insanı ne yapar? Ehli sünnetin dışına çıkarır. Allah muhafaza buyursun. Şimdi bizim size yazdığımız itikat risalesinde mesela ne yazar? Şunlara şunlara şunlara inanmak ehli sünnetin nesidir? Alametlerindendir. Tamam ama bunun detayına girdiğin zaman hiçbir kitap bunu bir ciltlen iki ciltlen baş olmaz. Ehli sünnetin bir efendim ölçüsü vardır. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruhu bunu beyan ediyor. Ne diyor? Muhbiri sadık. Kim o? Doğru haber veren Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri ne haber verdiyse kıyamet alametleriyle alakalı diyor mektubatta. Ne diyor kıyamet alametleri? Güneş batıdan doğacak mı buyurdu? Hazreti Mehdi çıkacak mı buyurdu? İsa aleyhisselam inecek mi buyurdu? Efendim Yecüc Mecüc çıkacak mı buyurdu? Efendim duman kaplayacak mı buyurdu? Efendim Aden'den bir ateş çıkacak mı buyurdu? Artık okuyacağız. Esas bundan sonra okuyacağız. Daha yeni başladık. Bunda olacaklara daha yeni başlayacağız. O konuya başlamadık. Ne buyurduysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün haberleri nedir? Haktır ve gerçektir diyor. Bunu zaten iman şartlarında da bulabilir miyiz? Hangi maddeye geliyor? Ve kütübihi ve rusulihi. Ve rusulihi demek ne demektir? Peygamberlerine inandım demek. Şimdi sen ben peygambere inandım ama şu sözüne inanmadım diyerekten peygamberlere inanmış oluyor musun? Olur mu böyle bir şey? Peki öbürünü konuşalım. Ben peygamberin sadece getirdiği Kur'an'a inandım, söylediği hadislere inanmıyorum dersen peygambere inanmış olur musun? O zaman sadece Kur'an'ı getirmekle görevli olduysa, başka bir vazifesi yoksa, o kadar hadislerle, hikmetlerle, sünnetlerle, Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu? Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Allah Teala sadece kitap öğretir buyurmuyor ki. Peygamberini anlatırken Kandil gecesi burada konuştuk. Mevlüt Kandili'nde yakında geçti. Kitap öğrettikten sonra ne buyurdu? Hikmet öğretiyor. Hikmet nedir? Fıkıhtır. Sünnettir, helaldir, haramdır. Madem sırf Kur'an'ı öğretiyor, sadece Kur'an vahidir, sadece Kur'an'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu Kur'an'a inanırım dediğin zaman yine Kur'an'ın ifadesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretme görevi olduğu ve öğretme vasfını taşıdığı hikmeti ne yaptın? İnkar ettin. Hikmeti inkar ettin. Hikmet nedir? Sünnettir. Sünnet nedir? Hadis-i şeriflerdir. Zaten fıkıh da nereden çıkıyor? Ayetten hadisten çıkıyor. Kafadan kimse bir fıkıh meselesi çıkaramaz. Neticede bunlar çelişki değil midir? Peygamber'e inandım diyenin bir hadisi inkar etmesi peygamberi inkar değil midir?
1: Evet.
0: Nerede kaldı ki? Tabii hadis-i şerifin kaynağını araştırmak ve bu hadis-i şerif sabit midir, sahih midir, derecesi nedir bunu araştırmak uygundur. Buna kimse efendim olmaz demiyor. Ama kaynaklar meydandayken, bu kadar kaynaklar var iken, bu kaynakları tazif etmek, efendim tekzip etmek, İmam Bukhari, İmam Bukhari'nin yazdığı bir hadis-i şerif, Müslim'in yazdığı veya sadece Bukhari Müslim değil, onlardan sonra da gelen tabakalar var. Ta 400 senesine, 500 senesine kadar gelen var. Beyhakî'si var. Ta Beyhakî 400'lü. Mesela bu büyük muhaddis Beyhakî dediğin zaman da orada duracak. Tabarani var. Tabarani dediğin zaman orada duracaksın. Bunlar da aşağı mıdır İmam Buhari'den yani? Bu muhaddisler, bunlar, sen şimdi bu hadis yoktur dediğin zaman kim inkar ediyorsun? O Beyhakî veya Buhari veya kim onu var diye yazdıysa ona diyorsun ki yalancısın. Dur. O hadisi o kimden almış? Şu zattan. O kimden almış? Şu zattan. Onların hepsi o isim listesini veriyor mu? Veriyor. Aç Buhari'ye kaç liste var arada görürsün. Bu listenin tümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu duyduk derken yalan söylüyorlar ve peygambere iftira etmişlerdir demeye eşit değil mi? Eşit. Yalan söylüyorlar ve iftira ettiler peygambere diyorsun. Peki yani senin gibi benim gibi bugünkü güvensiz ortamda böyle bir toplumda yetişen insana inanacağım da o zamanki kadar sağlam, sadakatli, emanetli, vefalı, efendim şahitli, ispatlı bir vakit namazı cemaati kaçıranın rivayetini almadıkları, atı kandıranı bile adamı kandırır diye hadisine kabul etmedikleri dönemin adamlarına inanmayacağım. Senin neyine inanacağım sen buna yok diyorsun da? Senin duvara dayanarak konuştuğuna mı inanacağım? Adam 40 tane raviye dayanarak konuşuyor. Neticede burası çok önemli bir çıban. Günümüzün en mühim meselesi bu. Hep eşeleme deşeleme hadisleri inkara. Hadisleri inkar nereye götürüyor? Mezhepleri inkara, tarikatleri inkara, inkar, inkar, inkar, sermayeleri inkar. Çünkü bunlar devre dışı kaldığı zaman sırf ne kalıyor? Mücerred Kur'an kalıyor. Mücerred Kur'an kaldığı zaman Kur'an-ı Kerim'in manalarını ne yapabilirsin istediğin gibi tefsir olarak yorumlayabilirsin. Yorumladığın zaman da ne olur? İşte bu tahrif olur. Bak, bir salat kelimesine mana veriyor mealler. Biz şimdi meal hazırlıyoruz size inşallah. Bir meal ki göreceksiniz. Öbürlerinden de kıyas yapacaksınız. Siz kendiniz farkını fark edeceksiniz. Adam meal yapıyor. Salat namaz. O ne diyor? Dua. Ne demek bu? İşte beş vakit namaza lüzum yok demek. Dua manası veriyor. Ondan sonra da ne diyor? Bak ne kadar çelişkiye düşüyor. وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِي سَب۪يلٍ Ayette de dua manası veriyor. لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ Orada ne diyor? Cünüpken duaya yaklaşmayın diyor. Bak çelişkiye şimdi. Halbuki cünüpken dua yapılabilir mi? Yapılır. Ve serseri işte böyle çuvallarsın. Öyle gittin bir lügata baktın, oradan onu yakıştırdın, takıştırdın. Efendim uydurdu. Neler, neler, neler.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 15. bölüm devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
4: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
3: Ecir
2: ediyor.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 15. bölüm devam ediyor.
0: Şimdi ne demek istiyorum? Demek istediğim, efendim, dindeki yenilik inanç bakımından olursa mazereti yok. Allah muhafaza tevbesi de yok gibi. Neden tevbesi yok gibi? Kendini doğru yolda zannettiği için tevbeye lüzum görmüyor. Burası tehlikeli. Çünkü ne buyuruluyor hadis-i şerifte? Bidat, Allah bidat sahibinin tevbesini kabul etmez. Adam bu sefer diyor ki ya bu nasıl hadis-i şeriftir? La ekbelullahu li sahibi bidatin sarfen ve la neflen, farzını, nafilesini işte kabul etmez. Acayip hadis-i şerifler var. Adam diyor ki hoca efendi bu tezattır. Niçin tezattır? Yahu diyor şirkten dönse adam 90 yıllık kaşerlenmiş kavur Müslüman olsa kabul müdür? Kabuldür. Bu nasıl hadistir ki diyor bidat sahibinin tevbesi kabul olmaz? İşte onu sen anlamadığından tezat oluyor. Halbuki ne demek istiyor? Kafir adam yanlış olduğunu anlarsa imana gele bilir. Günahkar adam içkiyi, kumarı, zinayı, faizi haram olduğunu bilerek yapan bir adam, pişmanlık duyan bir adam yarın ona tevbe nasip ola bilir. Çünkü zaten onu helal görmüyor ve zaten eziklik çekiyor. Ama bir adam ehli sünnet dışı sapık bir itikada saplandığı zaman kendisini ne zannediyor? Hidayette. Öbürleri ne zannediyor? Dalalette. Neticede adam kendini doğru sanarken tövbesi umulur mu? Hah, işte tehlike burada. Bid'at sahibi demenin manası bu. Onun için men vekkara sahibi bid'atin fekede ane ala edmil İslam. Reformist bir insana hürmet ve tazim eden İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur diyor. Çünkü bu adam itikat sapığıdır. İnancında yenilik var, inancında sapıklık var. Büyük tehlike arz ediyor. Buna hürmet eden, tazim eden insanlara bu da doğrudur mesajı veriyor ve bütün insanlar buna kanma tehlikesi geçiriyor. Onun için evvela itikat bidatlarına dikkat edeceğiz. Kıyamet kopmadan olacak. Olmaz olur mu? Bütün 72'nin hepsi çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. 72'de bir eksik var mı? Yok. Şehristani El Milel ve Nihal ismi eserinde daha birçok alim bu hususta eser yazmıştır. Bütün bu eserlerde ne vardır? 72'nin sayarak isminin tespiti vardır. İmam Abdülkadir gelen Gunyesinde El Gunye'yi aç 72'yi bulursun. 72'nin de kısımları vardır. Onları da yazar. Her bir kısmın içinde ne verir? Bu da 5'e ayrılır. Bu da 10'a ayrılır. Bu da 20'ye ayrılır. Sübül, yollar, yollar, yollar, her yolun başında bir şeytan, bana gel, bana gel, bana gel. Ne yapacak, milletin kafası karıştı ya. Ne yapacak? Hak bir tane, ondan ayrılmayacak. Allah'ım işte, Allah o feraseti versin, o zekayı versin sizlere inşallah. Sizler akıllı insanlarsınız, pek dünya işinde pek kaptırmıyorsunuz parayı. Karı zararı da iyi biliyorsunuz. Tabii. En safı bile bu milletin, değil mi? En safı bir iş yapar. Alman, İngiliz hayran bırak kalır böyle. En safına. Ne uyanık millettir Türk milleti, değil mi? Efendim hakikaten, ama itikata geldi mi? He? Bir de baktım bir sapığın peşine hepsi birden gidiyor. Allah. Yani bu nedendir biliyor musunuz? Şu dünya işine, alacağı, vereceği, kara, zarara verilen dikkat ve değerin bir yarısını, çeyreği, zerresi bile ya ben neye inanıyorum, nasıl inanıyorum, nasıl inanmalıyım acaba meselesine bir önem verilse bu sapıklıkları insan anlayacak akla sahiptir. Allah o aklı size vermiştir. Hoca değilsiniz ama hocaların yazdığını da okuyabiliyorsunuz canım. Yazılanlar arasında da dengeyi kurabilirsin. O kadar aklınız yok mu sizin? Şimdi bu itikad bidatındaki bir misal nedir diyorum size? Mesela hadis-i şeriflerin inkarıdır. Hadis-i şerifleri inkar eden insan ehl-i sünnetten çıkar. Ancak şimdi bir diyelim rivayet vardır. Bu rivayette diyor ki mesela işte efendim misal veriyorum. Çörek otu ölümden başka her derde devadır. Elhabbetü's sevda şifa min kulli da illesam. Ölüm hariç çörek otu her derde devadır. Bu hadis nerededir kaynağı? Buhari'dedir. Buna inanmak lazım mı? Lazım. Ha şimdi fakat bir insan dese ki yani bu mu acaba falan. Hani buna hemen sen dinden çıktın, imandan çıktın, ehli sünnetten çıktın denir mi? Denmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından kendi duyup da inanmıyorum deseydi dinden imandan da çıkardı. Ama ve lakin işte arada dediğim gibi kaynaklar şunlar bunlar meselesinden tabi oraya da bir tekzip, bir inkar, İmam Bukhari'ye iftira falan yapmaksızın burada bir duraklama geçirse, biz buna demeyiz ki Ehl-i Sünnet'ten ne yaptı bu adam? Çıktı. Velakin yanlışta mıdır? Yanlıştadır. Çok büyük yanlıştadır. Bırak Bukhari'de, efendim derecesi en zayıf bir kitap. Mesela bir Hacimat bahsinde bir hadis-i şerifte geçiyor ki çarşamba günü bir saat vardır. Kan aldırırken o saate çatarsanız kanınız durmaz. Ve ölüm tehlikesi geçirirsiniz. Bu hadis-i şerifin kaynak ve senet olarak mertebesi öbürlerine göre aşağıdadır. Aşağı zayıf diyoruz ona. Velakin işte alimlerden birisi de bunun kaynağını efendim zayıf bularak çarşamba günü kan aldırır. Ve o saate denk geldi, her dakika değil. Bir ana rastlar diyor işte, o anı ne bileceksin. O ana rastlayaraktan kanı durmaz. Ve kanı durdurulamaz, az daha ölecek hale gelir. Ve neticede zor şer, efendim kan durdurulur. O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına gelir. Sen duymadın mı ki çarşamba gününde bir saat var, onda kan aldıranın başına bu gelir. Benden bu hadisi duymadın mı diye o alime sitem eder. O alim cevaben der ki ya Resulallah duydum ama bu hadis-i şerifin senedi olarak öbürleri kadar kuvvetli bir senede dayanmadığından biraz gevşekten aldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben buyurur ki ne olursa olsun sana benden ulaşan bir haber hakkında ihtiyatlı davranmalı değil miydin? Çok büyük bir ölçü. Sana benden ulaşıyor. Benden böyle bir rivayet geliyor. Ne olursa olsun ihtiyatlı davranmalı değil miydi? Neticede efendim bu bir yönü. Öteki yön nedir? Bazı meselelerde ne vardır? Tevatür vardır. Tevatür ne demektir? Manen birbirinin, rivayetlerin manen birbirini ne yapması demektir? Desteklemesi demektir. Yani akaidde biz buna nasıl tarif ediyor akaidde? Haberi mütevatir dediğimiz konuya ve vel haberu sabitu ala elsineti kavmin la tusavvaru tevatuhum alel kezibi. Ne demek? Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar çok yaygın ve değişik coğrafyalarda yaşayan bütün insanların bir konuda söz birliği yapması. Çünkü iki kişi olur, ikisi de birbirinin arkadaşı olur, dersin ki bu uydurdu, bu da ona uydu. Bu tamam. Ama efendim Mısır'da, Şam'da, Bağdat'ta, Kahire'de, Medine'de, Mekke'de bu kadar alim. Bunların hepsi efendim, ona oradan, ona öbüründen, ona öbüründen gelen rivayetlerle bu konu tescil edilmiştir. Böyle bir habere ne diyoruz? Haberi mütevatir diyoruz. Lafzen mütevatir olur. Aynı lafızın Resulullah'tan duymaları şartı gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnnemel a'mal bin niyat. Ameller neye göredir? Niyetlere göredir. Bu hadis nedir? Mütevatirdir. Nasıl bir mütevatirdir bu? Lafzan mütevatir. Ne demek lafzan? Yani bu lafızla o sahabede, öbürü de, öbürü de kaç tane sahabeden gelmişse hepsi aynı lafızla ifade yapmıştır. Dolayısıyla bu lafzı da sabit olduğundan bir insanın böyle bir haberi mütevatiri, hadisi mütevatiri inkar etmesi aynı Kur'an'ı inkar etmek gibi onu ne yapar? Kafir eder mi? Eder. Ha elhamdülillah rabbil alemin inkar ettin. Ha innemel amal bin niyatı inkar ettin. Çünkü innemel amal bin niyat kimin sözüdür? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah rabbil alemin kimin sözüdür? Allahu Teala'nın. Elhamdülillah rabbil alemini bize kim getirdi? Muhammed Mustafa. Eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillah rabbil alemini Allah buyurdu dediğinde sadıksa, biz onu o sözünde doğruladıysak, ameller niyetlere göredir sözünde de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sadıktır ve doğrudur ve dürüsttür. Dolayısıyla buradaki haberi doğrudur, buradaki haberine soru işareti dediğin zaman Allah'ı da inkar ettin, peygamberi de inkar ettin. Men yuttar rasul ve gadi ta'ata Allah, Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş sırrını terk ettin. Atıullah atıur rasul, Allah'a itaat edeyim derken peygambere itaatı terk ettin. Dolayısıyla zincirleme trafik kazasıyla cehennemi boyladın. Cehennemi boyladın. Sana artık yapacak bir şey yok. Allah hidayet versin. Şimdi bu lafzan mütevatir. Bir de manen mütevatir var. Lafzan mütevatir kaç tane var? Çok az var. Yani aynı lafız harfine nokta, Kur'an gibi. Kur'an-ı Kerim nedir? Mütevatir. Ne demek mütevatir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Fatiha nasıl okunuyorsa şimdi aynı okunuyor mu? Dünyanın her yerinde aynı mı? kıraat farklılıkları olmakla beraber Maliki der, Meliki der, bunlar kıraat farklılıklarıdır. Bunlar da Efendimizin okumalarında var. Sallallahu aleyhi ve sellem aynen gelmiştir. Mana aynıdır. Neticede bu lafza mütevatir. Mane mütevatir nedir? Aynı veydi, feydi değişir ama mana nereye vurur? Aynı noktaya vurur. Bunun misali olarak size bu yakınlarda çok gündem olan konu nedir? Nüzulü Mesih'tir. İsa Aleyhisselam'ın ineceği veya inmeyeceği tartışmasıdır. Bak bu kitap, biz bunu seneler evvel hazırladık. Şimdi bu son zamanlarda kıyamet alametleri çok konuşulurken bunun inkarı çok vuku bulmaya başladı. Bir de misyoner faaliyetidir, şudur budur, kapılmayın, kaptırmayın diyerek hadisleri tamamıyla inkara. Hadi bir de diyor ki, onları diyor misyonerler uydurdu diyor. İmam-ı Bukhari'nin zamanında misyoner ne arıyor ya? İmam-ı Bukhari'nin kitabına kim soktu bunu ya? Elimizde 200-300 sene evvel basılan kitap var. Baskısı 400 sene evvel zaten ya. Baskısı. Baskısı 600 sene evvel. Kütüphaneye git. 900 sene evvel yazılan var ya. Yani 400-500 sene evvel baskı yoksa ne var? Yazı var. El yazma fotokopisi Süleymaniye'de duran 900 senelik, 1000 senelik kitap var mı? Ya. Buna hangi misyoner katacak ya? Ahmaklığın bir lüzumu yok. Şimdi bu nüzülü Mesih, bu size itikattaki bidattan misal veriyorum, manevi tevatüre misal veriyorum. Şimdi şu kitapta hadis-i şerifler vardır. Kaç tane hadis-i şerif vardır bilmiyorum tabii, tam onları numaralamış mıyım, numaralamamış mıyım? Velakin bu kitaptaki hadis-i şeriflerin tümü aynı noktaya vuruyor ki lafızlarının farklılıklarıyla beraber manen, mana olarak bu kadar sahabeden gelen hadiste ne buyruluyor? İsa Aleyhisselam kıyamet kopmadan evvel inecek mi? İnecek. Şimdi bu tabii şekilleri farklıdır efendim, ama şuraya inecek. İşte beyaz minareye inecek. İşte efendim şunu yapacak, bunu yapacak. Hadis-i şerifler anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Burada ne var? Lafzen tevatür yoksa da manen tevatür var. Şimdi bu kadar sahabenin ve ravinin böyle bir haberi uydurup yalan üzere birleşip bize kadar bu yalanın böyle pompalanmasını akıl mantık alır mı? Almaz. Bu Bukhari'de de var, bu Müslim'de de var, bu Ebu Davud'da da var. Bütün kaynaklarda var. Ve bunların hepsinin ravileri var. Bu ravilerin uzantılarından hesaba kattığın zaman binlerce tabi'in, sahabeden sonra tabi'in, tebe-i tabi'in de bu ravilerin arasındadır. Bu kadar insanın yalanda birleşmesi düşünülemez. Öyleyse bu hadislerin hükmü nedir? Manen mütevatirdir. Bir insan şimdi çıkıp derse ki Kur'an'da böyle bir şey yoktur. Halbuki Kur'an'da da var işaretleri. Fakat Kur'an'da böyle bir şey yoktur ve ben buna inanmıyorum derse, bu adam ehli sünnetten çıkar mı çıkmaz mı? Niye çıkar? Bak ne dedim, demin tek yoldan gelen bir hadis-i şerif gibi değildir. Manen tevatüre ulaşmıştır. Manen mütevatir olan bir konunun inkarı ne yapar adamı? Bu hadis-i şerifleri inkar etmiş yapar. Hadis-i şeriflerin inkarı insanı ehli sünnetten dışarı çıkartmaya yeter ve artar, Allah muhafaza buyursun. Onun için şimdi bu konu gibi konularda hassas davranacaksınız. Efendim, bunu bu kitaptan bunun delillerini bulursunuz. Delil merak edenlere delillerini gözlerine sokarsınız. Sen bunu yoktur derken kaynak göster. Hiçbir kaynak gösterebilir mi sana hadisteki yoktur diye? Gösteremez. Sen vardır derken kaç tane kaynak gösterebilir misin? Al burada gösterirsin. Mesela. Şimdi hala bu hususta inkara kalkışan körü körüne inatçılık yapmış olur ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini inkar etmiş olur. Allah muhafaza buyursun. İşte buna ne derler? İtikatta bid'at. Ne demek itikatta bid'at? Sahabe-i kiram böyle bir hadisi inkar ederler miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydukları bir şeyi inkar ederler miydi? He? Ne buyurduysa inanırlar mıydı? Hikmetini anlasalar da anlamasalar da gayba iman ederlerdi, değil mi? Nitekim konuşuyoruz. Kıyamet alametlerinden neler anlattı da onlar daha yeni çıkıyor. Onlar o zaman bile buna inanmışlar mıydı? İnanmışlardı. Yok burada bu zamanda böyle bir şey demişler miydi? Dememişlerdi. Şimdi ehli sünnet vel cemaat nedir? Sahabenin ve Resulullah'ın itikadı demektir. Şimdi bu hadislerin hepsine sahabe inanmış mıdır? İnanmıştır. Sahabe cemaatinin inandığı bir konuya bugün biri kalkıp itiraz ettiği zaman o cemaattan ayrılmış mıdır? Ayrılmıştır. Kadayıf'ın telleri gibi size ayırıyorum, böyle anlatıyorum. En zor konuları en kolay şekilde amcaca, ananızın diliyle anlatıyorum. Efendi babamızın demi öyle. Amcaca konuş derdi. Yani insanların anlayacağı dilden. Öyle bir dilden de konuşabilirim ki burada terim ve istilahlara girerim. Hiçbiriniz bir şey anlamazsınız. O zaman da bir şey yarar mı? Yaramaz. Tabii gayemiz nedir? Sizlerin bir şey anlamasıdır. Onun için biraz halk diline inerek konuşuyorum. İlmi seviyeden inerek konuşuyorum. Bidatlar çıkacak. Şimdi ne anlattım size? İnanç bidatı. Misal verdim. Efendim. Ehl-i Sünnet mezhebi diyor ki Allah Teala cennette görülecek mi? He? Görülecek. Cennetten görülecek. Peki efendim biz cennette yani. Allah Teala cennette değil. Mekanda mezhebi. Biz cennette. Cennette demek ne demek? Biz cennette. Yani görenler cennette. Cennette bizim tarafımızdan. Görülecek. Mutezile mezhebi ne diyor? Görülmeyecek. Al başına belayı. E peki ayet var, hadis var, o da başka bir yorum getiriyor. O bir şey, bu bir şey, mücadele. Peki sahabe-i kiram görüleceğine inanıyor muydu? İnanıyordu. Bu kadar hadis-i şerif var mı? Var. Ne oldu itikatta? Bidat. Gördün mü inancına ne girdi? Bidat girdi. Şimdi Mevlana buyuruyor, cennete girsen de diyor beni göremeyeceksin. Neden? Ben kulumun zannına göre iş yaparım. Sen görülmeyeceğime inandın. Sana nasip yok. Hadi bakalım, buldu belayı şimdi. Efendim? Yani hangisini söyleyeceğiz? Hangisini? E müşebbiye mezhebi, ehli sünnete sahabe-i kiram diyor Allah'ın misli yok Celle Celal. İnmez, çıkmaz, oturmaz, kalkmaz, yemez, içmez, öyle mi? Çıktı bu müşebbiye mezhebi, onun uzantısı Vehhabiler falan. E bu müşebbiye mezhebi ne diyor? Allah Teala arşın üstüne oturdu diyor. Bacaklarını sarkıttı diyor. Tövbe ya Rabbi. E ne olacak şimdi? Kalktı adam diyor, benim indiğim gibi iner diyor. Benim çıktığım gibi çıkar diyor. Müşebbiye mezhebi bak, dinde reform. İnanca ne soktu? Halbuki ne diyor? Leyse gemisli şey, Allah'ın misli bir şey yoktur diyor. Er-Rahman ale arşı istiva diyor. Rahman arşın üstüne istiva etti. İstivanın manası oturdu diyor. Kardeşim istivanın manası oturdu değil. İstila etti, hüküm sürdü, hükümran oldu. Oturdu manası da var. Var ama bu kadar mananın lügatın içerisinden burada murat mana hangisidir acaba'ya geldiğin zaman sen orada oturdu manasını verebilir misin, veremez misin? Niye veremezsin? Başka bir ayetle ne yaptığı için? Çeliştiği için. Leyse gemisli şey, onun gibi bir şey, bir varlık yoktur diyor. Eğer senin gibi oturuyorsa o zaman ne oldu? Onun misli var oldu. وَلَمَّ كُلُّهُ كُفُوَنْ اَحَدْ Naziri benzeri yok diyor. Benim gibi oturduysa ben ona benzer oldum. O bana benzer oldu. Peki bu ayetleri gören ehli sünnet ne yapıyor? İsteva diyor. Allah Teala bilir. Şekilden münezzehtir. Allah'ın hükümranlığına işarettir. Mevzu bu. Kim diyorsa ki oturdu. E ne diyorsun? Allah göklerde diyor. Haşa. Ya göklerde diyorsun. Efendim nasıl göklerde diyorsun? Ve vallahi fis semavat diyor. Göklerde diyor. Ve filar yerde de diyor ayette. O zaman ne diyeceksin? Gökte de yerde de tapılandır. Gökte de yerde de kendisine ibadet yapılandır. Kendisi ne göktedir? Yerdedir. Gök ne yer ne zaman yaratılmıştır? Sonradan yaratılmıştır. Peki gök yer yokken Allah var mıydı? Vardı. Neredeydi o zaman? Arş sonradan mı yaratıldı? Evet. Sonradan yaratıldı. Peki arştan evvel Allah neredeydi? Ya mekandan münezzehtir. Sen arşa oturdu, şuradadır, gökte yer tuttu dediğin zaman ne demiş oluyorsun? Mekana muhtaçtır demiş oluyorsun. Nasıl ki melekler, Mevlana buyuruyor, meleklerin yeri neresidir? Her yerde var ama ekseriyetle semavattır. Vel melekü vel arcaiha. Ayette ne diyor? Gökler diyor, mahşere kıyamet koptuğu zaman gökler efendim birbirinin üstüne düşüp yarıldığı zaman melekler diyor yerleri kaybolduğu için köşelerine tutunacaklar diyor. İşte melek mekana muhtaçtır. Melek de olsa muhtaçtır. İnsan mekana muhtaçtır. Allah Teala mekana muhtaç değildir. Arş da kürsü de onun tecelligahıdır. Yoksa değer verdiği yerlerdir. İşte Kabe de orada evidir. Allah Teala oraya bir kere girmiş mi? Arş da aynıdır. Gökteki makamıdır. Velakin bunlar nazargahtır. Yoksa oralara ihtiyaç arz etmez. Ama ehli sünnet dışı işte bunlar hep nedir? Sahabenin zamanında olmayan inançlardır. Allah oturur demek. Haşa efendim istiva ettim. Gökte yer tuttu demek. Haşa işte anlat. Hangisini anlatacaksın? Bu itikat bidatlarıdır. Bir de ne var? Efendim amel bidatları var. Amel bidatları inanç bidatından biraz daha nedir? Ehvendir. Niçin? İtikat bid'atında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor kulluhum finnar illa vahide. Ehli sünnet dışı 72 fırkadan her biri tek tek cehenneme girmeden cennete giremez. Müslüman olarak ölse de ve imanını kurtarsa bile cehenneme uğrayacak mı diyor? Uğrayacak diyor. Çünkü hadiste kulluhum dediği için diyor bir tane bile dışarıda kalmaz diyor. Dolayısıyla ehli sünnet dışı insanlardan direkt cennete giden bir tane bile ilaçlık bulunmaz. Ha ama imanını kurtardıysa itikadının pisliği ve bozukluğu kadar yanar ama sonunda imanını kurtardığı için cennete çıkar. Velakin ehli sünnet dışı sapıklığa kaymışsa direkt cennete girme ihtimali yok. Çünkü hadiste küllühüm diyor. Hepsi cehenneme bir uğrayacak diyor. Çünkü itikat pisliği ne ateş paklıyor. İtikat pisliği. Ama gavurluğu ateşte paklamıyor. Bak gavurluk başka, itikat bozukluğu başka. Gavur olursa, kafir olursa onu cehennem de paklamıyor. Çünkü paklasa o da çıkardı. O ebedi kalıyor, hiç çıkmıyor. Onun içindir ki efendim itikat bid'atından azami gayretle Allah'a sığınacağız, celleceğiz, çoluk çocuğumuzu koruyacağız. Ehl-i sünnet dışı bir inanca karış kadar karış İmam Rabbani Hazretleri kıl şara diyor. Kıl kadar ehl-i sünnet dışında bir inanç taşıyanın kurtuluşu düşünülemez diyor ya. Düşünülemez diyor ya. Yapmayın etmeyin gitmeyin. O bu ne diyormuş önüne gelenin peşine gitmeyin ya. Hadis-i şerifleri inkar edenleri dinlemeyin. Yanlış yorum katanları dinlemeyin. Bu yenilikçileri reformistleri tabi olmayın. Allah sizi kurtarsın ya. Bu açık oturumlar, bu köşe yazarları bunlar katıyorlar, karıştırıyorlar. Sizin de ilminiz yok bunları tartacak, ölçecek, biçecek. Dinleyip kalıyorsunuz ondan sonra. Kafanız karışıyor. Şöyle olacak mı, böyle olacak mı? Bir sorular soruyorsunuz. Benim de yani size karşı şeyim bozuluyor ya. Bir de bakıyorum kaç senelik cemaat bir soru soruyor. Tabii bir yerden zehirlenmiş. Allah Allah diyorum bu adam bu kadar sene bizim sohbete gelmiş. Bu adam bu soruyu nasıl sorar ya? Nasıl sorar? İşte böyle sorularla karşı. Ondan sonra diyor ki kendim için değil ben diyor inanıyorum da birisinin kafası karıştı. Ona anlatmak için diyor. Doğru da olabilir fakat bu biraz kıvırma payı geliyor bana. Sana da bir şey karıştı gibi geliyor bana. Anladın mı? Ha, ne yapalım ne edelim? Şu inancımızı doğru düzgün bir iman selametiyle ölelim gidelim ya. İnşallah ben başka bir şey istemiyoruz Allah'tan Celle Celaluhu. Ondan sonra geliyoruz. Mesele nedir? Amel bid'atlarıdır. Bu amel bid'atleri tabii bunun da çok çeşitleri var. Bunun da çok çeşitleri var. Bunun da konuşulması gereken hususları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor efendim, "Ma yeti alen nas min am." İnsanların başına gelen her sene, bak bu sene İlla ahdezi fi bid'a. Mutlaka o sene bir bid'at çıkarırlar diyor. Her sene bir bid'at çıkarırlar. Ve ma tüvvi sünneten. Her senede bir sünneti öldürürler diyor. Allah Allah. Her sene bir bid'at çıkar, bir sünnet ölür. Her sene kıyamete kadar. Görüyor musun? Hatta tuhiyel bid'u ve temutus sünnet. Bid'atlar canlanır, sünnetler ölür gider diyor. Ya bizim zamanımızda olmasın inşallah. Efendim bu hadis-i şerifte. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Aleyküm sünneti ve sünnetil hulefai raşidin el mehdiin min ba'di. Benim sünnetim ve dört halifemin sünneti de benim yolumdur. Bunlardan ayrılmayın. Temesseku aleyha. Bunlara sımsıkı tutunun. Temesseku biha. Bunlara yapışın. Ve addu aleyha bin nevaciz. elinizle sıkı tutmaya da efendim güvenmeyin. Belki birisi böyle bir sert vurur elinizden, çıkma tehlikesi yaşanır. Azu dişlerinizi takın diyor, sünnetlerimi ısırın diyor. Bu tabire dikkat etmek lazım kopmamak için. Artık sadece elinle beline dolayıp da değil, yani dişini bile geçir diyor ona. Ve yakum ve muhdezatil umur, sonradan çıkma reform ve yanlış işlerden sakının. Fe inne kulle muhdezin bid'a, sonradan çıkan her şey bid'attır. Ve kulle bid'atin dalal, ama din bakımından dedimse değil mi? Dini konuda her bid'at sapıklıktır. Ve kulle dalaletin finnar, her sapıklığın sonu ateştedir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hangi bir millet efendim, ma ahdese kavmun bid'aten fi dinihim, hangi bir topluluk din konusunda bir reform, bir yenilik getirir, sünnetimi bırakırsa, illa nezeallahu min sünneni misla sümme la yu'idu aleyhim ila amil kıyame, o çıkarttıkları bid'at kadar sünneti Allah çeker alır, kıyamete kadar o sünneti bir daha onlara geri vermez diyor. Tehlikeye bak, tehdide bak. Böyle bir dakikalık bırakayım, biraz terk edeyim, sonra yine gelirim. Bu da olmaz. Çünkü bir sünnet öldürüldü mü bir daha kıyamete kadar diyor, o sünneti Allah onlara nasip etmez diyor. Onun için efendim bu sünnetleri ihmal etmemek ve amel bid'atlarından da sakınmak lazım. Tabii burada bazı alimler bid'atı hasene, bid'atı seyyiye, değil mi? Güzel bid'at var, kötü bid'at var. İmam Rabbani diyor ki, bana göre diyor bid'atın güzeli olmaz diyor. Ben hiç diyor bunda bir nur mur görmüyorum diyor. Bid'atın tümünü karanlık görüyorum diyor. Ancak alimler, şeyhlerin bazıları bazı meselelere bid'at-ı hasene demişler. Velakin şimdi mesela diyor, Resulullah'ın zamanında minare var mıydı? Yoktu. O zaman minare bid'attır. O zaman diyor ki minare bid'atı hasenedir. Resulullah'ın zamanında tesbih var mıydı? Tesbih yoktu. O zaman diyor tesbih bid'atı hasenedir. Efendim diyorum, medrese var mıydı caminin kenarında? Fatih medreseleri gibi. Yoktu. O zaman diyor, bu diyor bid'atı hasenedir. Buna benzer sayıyor. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri bid'atın hasenesi güzeli olmaz deyince bazıları zannediyorlar ki bunu da İmam Rabbani Hazretleri ne yapıyor, bunları inkar ediyor. Halbuki inkar etmiyor. O meseleyi iyi düşündüğün zaman onların bid'at olmadığı anlaşılıyor. Çünkü neden? İlla aynı uygulamanın tıpkısının aynısı gerekmez. Aslı esası bulunduğu zaman onun devamı da ne olur? Sünnete uygun olur. Mesela ezan okunurken Hazreti Bilal'i nereye çıkartıyordu? Yukarı. O yukarıdan çıkması niçindi? Sesin ulaşması içindi. Peki bu gayeye hizmetle o gün en fazla bina o kadar yükseği buldu da çıktı. Daha fazla en yüksek olsaydı en yükseğe çıktı oku der miydi, demez miydi? Burada bu belli bir şekilde yükseğe çıkması ulaştırmak içindir. Bu ulaşım içinde minare yapılması da uygundur. El alemin duvarına her dakika sokakta çıkılmaz yani. Bu caminin yanına minare yapılmış. Buna bidat denir mi şimdi? Demez. Şimdi efendim tesbih. Tesbih. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımının yanına girdiği zaman baktı ki zikir yapıyordu. Neyle sayıyordu onları? Hurma çekirdekler. Hurmaların çekirdeğini ne yapmış? Sayı için koymuştu. Her biri okuduğunda adedi muhafaza için sayıyla bir hurma çekirdeğini bu tarafa koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne bu hurma çekirdekleri, at bunları dedi mi? Demedi. Ne yaptı? Zikir aleti olarak sen bu çekirdeklerle sayı muhafaza ediyorsun. Kaç okuduğunu öğrenmek için kullanıyorsun. Neticesinde bunun sünnette yeri oldu mu? Oldu. Peki sen o hurma çekirdeği yerdeydi de ne yaptın? Şimdi Mekke'de, Medine'de hurma çekirdeğinden tesbih var mı? Var. Biz alıyorduk. Efendim neticede sen hurma çekirdeğine bir ipe dizdin. Yerlerde sürünmesin veyahut da ayak mayak vurulmasın. Zikir aletidir diye kaldırdın biraz yukarıda. Ondan sayı muhafaza ediyorsun. Buna bid'at diyenin aklı var mı? Yok. Mantıksız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu gördü. Bir şey demedi. Şimdi daha geçen gün dedim size ki eti yerken bir kürdan gibi bir şey kesip batırması bile çatalanı oldu. Delil oldu. Yani bir aslı var, bir esası var. Bir aslı esası olan şeye kalkıp da bidattır. Eshab-ı Soffe Mescid-i Nebevi'nin kenarında oturuyorlar mıydı? Orada ders okuyorlar mıydı? Okuyorlardı. E tabi o günkü imkanı oydu. Eshab-ı Soffe caminin kenarında medreseyi kurmuşlardı. E sonra tabi talebe arttı. Camide devamlı yatılacak hal yok. Neticede gusül icap eder, abdestsiz olabilir. İnsan camide bunu korumak zor olur. Caminin etrafına bir medrese yapılması sünnete uygun oldu mu? Oldu tabii. Sahabenin zamanında Eshab-ı Soffe medreseyi başlatan onlar caminin kenarında. Anladınız mı şimdi? Böyle şeylere bidat denir mi? Denmez. Ancak Nehu Rabbani Hazretleri'nin itiraz ettiği şu mesele. Diyor ki ölüyü kefenlerken kaç kat kefen kullanacağım meselesinde, değil mi efendim? 3 olacak. Kadına 4, erkeğe 3 diyelim kefenleme sayısında. Şimdi bazıları buraya ne eklemişler? Ölünün kafasına sarık sarıyor. Şimdi ölünün başına sarık sarınca İmam Rabbani diyor ki bu diyor bidattır. E biri kalkıyor diyor ki bu diyor bidat-ı hasenedir. Ya diyor bu bidat-ı hasene niye olsun? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir tatbikat var mı? Yok. Buna bir delil var mı? Yok. Bir örnek var mı? Yok. Yani hiçbir asla da niye sarık sarıyorsun ölünün kafasına diyor. Şimdi diyor kefen kaç kat olacak? 3. Sarık ekledi mi kaç oldu? 4. Yani sayı olarak 3 iken kaça çıktı? 4. Peki sünnet neydi? 3. Bir fazla yaptın mı sünnete ne yaptın? İlave. İlave ne yaptı? 3'ü bozdu. E onu kaldırdın diyor. İşte bak bidat ne yaptı sünneti? Kaldırdı diyor. Neticede buna misal veriyor. Ondan sonra efendim sarık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarık sarar mıydı? Sarar. Sünneti. Bazı kere bu bizim gibi arkadan sarkıtmazdı. Bazı kere sarkıtmazdı aynı bizim gibi. Bazı kere de sarkıtır mıydı? Sarkıtırdı. Şimdi sarkıttığı zaman neredesinde sarkıtırdı? İki omuzun tam ortasından sarkıtırdı. Şimdi bazı alimler diyorlar ki efendim sol taraftan sarkıtmak bidat-ı hasenedir. Güzel bidattır. Ya İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki şimdi bunun güzel olacak ne tarafı var? Sana demişler iki omuzun küreğin kemiğinin ortası. Bunu sola kaydırdığın zaman buna ne gibi delil bulacaksın yani ortada değil de solda bunu. Resulullah yapmadığı bir şeye neye göre buna bir hasene diyeceksin? Anladınız mı? En mühim mesele namazın niyeti. Şimdi imamlar bile ne yapıyor? Neveytü en usalliye? Neveytü en usalliye Arapça. Türkçesi neyse niyet ettim ya Rabbi Allah rızası için. Namazın niyetinde bazı alimler diyorlar ki dille de yapmak nedir? Bir de hata sen ediyor. Halbuki niyetin yeri neresidir? Kalptir. Bir insanın kasıt ve kararı nerede bulunur? Dilinde mi? Kalbinde mi? Kalbinde. O halde niyetin kalpten yapılması, niyetin mahallinin kalp olduğu kesin midir? Kesindir. Hiçbir alim bunda ihtilaf etmez. Bir insan şimdi kılacağı yatsı namazına nereden niyet etmesi lazım? Evvela kalp. Kalp olmadığı zaman da olur mu? Olmaz. Peki dil buna katılsın mı? Katılmasın mı meselesinde? Buyurur ki ne Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne sahabeden ne sağlam rivayet ne zayıf rivayet diyor. Bak zayıf rivayet bile olsa ben kabul ediyorum diyor İmam Rabbani Hazretleri. Getirin. Zayıf rivayette bile namaza dururken ne veytü en usalliye diye ağızlarından niyet yaptıkları hiç rastlanmamıştır. Ne yaparlardı diyor? Oturuyoruz ya böyle burada konuşuyoruz. Hemen diyor kalktıkları gibi. Hemen Allah-u Ekber niyet. Çünkü niyet nerededir? Kalptedir. Adam şimdi yoldan gelirken yatsının farzına niyetle geliyor. O adam gelir gelmez burada rekat kaçacak. Hemen koşup da hiç diliyle niyete lüzum yok. Kalbinde zaten yatsının farzına niyetle geldi. Allah. Tamam. Sünnet budur. Şimdi bazıları dediler ki dilini de katarsa güzel bidat olur. Ya İmam Rabbani Hazretleri diyor ki her bidat bir sünnet kaldırır. Bu bidat farzı da kaldırır diyor. Dikkat. Cami imamlarının çoğu bu durumda. Niye diyor farzı kaldırır? Çünkü diyor dili diyor otomatiğe bağlar. Kalbi de kafası havada olur. Ağzından çıkanı dili duymaz. Yatsı diye ikindi der ağzından diyor. Oluyor mu böyle şey? Bir de bakıyoruz adam öğle namazı, ikindi namazı, yatsı namazı böyle 3 tane sayanı gördüm. Hani kafası şaşırttı. Az ki kardeşim. Ha orada dilini tutsa da kalbe işi havale etse. Kalp o zaman ne diyecek? Şşşt dur bakayım ne oldu? Hangi namaz? Kalp hemen kendine gel. Ha öyle mi? Tamam, floresan yanıyor diye sabah zannetme yani. Güneş doğmamış kardeşim. Şimdi efendim orada hemen kalp ne yapar kendini? Hizaya çeker. Kalpten yaptığın zaman niyeti yanılma payı var mı? Yok. Dili de kattığın zaman yanılma payı çok. Çünkü adam kalbim hazır mı? O vakti buldun mu? Bu onu hiç düşünme. Dil alışkanlığı niye dedim? Bir de baktın öğlen yine ikindi dedi. E gitti. Ne olacak şimdi? Onun için İmam Rabbani Kudüs'ü buyuruyor ki çokları kalbe niyeti getirmeden dille yetiniyorlar. Namazın farzlarından biri olan namazın farzlarından biri nedir? Niyettir. Bu niyetin de nereden yapılması farzdır? Kalpten. Dil buna katılsın mı katılmasın mı meselesinde çoğu kere dil kalbin işini engeller ve kalbin o akdini kastını hiç itibara almadan kendi pat diye bir şey atlayabilir dilden. Onun için farz ihmale gelebilir. Dolayısıyla namaz da bozulabilir. Bir insan diliyle öğlen dese o namaz ne olur? İkindi niyetine kılarsa olur mu? Olmaz. Onun için kalbe müracaat lazım. Niyetin mahalli kalptir. Neticede ne demek lazım? Bidatlara baktığın zaman sünnette temeli olmayan, sünnete aslı dayanmayan bidatların hepsi bir sünneti mutlaka kaldırır. Ve efendim bize düşen sünnetlere dişlerimizle sarılmaktır, yapışmaktır. Bid'atleri terk etmektir, öldürmektir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tembihlerine önem vermektir. Ve hem inanç bid'atından hem amel bid'atından mümkün olduğu kadar kendimizi arındırmaktır. Çoluk çocuğumuzu, toplumumuzu kurtarmaktır. Ve böylece tabi ahir zaman alametlerinden, kıyamet alametlerinden biri ki kötü alametlerdendir değil mi? İşte bazı alametler kötü değil. İşte sayıyoruz bazı alametler. Binalar çoğalacak. Ne olacak? Binalar mecburen çoğaldı, nüfus çoğaldı. Ama bu alamet iyi bir alamet değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu terk edilmiştir. Yerine uydurma şeyler ihdas edilmiştir. Ve bugün de maalesef efendim incelendiği zaman hayatımızda üstümüzden başımızdan tut o kadar bid'at hayatımıza yer etmiştir ki birçok sünnetin yerini bid'at almıştır. Sünnet yapan yadırganmaya başlanmıştır. Bid'at yapan hoş karşılanmaya başlanmıştır. Zaman öyle zamandır. Değil mi ben? Zaman öyle zamandır. Şimdi adam sarık sarana ne bakıyor? Yan bakıyor değil mi? Sarık sarana yan bakıyor. Camide cemaat içinde adam diyor bir sarık sardım diyor. Kaşarlanmış bir cemaat geldi diyor eskilerden. Adam dedi ki ne fitne çıkarıyorsun sen bu camide? Allah Allah. Ya camide sarık sarmış camide sünnet diye cemaat ne diyor? Sen fitnecisin diyor. Çünkü onlar sünneti öldürmeye o kadar alışmış ki efendim bir sünnet yapana kalkıp hücum ediyor. Onun için İmam-ı Rabbani Kudüs-i Ruh buyuruyor ki Hazreti Mehdi geldiği zaman Medine'nin en büyük alimi belki de Ravza'nın imamı bu Vahabiler böyle devam ederse inşallah etmez Hazreti Mehdi'ye kadar çoktan temizlenirler inşallah ama şu durumda Vahabiler gidiyor kadroda bu Medine'nin en büyük alimi diyor Hazreti Mehdi için ne diyecek Hazreti Mehdi müceddittir aynı zamanda sünnetleri canlandıracak bidatları öldürecek. Adam diyor ki inna hada racul yuridu rafa dinina ve cehalete milletina. Aman dikkat edin diyecek bu Mehdi denen adama dinimizi elden çıkartmak istiyor. Hazreti Mehdi o kadar sünneti yaşatacak. O zaman da onlar o kadar bidata alışmış ki Mehdi'nin sünneti ihya etmesi harekatına ne diyecek? Dinimiz elden gidiyor. Bu adam dini kaldıracak diye o alim Medine'de kışkırtma yapacak. Hazreti Mehdi de onun kellesini koparacak diyor. Mektubatta bu geçiyor yani. Onun içindir ki hakikaten bu durumun oraya gittiği gösteriyor ortada. Sarık sarana ne yapıyorsun denecek duruma başladı. Neticede sünnetler o kadar terk edilecek ki sünnet yapayım diyen adama yani bu adam dinden çıktı veyahut da dinimizi mi değiştireceksiniz? Çünkü adamın dini hurafe olmuş. Adamın dini bidat olmuş. Dini uydurma olmuş. Allah ve Resulü'nden gelen tertemiz dini bozmuşlar. Allah bizim zamanımızda bozulmasından muhafaza buyursun. Amin. Ve bizi ihyasına vesile eylesin. Amin. o ihyasına çalışan müceddidlere hayırlı cemaat eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimize layık mürid eylesin. Amin. Onun gibi dünyanın neresinde? Tabii dereceleri farklı olabilir. Sünnet-i Seniyye yaşatmaya çalışanları Allah muvaffak eylesin. Amin. Cemaatlarını artırsın. Amin. Evet, amin diye dua ediyoruz. Başka bir çaremiz

Kendisi de bunu tatbik kendisi de etmiştir. Evet, bunu böyle zaten size kaç kere anlattım. Ya Rab, vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi, İslam ülkelerini işgale çalışan kafirlere fırsat verme. Müslümanları uyandır, ehli sünnet dairesinde cem eyle. İç ve dış düşmanların şerrinden emin eyle ya Rabbel alemin. Amin diyenlerin nar cehimden azade eyle. Dualarımızı fazl-ı keremle kabule karin eyle. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun aleyl mursalin velhamdülillahi ya Rabbel alemin. İlâ şerefin nebî ve âli ve ashâb-ı meşâhînâ kâfe ve lâruf endübü khâs. Ve emvâti'l-müslimîn ve emvâti'l-cemâti'l-hâdirîn. El-Fâtiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri. 15. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh. İsmi İbrahim bin Ethem bin Mansur. Künyesi Ebu İshak. Nesebi Hazreti Ömer'e dayanır. Babası Ethem Belş şehri padişahı. Doğumu 714'te Belş şehrinde. Vefatı 779'da Şam'da vefat etti. Tabiinin meşhur alimlerinden ve evliyanın büyüklerindendir. Fudayl bin İyad, İmran bin Musa bin Zeyd Râi ve Şeyh Mansur Selami'nin sohbetinde bulunup Veysel Karani'nin ruhaniyetinden istifade etmiştir. Bağdat, Şam ve Hicaz'da meşhur oldu. Üç kıtanın alimlerinin çoğundan ilim öğrendi. İmam-ı Azam Hazretlerinin sohbetleriyle olgunlaştı. Dinde fakih ve müçtehit oldu. Rumlarla yapılan savaşlara katıldı. Arap lisanını çok fasih konuşurdu. Yahya bin Said el-Ensari, Said bin Mezban, Mukatil bin Süleyman ve Süfyan-ı Sevri'den, Süfyan da kendisinden hadis-i şerif rivayetinde bulunmuştur. Evzai, Şakik-i Belhi, İbrahim bin Beşar, kendisinden hadis-i şerif rivayetinde bulunmuşlardır. Nesai, Darekutni, İmam-ı Buhari, onun güvenilir bir ravi olduğunu bildirmişlerdir. Buhari, Edeb, Tirmizi, taharet kısmında kendisinden rivayette bulunmuşlardır. Babası Ethem, Belk şehri padişahıydı. Kendisi şehzade olup tahtta oturur, avlanmayı severdi. Her türlü imkana sahip, her istediğini yer, her istediğini giyer, her emri derhal yerine getirilirdi. Bir yola çıktığı zaman 40 altın kalkanlı asker önünden, 40 altın gürzlü asker arkasından yürürdü. O bütün bunları terk etmiş ve Allahü Teala

Ya gönül vermiştir. Mübarek sözleri ve kerametleri dilden dile dolaşmış, muhabbeti aşk içinde kıvranan gönüllerde yaşamıştır. Dünya sultanları unutulmuş, fakat o unutulmamıştır. Tacını tahtını bırakıp evliyadan olmasında etkin üç kıssa anlatılır. 1. Bir gece tahtı üzerinde uyuyakalmıştı. Gece bir gürültüyle uyandı. Tavan sallanıyordu. Şöyle bağırdı. Kim o? Damdaki, tanıdık biriyim. Devemi kaybettim, onu arıyorum. Diye cevap verdi. İbrahim bin Ethem kızmıştı. Hey şaşkın! Ne diye damda arıyorsun? Damda deve mi olur? Dedi. Damdaki zat, ey gafil! Sen Allahü Teala'yı altın taht ve süslü elbiseler içinde arıyorsun. Damda deve aramak daha mı acayip sence? Dedi. Bu konuşmadan sonra İbrahim bin Ethem'in kalbi yumuşadı. Kalbinde aşk ateşi parıldamaya başladı. Ve şimdiye kadar yaptığı bütün günahlara, hata ve kusurlara tövbe etti. 2. Bir gün sarayda umumi bir ziyafet verildi. Devlet adamları yerlerini almıştı. Hizmetçiler hizmet için beklerken gayet heybetli bir zat çıka geldi. Ne askerlerden ne hizmetçilerden hiçbir kimse ona "Sen kimsin, burada ne işin var?" demek cesaretinde bulunamadı. Bu heybetli zat kısa anda padişahla yüz yüze geldi. İbrahim bin Ethem, ne istiyorsun diye sordu. O zat da, bu handa konaklamak istiyorum cevabını verdi. Bu cevap üzerine İbrahim bin Ethem şaşkındı. Burası han değil, benim sarayımdır dedi. O zat, o halde bu saray bundan evvel kimindi diye sorunca, babamındı, ondan evvel kimindi? Falan zatındı. Ondan evvel kimindi? Falan oğlu falanın. Peki bunlara ne oldu? Öldüler. Bu nasıl senin sarayın ki, biri gelmeden biri gitmede? Bu son sözü üzerine o zat hemen oradan ayrıldı. İbrahim bin Ethem hemen onun arkasından koştu. Sen kimsin? O zat da ben Hızır'ım dedi. Bundan sonra İbrahim bin Ethem'in kalbindeki aşk kıvılcımı çoğaldı. Gittikçe fazlalaşarak okyanuslara sığmaz oldu. 3. Bir gün atının hazırlanmasını istedi. Ve av köpeğini de yanına alarak ava çıktı. Av esnasında karşısına bir hayvan çıktı. Onu yakalamak için atını mahmuzladığında gayipten şöyle bir ses duydu. Ya İbrahim, sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın diye kendisine hitap ediliyordu. Atını durdurdu. Sağına soluna baktı. Hiçbir kimseyi göremedi. Bunun üzerine Allah lanet etsin. Bu iblisin işidir dedi. Atını tekrar sürdü. Bu sefer biraz öncekinden daha kuvvetli ve daha açık olarak "Ey İbrahim, sen bunun için yaratılmadın ve bununla emrolunmadın." dendi. Atını durdurdu. Yine sağına soluna baktı. Hiçbir kimseyi göremedi. Yine "Allah lanet etsin, bu iblisin işidir." dedi ve yine atını sürdü. Bu sefer aynı sözleri atının eğeri tarafından işitti ve durdu. Bütün azaları baştan başa titredi. Alemlerin Rabbinden bana bir ikaz geldi. Allahü Teala'ya yemin ederim ki bugünden sonra ona isyan etmeyeceğim. Rabbim salih insan olmamı istiyor, dedi. Bu hadise üzerine pek fazla ağladı ve elbiseleri gözyaşlarıyla ıslandı. Sonra geri döndü.
yolu üzerinde bir çobana rastladı. Dikkat edince bunun babasının çobanlarından birisi olduğunu anladı. Onun abasını ve başlığını alıp kendi elbiselerini ona verdi. Her şeyi bırakıp Allahü Teala'nın yoluna girdi. Bir daha da Belh'e dönmedi. İbrahim bin Ethem Merv şehrine doğru giderken yolda kör bir adamcağız bir köprüden geçiyordu. Gözleri görmediği için nehre tam düşerken İbrahim bin Ethem bunu gördü ve hemen "Ey Allah'ım, onu muhafaza et." diye niyazda bulundu. Köprüden düşmekte olan kör, köprü ile nehir arasında boşlukta kaldı, düşmedi. Etraftan yetişenler kör adamı tutup yukarı çektiler ve İbrahim bin Ethem'e hayran kalarak onun büyüklüğünü tasdik ettiler. İbrahim bin Ethem, Merv'den sonra Nişabur'a gitti. O sadece nefsiyle meşgul olmak, her an Allahü Teala'ya ibadet ve taatte bulunmak için kendisine dünya meşgalelerinden uzak, sakin bir yer aradı. Burada bulunan bir mağarada 9 sene ibadet etti. Mağarada bulunduğu bir gece yıkanması icap etti. Zemherir günleriydi ve çok şiddetli soğuk vardı. Buzu kırmak suretiyle gusül abdesti aldı ve seher vaktine kadar ibadet etti. O sırada soğuktan donmak üzere olduğunu hissetti. Isınmak için biraz ateş olsa veya üşümemek için sırtımda bir kürk olsa diye hatırından geçti. Birden sırtında bir kürk belirdi. Kürk kısa zamanda bedenini ısıtınca biraz istirahat etti. Sonra da uyudu. Bir müddet sonra uyanınca bu giydiği kürkün çok heybetli bir hayvanın derisinden yapılmış olduğunu anladı. Bu lütfundan dolayı Allahü Teala'ya hamd etti. İbrahim bin Ethem Nişabur'daki mağarada kalırken insanlar onu anlamaya başladılar. O ise insanların kendisini tanımasından huzursuz olup derhal bu mağarayı terk edip Mekke-i Mükerreme'ye doğru yola çıktı. İbrahim bin Ethem sahrada yol alırken bir zatla karşılaştı. O zat kendisine İsmi Azam'ı yani Allahü Teala'nın en büyük ismini öğretti. Bununla Allahü Teala'ya dua etti. Sonra Hızır aleyhisselamla görüştü. O kendisine "Sana İsmi Azam'ı öğreten kimse İlyas aleyhisselam idi." dedi. Aralarında uzun sohbetler oldu. Daha sonra İbrahim bin Ethem'in Nişabur'da kaldığı mağarayı ziyaret eden Şeyh Ebu Said isminde bir zat hayret edip "Subhanallah! İbrahim bin Ethem ne mübarek bir zatmış. Bu mağarada bulunması bereketiyle burası öyle güzel kokuyor ki eğer mağarayı misk ile doldursalar öyle güzel kokmaz," dedi. Nakledildiğine göre İbrahim bin Ethem Mekke-i Mükerreme'ye ulaşabilmek için sahrayı 14 senede kat edebildi. O bir müddet gidiyor ve 2 rekat namaz kılıyordu. Bu şekilde Mekke'ye ulaştı. Böyle bir zatın gelmekte olduğunu Harem-i Şerif'te bulunan alimler haber aldılar ve kendisini karşılamak üzere yola çıktılar. Böyle zatları karşılamak adetleriydi. O ise kimse beni tanımasın diye bir kafilenin önüne düşmüş geliyordu. Başka kimseler de kendisini karşılamak ve görmek istiyorlardı. Kafilenin önünde bulunan İbrahim bin Ethem'e yanaşıp, "Acaba İbrahim bin Ethem yaklaştı mı? Harem-i Şerif'in alimleri kendisini karşılamaya geliyorlar da," dediler. O ise, "Bırakın o kötü kimseyi, ondan ne istiyorsunuz?" buyurdu. Soranlar, İbrahim bin Ethem'in ensesine bir tokat indirdiler ve, "Sen öyle yüksek bir zata nasıl kötü diyebilirsin? Böyle söylemekle asıl sen kötü oluyorsun," dediler. İbrahim bin Ethem,
İşte ben de aynı şeyi söylüyorum, buyurdu. Soranlar yanından ayrılıp gittikten sonra kendi nefsine şöyle diyordu. Sen ne kadar ahmaksın ve cüretkarsın. Mekke alimlerinin seni karşılamalarını mı arzu ediyorsun? Halbuki onlar mübarek ve muhterem zatlardır. Böyle bir şeyi istemeye sen nasıl cesaret edebiliyorsun? Ama sen ensene tokat vurulmakla sana asıl layık olana kavuştun. Mekke'ye vardığında kendisini tanıyıp özür dilediler. Burada kısa zamanda kendisine eş dost buldu. Çalışıp kazanarak alın teriyle nafakasını temin ederdi. Nakledildiğine göre memleketi olan Belh'ten ayrıldığında geride henüz süt emmekte olan bir erkek oğlu kalmıştı. Çocuk büyüyüp zengin oldu. Annesine babasını sordu. O da baban kayboldu. Mekke'de bulunduğuna dair bazı haberler var dedi. Oğlu, anneciğim ben gidip babamı bulmaya çalışacağım ve hizmetinde bulunacağım dedi. Ardından her tarafa haber gönderip bu sene hacca gitmek isteyenlerin kendisine gelmelerini, masraflarını kendisinin karşılayacağını bildirdi. Bu haber üzerine 4000 kişi yanına geldi. Hepsinin masraflarını karşılayıp hem hac etme hem de babasına kavuşmak arzusuyla yola çıktı. Kafile çölü aşıp Mekke'ye varınca orada hırka giymiş, yamalı elbiseli kimseler gördü ve yanlarına gidip babasını sordu. Onlar, o bizim hocamızdır. Mekke dışından sırtında odun getirip satar, parasıyla da ekmek alıp bize verir dediler. Genç sahraya çıktı. Bir ihtiyarın ağır odun yüklenmiş olarak geldiğini gördü. Kendisini takip etti. O pazara gidip odunları sattı. Parasıyla ekmek alıp dostlarına ikram etti. Onlar ekmek yerken o da namaza durdu. Sonra dostlarıyla tavaf yaparken güzel yüzlü bir genç karşısına geçip durdu. İbrahim bin Ethem de ona dikkatle baktı. Tavafı bitirdikten sonra dostları, "O gence bu kadar dikkatle bakmanızın hikmetini anlayamadık." dediler. İbrahim bin Ethem onlara, "Ben Belh'ten ayrılırken süt emme çağında bir erkek çocuğum vardı. İşte bu genç odur." buyurdu. Belh'ten gelen genç ise, "Babam belki benden kaçar endişesiyle kendisini belli etmiyor fakat her gün gelip babasını seyrediyordu." İbrahim bin Ethem bir gün dostlarından birini yanına alıp Belh'ten gelen haç kafilesinin yanına gitti. Atlas'tan bir çadır ortasında bir kürsü olduğunu ve oğlunun o kürsüde oturup Kur'an-ı Kerim okuduğunu gördü. O sırada genç Tegabün suresi 15. ayetini okuyordu ki meali şöyledir. Herhalde mallarınız, çocuklarınız sizin için bir bela ve imtihandır. İbrahim bin Ethem bunu duyunca geri dönüp gitti. Yanındaki dostu ise gencin yanına girdi. Kur'an-ı Kerim okuması bittikten sonra gence "Nerelisin?" diye sordu. "Behliyim." "Kimin oğlusun?" "İbrahim bin Ethem'in oğluyum. Onu ilk defa dün gördüm. Ama o muydu, değil miydi, iyice bilemiyorum. Benden uzaklaşır korkusuyla kendisine de soramadım. Gelin sizi onun yanına götüreyim." Her ikisi beraberce İbrahim bin Ethem'in yanına geldiler. Genç babasını görünce kendinden geçecek şekilde ağladı. Kendine geldiğinde babasına selam verdi. Babası selamını alıp bağrına bastı ve "Hangi dindensin?" diye sordu. Genç, "İslam dinindenim." diye cevap verdi. "Elhamdülillah, Kur'an-ı Kerim de biliyorsun. Peki, ilim de tahsil ettin mi?" buyurdu. Oğlu, "Evet." deyince, o yine hamd etti. Sonra oğlunu yanına alıp, ellerini semaya çevirdi. "Ya Rabbi, imdadıma yetiş
diye yalvarmaya başladı. Bunu gören yakınları, "Ya İbrahim, ne oldu, niçin yalvarıyorsun?" dediler. Onlara, "Oğlumu bağrıma basınca şefkati ve sevgisi kalbimde kaynadı. Bunun üzerine şöyle bir nida geldi. Ya İbrahim, beni sevdiğini iddia ediyorsun. Fakat benimle beraber başkalarını da seviyorsun. Dostluğumuza ortak katıyorsun. Bir kalpte iki sevgi olur mu? Bu dostluğa sığar mı?" Bu hitabı işitince dua edip, "İzzet, ikram sahibi olan Allah'ım, imdadıma yetiş. Eğer oğlumun muhabbeti beni senin sevginden alıkoyacaksa, ya benim yahut da onun canını al" diye yalvardım. Duam hemen kabul oldu. Gördüğünüz gibi oğlum kucağımda can verdi. İbrahim bin Ethem işçi olarak çalışır, o gün kazandığıyla yiyecek şeyler alıp dostlarına ikram ederdi. Bir defasında eve geç kaldı. Yolu da uzundu. Arkadaşları, "O gecikti, bari biz yiyecek ne varsa onları yiyip uyuyalım, onu beklemeyelim" dediler. Nitekim yemeklerini yediler, yatsı namazlarını da kıldıktan sonra yatıp uyudular. İbrahim bin Ethem gelince onların uyuduğunu gördü ve bir şey yemeden aç olarak yattıklarını düşünüp çok üzüldü ve "Getirdiğim unu yoğurayım, bir şeyler pişireyim de uyandıkları zaman yesinler ve yarın oruca niyet edebilsinler" diye çok uğraşıp bir şeyler hazırladı. Arkadaşları uyandıkları vakit onun kendileri için ne sıkıntılara katlandığını görünce ne yaptığını sordular. O da olanları anlattı. Bunun üzerine arkadaşları birbirlerine, "Bakın, o bizim için ne fedakarlıklara katlanıyor. Bizim hakkımızda ne iyi düşünüyor. Fakat biz onu yemeye beklemiyoruz" deyip onun kıymetini daha iyi anladılar ve kendisinden özür dilediler. Reca bin Hayve şöyle anlattı. İbrahim bin Ethem'le bir gemiye binmiştik. Bir anda gökyüzü karardı. Ardından çok şiddetli bir fırtına başladı. Kendi kendime, "Vah vah, işte şimdi gemi batacak galiba" dedim. O sırada, "Hiç korkma, İbrahim bin Ethem sizinledir, bir şey olmaz" diyen bir ses duydum. Ondan sonra fırtınanın şiddeti kesildi, selametle yolumuza devam ettik. İbrahim bin Ethem bir defasında yine gemiye binmişti. Abasını üzerine alıp istirahate çekildi. Biraz gidilince fırtına başladı. Herkes gemi batacak endişesiyle telaşlandılar. İbrahim bin Ethem ise hiç oralı olmuyordu. Bu durumu fark eden gemidekiler, "Ne kaygısız kimsesin. Herkes can derdinde, sen ise rahatça yatıyorsun. Bu ne haldir?" dediler. İbrahim bin Ethem gayet sakin, yattığı yerinden kalktı ve, "Ya Rabbi, bizlere rahmetini göster" diye dua edince fırtına durdu. Gemide bulunanlar rahatladılar. İbrahim bin Ethem bir gün bir sarhoşun yanından geçiyordu. Sarhoşu ağzı bulaşmış, yerde yatar gördü. Su getirip ağzını yıkadı ve, "Allahü Teala'nın isminin anıldığı bir ağzı böyle bulaşmış, berbat halde bırakmak hürmetsizlik olur" buyurdu. Sarhoş kendine gelince İbrahim bin Ethem'in yaptığını ve söylediği sözü bildirdiler. O kimse hemen tövbe etti ve salihlerden oldu. Sonra İbrahim bin Ethem'e rüyada, "Sen bizim için onun ağzını yıkadın, biz de senin kalbini temizledik" buyuruldu. İbrahim bin Ethem sahraya çıkmıştı. Bir kuyudan su çekmek için kovayı sarkıttı. Geri çektiğinde kovanın gümüşle dolu olduğunu gördü. Hemen geri boşalttı ve tekrar sarkıttı.
bu çekişinde kovanın altınla dolu olduğunu gördü. Bunu da geri boşalttı. Kovayı üçüncü kez daldırdığında içinin mücevherlerle dolu olduğunu gördü. Bunun üzerine şöyle niyazda bulundu. Ya Rabbi, bana hazine veriyorsun. Benim arzum bunlar değildir. Ben abdest almak için su istiyorum. İhsan et, diye yalvardı. Kovayı tekrar kuyuya daldırıp çıkardığında su ile dolu olduğunu gördü. İbrahim bin Ethem yolda bir taş gördü. Üzerinde çevir ve altını oku yazılıydı. Taşı çevirdi ve şunları gördü. Eğer öğrendiğinle amel etmiyorsan, ne diye bilmediğini öğretmek istiyorsun? İbrahim bin Ethem, Ya Rabbi, seni tanıyan hakkıyla tanıyamamıştır. Şimdi seni bilmeyen bir kimsenin hali nasıl olur? Dedi ve ağladı. İbrahim bin Ethem bir bağda bekçilik yapıyordu. Bir gün uyuduğunda ağzında nergis dalıyla bir yılan gelip dalı sallayarak ona serinlik yaptı. İbrahim bin Ethem anlattı. Bağ sahibi bir gün bana tatlı nar getir dedi. Götürdüm. Ekşi çıktı. Yine tatlı nar getir dedi. Bir tabak daha götürdüm. Bu sefer de ekşi çıktı. Bunun üzerine bağ sahibi, Sübhanallah, bunca zamandır burada bekçisin, narın tatlısını ekşisinden ayırt edemiyorsun dedi. Ben de, benim vazifem bağı beklemek, hiç tatmadığım narın tadını nereden bileyim diye cevap verdim. Bağ sahibi, sendeki bu hale bakınca, İbrahim bin Ethem'sin diyeceğim geliyor dedi. Bu sözü işitince tanınmamak için hemen oradan ayrılıp gittim. Huzeyfetül Meraşi İbrahim bin Ethem'e hizmet ederdi. Sebebini sorduklarında şöyle anlattı. Mekke'ye giderken çok acıkmıştık. Küfe'ye gelince açlıktan yürüyemez oldum. İbrahim bin Ethem bana, açlıktan kuvvetsiz mi kaldın dedi. Evet dedim. Hokka, kalem, kağıt istedi. Bulup getirdim. O şöyle yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyde, her halde sana güvenilen Rabbim. Her şeyi veren sensin. Sana her an hamd ve şükreder, seni bir an unutmam. Aç, susuz ve çıplak kaldım. İlk üçü benim vazifemdir. Elbette yaparım. Son üçünü sen söz verdin. Senden bekliyorum. Kağıdı bana verdi ve dışarı git ve Allahü Teala'dan başka kimseden bir şey umma. Ve ilk karşılaştığın adama bu kağıdı ver, dedi. Dışarı çıktım. İlk olarak deve üstünde biriyle karşılaşmıştım. Hemen kağıdı ona verdim. Okudu, ağlamaya başladı. Bana, bunu kim yazdı dedi. Camide birisi dedim. Bana hemen bir kese altın verdi. İçinde 60 dinar vardı. Sonradan bunun kim olduğunu etraftan sordum. Hristiyandır dediler. İbrahim bin Ethem'e bunları anlattım. Bana, keseye elini sürme. Sahibi şimdi gelir buyurdu. Az sonra Hristiyan İbrahim bin Ethem'in yanına geldi. Bu yazıyı yazan siz misiniz? Diye sordu. Evet cevabını alınca şöyle dedi. Çok düşündüm. Böyle bir yazıyı yazanın Allah'a olan tevekkülü ancak hak bir dinde olur. Bu parayı verdiğim kimseyi takip ederek huzurunuza geldim. Bana İslamiyet'i anlatır mısınız? Diyerek kelime-i şehadeti söyledi ve Müslüman oldu. Bir kimse kendisinden nasihat isteyince, bağlı olanı aç, açık olanı kapa buyurdu. O kimse bunu anlamadım deyince ona,
kesenin ağzını aç, cömert ol. Açık olan dilini de tut, konuşma, diyerek izah buyurdular. İbrahim bin Ethem birisiyle arkadaş oldu. Bu arkadaşlıkları bir müddet devam etti. Zaman gelip ayrılmaları icap edince, arkadaşı, uzun zaman arkadaşlık ettik. Bir aybımı gördünse söyle, bir daha yapmayayım, dedi. İbrahim bin Ethem cevabında, kardeşim, sende bir ayıp görmedim. Ben sana daima sevgi gözüyle baktım. Onun için seni hep iyi buldum. Senden gördüklerim hep iyi şeylerdi. Ayıp arıyorsan başkalarına sor, buyurdular. İbrahim bin Ethem'e, sen kimin kulusun, dediler. Titredi, titredi, yere düştü ve kendinden geçip yerde çırpınmaya başladı. Bir müddet sonra kendine geldi, kalktı ve bir ayet-i kerime okudu. Ona, niçin cevap vermedin, dediler. İbrahim bin Ethem, korktum. Eğer onun kuluyum desem, benden kulluk hakkını ister. Değilim desem, bunu da diyemem, buyurdu. İbrahim bin Ethem, vefat ettiği gün, yeryüzünün emanı ölmüştür diye gizliden bir ses duyuldu. Bunu herkes işitti. Fakat manasını anlayamadılar. Acaba ne olacak diye merak ettiler. Ne zaman ki İbrahim bin Ethem'in vefat haberi duyuldu, herkes bu sözün İbrahim bin Ethem için olduğunu o zaman anladılar. İbrahim bin Ethem, Ramazan-ı Şerif'te ekim biçer, aldığı ücreti muhtaç olanlara verirdi. Gece sabaha kadar ibadet eder, hiç uyumazdı. Ona, hiç uyumadan nasıl durabiliyorsunuz, diyenlere, nasıl uyuyabilirim ki? Ağlamaktan bir an kesilemiyorum. Bu halde gözüme uyku girmesi mümkün mü? Derdi. Namazını bitirdikten sonra ellerini yüzüne kapar, yaptığım ibadet doğru ve makbul olmaz da eski bir paçavra gibi yüzüme çarparlar diye çok korkuyorum, buyururdu. İbrahim bin Ethem, ıssız bir yerde, harabe bir binada, şiddetli soğuk ve ayazın olduğu bir gece, 3 kişi ibadet ediyorlardı. Arkadaşları uyuduktan sonra, İbrahim bin Ethem kalkıp, sabaha kadar kapıda bekledi. Niye böyle yaptın dediklerinde, arkadaşlarım uyurken, bir tehlike meydana gelirse, onu ben karşılayayım. Arkadaşlarım üzülmesinler diye böyle yaptım, buyurdu. İbrahim bin Ethem, arkadaşlarıyla bir defasında sefere çıkmıştı. Azığı bitti. Benim yüzümden bir kardeşim sıkıntıya, zahmete girmesin, düşüncesiyle uzun müddet kimseden bir şey istemedi. İbrahim bin Ethem anlattı. Bir gece Mescid-i Aksa'da kalmak istedim. Cami vazifelilerinin beni görmemeleri için içeride bulunan hasırların arasına gizlendim. Beni görselerdi içeride kalmama izin vermezlerdi. Gece geç vakit olunca kapı açıldı ve içeriye hiç tanımadığım bir zat girdi. Yanında derviş kıyafetli 40 kişi daha vardı. O yaşlı zat mihraba geçti. 2 rekat namaz kıldıktan sonra dervişlere yöneldi. Dervişlerden biri, "Bu gece burada tanımadığımız, bizden olmayan biri var," dedi. Mihrapta bulunan yaşlı zat tebessüm etti. "Evet, İbrahim bin Ethem var. 40 gündür kalp huzuruyla ibadet yapamamaktadır," dedi. Bunları duyunca ben açığa çıktım. Mihrapta bulunan zata, "Evet, doğru söylüyorsunuz. Lütfen bunun sebebini de bildiriniz," dedim. O zat şöyle anlattı. "Filan zaman Basra'da hurma satın almıştım. Bu sırada yere bir hurma tanesi düştü.
sen o hurmayı kendi hakkın zannederek aldığın hurmaların içine koydun. Onu yediğin için 40 gündür ibadetlerinden tat alamıyorsun, dedi. Ertesi gün hurmayı satın aldığım zatın yanına gitmek için yola çıktım. Hurma satanı bulup olanları anlattım ve kendisinden helallik diledim. O da hakkını helal etti ve madem ki bu iş bu kadar hassastır, o halde ben şimdiden sonra hurma satmayı bıraktım, dedi. Sonra dükkanını kapattı. Vakitlerini ibadetle geçirmeye başladı. Nihayet o da Allahü Teala'nın has kullarından oldu. İbrahim bin Ethem'e şöyle sordular: Allahü Teala Mü'min suresi 60. ayetinde mealen Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin size karşılığını vereyim. Bana ibadet etmekten büyüklenip yüz çevirenler muhakkak ki küçülmüş kimseler olarak cehenneme gireceklerdir buyuruyor. Halbuki istiyoruz vermiyor. İbrahim bin Ethem buyurdu ki Allahü Teala'yı çağırırsınız, ona itaat etmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız, ona şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi asiler için yarattığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduğunu görür, ibret almazsınız. Aybınıza bakmayıp başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler üzerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten ateş yağmadığına şükretsinler. Daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh helal lokma yemeye çok dikkat eder ve herkese tavsiye buyururlardı. Bir gün kendisine falan yerde bir genç var. Gece gündüz ibadet ediyor, kendinden geçiyor dediler. İbrahim bin Ethem gencin yanına gidip 3 gün onun misafiri oldu. Dikkat etti. Söylenenlerden daha çok şeyler gördü. Kendinin uyuşuk, halsiz, habersiz, gencin ise böyle uykusuz ve gayretli haline şaşırıp kaldı. Genci şeytan aldatmış mıdır yoksa halis ve doğru mudur? Bunu anlamak istiyordu. Önce yediğine dikkat etti. Helalden değildi. Allahu Ekber! Bu halleri hep şeytandandır deyip genci evine davet etti. Kendi helal lokmalarından bir lokma yedirince gencin hali değişip o aşkı, o arzusu, o gayreti kalmadı. Genç İbrahim bin Ethem'e bana ne yaptın diye sordu. Lokmaların helalden değildi. Yemek yerken şeytan da midene giriyordu. O haller şeytandan oluyordu. Helal yiyince şeytan giremedi. Asıl doğru halin meydana çıktı, buyurdu. İbrahim bin Ethem bir gün deniz kenarında oturmuş, elbisesini dikiyordu. O beldenin valisi yanındakilerle birlikte oradan geçerken İbrahim bin Ethem'in başında durdu. Vali onu seyrederken şöyle düşündü: bak şu dünün padişahına, böyle yapmakla eline ne geçti? İbrahim bin Ethem, valinin aklından geçenleri anlamıştı. İğnesini hemen denize fırlattı. Sonra da, balıklar, iğnemi getirin, dedi. Bir balık, İbrahim bin Ethem'in denize attığı iğnesini getirdi. İbrahim bin Ethem, valiye döndü ve elime bu iğne geçti, buyurdu. Yani ben Allahü Teala'dan gayrı olanları bırakıp
bütün varlığımla ona döndüğüm için bu balıkları bana